Huh?

0: Bir yıl önce.
1: Affedersin.
2: Sorun değil.
1: Mutlu yıllar.
2: Nerede?
1: Ondan.
2: Bundan, evet. Benim doğum günüm değil. Ortamı ısıtsın diye.
1: Doğum günün olsaydı şöyle derdim. Mutlu yıllar.
2: Muhtemelen teşekkür ederdim.
1: Rica ederdim.
2: Hey, bir çeyrekliğim kaldı. Görevin eğer kabul edersen... müzik kutusundaki tartışmasız en kötü şarkıyı bulmak.
1: Tamam.
3: Bir sakız lütfen.
2: Tabii. İki 25. İyi günler dilerim.
3: Arabama kadar eşlik eder misin?
2: Nerelisin?
3: İngiltere.
2: Biliyordum. Evet, bazen Avustralyalı çıkıyorlar ama bu da oluyor.
3: İnsanlar bazen Avustralyalı olabiliyorlar.
2: Kapa çeneni. Hayır, kapa çeneni demek istememiştim. Yani lafın gelişiydi. İngiltere'de böyle yapıyor musunuz bilmiyorum.
3: Ne, lafın gelişini mi?
2: Evet.
3: Bunu biz bulduk zaten.
2: Doğru. Bazıları tuhaf bir adamı takip etmeme kötü karar diyebilir aslında. Sonuçta insanlar böyle kaçırılıyor, değil mi?
3: Bak, bu tuhaf oldu işte. Minibüse bin.
2: Ne? Lanet olsun. Tamam. Neler oluyor? Ters bir şey mi var? Başın mı belada?
4: Bak, sadece Drew Taylor hakkında konuşacağız. O sevgilin değil mi?
2: Hayır. Yani evet, sevgilimdi ama ayrıldık. Neden? Başı belada mı yoksa?
4: Evet. Drew'un başı ciddi belada. Bu yüzden minibüste.
3: Eski sevgilinin nerede çalıştığını biliyor musun Bayan Stark?
2: Evet, NPR'da. Radyo programı vardı. Konusu da emin değilim ama caz ve ekonomi gibi bir şeydi işte. Yani tam olarak emin değilim.
4: Kimse o programı dinlemez. Harvard'a gittim ama ben bile dinlemem.
3: İki dakika bile sürmedi.
4: Ama bu Drew'la ilgiliydi Sev. Radyo programı Drew'un paravanıydı.
2: Başka bir iş olduğundan hiç bahsetmemişti.
3: Dinle. Drew CIA'dendi.
2: Affedersin, ne? Aman tanrım. Celine Dion'u gördüğümüzde Vegas'ta mıydınız, şaka gibi? Vay canına.
3: Dinle. Drew kayboldu. Bulamazsak pek çok masum insan ölecek.
4: Seninle bağlantı kurdu mu?
2: Hayır.
4: Emin misin?
2: Evet. Gerçi geçen salı telefonu suya düşürmüştüm. Evet, böyle olmuştu. Böyle internete girip nasıl düzeltebilirim diye bir baktım. Pirincin içine koyun yazıyordu ama bende hiç pirinç yoktu.
4: Bak, bize yalan söylemek istemezsin.
2: Tamam. Tamam, peki beni dün gece aradı. Yani geri aradı sonunda yani. Onu bin defa aramıştım. Sadece bu hafta. Sonra hiç sesi çıkmamıştı. Birlikteyken hep arardım. Ben normalim.
3: Pekala.
5: Tanrım, evet anne, seni
2: Morgan,
5: seviyorum.
2: Morgan, seninle konuşmalıyım.
5: Dur biraz, Audrey geldi.
2: Seninle konuşmalıyım.
5: Hayır, benim seninle konuşmam gerek. Victor şu anda odamda.
2: O kim hiç bilmiyorum.
5: Victor dün gece bardaki adam. Ehliyetimi orada bırakmışım, sosyal medyadan yazdı. Buluşup ehliyeti almam gerekiyordu.
2: Tamam bak, ben...
5: Tabii böyle bir davranışı ödüllendiremezdim ama ehliyetimi almam lazım, tamam mı? Yeniden mi çıkartsaydım yani? Ölsem daha iyi.
2: Kesinlikle bak, çok
5: bak,
2: ciddiyim.
5: Ben bu fırsatı ona feminizmi öğreterek kullanıyorum. Güzel değil mi? Yani bak işte burada. Merhaba, dün geceden Audrey'yi hatırlıyor musun?
6: Evet, aslında Audrey, biz kadınların başarabileceği şeylerin sınırı yoktur. Michelle Obama. Tamam, duşa giriyorum.
5: Tamam. Çok iyi gidiyor. Bir saniye. Anne, sana gönderdiğim fotoğrafı aldın mı?
2: Morgan.
5: Ne var? Bak, Audrey, bunları konuşmamızın garip olduğunu düşünüyorum ama bence evet, biliyorum. Normal bir şey tabii. Evet, ben de. da öyle söyledim. Pişmemiş ay çöreği gibi. Hayır, o tarzı sevmediğini biliyorum. Bir dakika, annem geçenki çocuğa ne oldu diye soruyor.
2: Lütfen Morgan, sana yalvarıyorum, kapat şunu.
5: Tamam, seni seviyorum, görüşürüz. Ne oldu?
2: Tamam, dinle. İş yerime CIA'den iki adam geldi ve bana Drew'u sordular. O bir casus dediler.
5: Ne demek yani casus?
2: Morgan, ben ciddiyim. Cesetlerle, silahlarla falan kanlı fotoğraflarını gösterdiler. Bak, biliyorum çılgınca görünüyor ama bir düşünsene. O kadar şüpheli tavırları vardı ki aslında.
5: Aa evet, mesela Vassar'da gitti okula kütüphane diyordu. Vay canına, vay canına.
1: Üzgünüm. 3A'mı 3B'mi hatırlayamadım da.
2: Merhaba.
1: Mesajlaşmada kötüydüm ama e-postada iyiydim, biliyorsun. Neden çakmak gazı kokuyor?
2: Çünkü ben eşyanı yakacağım derken şaka yapmıyordum.
1: Bak, anlıyorum, tamam mı? Uzun hikaye, halletmem gereken bir şey vardı, tamam mı? Çok sıkışık bir anda oldu sadece.
2: Casus olduğunu biliyorum. Evet. Adamlar iş yerime geldi. Beni bir araca takıp sonra da korkunç fotoğraflar gösterdiler. Ne yapıyorsun?
1: Onlara ne anlattın?
2: Ne demek ne anlattın? İnkar etmeyecek misin? O fotoğraflar photoshoplu falan demeyecek misin bana? Ne yapıyorsun? Silahın var senin.
1: Tam olarak ne anlattığını bilmem gerek.
2: Doğru. Bu yüzden mi ayrıldın? Anındaki ne?
1: Ne?
2: Şu an anında kırmızı bir nokta var.
1: Lanet olsun!
2: Lanet olsun!
1: Çabuk çabuk hadi! Hayır! Ellerinden uzak dur!
5: Baba, ben seni sorarım.
1: Şuraya.
2: Neler oluyor? Morgan! Drew, yaralanmışsın.
1: Aa, lanet olsun. Kötü adamlar peşimde.
2: CIA mi?
1: Başkaları da var. Artık senin de peşindeler. Seni bu yüzden terk etmiştim.
2: Lanet olsun.
1: Tehlikeye girmeni istemedim. Ayrıca bunu da o yüzden bıraktım.
2: Ödülünü mü?
1: Çünkü sana güveniyorum. Bunu gereken yere götürmezsek pek çok masum insan ölecek, tamam mı? Yani şimdi... Şöyle yapacağız. Şimdi binadan çıkacak ve Viyana'ya gideceğiz. Anladın mı? Orada Cafe Şile'ye gideceğiz. Ve Vern diye biriyle buluşacağız. Yarın sabah 11'de, tamam mı?
2: Dur. Bunu neden beraber yapmayalım ki?
1: Çünkü buradan çıkamayabilirim.
2: Hayır. Hayır Drew. Ölmeyeceksin.
1: Beni dinle. Şişt, şişt, şişt. Sabah 11'de. Cafe Şile'de. Adı Vern. Anladın mı?
2: Anladım.
1: Ve sakın hiç kimseye güvenme. Hiç kimseye.
6: Hey! Hoşça kal Drew.
2: Lanet olsun. Lanet olsun Drew öldü.
0: Kapıyı açın.
2: Yangın çıkışı, yangın çıkışı.
0: Hemen kapıyı açın. Arama iznimiz var. Koridor temiz. Sağdaki kapı. Temiz. Kontrol edin.
5: Sen iyi misin?
2: Ne? Hayır. Ya sen?
5: Hayır.
2: Tamam.
5: Ne tamam. Evet, peki nereye gidiyoruz?
2: Bilmiyorum. Neresi güvenli olur?
5: Şuradaki parka gir. Pilates salonunda tuvalet vardır.
2: Lanet bir pilates salonunda saklanmayacağız Morgan. Karakol nerede? Ne?
5: Hayır, hayır, polis olmaz. Polis olmaz. Oraya gidemeyiz. Ben birini öldürdüm.
2: Lanet olsun.
5: Ağlayın. CIA'yı ara.
2: Hayır. Drew kimseye güvenme dedi bana. Haklı, çünkü o da öldü. Muhtemelen onları öttüğüm için.
5: Hayır, suikastçıyı eve aldığım için.
2: Tamam, öyle olsun. İkimiz de suçluyuz.
7: Gelen arama. Gizli numara.
2: Lanet olsun.
5: Ne yapacaksın? Açacak mısın?
2: Alo.
8: Audrey, ben Sebastian.
2: Drew'u öldürdün. Onun yerini söyledim, sen de onu öldürdün.
5: Affedersin, sorabilir miyim, kim bu?
2: CIA'den bir pislik.
8: Audrey, onu nereye götürüyorsun?
2: Neden sana söyleyeyim?
8: Paketi bize ver. Güven bana.
2: Artık hiç kimseye güvenmiyorum.
5: Bana güveniyorsun ama, değil mi?
2: Evet, elbette sana güveniyorum. Sen sayılmazsın.
5: Güzel, çünkü bu sahte bir Rus dostluğu falan değil, tamam mı?
2: Kapa çeneni.

0: Nene biliyorum. Drone paketi yerine ulaştıramazsak çok insan ölecek dedi. Yapamazsak terörist saldırısı falan mı olacak yani?
1: Peki ne yapmanı söyledi?
0: Viyana'da bir kafeye gitmeliymişiz.
1: Avusturya'daki Viyana mı?
0: Evet aynen öyle dedi.
1: Tamam neden yapmayalım gidip?
0: Ne yani millet bizi öldürmeye çalışırken Avrupa'ya mı gideceğiz?
1: Ne yani Avrupa'yı görmeden mi öleceksin? Yoksa oraya gidip gördükten sonra mı ölmeyi tercih edersin?
0: Neden sadece iki seçenek var ki?
1: Pekala bak bu işaret işte. Tijuana gezisinden kalma pasaportlarımız hala burada. Bak canım bak az sevdiğim biri az önce öldü. Ve senden son bir şey istedi. Bence yapman gerekiyor. Seninle gelebilirim.
0: Tamam neyse ne. Avusturya'ya gidelim.
1: Avusturya'ya gidelim. Neden dönüyoruz?
0: Park edeceğim.
1: Peşimize katil var. Açık otoparka park etmeyeceğiz. Öncelikle bize bir bavul gerekiyor. Uluslararası güvenlikten bavulsuz geçersek bence çok şüphe çekeriz.
0: Dur. İçinde sadece tek bir kupa olan bavulla çok daha fazla şüphe çekmez miyiz
1: evet,
0: sence?
1: Evet doğru. Bize daha çok kupa lazım. Şimdi şöyle yapacağız. Viyana'ya ödülleriyle giden kadınlarız. Dikkate değer önemli insanlarız. Kupamız var tatlım.
0: En iyi torun ödülü mü?
1: Evet. Gergin olma. İnsanlar gergin olunca yakalanır. Merhaba, sen yeni misin? Genellikle burada Sezar durdu.
0: Lanet olsun, telefonları atmalıyız. Kapalı bile olsa izini sürebilirler.
1: Doğru, tabii ben bunu zaten biliyordum. Edward Snowden'la aynı kampa gitmiştik.
0: Doğru, eskiden Snowden'ı çıkıyordun.
1: Hayır, ama denedi, kafayı bana takmıştı. Sky'ı gerçekten çok seviyordu. Her şey ortaya çıktığında inan bana kimse bundan söz etmedi bile biliyorsun değil mi? Telefonu ver.
0: Tamam, al.
2: 232 numaralı uçuş için son çağrı. 232 numaralı uçuş çağrı.
0: Mambo 5 numara.
3: Aa lütfen.
0: Ne?
3: Mambo 5 numaraya kadar harikaydı.
0: Vay canına. Evet. Güzel, güzel. Aa birini buldum. Gözlerini kapat. Kapat hadi.
3: Tamam.
4: Once there was this kid who got into an accident, couldn't come to school but wait.
3: Evet şarkı bu kazandın tamam.
0: Değil mi?
3: Tebrik ederim.
0: Teşekkür ederim.
3: En kötüsü bu.
0: Teşekkür ederim.
3: Avrupa'da her yerde bunları çalıyorlar. Sanki tüm kıta diyor ki ben 94 yılını seviyorum hep orada kalalım.
0: Bilmiyorum. Hiç Avrupa'ya gitmedim.
5: Viyana, Avusturya.
6: Bugünkü özel yemeğimiz olarak size sıcak fondülü et ve ekmek tabağımızı tavsiye ederim efendim.
0: Burası çok havalıymış.
1: Biz buraya çok uyuyoruz.
0: Drew'un takıldığı yer burası mıymış yani? Drew, yani marketten sushi alan adam. Japon yemeği.
1: Peki, Evan kim olabilir sence?
0: Bilmiyorum.
1: O da Drew'u arıyor olmalı değil mi?
0: Lanet olsun.
1: Bizi nasıl tanıyacak?
0: Lanet olsun, ne yapacağız? Eyvah. Ne oldu? Ne gördün?
1: Yok bir şey yok. Sadece pastanın unu ve sütü çok fazlaydı ve hasta olacağım galiba.
0: Peki.
1: Tamam.
0: Morgan, bence gitsen iyi olacak canım.
1: Hayır tutabilirim.
0: Hayır. Bence tutmaman lazım.
1: Hayır. Bu daha önemli.
0: Hayır. Daha önemli değil. Git lütfen.
7: Başka bir arzunuz?
0: Hayır.
8: Bana bir kahve lütfen. Sakın sesini çıkarma. Buluşacağın kişi benim.
0: Affedersin. Vern sen misin?
8: Takma isim. Şimdi paketi bana ver.
0: Dur. Bunların hiçbiri mantıklı değil. Lanet olsun.
8: Tek kelime etme.
0: Tamam. Lanet olsun.
8: Teşekkür ederim.
6: Afiyet olsun.
8: Seni korumaya çalışıyorum.
0: Drew'u koruduğun gibi mi yani?

0: Beni korumaya gelmiş olsaydın bana silah doğrultmazdın. CIA'den değilim ama bu kadarını biliyorum.
1: Aslında MI6'danım. Durum CIA'dendi. Bu uluslararası bir olay.
2: Neyse ne! Sen var mısın?
3: Guten Morgen.
2: Guten Morgen.
0: Şu silahı çeker misin? Beni çok gerdi. Gerildiğim
1: zaman... O zaman beni dinle.
0: Tamam.
1: Birazdan burada herkes ateş açacak. Herkes sendekini istiyor. Alana kadar da hepimizi öldürürler. Kaçarsan ölürsün. Kaçabilsen bile bir yere gidemezsin. Pasaportunla sınıra gidersen daha ağır silahlı adamlar gelir. Ağzını açmadan ölürsün. Havaalanına gidebilirsen seni buluruz. Yani... Paketi bana ver, kimsenin canı yanmasın.
0: Ruh hariç.
1: Bak, sürekli aynı konuyu açıp duruyoruz.
2: O, Vern değil.
1: Paket. Güzel.
0: Ne?

0: Kardeşim birini öldürdüm, birini öldürdüm.
1: Bağırmayın Leyla.
0: Geysansın.
1: Dur.
0: Hayır, bu bir şey bakacağım. Affedersin.
2: Hey. Ne yapıyorsun?
0: Evet, tanrım. Vitesli bu. Vitesi kullanabilir misin?
1: Hayır.
0: Hangisi fren?
1: Bilmiyorum. Böyle çok pedal var.
0: Nasıl değiştireceğim?
1: Araba nasıl
0: çok
1: çalışıyor?
0: Çok üzgünüz gerçekten.
1: Acil bir durum var da.
0: Aman tanrım.
2: Hey, ne yapıyorsunuz?
0: Görev iptal, tamam mı? İptal. Üzgünüm, çok üzgünüm. Acele et, hadi acele et.
2: Olsun. Hey.
0: Taksi, hadi. Merhaba. Gidebilir miyiz?
3: Bay Yenk mi?
0: Evet. Annem Çinli biriyle evli. Aslında uzun güzel bir hikayesi var ama ha, tanışmaları...
1: Biz Bay Yengiz, evet.
3: Pekala.
1: Teşekkür ederiz.
0: Gitmemiz gerek. Hadi.
1: Yine yollardayız.
3: Ziyarete mi geldiniz?
1: Hayır, biz burada yaşıyoruz. Soyadı Yeng olan bir Amerikalıyım. Gazla.
3: Pekala, adım Lucas. Viyana gezinizi nasıl mükemmelleştirebilirim?
0: Her şey yolunda, her şey iyi. Sadece
3: Hayır. İyi bana yetmez. Muhteşem tamam. Olsun isterim. Su ya da soda ister misiniz? Ya da başka bir şey vereyim
0: hayır,
3: mi?
0: Hayır, hiç susamadık biz.
3: Müzik dinlemek ister misiniz?
0: Hayır, istemiyoruz. Aracı sür yeter.
3: Tamam, bakın tek işim şoförlük değil. Cumartesi geceleri DJ'lik de yapıyorum.
1: Aa, yok artık.
3: Evet, cumartesi buradaysanız eğer mutlaka uğrayın. Mesela bakın. Hip-hop müzik.

0: olsun. Tamam bak dinle bizi. Peşimize adamlar var. Onlardan kurtulmalıyız. Hemen.
1: İşte bu be.
0: Allah'ım Tanrım. İşimize neler Tanrım.
1: Bence stres atmaya birebir.
0: Harika, harika.
1: Korku bir illüzyondur. O zaman çak bir beşlik bakalım.
0: Biliyorum, onu gördüm. Tamam. Neden sinyal veriyorsun? Gideceğimiz yeri belli ediyorsun. Üzgünüm, alışkanlık işte.
2: Kötü bir alışkanlık.
0: Hayır, kötü bir alışkanlık değil. Aslında birçok durumda çok faydalı oluyor. Aman Tanrım.
2: Al bakalım.
0: Tamam. Tamam. Öne gel, tamam, öne
2: biliyorum.
0: Gel hadi.
2: Dur, biliyorum.
0: Tamam, gel. Tamam, gel. Evet, gelin. Olamaz.
2: Kemeri, kemer takamıyorum.
0: Aman Tanrım! Bana çıktı.
2: Anlamıyorum. Buradan. Git buradan, git, git, git, git, git, git, git, git.
0: İşte böyle.
2: Neden hızlanıyorsun?
0: Bir planım var.
2: Tamam.
0: Sıkı tutun. Buradan gitmeliyiz.
2: Olamaz.
0: İstasyona gidelim.
3: Tamam, ben arıyorum.
4: Çabuk. Yardım edin.
5: Paris, Fransa.
6: Başaramadın öyle mi?
7: Hayır, işler biraz karıştı ama merak etmeyin.
8: Paketi aldım.
6: Görelim bakalım. En iyi torun.
8: Anlaşılan alamamışım.
6: Şunu netleştirelim. Paketi alamadın. Paket hala kızlarda. Muhtemelen de Haylod'a geçirecek.
8: Buna izin vermem efendim.
6: Bak buna sevindim. Yoksa nasıl en iyi torun olacaktın ki?
7: Evet, bu komikti.
8: Efendim, bizi duyabiliyor musunuz? Efendim?
9: Duyabiliyor musunuz?
7: Dondunuz mu efendim? Sesimiz geliyor mu? Donmadıysanız el sallayın lütfen.
6: Donmadım. Hayal kırıklığına uğradım.
8: Ben onları korumaya çalışıyordum.
6: Korumaya mı?
9: Bıraksaydık da ölselerdi. Çok şapşallar. Bir şapşalı hemen anlarım.
8: Aynada.
9: Ben şapşal değilim. Şunu bil
8: yine
9: ki...
8: Yine başladık. Harvard'a gittin. Evet biliyorum.
9: Harvard dedin mi şimdi?
8: Demek üzereydim.
7: Ya, çok basit bir durum. Ayrıca...
0: Gir çabuk. Tamam. Praga 2 bilet buldum.
2: Ben de kıyafeti aldım.
0: Tamam, çok iyi. Tren üstümüzü değiştiririz. 10 dakika sonra da uçağa binip evimize döneriz, olur mu?
2: Tamam. Dur. Lütfen seni takdir etmeme izin verir misin?
0: Şeyim de mi?
2: Evet.
3: Şu anda.
0: Kafede silahla yaptığın şey inanılmaz. Bir adamı öldürdün. Önemli değil, kötü adamdı. Tanrım. Kötü bir adamdı.
3: Hayır, çok video oyunu oynuyorum sadece.
0: Hayır, sonra da kupaların yerini değiştirdin değil mi? Adam istihbarattandı. Ama sen ondan akıllı çıktın. Tam çılgınlıktı. Bir de aracı kullanman var tabii. Aman tanrım.
3: Her şey çok hızlı gelişti. Artık devam etsek
0: bana
3: mi?
0: Bak kadın, sen inanılmaz birisin, tamam, ve bunu kabul et.
3: Dinle bak, kabulleniyorum. Gidebilir miyiz?
0: Hayır, hadi, hayır. Bunu hafife almanı istemiyorum Odi.
3: Hafife almıyorum.
0: Ama hep böyle yapıyorsun. Hep aynı şey.
3: Lanet
0: bak,
3: olsun.
0: Bak Odi, daha önce...

0: Perondan şey annem. Salas.
1: Schwaz Dallas.
0: Nove Hudodiovice.
1: Ustina Laben.
0: Hamdorf ich Bahnhof Prag Prag. 6. peron, tamam Tanrı
1: dur,
0: aşkına.
1: Dur. Tamam, Sebastian pasaportları kullanırsak sınırda durdururlar dedi.
0: Ha, olamaz.
1: Ne yapacağız?
0: Tamam, bak bize benzeyen iki kız bulalım, durumu anlatalım, pasaportlarını alalım, onlar da çalındı diye bildirsinler.
1: Bunu kim kabul eder?
0: Bütün kızlar, hepsi kabul eder.
1: Tamam, peki. Şunlara ne dersin, biraz benziyorlar.
0: Hayır, Avrupa'yı onlar gibi gezmek istemem. Şunlar olmalıyız.
2: Hayır, o tarafa gidecektim. Yanlışlıkla
3: hayır,
2: bu tarafa
3: olamaz.
2: Gittim. Görmüyor musun?
1: Haklısın.
0: Harika seçim.
1: Şimdi sevdiğiniz tek adamın gözünüzün önünde öldüğünü düşünün. Sizden son bir şey istese her şeyi feda etmez miydiniz acaba?
0: Evet, tabii bir de 12 yıllık dostunuz var. Yani dünyanın sonuna gitmez miydiniz?
1: Evet.
2: Siz çok tuhafsınız.
0: Tamam da aslında tuhaf değiliz. Sadece tehlikedeyiz. Pasaportları verirseniz hayatımızı kurtarırsınız.
1: Konsolosluğa haber verirsiniz.
0: Lütfen.
2: Üzgünüm,
0: lütfen.
2: Yardım etmek isteriz ama sizi tanımıyoruz. Hayır.
4: Dikkat. Bırak treni kalkıyor.
1: Haklısınız.
0: Evet,
1: doğru tabii. Polonya'da eğlenceler.
0: Ya şimdi.
2: Hayır.
5: Berlin, Almanya.
6: Evet, anlıyorum.
7: Nadia, neredesin? Nadia, yine kaçıracaksın. Hep böyle yapıyorsun. Lanet olsun.

0: En iyi dostum her zaman bir oyuncu olmak istemiş. Doğuştan yetenekli. Benimse hiç yeteneğim yok. Hukuk denedim.
1: Aa, zekice.
0: Güzel sanatlara da gittim.
1: Güzelmiş. Gerçi bayağı farklı.
0: Ama ikisini de bıraktım. Evet. Hiçbir şeyi bitiremedim.
1: Ha, bak, içkini bitirdin işte.
0: Evet, onu bitirdim.
1: Neyi bitiremedin? Neden korkuyorsun?
0: Vasat olmaktan.
1: Yapma. Kimse sana vasat demez, hiç kimse.
0: Nereden bileceksin? Yeni tanıştık.
1: İnsan sarrafıyımdır. Güven bana.
0: Dans için teşekkürler.
1: Bir içki daha ister misin?
0: Evet. Harika olur.
1: Tamam. İki tane daha lütfen.
0: Tabii.
1: Teşekkürler.
2: Pekala yakışıklı, sana bir tavsiye vereyim, tamam mı?
1: Kimsin sen?
2: Al, o benim kardeşim.
1: Gerçekten mi?
2: Biyoloji kardeşim değil, manevi kardeşim diyebiliriz ama. Ha. Evet, bilmeni istemez ama bu konularda pek tecrübeli değil. Yani hareketlerine dikkat et, anlarsın.
1: İyiymiş.
2: Yani iyi eğlenceler. Ama onu incitirsen en iyi dostunu bulurum.
1: Hı hı.
2: Ve ona gerçekten, hı hı, çok kötü şeyler yaparım.
1: Oo, tamam.
2: Evet. Bak, istediğin çeşniği katabilirsin ama işi bitirmen gerek.
1: Adın neydi?
2: Morgan, nasılsın?
1: Morgan, evet. Ben de Drew. Sana hiç biraz fazlasın diyen oldu mu?
0: Neden böyle dediğini söylemedin ki?
2: Sen ona aşıktın. En iyi dostuna aşıkken böyle bir şey diyemezsin tabii ki yani. Hislerimi incitmedi. Yani evet, biraz incitti diyebiliriz.
0: Morgan. Evet. Hey. Çok üzgünüm.
2: Ben de üzgünüm. Öldüğü için.

0: evet.
1: Peki bununla ne yapacağız?
0: Bilmiyorum. Onun ne işe yaradığını bile bilmiyorum.
1: Kendimi çok şapşal hissediyorum şu an. Ailesiyle bile tanıştım. Çok normallerdi. İsimleri Tom ve Marsha'ydı. Kaybolmadan bir gece önce hep birlikte pasta yemeye gitmiştik.
2: Aman tanrım, eminleri var. O menüyü Dostoyevski yazmış.
1: Kim önemsiz birini ailesiyle tanıştırır ki?
2: Ayşe, ben herkesi ailemle tanıştırırım ama bu onların kazancı olur çünkü ailem harikadır. Sence biliyorlar mı?
1: Bilmiyorum. Keşke yaşasaydı da bazı cevapları alabilseydim. Sonra da defol git derdim herhalde. Aç şunu.
2: Yok artık, ne bu böyle?
1: Bir bellek.
2: Bunun için mi o kadar katliam yapıldı?
1: Lanet olsun.
2: Aman tanrım, şimdi ne yapacağız biliyor musun?
1: Olmaz.
2: Bak canım, babam mükemmel bir avukattır. Başı bizden daha büyük dertlerde olan insanları temsil etti. İnan bana, çok iyi.
1: Hayır, olmaz. Baban kanunları çiğnediğimiz için bize çok kızar.
2: Hayır, kızmaz. Basketbolda başarısız olduğumda da kızmamıştı. Belizden kovulduğumda bile kızmamıştı. Ergen bir sihirbazı büyük annemin evine aldığımda bile kızmamıştı.
1: Doğru. Sonra ne oldu ona peki?
2: Aslında çok tuhaf bir şey.
1: Ne?
2: Ortadan kayboldu.
1: Yok artık.
2: Evet, gerçekten şu anda hala kayıp.
3: Bırak Çek Cumhuriyeti.
4: Alo?
2: Anne, benim.
4: Çok şükür. Arne, kızım iyiymiş.
5: Ne?
4: Babanı konferansa alıyorum.
5: Ben Arne.
4: Merhaba baba.
5: Merhaba tatlım, merhaba.
4: Tatlım, gazeteye çıktın. Seninle gurur duyuyorum. Dünya seni konuşacak demiştim. Saçını mı boyadın? Çok güzel olmuşsun.
5: Tatlım, ne diyeceğim? Audrey ile iki kişiyi mi öldürdünüz? Seni kurtarabilirim.
2: Hayır baba. Ben birini öldürdüm ama o bir tetikçiydi. Yani... Yani o sayılmaz.
4: Sayılmaz tabii.
2: Hem o dedi Avusturya'da birkaç kişiyi
1: yok
2: öldürdü.
1: Artık.
4: Ama nefsi müdafaaydı.
2: Sevgilisini önümüze öldürdüler.
4: Yakışıklı olanı mı?
2: Fena değildi galiba.
4: Kim çok yakışıklı söyleyeyim. Patrick Dempsey.
5: Şu an neredesin tatlım?
4: Prag'dayım baba. Bence Doğu Avrupa çok gotik.
5: Tamam, bak. Saklanabileceğiniz bir yer var.
2: Tamam.
5: Bir dostum var. Roger Bernstein Prag'da yaşıyor. Bana borcu var.
4: Baban onu hatalı üretim davasından kurtarmıştı.
5: Carol. Kim yakışıklı söyleyeyim. Woody Harrelson. Düşünmezsin ama bence çok iyi.
6: Çantamızı çaldılar. Ve öleceğinizi zannettik, biliyor musunuz? Korkunçtum.
7: Evet, bir sıkıntıları var gibiydi.
1: Morgan?
6: Ama bizi ne ilgilendirir ki? Yani bu bizim sorunumuz değil.
7: İnanamadık, çok garip davrandılar.
6: Ne olduğunu anlayamadık bile. Çok korkunçtum. Yani böyle bir anda
1: hemen
6: karşımıza çıktı.
1: Hemen gitmeliyiz.
4: Dikkat ikizlerine atıp
2: biliyor musun? Anne, kapatmam.
1: Gitmeliyiz, hadi hemen. Hadi.

0: Lanet olsun.
1: Geri kalma. Ya basın.
2: Ay Jeter. Tamam. Şimdi Karlova Sokağı'nı bulmamız gerek. Fil Sokağı solumuza kalacak gibi görünüyor. Sonra da Büyük Kaplumbağa Meydanı'ndan geçmemiz gerek.
0: Morgan, bu hayvanat bahçesinin.

0: Kim o?
1: Merhaba Roger, ben annenin kızıyım. Seni aradı mı?
2: Çabuk. Teşekkür ederiz.
3: Bak bu çok komik. Bir seferinde babanla Hamptons'a gitmeye hazırlanıyorduk. Baban güneş gözlüğünü takmıştı. Yakaları kalkıktı. Harikaydı. Diskoya gittik. Adamın biri bayım bayım yakanız kalkmış dedi. Her şeyi mahvetti. Küstahlık olarak algılamayın ama ateşi seversiniz sanırım. Değil mi? Yani bilmiyorum. Güveci diyorum.
1: Tamam. Üzgünüm ama ben veganım.
3: Aa.
2: Morgan, vegan değilsin.
1: Neden? Pastırma yediğim için mi?
2: Pastırma ettir.
3: En azından getireyim. Ne dersiniz? Yani benim tek hayvan istismarım ödediğim ücretiydi sanırım. En iyi şişeleri çalışma odamda saklarım. Şey gibi yani büyük hikayecilere hürmetimden olmalı.
2: Evet.
3: Şu an insan komedyası ilk baskısındayım. Grenache Nor. Biliyorsunuzdur belki. Balzac sever misiniz?
1: Her seferinde biraz daha az.
3: Anladım. Hemen dönüyorum.
1: Tamam. Yine oluyor.
2: Ne oluyor?
1: Bana asılıyor.
2: Neden bahsediyorsun?
1: Benden çok hoşlandı, kesin.
2: Hayır, sadece biraz tuhaf biri. Ne olmuş yani?
1: Yaşlı erkekler bana kapılırlar, bana bayılırlar Audrey. Evet. İnan bana. Bak tuhaf diyorsan matematik hocam da tuhaftı. Demek ki ev sahibimiz de tuhaf.
2: Bu doğru.
1: Mandy Patinkin de öyleydi.
2: Biraz midem bulandı, lavaboya gideceğim. İyiyim ama hemen dönerim.
1: Seni seviyorum.
3: Geldim. Audrey iyi mi?
1: Evet, çok doymuş. Ben de öyle.
3: Evet, bu sindirime yardımcı olabilir. Sağlığına.
1: Evet, sağlığına. Ne kadar
3: sert. Peki sen sanata aşığı mısın?
1: Evet. Bayılırım. Gerçekten. Ve şu sanata bak. Pek keyifli görünmüyor, değil mi?
3: Bazen en büyük zevk aslında keyif almadığında gelir.
1: Ben buna pek katılmıyorum.
3: Öyle mi?
1: Evet, masaja geçtik. Ve başlıyoruz.
2: Olamaz. Olamaz.
1: Roger, bizi ağırladığın için çok teşekkür ederim.
3: Büyük bir zevk.
1: Ben sanmıyorum. Yani aslında biraz canım yandı diyebilirim. Merhaba. Bu kim? Ben Morgan, aile dostuyum. Kız arkadaşım. Ay!
3: Hadi hayır. Onları canlı götürmek zorundayız.
1: Audrey, Roger kötü, kötüymüş.
2: Hayır, o Roger değil. Roger bu. Belleği istiyorlar. Onlar dönmeden yutman gerek.
1: Ne?
2: Ben yutardım ama kusuyorum.
1: Ne?
2: Ben yapamam.
1: Hayır, ben hiçbir şeyi yutamam. Ben hap bile yutamam ki. Elma kremle karıştırıyorum, tamam mı?
2: Hayır, bunu yutmak zorundasın.
1: Hayır, tamam peki. Madem ısrar ediyorsun.
2: Ama da ağırmışsın.
1: Kes sesini be.
2: Pis. Tamam. Aç bakalım. Lanet olsun. Hadi bir daha deneyelim. Yut.
1: Tamam.
2: Lanet olsun.
1: Yapamayacağım. Mümkün. Dondurmacı da geldi işte.

0: Ode. Ode. Ode iyi misin?
1: Bilmiyorum. Aman Tanrım. Emin değilim. Neredeyiz biz?
0: Bilmiyorum. Audrey, nasıl hissediyorsun?
1: Marsha, Tom, bunlar Drew'un anne babası. Olamaz, sizi de bulaştırdık. Çok üzgünüm. Drew'un ölmesini hiç istemedim.
2: Biliyoruz Audrey.
0: Hayatta olmana sevindik. Onlar dönmeden bizi çözer misiniz lütfen? Hadi.
2: Söyleyin bakalım, bellek nerede?
1: Siz de mi biliyordunuz?
0: Kes sesini!
2: Soruyu yanıtlamak ister misin?
1: Oğlunuz bizi korumanızı isterdi.
0: Audrey, bunlar Drew'un anne babası değil.
1: Elbette öyleler.
0: Değiller.
1: Birlikte pasta yemeye gitmiştik ve bir pastayı bölüşmüştük.
0: Belleğin fiyatını konuşmaya gelmiştik.
1: Ama biz gerçek şeyler konuşmuştuk. Tom'un koloskopisini...
0: O kolonoskopi olmasın.
2: Seni oraya sigorta olarak getirmişti. Bellekle ayrıldığında öldürmeyelim diye. Pekala, bitirelim şu işi. Lanet olası, bellek nerede?
0: Hayır efendim, lütfen. Lütfen onu incitmeyin, o benim dostum. Lütfen.
1: Tuvalete atıp sifonu çektim.
2: Ne yaptığını biliyor musun? Nadia!
1: Bu da nesi böyle?
2: Helikopter hazır. Ne yapacağını biliyorsun.
3: Halledeceğim. 2004'te Atina'da yaptığım gibi.
2: Başarılı olamamıştın. Ülken üzülmüştü.
1: Nedir bu?
3: O zamanlar çocuktum. O çocuk büyüdü.

0: Güvenli eve 5 kilometre. Düşman ağır silahlı, tetikte kalın.
1: Ne kadar güzelsin. Hatta sen insan mısın? Yani çok da esnekmişsin.
2: Morgan, kes sesini.
1: Hayır, iltifatı herkes sever.
2: İşe yaradığını sanmıyorum
1: Morgan. Yok, sevdi. Bence çok işe yarıyor. Yani sen inanılmazsın. aç mısın sen acaba? Ben acıktım da buradan çıkıp bir şeyler yiyelim mi? Seni çeyizim al.
3: Lanet olsun.
4: Lanet olsun. Belleği almışlar. Lanet olsun. Tamam çocuklar, işaretimle bombaları gönderin. Uçuralım şunları.
5: Dur. Kızlar içeride olabilir.
4: Öyleyse bile ya teröristlerin yanındalar ya da ölüler. Ayrıca umurumda değil.
5: Bana sadece 5 dakika ver. 3 ajanla bir bakayım.
4: 4 ajan ölebilir yani. Bu benim operasyonum. Yerine otur. Ve onları yeldekiler gibi yine ezelim. Bizden kastım Harvard. Uçurun havaya.
0: Anlaşıldı.
4: Gösteriyi izle.
5: Çocuklar, görev iptal. Görev iptal.
0: Anlaşıldı.
5: Harvard çok iyi.
6: Sorduğum sorunun cevabını beğenmezsem canın yanacak. Tıpkı onun gibi.
1: Göründüğü kadar kötü değil. Dişlerim inanılmaz güçlüdür. 9 yıl tel taktım. Dişimin makaleleri bile vardı.
6: Bellek nerede?
3: Söyledim zaten. Tuvalete atıp sifonu çektim.
6: Yalan söylüyorsun.
3: Hayır. Söylemiyorum. Hayır. Aa! Lanet olsun.
1: Lütfen bak bana bir iyilik yap lütfen. Ve cehenneme git, tamam mı? Lütfen veya kendini köprüden at. Yani sen ölüp gitsene artık lütfen.

0: At hadi, sıra sende. Tamam.
1: İnan bana, ben çok kötü bir yalancıyımdır. Herkes yalanımı yakalar. Asla asla yalan söyleyemem.
2: Ben de hiç sır saklayamam. Yani sırlar çok zehirlidir.
3: Belki o senden sır saklıyordu.
2: Hayır, hayır. Abla bak, hakkında bilmek istediğin her şeyi anlatırım. Her şeyi ne biliyorum. Araba kullanırken mesaj yazar. Hem de her zaman yapar. Otoyolda sosyal medyaya girer ve etiketler falan.
1: Ne yapıyorsun?
2: Sırrımız olmadığını kanıtlıyorum. Sen de beni anlat, hadi anlat.
1: Tamam mı? Tamam. Morgan babasının haplarını alıp festivalde sattı.
2: Ha, evet. O 8 yaşındaki bir çocuğa bakıyordu ve uyusun diye ona hap verdi.
1: Onun adı Liam'dı.
2: Evinde minyon oyuncakları var.
1: Tek gözlü, sadece onunki var. O başka bir şey olmasın?
2: Bunu bilgisayarımdan aratmış ve garip bir virüs bulaştırdı.
1: Özür dilemiştim.
2: O değil, biraz fazla tüylüdür.
1: Aa, Morgan kuzeninden nefret ediyor.
2: Kuzeni Morgan bilmiyordum.
1: Morgan'da hepatit var.
2: Aa, evet, Odie'de de var.
1: Morgan parkta çiçekleri yoldu.
2: Odie bir köpeğe vurmuştu.
1: Morgan bir süre önce bitlendi.
2: Odie antidepresan yüzünden hayaller görüyor.
1: Hayır, onların hepsi gerçek. Aa, bak.
4: Ha, yaşasın. Evet. İşe yarar. İşe yarar.
1: Evet. Başka ne bilmek istersin?
4: Tamam.
3: Onu nasıl bu kadar tanıyorsun? O da seni.
1: Aa, o benim en iyi dostum. Biz birbirimize ilgili her şeyi biliriz. Senin de bir dostun vardı,
2: tabii
1: değil mi?
2: Tabii ki vardı.
1: Evet.
2: Baksana, hem çok çekici hem de bir sürü hobisi var, öyle değil mi?
1: Tabii, evet.
2: Senin dostun vardı mutlaka, evet. Değil mi? Hadi bize ondan söyle.
1: Kim o? Adı ne? Söylesene, nasıl biri? Adı ne?
3: Bobik.
1: Bobik mi?
2: Bobik.
1: Aa.
2: Evet, anlat hadi. Onu bize anlat hadi.
3: Bobik.
2: Denge aleti.
1: Aa.
2: Denge aletinden söz ediyoruz.
1: En iyi dostun bu mu yani?
2: Ay, yapma yapma. Dur.
5: Lanet olsun. Olamaz. Herif.
6: Tamam. Patlatın.
7: Anlaşıldı. Bombaları atıyoruz.

0: Yakalayın onu.
1: Aman Tanrım. Bu kim öyle?

0: Sebastian.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
0: Lanet olsun.
3: Ay. Ay. Yakın durun.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Aman Tanrım. Tamam, artık sana güveniyorum.
2: Güzel. Umarım öyledir.
3: Eller havaya! Eller havaya!
1: Ne?
4: Binin şu lanet arabaya.
1: Biz mi?
5: Paris, Fransa.
6: Uluslararası İstihbarat Bürosu'nun daha havalı olmasını beklerdim. Yanılmışım.
2: Burası geçici bir yer. Sadece dikkat çekmemek için.
1: Tamam, anladım ama şuraya bakar mısın? Vergilerimiz buna mı harcanıyor? Yani çok korkunç bir şey bu.
2: 3 yıldır vergi ödemiyorsun.
1: Bunu nereden biliyorsun?
7: Bak Sebastian, kafede güvenip belleği sana vermediğim için üzgünüm.
2: Evet, anlıyorum. Drew onu koru demişti.
7: Bize içinde ne olduğunu söyler misin?
2: Tek bildiğimiz Highland adında bir terörist örgüt tarafından yapıldı. İstihbarat saldırı planladıklarını söylüyor. Bellekle onları durdurabilirdik.
5: Henshaw ofisime.
1: Ne? Dur, bekle. Patronun bu mu yani? İçimizde Judy Dench varmış. Yani patronsun ve kadınsılıktan asla ödün vermemişsin. Bak, ne biliyor musun? Çok merak ediyorum. Bu kadın yönetimdeyken erkeklerle neden vakit kaybetti ki acaba? İnanamıyorum.
7: Sadece iltifat ediyorum.
6: O devletin bir on sesi.
5: Duffer, burada kal.
1: Size öyle büyük saygı duyuyorum ki tahmin bile edemezsiniz efendim. Efendim?
2: Efendim, üzgünüm. Haddimi aştığımı biliyorum.
5: Haddini aşmak mı? Hayır. Bence yaptığın vatan hainliğine daha yakın.
2: Vatan hainliği mi? Sadece yardım etmeye çalışıyordum.
5: Doktor kolunun ne zaman iyileşeceğini söyledi.
2: Burkulma 1, kurşun yarası 3 ay.
5: Harika. 4 ay izne ayrıl.
2: Aslında ben 2 aya iyileşirim diye düşünüyordum.
5: Söylediğimi duydun mu?
8: Lütfen şunu anlatın. Belleğin üstüne sifonu çekerken acaba ne düşünüyordunuz? İnsanlar bu yüzden öldü. Şöyle yapayım, bunu tuvalet kağıdına sarıp öyle atayım mı dediniz. Aklınızdan bu mu geçti? Aklınızdan geçenler bunlar mıydı? Komik mi? Ölüm komik mi geldi?
7: Hayır, çok üzgünüm.
1: Ama tuvalete böyle mi gidiyoruz?
8: Tamam, peki, harika. Çok iyi, gülün bakalım. Gülün tabii, ben de şapşallığınız yüzünden kaç kişinin öldüğünü anlatayım size.
1: Affedersin. Şunu biraz da anlatsana. Yani tuvalet kağıdına sarıp ne sonra da onu tuvalete atmak derken ne demek istiyorsun orada?
8: Sadece bir benzetmeydi.
1: Aslında tuvalet bunu yapma diye var zaten, biliyorsun.
8: Onu kastetmedim. Aslında öyle demedim. Ben de herkes gibi yapıyorum.
7: Evet eminim, üzgünüm. Tamam.
2: Veda etmeye geldim.
7: Nereye gidiyorsun?
2: Açığa alındım. Siz de Los Angeles'a dönün.
7: Ne?
5: Duffer, bu kadınları havaalanına götür.
1: Efendim. Lütfen bizi göndermeyin. Bakın, casusluk kolay bir şey değil. Artık anladık ama bizim de operasyona gerçekten yardımımız dokundu. Yani tamam, bellek gitti biliyoruz ama işin içindeyiz patron. Ve bize şans verirseniz çok çok işinize yarayabileceğimizi düşünüyorum. Yani bize bu operasyonda yer vermeyi düşünür müsünüz? Çok rica etsem. Lütfen. Efendim?
5: Peki. Tamam. Tamam. Size bir şans daha vereceğim.
1: Gerçekten mi?
5: Sizi kullanabilirim.
1: Ne? Ciddi misin?
5: Hayır. Uçak 4 saat sonra kalkıyor.
7: Hey Morgan, bence gitsek daha iyi olur. Hayatta kalmamız bile bir mucize. Artık Artık eve dönmek istiyorum.
6: Nasıl yani? Buraya kadar gelmişken bırakacak mısın yani? Artık işin içindeyiz.
7: Yapma, bu biz değiliz. Tamam mı? Biz yeterince karıştık. Artık eve dönebilir miyiz? Benden bu kadar.
9: Morgan hemen.
6: Ben tamam.
10: Bu harika bir fikir. Seb, baksana eve giderken onları da bıraksana. Kariyerine iyi gelir, şoförlük kariyerine yani.

0: Merakımdan soruyorum. Bellek hala bizde olsaydı ne olurdu?
1: Varsayımsal olarak mı?
0: Evet.
1: Bir şekilde şifresini kırardım. Highland'ın planlarını öğrenip durdururdum.
0: Öyle bir şeyin şifresi nasıl kırılır ki?
1: Bunları neden soruyorsun?
0: Çünkü belleği yuttum.
2: Ne?
0: Herkes onu ararken bu kadar önemli bir şeyi tuvalete atamazdım herhalde, değil mi?
1: Peki Duffer'a neden vermedin?
0: Çünkü o bir pislik.
2: Ha, dur biraz, yani eve dönmek istediğini söylerken...
0: Evet, çünkü bellek bende olduğu için öyle dedim. Anlamıyor musun?
2: Allah Tanrım!
0: Farkındayım.
2: Acımadı mı?
0: Zamanla alışıyorsun.
2: Bak, o kadın bize işkence ederken yalan mı söylüyordu?
0: Evet.
2: Ve bana da yalan söyledin. Kutsal güven bağımızı bozdun.
0: Biliyorum Morgan, çok özür dilerim.
2: Hiç önemli değil, bu harika bir şey.
1: Şey bak, kabalık etmek istemiyorum ama... Acaba şu an belleğe ulaşman... Mümkün olabilir mi?
0: Oo.
1: Kusabilir misin?
0: Evet.
1: Şimdi
0: sadece
1: olur mu?
0: Sadece buraya bakma yeter.
1: Tamam.
2: Odi, gerçekten onu çıkarman çok iyi fikir. Çünkü dünyayı kurtarıp zehirlenerek ölmen çok ironik olurdu. Dağlardan aşağı iniyordu. Dağlardan aşağı iniyordu. Dağlardan
0: tamamdır.
2: İşte böyle.
1: Oh.
0: Versem tutar mısın? İstersen
1: hayır, ben... Tamam,
0: tamam
1: sileyim, tutarım.
0: Sileyim,
1: tamam
0: istersen,
1: ben
0: tutayım.
2: İşine dönmek için bunu kullanacak mısın?
1: İş yerimdekiler hepimizi öldürmeye çalıştı. Kime güveneceğimi ben de bilmiyorum. Ama teşekkür ederim. Yani bana güvendiğin için.
0: Peki sen bize güvenecek misin? Yardım etmemize. Yani yaralısın, bize ihtiyacın var değil mi?
2: Biz doğuştan yetenekliyiz. Ajan gibiyiz. Yarı profesyoneliz. Hayır, aslında tam profesyoneliz. Doğrusu.

0: Bu kıyafette dikkat çekmiyorsun, öyle mi?
1: Evet. Sence de tam bir Fransız kadını gibi görünmüyor muyum?
0: Ben Fransız kadını gibiyim. Sen Fransız perdesi gibisin.
1: Evet, fena takılırım.
2: Bellek'te çok tuhaf bir şey var.
0: Üzgünüm. Herkes gibi yemiyor olabilirim. Biraz pis boğaz sayılırım.
2: Hayır, içindeki bilgiden bahsediyordum. Dışişleri Bakanlığı şifrelemiş.
0: Tamam.
1: Anlamıştım. Ne demek bu?
2: Yani bunu Highland yapmamış, devlet yapmış. Yetkim olmadığı için de erişemiyorum.
0: Yani sen bir casussun, hack'le gitsin.
2: 24 saatte bir şifresi değişiyor. Teçhizatım olsa bile günler sürerdi.
0: Yani ne diyorsun?
2: Erişmemiz mümkün değil diyorum.
0: Ne?
1: Yapabileceğimiz bir şey olması lazım ama.
2: Tek yol Amerikan istihbaratındaki bilgisayar uzmanlarına ulaşmak.
1: Ben hemen geliyorum. Acaba kütüphane nerede?
3: Zaten kütüphanedesiniz.
1: Okulda öğrendiğim Fransızca bu kadar. O öğrenci filmlerinden öğrendiğim replikler nasıldı? Christian bugün Roma'dan dönüyor mu acaba?
3: Christian'ı tanımıyorum.
1: Ben sefil bir kamburum.
3: İyi misiniz? Birini çağırayım mı?
1: Katil! İşte orada! İçeride!
2: Olamaz.
1: Olmadı mı? Bunu ödünç almam gerek. Bir dakika için. Hemen şurada olacağım.
3: Peki, tamam.
4: Ben Edward.
1: Eddie? Eddie Snowden. Ben Buckrock kampından Morgan.
4: Vay. Morgan. Vay. Çok uzun zaman oldu. Ben yıllardır sana e-posta gönderiyorum.
1: Öyle mi? Gerçekten mi? Buna inanamıyorum. Çok üzücü. Çünkü bana ulaşmadılar bile.
4: Artık mail hesabını kullanmıyorsun sanmıştım.
1: Evet. 2004'te e-posta hesabımı değiştirdim.
4: Öyle mi? Aslında biliyorum.
1: Evet. Tabii biliyorsun.
4: Haberlerde seni gördüm.
1: Aman tanrım. Hadi bak şunu bil ki biz kimseyi öldürmedik. Yani bilerek.
4: Tabii ki. İftira attılar. Hep böyleler. Neye ihtiyacın varsa söyle Morgan. Yanındayım.
1: Bilgisayar başında mısın?
4: Her zaman.
1: Büyük E, et işareti, küçük U, küçük J, yüzde işareti.
2: Evet, yüzde.
1: Büyük E. Vay canına, işe yaradı.
0: Evet, Highland'ın planı neymiş?
2: Bunlar Highland'ın planları değil. Bu bellek tüm internete gizli erişim sağlıyor. Finans, e-postalar, herkesin sırları. Buradan hemen gitmemiz gerekiyor.
0: Gitmemiz gerek. Morgan.
1: Yolun Los Angeles'a düşerse ara.
4: Aslında oraya gelmem biraz zor.
5: Budapeşte, Macaristan. Evet.
6: Bir hedef daha eklemek istiyorum.
1: İki katını isterim.
6: Olmaz. İki defa başarısız oldum. Kızlar hala hayatta. Highland hiç memnun değil.
7: Merhaba güzellik. Bebeğim, yüzüne ne oldu böyle?
1: Seninkine ne oldu? Nereye gidiyoruz patron?
2: Amsterdam'a. Orada güvende oluruz.
0: Yardım edebilir miyim?
2: Teşekkür ederim.
1: Güzel vücut.
2: Sağ ol.
5: Amsterdam, Hollanda.
2: Unutmayın, saklanılacak en iyi yer şüphelilerin arasıdır.
1: Vay canına, böyle mi kokuyormuş yani?
2: İşkencede bu çifti mi gördünüz? Ivan ve Raisa Petrenko. Highland Moskova'nın başındaki insanlar. Oligarklar, silah tüccarları, şantajcılar, eski jimnastik antrenörleri ve bu da onların eğittiği tetikçi ve eski öğrencileri.
0: sevimsiz.
8: Çocuklar, başlıyoruz.
9: Hadi, buraya gel.
8: Cinayeti karıştırdıkları iddia edilen televizyondayız. Kadının daha büyük bir işlem yapmadıkları düşünülüyor. Yetkililer cinayetin kıskançlık yüzünden işlendiği olasılığı üzerinde duruyor.
9: Kıskançlık mı rüyasında görür?
8: Devam ederken FBI son olarak şüpheliler arasındaki sosyal medya yazışmalarını yayınladı.
0: Morgan, lanet olsun i̇şte yazışmalarımız.
8: O keşke ölse diyorum. Çok mu şey istiyorum? Biri onu öldürsün istiyorum. Audrey Stalk mı?
0: Aman tanrım.
8: Ve onu öldürmemi ister misin? Hemen hallederim. Dostlar bunun içindir. Nota emojisi, nota emojisi. Morgan Freeman.
10: Yetkililer bu kadının
2: Morgan Freeman olması gerektiğini düşünerek jeton yeni düştü.
9: Evet. Bu sayede istediğim her yere girebiliyorum.
11: Açıkçası Audrey'nin böyle bir şey yaptığına inanmıyorum. Çünkü öyle bir insan değil.
0: Bak o, sen şu işe.
11: O biri değildir gerçekten. Yani 30 yaşında ama yatak bazası bile yok. Evet.
9: Ah, çok saçma. Bazan var. Bazan var. Bunu konuşmuştuk.
12: Amerikalılar.
0: Merhaba.
2: Merhaba. Umarım o kızın söylediği şeylere üzülmemişsindir.
0: Pek şaşırmadım. Hayatımda eli tutulur bir şey yapmadım çünkü.
2: Etkileyici şeyler yaptığını gördüm. Kafede iyi ateş ettin. Bana verdiğin kupayı değiştirdin. İşkence görmene rağmen konuşmadın bile. Ayrıca belleği de şey yaptın. İyi sakladın.
0: Ben de senden etkilendim. Benim için hayatını riske attın. Eski sevgilim dahil bunu kimse yapmamıştı.
2: Evet, şu mesele. Bir şey netleştireyim mi? Sen Drew için sadece bir paravan değildin.
0: Nasıl?
2: Doğum gününde tanıştığınızda ben de oradaydım.
0: Ne, barda mı?
2: Dışarıda, takip minibüsünde. Drew bir hedef için oradaydı.
0: Hangi hedef?
2: Barmen. Aslında bir teröristti.
13: Ve alkolsüz kokteyliniz. Raven Çeşnili.
2: Evet, hedefi doğrulayabildin mi?
14: Aa, affedersiniz.
0: Aa, sorun değil.
15: Mutlu yıllar.
2: Aa, hayır, sakın dikkatini dağıtma.
16: Evet, benim doğum günüm değil. Ortamı ısıtsın diye.
15: Ama doğum günün olsaydı...
2: Komikmiş.
15: Mutlu yıllar derdim.
2: Seyir, hemen oradan uzaklaş hadi. Bizim işimizde biriyle olmak, birini önemsemek her zaman işleri zorlaştırıyor. Yani Drew'un yaptıkları bence samimiydi. Bana sormadın ama o kutudaki en kötü şarkı Bedenin Düşler Ülkesi'ndeydi. Şüphesiz.
0: Vay canına anne. Mümkün değil. Hayatta olmaz. Hayır. İlk aşkımın en sevdiği şarkıydı.
2: Ne? Kimdi o? Dünyanın en klişe adamı mı?
17: Merhaba. Bir şey dokundu. Üzgünüm.
0: Her zaman işe yarar. Bayağı komikti. Lanet olsun Morgan.
18: Çok konuşuyordu.
2: Zafer.
0: Dur.
18: Hey. Kıpırdama. Geç şuraya. Eller yukarı.
0: Tamam.
18: İki elinizi de kaldırın. Hadi hep kaldırsana. Ezeceğim seni.
2: Ne bu da fır, intikam mı? Açığa alındım işte, sen kazandın.
18: Yapma, kazandığımı biliyorum. Ben sadece bunun için geldim. Tabii böylece yarım kalmış işleri de bitireceğim.
0: Hey. Tamam. Onun bununla bir ilgisi yok. Yemin ederim Morgan'la ikimiz biliyorduk. CIA'ya gidip böyle söyle, tamam mı?
18: Vay be. Kötü adam olduğumu bilmiyor musun?
0: Ne?
2: Hayır, o CIA için gelmedi. Artık Highland'da çalışıyor.
18: Çin mafyasının buna ödeyeceği parayı tahmin bile edemezsiniz. Ya da Rus mafyasının. Herkes bunu istiyor. Bu yüzden yapacağım şey şu. Hepinizi öldürüp sonra yoluma gideceğim. Yani sonuç olarak köstebek filminde değiliz, değil mi?
0: Tamam, anladım.
18: Bu bir şakaydı Audrey. Komikti. Komiyim ben. Hiç fark etmez. Kalemden keskin tek şey vardır. O da kurşun. Bana sataştığın için Audrey.
0: Lütfen yapma. Lütfen bunu yapma.
12: Dur,
0: lütfen.
12: Dur, sakın
0: lütfen.
12: Yapma.
18: Önce sen öleceksin.
12: Zafer.
0: Lanet olsun hayır.
17: Bu adam bizi soymak istiyordu, değil mi?
0: Evet. Bizi nasıl buldu ki?
12: Bilmiyorum. Her önlemi almıştık. Nakit kullandık. Telefon kullanmadık.
0: Morgan? Hı. Yoksa yine aileni mi aradın sen?
9: Evet. Bak mecburdum. Babam Roger öğrenince öldüğümü sanabilirdi. Hediyelik eşyacıdan kullanan telefon aldım. Telefon açtım. Ve onlara merhaba ben hayattayım deyip hemen çöpe attım işte. 2 dakikadan kısaysa takip edemezler.
12: Artık öyle bir şey
0: öyle
12: yok.
0: Öyle bir şey kalmadı.
9: Ben bunu şimdi öğreniyorum.
0: Ay olamaz, hayata dönüyorum. Zombiye dönüştü.
9: Tamam. Telefonuymuş. Bu daha mantıklı.
0: Parmak izi istiyor.
9: Parmaklar orada.
0: Ciddi misin?
9: Ben ayaktayım Audrey. Bunu yapamam.
0: Aman tanrım. Paketi alınca mesaj at yazıyor.
12: Paketi aldım yaz ve teslim yerini sor.
0: Lanet olsun yine kilitlendi. Operasyon Albrecht'e getir.
12: Tamam.
0: Operasyon Albrecht de ne?
12: Postalarına bakıyorum. Hunter Pierce diye biriyle görüşüyormuş.
9: O sikte çalışan biri.
12: Highland belleği Duffer'dan almayı planlıyor. Buna Operasyon Albrecht demişler. Yarın buluşacaklarmış. Berlin'deki teknoloji müzesinde bir gala olacakmış. Mesaj at, belleği galaya getireceğini söyle.
0: Telefon yine kilitlendi, parmak izi lazım. Boş versene. Pekala.
9: Parmak!
12: Audrey!
0: Aman tanrım.
9: İşte parmak.
12: Gidelim. Evet, planımız şu. Berlin'e gidiyoruz.
5: Berlin, Almanya.
0: Durun, baloya öylece girecek miyiz?
12: Davetli listesindeki 2 kişinin yerine. Kanada Büyükelçisi ve eşi.
0: Onları kimse tanımıyor mu?
12: Hayır. Kimse Kanadalıların görünüşünü hatırlamaz. Saat 2'de Tegel Havaalanı'nda olacaklar.

0: Aksanlı konuşmaya izin var mı?
1: Lütfen yapma.
0: Ha, ne yapacağım biliyorum. Merhaba, Molike çifti misiniz? Harika, ben Bill. Ne düşündüğünüzü biliyorum. Doğu blokundan biri Berlin'e nasıl geldi diyorsunuz değil mi? Tamam, arabada anlatırım. Hadi bakalım gidelim. Burada ne işim var kraliçe dedim. O da bana kalede çok sıkıldım, çıkmam gerekiyordu dedi. Pekala, hadi gidelim. Hayır, olamaz. Olamaz, soyuluyorum. Ah, hayır. Hayır, lütfen. Lütfen, lütfen yapmayın. Evde küçük bir kızım var. Hadi, hayır, hadi, lütfen.
2: Çık.
0: Lütfen diyorum.
2: Buldular, hadi, çık. Hadi, Morgan.

0: Umarım Kanada Büyükelçisi'nin eşi gibi görünüyorumdur.
1: Ben de Ensign'den Chris Kirkpatrick gibi.
0: Bitti mi?
1: Evet, bitti. Bence birimiz kılık değiştirdiğinde diğerimiz yapmalı, göze çarpmamak için. Mesela birazdan Amanda Morrick'e benzeyeceksin. Ve ben de olamaz, sana benzemek üzereyim. O kadar kötü değil tabii, yer değiştireceğiz sadece. Bir sarışın, bir esmer arıyorlar. Biz yine bir sarışın ve bir esmer olacağız.
0: Bu defa bittik.
1: Umarım bu gece bu yüzden ölmeyiz.
0: Hayır. Hey, bu gece ölmeyeceğiz.
1: Evet, haklısın, doğru. Ama ölürsek ölmeyiz tabii de, yani yine de şey yapalım.
0: Lanet
1: diyorum.
0: Olsun.
1: Bak, bu hafta korkunç şeyler oldu ama yine de hayatımın en iyi haftasıydı.
0: Öyle mi?
1: Evet, tabii öyle. Seninle bu maceraya atılmak, doğru şeyleri yapmak, kimsenin beni yargılamaması, her şey çok güzeldi, bilmiyorum.
0: Normalde tersini mi hissediyorsun?
1: Açıkçası Audrey Duvin söylediği fazlasın lafını çok fazla duyduğumu söyleyebilirim.
0: Sen fazlalık değilsin.
1: Hayır, öyleyim, öyleyim. Fazlalığım hem de bayağı.
0: Hayır, hayır değilsin.
1: Ama böyle düşünmeyen bir ailem var, bir de sen varsın.
0: Çünkü diğer herkes sıkıcı.
1: Tamam. Üzgünüm, seninle gurur duyuyorum.
0: Ben de seninle gurur duyuyorum. Gel buraya.
1: Bak, bu gece lütfen ölme, tamam
0: sen
1: mı?
0: De ölme.
1: Ölürsen ben de ölürüm. Sakın yapma lütfen, ölmeyelim.

0: Morgan,
1: yerini aldın mı?
2: Ben doğuştan yerimdeyim.
3: Herkes yerinde doğar, onun adı bile var. Jen'in pozisyonu.
2: Evet, öyle de denebilir tabii.
0: Amanda?
3: Ethan?
0: Doğal davranman yeterli. Normal bir gece gibi.
3: Tamam.
2: Cirque du Soleil'de sahneye çıkmak üç hayalimden biriydi, biliyor musun? Bu göreve kesinlikle hazırım. CIT'de akrobatlık ve kampta palyaçoluk da yaptım.
0: Morgan, tekrar söylüyorum, sakın sahneye çıkma. Senin görevin kuliste kalıp etrafı gözlemlemek, tamam mı?
1: Alıcıyı bulmamız gerek.
2: Tamam ama bir şarkılık çıksam?
1: Olmaz.
2: Tamam, anlıyorum ama şu gümüş şeyde sallanırken daha kolay bulamaz mıyım dersin, ne dersin?
1: Hayır.
2: Tamam, anlaşıldı. Peki trapezde olsam, trapezde çok eğitimliyim.
0: Olmaz.
2: Anlaşıldı. Firavun faresi.
0: Pekala. Sakin ol. Tarif edebilir misin?
2: Evet. Ya çok garip bir bıyığı var. Gür ve çok korkunç kaşları var ve bir de Evet. İşte bu emir para torbası var. Bayanlar baylar alıcımızı bulduk.
0: Hayır, bence o adam gösteriden
3: mi? Evet Morgan, kötü adamlar Bay Monopoly gibi giyinmez.
2: Ben emin değilim. İçgüdülerime güveneceğim, kusura bakma.
0: Aa.
2: Tamam, yanılmışım, gösteriden biriymiş. Tekrar ediyorum, gösteriden biriymiş.
0: Ne oldu?
3: Bunlar Tom ve Marsha. Drew'un sahte ailesi.

0: her kimseler artık.
1: Morgan, kulise dön. Açığa çıktım.
0: Kim çıkardı?
1: Morgan hiç komik değil.
2: Katılıyorum. Çıkmanın nesi komik olabilir ki?
1: Pekala, şimdi ben dönene kadar siz burada kalın. Bellek güvenli bir yerde mi?
0: Çok güvendi.
1: Geçen seferki yerde mi?
0: Görürsün. Gerçek anlamda demedim. Lütfen git artık.
1: Tamam.
0: Hadi.

0: Affedersiniz. İçmek yasak.
1: Ah, affedersin. Kötü bir alışkanlık. Alır mısın?
0: Kullanmıyorum efendim.
1: Evet, ben de öyle.

Sebastian. Sebastian, mesaj geldi. Sebastian, her şey yolunda mı?

0: Yerimi aldım. Neredesin? Seni göremiyorum. İçerideyim. Morgan Sebastian cevap vermiyor.
1: Atar olmaz, bu çok kötüymüş. Belki de değildir, seni korkutmak istemiyorum.
0: Alıcı mesaj attı, adamla buluşmalıyım. Ya da kadınla.
1: Teşekkür ederim, kadınlar da pekala terörist olabilir. Sadece erkekler olacak diye bir şey yok.
0: Sebastian'a bakın, çok uzaklaşmış olamaz.
1: Tamamdır. Evet, bunun için merdiveni tırmanmam gerekecek. Biliyorum, biliyorum, evet.
0: Morgan.
1: Hadi bak, trapez en iyi görüş açısına sahip ya.
0: Morgan. Ah, lanet olsun.

0: Odya olamaz, lanet olsun.
1: Bu da ne şimdi?
2: Pekala. Evet. Odya Saka kuşu yuvasının tepesine kadar çıktı. Sanki tam bilemiyorum ama 600 metre falan olmalı. Hayır. Tamam. Ben.
3: Ay dur. Ne? Bak bir dakika. Şunu verir misin?
1: Drew, sen ölmüştün ama.
0: Öyle evet. Kıyısından döndüm. Ama seni düşünmek beni hayata bağladı. Seni kurtarmaya geldim.
1: Beni mi?
0: Ve Henshaw'u durdurmaya.
1: Sebastian'ı mı? Hayır. O bize yardım ediyor.
0: Audrey, Highland'ı biliyor musun?
1: Evet.
0: Sebastian Highland'da çalışıyor.
1: Yok, hayır, bu mümkün değil. Neden canını riske atsın? Neden kovulmayı göze alsın
0: sana
1: ki?
0: Sana ne söyledi? Belleğin alıcısını bulmaya geldiniz mi? Seni beni öldürebilsin diye getirdi. Beni bulabilmek için seni yem olarak kullandı. Senin için geleceğimi biliyordu. İncimine asla izin vermem. İşte buradayım.
1: Evet.
2: Audrey, sana kötü haberlerim var. Mesela Nadia hala hayatta görünüyor. Şu anda diğer trapez platformunda tam karşımda. Üzerinde bomba bile olabilir. Belki de terör eylemi buydu, bilemiyoruz. Mantıklı değil ama canlı bombaya da benziyor diyemem. Özgüvenini almış yürümüş gibi kendini bir şey sanıyorum. İşin aslı Audrey. Şu anda tam karşımda ve beni öldürmek istediğinden eminim. Ve sonra da seni öldürecek. Ama yani bunu halletmem gerekiyor. Bunu yapabilirim. New Jersey'deki sirk merkezindeki eğitimi hatırlar.

0: tek bir şey soracağım.
1: Ne istersen?
0: Evden başka bir yere gitmem diye mi kupayı bana bıraktın? Kendimi geliştiremeyeceğim için mi? Hiçbir şeyi sorgulamayacağım için mi beni Viyana'ya gönderdin?
1: Hayır, hayır, hayır. Yani... Seni hafife aldım.
0: Beni incittin.
1: Çok üzgünüm. Mecburdum. Ama şimdi başardıklarını görünce... Seni daha da çok seviyorum.
0: Beni seviyor musun?
1: Seni seviyorum, Audrey Stockman.
2: Onun sana teçhizat mı verdi?
0: Hayır.
2: Kanadalı mı oldun?
0: Evet.
2: Vay canına, iyiymiş.
0: Ben olsam açmazdım.
2: Yoksa havaya mı uçarım?
0: Şey...
2: Bin defa düşünsem bile aklıma gelmezdi. Başka bir şey var mı 00 çekici?
0: Bellek çantada değil.
2: Hadi ama... Hey, bana güvenebilirsin.
0: Öyle mi? Çünkü kimseye güvenme demiştin.
3: Geri yürü. Çekil.
4: Yürü.
0: Sebastian.
5: Audrey.
2: Audrey, geri çekildi. Birlikteler.
5: Taylor.
2: Merhaba dostum.
5: Audrey, ondan uzaklaş. Hepimizi öldürecek.
0: O da aynı şeyi senin için söyledi.
6: Merhaba.
3: Eğer hedefi yok et.
2: Canın cehenneme baba. Anne.
6: Dur dur dur bekle dur dur. Durun biraz bekleyin.
5: Audrey beni dinle. Drew Highland için çalışıyor.
2: Sebastian Highland için çalışıyor.
5: Bu bir yalan. Audrey o Duffer'la çalışıyordu.
2: Duffer'la çalışan Sebastian.
5: Salona tetikçiyi gönderen Drew'du. Seni ölüme terk etti.
2: Salona tetikçiyi gönderen Sebastian'dı. Seni ölüme terk etti.
5: Söylediğim her şeyi tekrar edemezsin.
2: Ederim çünkü silah bende. Sen iyi misin?
0: Çok korktum.
2: Merak etme, hepsi geçti. Şşş. Bu işe bulaştığın için çok üzgünüm.

0: Sorun değil.
1: Biliyorum.
0: Sorun değil. Artık eve dönebilir miyiz?
1: Evet.
0: Tamam.
1: Seninle ilgileneceğim.
0: Bunu mu arıyordun?
1: Olcay, sen

0: Ah Morgan. Hep böyle dramatiksin. Lanet olsun. Olamaz. Acele etmelisin. Bitir işimi. Doğru. Sen hiçbir şeyi bitiremezsin.
1: Polis! Açın kapıyı! Polis! Açın kapıyı!
2: Hey! Merhaba. Bitti. Üzgünüm.
0: Oji. Oji yapma.
2: Yalan söyledim.
1: Açın kapıyı polis! Hemen açın! Hadi!
3: Kimse kıpırdamasın. Silahlarınızı hemen yere atın. Grotier kıpırdama. Tutuklusun.
4: Fazla mı geldi? Ne oldu?
2: Morgan, iyi misin?
4: Evet iyiyim. Sen iyi misin?
2: Evet. Sebastian? Bu da ne böyle?
5: Tamam, kurşun geçirmez yelek. Ama kaburgalarımı kırılmaktan koruyamadı.
4: Yaşıyorsun. Yaşıyorsun.
6: Heimlich manevrası nedir?
7: Heimlich manevrası nedir?
8: İşte bu.
7: 8 kişilik çalgı.
8: Güçlü siren sesi doğru cevap
2: verdiğini gösteriyor. Ne uzun numaraymış. Alo?
4: Anne, yaşıyorum. Canım iyi misin?
6: Şunun sesini kısayım.
2: Seni hoparlörü alıyorum, bekle.
6: Dur, önce sesi kısayım.
2: Alttaki
6: mi? Neyin altı?
4: Affedersiniz, uluslararası bir casusun telefonundan arıyorum.
2: Casus mu, ne casusu?
6: Alttaki tuş çalışmıyor.
4: Uluslararası bir casus diyorum. Adı da Sebastian Henshaw. MI6 için çalışıyor.
5: Keşke beni ifşa etmeseydi.
2: Evet, onlara her şeyi anlatır.
4: Bir dakika, başka biri arıyor. Sizi seviyorum. Sebastian Henshaw'un telefonu, Morgan'la görüşüyorsunuz. Buyurun.
9: Henshaw nerede?
4: Yok artık. Düşündüğün kişi misin?
2: Kimi düşündüğünü nereden bilebilirim?
4: Vay canına, evet sensin. İnanılmaz. Audrey ile Sebastian'ı biraz yalnız bırakayım demiştim de. Anlarsın ya.
2: Söyle beni arasın.
4: Hayır, bir güvenilir bir ajan olabileceğimi kanıtladım zaten. Şimdi sen
9: söyle, ben ileteyim.
2: Peki.
4: Tamam.
9: Ona şunu söyle.
2: Pazartesi günü büroya dönebilir.
9: Gerçekten mi?
4: Evet, işte bu harika.
2: Teşekkür ederim.
9: Buna çok sevinecek, teşekkür ederim.
4: Pazartesi biraz zor ama.
9: Yani ben gelemem.
2: Hayır.
4: Bir reklam çekimim olabilir ama işte. Canım neyse, önemi yok. İptal edebilirim.
2: Senden bahsetmiyorum Morgan, sakın gelme.
4: Tamam, tamam, pazartesi gelmeyeceğim. Rüyamda görsem inanmaz mı?
2: Harika, teşekkür ederim.
9: Tamam, geleceğim, pazartesi görüşürüz. Kahveni nasıl istersin?
5: İnsanlar Avrupa'ya ilk gidişin nasıldı dediklerinde...
2: Onlara gerçeği söyleyeceğim. Ama kesinlikle sıkıcı değildi.
5: Evet.
2: Ben aslında istediğim her şeyi yapamadım.
5: Öyle mi? Neyi yapamadın? Hayır, dur. Hayır. Hayır.
2: Hayır, aksi çok üzgünüm, sandım ki ikimiz de belki yapacaktım. Yani
5: bu
2: ben...
5: Bu göğsümdeki ağrı yüzünden.
2: Tamam, kes hızlanmayı.
4: Merhaba. Bunun yaşandığına çok sevindim. Böldüğüm için de çok üzgünüm ama MI6'daki kadınla konuştum ve bellekle ne yapılacağını o bilir dedi. Bu sefer bende.
2: Bize güvende tutun demiştin değil mi?
4: Evet, yani ben de sonunda onu yuttum. Büyük bir kişisel zaferdi.
5: Bizim onu yok etmemiz gerekiyor.
4: Evet, çıkarttığımda edebilirsiniz. Anlarsın ya.
5: Bence patronumla konuşmam gerekiyor.
4: Tamam, sonra görüşürüz. Doğru, başardık. Evet. Başardık.

0: Bir yıl sonra.
1: Mutlu yıllar.
2: Domo arigato.
1: Tamam, üfle canım, hadi üfle. Güzel, umarım eğlence dilemişsin. Aa, hayır, dur. Bu sadece mikrofon. Gerçi sizi uyarayım. Aklınızı kaybedebilirsiniz. 1, 2, 3, 4 başla. Odi, seninle Tokyo'da olmak gerçekten çok güzel. Benim bir tanecik güzel arkadaşım. Biliyor musun seni? Udon'dan bile çok seviyorum. Japon kelime şakası yapıyorum. Buradaki yakışıklı ramenlerle biraz eğlenmek istiyorum. Şakamı beğendiniz mi? Yoksa çok mu curry buldunuz? Ne dersiniz? Odi, seni çok seviyorum. Mutlu yıllar bebeğim.
0: Mutlu yıllar Audrey.
2: Morgan, bunu yapmamalıydın.
1: Ama yaptım bile.
3: Hadi Morgan, vakit geldi.
1: Aa, benim şuna, mayayım şuna bak. Audrey'nin doğum günü ara ve cevap ver şarkısını söylemem gerek. Ben mutlu dediğinde sen yıllar diyeceksin. Mutlu, mutlu.
3: Audrey, mutlu yıllar.

0: Aslında ben Audrey'yi 15 yıldır falan tanıyorum. O kadar zamanda hiç ilerlemedi. Bir gram bile değişmedi. Onu avucumun içi gibi tanırım. Çok basit biridir. Ve böyle bir şeyi başarabilmek için yeterli kapasiteye sahip değil. Çok iyi dostumdur. Şeyden bahsediyorlardı. Galiba bir adam için yapıyorlarmış.
1: Aa, korkunçtu. Gözlerinin önünde biri ölmüş galiba. Sanırım birinin sevgilisiymiş.
2: Bilemiyorum. Aşk içinmiş galiba.
0: Aynaya bakıp onun arkadaşım olduğunu görmek çok zordu. Böyle durumlarda gerçek kurbanları hatırlamayız. Yani şey arkadaşları. İlk günden beri yanında olan çocukluk arkadaşları. Bu yükü taşıyan insanları. Buna mecburuz, affedersiniz. Bu yükü çok uzun bir süre taşıyacağız.
3: Onlarla konuşabilseydiniz ne söylerdiniz?
1: Onlara biraz akıl verirdim.
2: Bel çantamı geri isterdim.
1: Evet, bel çantamızı verin. Pasaportumu, paramı, parlatıcımı,
2: evet,
1: anahtarımı, telefonumu.
2: Her şeyi.
1: Her şeyi geri verin.
0: Ben Audrey'nin bunu yaptığını düşünmüyorum ama yapmışsa eğer onu affediyorum.
3: Avustralya'dan sizi izleyenlere ne söylemek istersiniz?
1: Harika vakit geçiriyoruz.
2: Hem de nasıl?
1: Merhaba, televizyona çıktık.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Merhaba.
1: Telefonlarıma çıkmıyorsun. Bir kere bile beni aramıyorsun. Bir sabah görüşelim mi diyorsun?
0: Anlatacağım İnci. Anlatacağım.
1: Dinliyorum.
0: Çok sık yurt dışına gidip geldim. İşlerim vardı. İçinde olmayı istemediğim işler.
1: Polat, bunları savcıyla konuş. İstemediğim, istemediğim diye.
0: Her neyse. Yaşadıklarımın bedelini ödetme zamanı geldi. Aaron Feller'den intikam alacağım. Ve o bunu biliyor.
1: Yine yanlış kişiyle konuşuyorsun. Babamla konuşman lazım.
0: İnci!
1: Ne var?
0: Feller'le istediğin zaman görüşebildiğini biliyorum.
1: Peki sana niye yardım edeyim?
0: Çünkü bana yardım etmezsen seni öldürürüm.
1: Öldüremezsin.
0: İnci, 7 sülaleni öldürürüm.
1: Öldüremezsin.
0: Benimle oyun oynama.
1: Öldüremezsin beni. Çünkü karnımda çocuğunu taşıyorum.

0: biliyorsun sen?
1: Lütfedip telefonlarıma cevap verseydin daha önce öğrenirdim bunları.
0: Emin misin? Doktora gittin mi?
1: Gittim.
0: Benden olduğunu da söyledi mi doktor?
1: İstediğin feller mi? Sana getireceğim.
0: Senden hiçbir şey istemiyorum. Ne buraya geldim, ne senden bir şey istedim.
1: Aynen. Ne de sen benim sana söylediklerimi duydun. Unut çocuğum ucu.
0: Bu senin tek başına vereceğin bir karar değil.
1: Çocuk senin değil. Seni ilgilendirmez.
0: Neyse, sonra konuşuruz. Sonra konuşuruz.

0: Abdüley, ustayı bir ara.
1: Abi sen ara.
0: Şimdi kızının yanındaysa rahatsız etmeyeyim.
2: Abi kızına gitmedi ki. İnci Tataroğlu'na gitti.
0: Ayrı kaldı ya. İnci'nin yanından çıkıp kızının yanına gitmiştir. İnsan çocuğunun yanında zamanı unutur. Her şeyi unutur.
3: Abi ben çıkıyorum.
0: Otur lan nereye?
3: Oturup ne yapacağım abi?
0: Hayırdır? Çiti miti bir şey mi var?
3: Yok abi eve gideceğim.
0: İyi git. Anam merak etmiştir. Aramadan git.
3: Sağ ol abi.
0: Eve gideceksin bak. Duymayayım dışarıda gezdiğini.
3: Yok abi çıkmıyorum hiç.
0: Pusat.
3: Buyur abi.
0: Gözüm üstünde.
3: Eyvallah abi.
2: Bunlar da genç olacak. Eve mi gider insan bu saatte be?
0: İş öğretme çocuğa Erhan.
2: Abi çapkın olunmaz. Çapkın doğulur. Misal sen. Misal Abdül. Misal abi.
0: Tek başına gitmesin bu adam fellere.

0: Efendim Emati.
1: Ne yapıyorsun usta?
0: Oturuyorum.
2: Elif'in yanında mısın?
0: Elif'in mekanındayım.
1: Savcı Hanım da yani.
0: Yok, Kız Kulesi'nde.
1: Kızını mı götürdün usta?
0: Yok, tekim.
1: Usta ne oldu iş?
2: İptal Memati.
1: Niye?
0: Sonra anlatırım Memati.
1: Sen daha orada mısın?

0: Niye ağlıyorsun?
1: Ağlıyorum işte.
0: Polat'la görüşecektin, gelmedi mi?
1: Geldi. Allah onun cezasını versin. Niye gelmiş benimle konuşmaya biliyor musun? Feller'i ona teslim etmem için.
0: Hamile olduğunu söylemedin mi?
1: İnanmadı ki. Bir kimden demediği kaldı. Kimse beni sevmiyor. Sen de beni sevmiyorsun.
0: Ben seni çok seviyorum. Sen üzülme kızım. Baban her şeyi halledecek.
1: Ben bu çocuğu doğurmak istemiyorum.
0: Sakın. Bir daha böyle bir şey duymayacağım.

0: Bizden bir şey öğrenebildin mi usta?
1: Öğrendim.
0: Getiriyor muymuş felleri?
1: Yok Memati. İnciden vazgeçtim. Başka bir yol bulacağım.
0: Niye ki usta?
1: Hamileymiş.
0: Kocası.

0: Yok, kimden hamileymiş? Kimdense kimden? Bize ne usta? Fellere ulaşalım da
1: gerekirse inci gitsin.
2: Karnında çocuk var.
0: Usta, bir iki aylıksa ona tam da çocuk dememek lazım.
2: Benim çocuğum Memati.
0: Nasıl senin çocuğun?
2: Öyle diyor. Çocuk senden diyor.
0: Senle İnci arasında bir şey mi oldu?
2: Tokalaştığım için böyle bir şey iddia edemez ya.
0: Vay. Canım, ne biliyoruz çocuk bizden?
2: Memati, zaten öyle bir şey ima ettim. Ettiğime de pişman oldum.
0: Ne yapacaksın? Evlenecek misin İnci'yle?
2: Ne evlenmesi?
0: Çocuk, aldıracak mısınız?
2: Ben ne bileyim Memati.
0: Usta, bu çocuk işleri bizi bozuyor ha.
2: Bir daha biriyle yakınlaşırsam hatırlatırsın.
0: Yakınlaştığından haberim olursa tabii.
2: Özür dilerim.
0: Bak, peşin peşin söyleyeyim, savcıdan uzak dur.
2: Olur.
0: Bir taraftan da çocuk iyi bir şey be usta. Bize ne, nasıl olmuş, nereden olmuş? Hem Tataroğlu'nun torunu, hem senin oğlun. Baktığında veliaht geliyor.
2: Nereden biliyorsun erkek?
0: Kesin erkek. Kız sırasını savdın sen usta. Bundan sonra kaç tane yapsan hepsi erkek olur. Kaynatan arıyor. Usta, en azından düğün hediyesi felleri iste.
2: Buyurun Davut Bey. Dışarıdayım. Acil mi? Eve geçecekseniz evinize geleyim.
3: Hadi tost yapalım. Büyükannenin yaptığı gibi tostu fil ve ördekler şeklinde dilimleyebiliriz dedi babası.
4: Uyumayacağım.
3: Masal okuyorum, uyuma zaten.
4: Babam gelsin.
3: Masal bitince gelecek. Minik ördekler bebekler içindir dedi Kayo. Babası gülümsedi. O halde bir sirk kahvaltısına ne dersiniz? Tostu sirk hayvanları şeklinde dilimleyebiliriz dedi.
5: Uyuyor. Uyuyor. İnat ettin, aramadın Polat'ı.
3: Babam dediği Polat değil. Ben yatırayım.

0: hiçbir şey sormuyorum. Sen de bir şey anlatma, öğrenmek istemiyorum.
1: Sanki ben anlatacağım da.
0: Kız çok yakıştı ama. Polat'la uzatmayın bu işi. Sen de iyice canını bulamaz. Sen de hemen bir kardeş yaparsın. Oh mis.
1: Hemen çözdün her şeyi, evlendirdin. Sen de birini bul, evlen, çocukların kuzeni olsun.
0: Kızım az mücadele vermedim ama ne yapayım, erkekler benden kaçıyor.
1: Polat'ın etrafında kimi istiyorsan seç, beğen, al. Hem korkmazlar hem de kaçmazlar.
0: Yok, istemem mafya.
1: Ben niye alıyorum?
0: Sen seviyorsun. Hem seninki mafya değil, devlet adamı.
1: Bir sen.
0: Polat gel evlenelim dese yok mu diyeceksin?
1: Adamlara tutuklama çıkaracaksın. Nerede evlenelim diyecek Allah'ım.
0: Tamam tamam, hallettim o işi. Senin mutluluğun için gerekirse kendimi feda ederim.
1: Polat seninle mi anlaştı?

0: ağzımdan laf almak için. Ayol adam niye laf alsın ağzından? Gözünün içine baksa belli oluyor. Çocuğu da şimdiden vermiş kucağına. Deniyor seni, deniyor. Senden anne olur mu diye.
1: Bir sen benle konuşacağına git Polat'la konuş. Adam çocuğunun derdine düşmüş. Ne evlenmesi, ne aşkı meşkı Allah aşkına.
0: Ha sen onun için istemiyorsun. Beni ben olduğum için sevsin. Çocuğunun annesi olarak sevmesin diyorsun.
1: Ben Polat'ı o kadar çok seviyorum ki bir ömür çocuğuna bakarım. Ne benimle evlenmesine gerek var, ne de sevgilim olmasına. O benim arkadaşım.
2: Nasılsın Pericim?
3: İyiyim abi. Sen de iyi misin?
2: Sağ ol gülüm. Davut Bey ne yapıyor?
3: Seni bekliyor.

0: Canım benden bir şey istiyor musunuz?
1: Bir şey içer misin?
2: Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederiz. İnce ile konuşmuşsunuz.
2: Evet, konuştuk.
1: Feller'e ulaşmasını istemişsin.
2: Durumunu öğrenince vazgeçtim.
1: Ben sana Feller'i veririm.
2: Nasıl verecekmişsin?
1: Seninle aynı masaya oturtacağım.
2: Gelmez.
1: Torunun babası olduğunu öğrenirse gelir. Ona bu durumu söyleyeceğim. Artık aranızda bir barış sağlanması gerektiğini ve bu barışa kefil olacağımı, senin de Amerikan çıkarlarına zarar vermeyecek bir hayat süreceğini garanti edeceğim ve aynı masada oturmanızı sağlayacağım.
2: Kızınızın ve sizin hayatınız da tehlikeye girer.
1: Feller yaşadığı müddetçe aynı tehlike mevcut. Senden bir tek şey istiyorum. Kızımla evlenmeni. Anlaşıp anlaşamayacağınıza zaman içinde karar verirsiniz. Çocuk doğduktan sonra anlaşamazsanız ayrılırsınız. Ama ben torunumun babasız doğmasını istemiyorum. Senin de bir kızın var. Beni anlayacaksın.

0: Kim o?
1: Pizza.
0: Yanlış geldiniz. Ben bir şey istemedim.
2: Pizza.
0: Baba?
2: Pizzanı ye. 2 saat içinde de yazdığım yere gel. Kağıdı da yak.

0: Efendim. Eşref Bey. Buyurun.
1: Gel bakalım Eşref. Nasılsın? İyi misin?
2: İyiyim efendim. Teşekkür ederim.
1: Polat Alemdar Irak'ta operasyon yapıyor. Benim neden haberim olmuyor?
2: Basit bir operasyon diye size haber vermedik efendim.
1: Sizinkilere söyle. Neyin önemli olup neyin önemsiz olduğuna ben karar veririm. Bütün yurt dışı operasyonlarından bilgim olacak.
2: Nasıl emredersiniz efendim?
1: Nedir bölgede durum? Suriye'dekiler canımı sıkıyor.
2: Efendim, biz Suriye ile ilgilendiğimiz müddetçe terör örgütünün Suriye fraksiyonu daha çok eylem yapacak.
1: Biz ne yapacağız?
2: Irak'taki modeli uygulamayı öneriyorum efendim. Hatırlarsanız Irak'ta tüm grupları bir arada tutmuştuk. Büyük Sünni-Şii çatışmasına rağmen bizim potamızda birleşmişlerdi. Suriye'de de bu mümkün. Batılılar ve İsrail, hatta İran bizden rahatsızlar. Bu yüzden Arap halkları üstünde

0: yeniden propagandaya başladılar. Türkiye'nin Amerikan çıkarları doğrultusunda hareket ettiğine dair. Bunun acil biçimde karşı propagandasını yapmak lazım.
1: Nasıl?
0: Türkiye'nin komşularla sıfır sorun politikasından vazgeçmemek lazım. Ne kadar başarısız olduğumuzu söyleseler de unutmamak lazım. Bölgenin lider ülkesi biziz. Bizsiz kimse bir şey yapamaz. Yunanistan'da bize mahkum, Suriye, Irak, hatta Ermenistan'da. Bizim kararlılığımızı deniyorlar.
2: Suriye'de 600 bin Kürt'ün nüfus cüzdanı yok. Biz bu kardeşlerimize pasaport verirsek ne olur?
0: Dünyaya bölgesel güç olduğumuzu ilan etmektir bu Sayın Başbakanım. Bunu siz ilan ederseniz örgüt de İran'da, Amerika'da, İsrail'de Osmanlı hortladı diye kıyameti koparır.
2: Bu bölgede her gün kıyamet kopuyor Eşref. Türkler ve Kürtler ne zaman birlik olmuşlarsa cihan devleti olmuş. Tuğrul Bey'in etrafında Selçuklular, Yavuz Selim'in etrafında da Osmanlı. Her ikisiyle de birlikte halifelik. Bunu da ilet arkadaşlara, çalışsınlar. Mülahazalarınızı bana iletirsiniz.
0: Tabii efendim.

0: Kaşif oğlunu bulabilir misin?
1: Bulurum da baba, takiptedir o.
0: Sen ona git. O çakal bana gelmenin bir yolunu bulur.
1: Nerede görüşeceksin?
0: Eski yerde. O bilir.
1: Bu gece, yarın.
0: O sadece gelsin.
1: Bir şey mi oldu baba?
0: Sen dediğimi yap.
1: Benden niye saklıyorsun baba? Hala oğluna güvenmiyor musun? Nerede, kime, ne konuşmuşum?
0: Konuşmayacak insan yok. En konuşmayan işkencede konuşur. Ne demişler? Az bil, çok yaşa. Hadi.

0: baba?
1: Allah razı olsun oğlum. İyi ki geldin. Annen mahvetti beni. Torunuma gidelim gidelim diye.
0: Keşke arasaydınız Leyla'yı baba.
1: Aradık oğlum. Kızcağız da bir şey söyleyemiyor. Getir torunu görelim diyecektik ama.
0: Baba uyanınca kıyameti koparıyor.
1: Geç evladım.
0: Anacığım. Anacığım zor olur mu biz gitsek yine Leyla'ya?
2: Ne zor evladım. Sürünerek giderim gerekirse torunum için. Hadi beni arabama bindirin. Hadi.

0: daha basılmaz.
1: Sen mi söyledin babamın yerini abi?
0: Baban yaşıyor mu senin?
1: Seni bekliyor. Eski bir yeriniz varmış. Sen biliyor musun?

0: Senin canın bir şey mi sıkkın?
1: Yok.
0: Ne düşünüyorsun?
1: Nasıl olacak diye düşünüyorum.
0: Bugün Elif daha sıcaktı. Merak etme, gün geçtikçe alışacak. Eski ailesini unutacak. Sen dert etme, ben varım. Gerekirse işi bile bırakırım. Bir çocuk bu kadar mı tatlı olur ya?

0: Nasıl da tanıdı ninesini kuzu.
1: Oğlum artık bir şey yapmak lazım. Çocuk perişan, biz perişan.
2: Baba ne yapacağımı bilmiyorum ki.
1: Evladım, yok mu bunun uzmanı doktoru? Bir sorun, danışın.
3: Baba benim işime geldiği için sesimi çıkarmıyorum. Hayatıma neşe geldi vallahi.
1: Sen sor bari evlatçım.
2: Baba halimiz hal değil, her gün bir şey çıkıyor.
3: Ne çıkıyor oğlum?
2: Yok bir şey anne, genel olarak söylüyorum.
3: Yine bir sıkıntısı var ama bana da söylemedi.
1: Siz torunumla ilgilenin. Ben bir oğlumla konuşayım.

0: Neymiş bugün çıkan şey?
1: Baba, şimdi söylemek istemiyorum.
0: İyi olur. Söylemedi, sırtında bir yük daha olsun.
1: Yok baba, ondan değil de... Daha çok yeni. Ne düşüneceğimi, ne diyeceğimi bilmiyorum. Ben bir Cahide bakayım.

0: Çay getireyim mi abi?
1: Çok içtim.
0: Hayırdır abi?
1: Bir şey yok.

0: Kıyamet koptu. Yerinden kıpırdamadım.
1: Benim kıyametim koptuğunda hanginiz yerinizden kıpırdadınız?
0: Kaç sene sana karıştık mı? Biz sözümüzü tuttuk. Sen de tuttun.
1: Peki, devlet sözünü şimdi niye unuttu?
0: Devlet aklını kaybetti. Sözünü mü hatırlıyor?
1: Senin gibi evlatları olan devlet bunamış çok mu? Kanser ettiniz, çürüttünüz. Bu devleti 1000 kere öldürdünüz.
0: Biz öldürdüysek, biz diriltiriz.
1: Biz dediğin kim ki Aşifoğlu? Senin buradan başka kaçacak bir deliğin kaldı mı?
0: Benim yoksa senin hiç yok. Ölü numarasını da artık yemezler.
1: Sen soruma cevap ver. Siz kimsiniz? Senin ne gücün var? İskender öldü. Ersoy öldü. Kim var?
0: Sen ortaya kendini bir çıkar. Ondan sonra bizim kim olduğumuzu görürsün.
1: Kaşifoğlu, yalanlarını git, çömez gazetecilere anlat. Pusuda ilk siperden çıkan, alnının ortasına da ilk kurşunu yer.
0: İyi. Sen bilirsin arkadaş. Çömez Alper seni burada bulmazsa arada bir gazeteci çağırır, sen de doğruları anlatırsın.
1: Alper kim lan? Senin Alper dediğin kim? Ha?

0: Akıllı kızım benim. Doydun mu?
1: Evet.
2: Hadi gel biz parka gidelim.
1: Yaşasın. Baban da gelsin.
0: Ama babanın gitmesi lazım. Hadi siz parka gidip oyun oynayın. Gitmeden önce babayı öp kocaman. Canım kızım.
3: Cahit kapıda.
2: Tamam, haberleşiriz. Gel bakalım. Hoppa. Koş koş koş koş koş koş.
0: Böyle zor oluyor. Hem senin için, hem benim, hem de kız için. Ben bir süre uğramayayım size. Biraz daha alışsın.
3: Çok iyi olur.

0: Fellerle ilgili bir gelişme kaydettin mi?
1: Henüz değil.
0: Birkaç gün içinde Amerika'ya dönecek, biliyorsun değil mi?
1: Burada kalma süresini uzatabilir misin?
0: Deniyorum ama çok da üstüne gidemiyorum. Neticede bana güvenmiyor.
1: Biraz daha zamana ihtiyacım var.
0: Zamanın yok. Ne yapacaksan şimdi yapmalısın. Feller giderse bir daha bu şansın olmayacak.

0: Davut'cum, evlilik ne kadar iyi gelmiş sana. Harika görünüyorsun.
1: Size de tavsiye ederim.
0: Birini mi tavsiye edeceksin, genel olarak mı tavsiye ediyorsun? Türkiye'de tek beğendiğim kadın kızı.
1: Maalesef o şansı kaybettiniz. Kızım evleniyor.
0: Gerçekten mi? Kim o benden bile şanslı adam?
1: Ben de aslında bunu konuşmak için geldim. Kızım Polat Alemdar'dan hamile.
0: Çok şaşırdım. İlişkileri olduğunu bilmiyordum.
1: Ben de yeni öğrendim. Ve derhal evlenmelerini istediğimi söyledim. Onlar da kabul ettiler.
0: Onlara mutluluklar dilerim. Ancak Polat Alemdar doğru bir koca adayı mı? Çocukları olmasının ne önemi var?
1: Siz kızınızı çok küçük yaşta kaybettiniz bildiğim kadarıyla.
0: Evet.
1: Benim kızım daima iyi bir çocuk oldu. Ancak söz dinlemeyen bir çocuk. Şimdi önümüzde bir fırsat var. Kontrol edilemeyen Polat Alemdar'ı kontrol etmenin belki de tek yolu. Biliyorsun, onun da kızı bebekken öldü. Çocuk en zayıf noktası. Ve benim damadım olarak artık çıkarlarımıza aykırı hareket edemeyecek. Eğer aranızdaki sorunları çözebilirsek hepimizin memnun kalacağı bir güç elde ederiz. Polat Alemdar kimsenin kolay kolay vazgeçemeyeceği bir silah.
0: Ben onunla çalışmak istediğimi Türkiye'ye ilk geldiğim günden beri söylüyorum. Aksi takdirde zaten bugüne kadar yaşamazdı.
1: Biz sizin gibi pazarlık yapmayı beceren bir millet değiliz. Ama sizden farklı olarak akrabalık ilişkilerine çok önem veririz. Eğer siz hala onunla çalışmak niyetindeyseniz ikinizi yan yana getirip en azından büyük ve kalıcı bir uzlaşma sağlayabilirim.
0: Ben güce saygı duyarım. Yeter ki güçlü benim yanımda olsun. Gücü benim elimde olsun. Benimle konuşmana gerek bile yok Davutcuğum. Adıma istediğin sözü verebilirsin. Mesele damadını ikna etmek.
1: Ben Polat'la konuştum. O bu konuya soğuk değil. Sadece sizin yanaşmayacağınızı düşünüyor.
0: İstediğin zaman, istediğin yerde bizi bir araya getirebilirsin. Benim sana güvenim sonsuz.
1: Peki. Aile içinde bir yemek yiyelim. Sadece siz, ben, kızım ve Polat.
0: Eşin?
1: Bir mahsuru yoksa Peri de katılsın.
0: Beni evinde ağırlarsan çok mutlu olurum. Damadın için bu yeterli bir jest olacaktır sanırım.
1: Bu öncelikle benim için büyük bir jest. Teşekkür ederim. Sizi en iyi şekilde ağırlayacağımdan şüpheniz olmasın. Akşam müsait misiniz?

Yoldayım, geliyorum. Babam mı takip ediyor? Siz karışmayın, ben at-

0: Alo.
1: Babacığım ne yapıyorsun?
0: İyiyim kızım, sen ne yapıyorsun?
1: Baba, bir arkadaşım doğum yapıyor. Davut da onunla görüşmemi istemiyor.
2: Onun yanına gidiyorum ama sana geliyorum dedim, haberin olsun.
0: Kimmiş o arkadaşın?
1: Amerika'dan, sen tanımazsın.
0: Kocan görüşmeni istemiyorsa görüşme o zaman.
1: Baba, acelem var. Doğuma yetişiyorum.
3: Peri,
0: sen bir şeyler karıştırıyorsun.
2: Evet baba, karıştırıyorum.
1: Allah Allah ya. Ne zamandan beri bana güvenmiyorsun?
0: Güveniyorum tabii. Neredeysen söyle, geleyim, birlikte gidelim.
1: Hastanede buluşalım o zaman.
3: Hangi hastane?
1: Bahçeşehir'de çevre yolunun kenarında bir hastane var ya.
0: Adı ne?
1: İngilizce bir adı var. Yol üstünde göreceksin.
0: Alo. Alo.

0: geldiniz.
1: Hoş bulduk. Burada mı Polat?
0: Sizi bekliyor.
2: Niye gelmiş medya imparatoru?
0: Akrabalarımız hakkında ileri geri konuşma.
3: Feller sizin eve yemeğe gelecekmiş.
1: Evet.
3: Sizin evinizde öldürünce başınız belaya girecek.
1: Benim evimde öldürebilirsin. Cesedi ortaya çıkmadıktan sonra benim için problem yok.
3: Nasıl ikna ettiniz?
1: Artık akraba olduğumuzu ve uzlaşmak zorunda olduğunu söyledim. Ve senin bu akrabalık karşılığında onun çıkarlarına uygun bir hayat süreceğini vaat ettim.
3: İyi bir anlaşma. Feller bunun hayali için cehenneme bile gider.
4: But still, from our point of view, the report still stands, and we urge both all the parties involved in the Gaza incarcerated.
5: İlk defa beni böyle acil çağırıyorsunuz. Çok dikkat çekti. Babamı zaten biliyorsunuz. Sorun olacak diye endişe ediyorum.
6: Artık endişe etmene gerek yok Periciğim. Bu geceden sonra baban da sen de istediğiniz hayata kavuşacaksınız. Bana olan hizmetlerinin karşılığını alma zamanı geldi.
5: Davut gelip sizinle görüşecekti davet için.
6: Evet, geldi. Görüştük. Bu akşam size davetliyim.
5: Eve birilerini sokmak istiyorsanız planları verebilirim.
6: Gerek yok. Sen benim için her şeyi halledeceksin. Bu zehir çok etkili bir zehir. 5 dakika içinde herkesi öldürecek. Polat'ı, Davut'u ve İnci'yi. Tek dikkat etmen gereken herkesin aynı anda yiyeceği, içeceği bir şeylerin içine koyman gerekiyor.
5: Bir sorun çıkarsa adamlarınız yakınlarda olacak, değil mi?
6: Bir sorun çıkmayacak. İşi bitirdiğinde uzun ara. Ben geleceğim. Davut'la İnci birbirlerini öldürmüş olacaklar. Polat da yok olacak.
5: Polat Alemdar evde tek olmayacaktır.
6: Adamlarıyla birlikte yok olacak.
5: Sonra?
6: Tataroğlu Holding'in tek varisi sensin.
5: İnci'nin

0: oğlu var.
1: O büyüyene kadar vesayet sende kalacak. Önünde uzun yıllar var. Bu sorunu halletmen için.
0: Peki. Yapacağım.

0: Ne oldu? Yakaladın mı karıyı?
1: Haber verdin değil mi operasyon yapacağımızı?
0: Operasyon mu? Operasyon yaparak karıyı kim yakalamış ki sen yakalayasın?
1: Kaşifoğlu. Yanlış adamla oynuyorsun. Herkes peşinde. Kaç aydır sayemde hayattasın.
0: Sağ ol. Nefesi de senin sayende alıyorum. Bu nefeslerin karşılığında dile benden ne dilersen.
1: Bak karayı vereceksin bana.
0: Sen benim işimi ne yaptın?
1: Başbakan kabul etmiyor.
0: Bir daha konuş.
1: Hiçbir şey çıkmaz o işten.
0: O zaman geçmiş olsun Alper. Kara senin operasyon yaptığını öğrenmiştir. Yaşatmaz. Seni de, ona operasyon emrini verenleri de.
1: Bir halt bildiğin yok.
0: Alper. Başbakanla görüş. Sana elleri kolları bağlı teslim edeceğim. Senden tek istediğim bir daha konuşmam. Yine yok derse yurt dışına gideceğim.
2: Bahçeşehir mi? Ne Bahçeşehir'i baba, Ataşehir dedim ben.
3: Bahçeşehir dedim Peri, beni çıldırtma.
2: Babacığım telaştan Bahçeşehir demişim. Bebek o kadar güzel ki görmen lazım. Sen neredesin şimdi? İstersen gel gör.
3: Bekle orada, hemen geliyorum.
2: Benim çıkmam lazım. Oda numarasını vereyim, ziyaret et. Babam olduğunu söyle.
3: Peri. Neredeysen orada dur, hemen yanına geliyorum.
2: Baba acelem var. Akşam evde misafirlerimiz varmış. Yemekleri organize etmem lazım. Yarın buluşur konuşuruz. Çok öpüyorum.
3: Alo. Alo.
4: Demedi deme İbrahim. Kızın arenada.
3: Ne arenası Fikret Bey?
4: İhtiyar matadoru boynuzluyor.
3: Saçma sapan konuşup benim asabımı bozma yığın Fikret Bey.
4: İbrahim, hassassın. Babasın, yaşlısın diye sesimi çıkarmıyorum. Ama herkes haddini bilecek. Konuşmasına dikkat edecek. Sana olayın fotoğrafını çekip röntgen şeklinde sunuyorum. Kızıyorsun.
3: Eğer kızım öyle bir şey yaparsa onu öldürürüm.
4: Bütün kabahat benim. Bütün. Sen zannettin ki herkes Fikret abin gibi.
3: Arkadaşı doğum yapmış, onun yanındaymış.
4: Doğumda mı var işin içinde? Yeni nesil yalan söylemeyi hiç bilmiyor. Tabii nereden bilecekler? Dallas'la büyümediler ki.
3: Bu saatte ne içkisi?
4: İç İbrahim'cim, iç. Sinirden prostat olursun, iç. Vallahi tuşe olursun.
1: Buyur Yaşar Ağa.
5: Teşekkür ederim beni hemen kabul ettiğiniz için.
1: Sen devlet için önemli bir adamsın Yaşar Ağa.
5: Ben şimdiye kadar devletten hiçbir şey istemedim. Devletimin yeri geldi pis işlerini yaptım, pis işlerine aracılık ettim. Ama bir şey istemedim. Şimdi istiyorum. Devletin bana babalığını göstermesini istiyorum. Benim kızıma yapamadığım babalığı yapacaksınız.
1: Yaşar Ağa, her yerde arıyoruz Kaşifoğlu'nu. Elbet bir yerden çıkacak.
5: Çıkar işte. Neredeyse çıkar ki sana istediğini vereyim.
1: Ben zaten istediğimi alırım.
5: Bazı şeyleri alamazsın Alper.

0: Ancak dostlar getirirler.
1: Mesela?
0: Bölgedeki alakalı kim varsa getirir hizmetine veririm. İster sen kullanırsın, ister devlet.
1: Bana karayı getirebilir misin?
0: Onun yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum.
1: Yaşıyor.
0: Benim istediğim seninkinden kolay. Ama ben sana karayı

0: Usta, güvenim geliyorsa sen zaten işi bitirirsin.
1: Tedbirimizi alalım Memati. Feller ne kadar güvense de tedbirli gelir.
2: Abi o zaman biz nasıl başa çıkacağız? 3 kişiyiz.
3: Terbiyeli ol ya da sayı saymayı öğren Abdül.
0: Ben Deli Hüsnü'yü de çağırdım. İşe yarıyor arada bir.
2: O zaman tamam. Kimseye ihtiyacımız yok.
1: Ne yapalım Abdüley?
2: Genel soruyorsan ekibe yeni birilerini katalım. Bu gece için diyorsan Alper'den yardım isteyelim.
0: Ara Alper'i ara. Ara ki bütün Amerika'dakilerin haberi olsun. Sana demedim mi lan? Bir kere aradın mı telefona cevap vereceksin. Neredesin sen?
4: Abi başım belada, acil gel. Ama abilere bir şey söyleme. Tek sen gel.
0: Ne diyorsun oğlum sen? Neredesin?
4: Abi bir arkadaşın evindeyim. Dragos'ta.
0: Seninle mi uğraşacağım lan?
4: Tamam abi gelme. Ben Fırat'ı ararım.
0: Kes lan kes. Tamam yoldan ararım. Usta siz geçin. Ben direkt oraya gelirim.
1: Ne olmuş?
0: Bilmiyorum usta. Gideyim bir bakayım ne olmuş.
2: Deli Hüsnü'yü de al giderken. Tek gitme.
5: Efendim çok özür dilerim geciktiğim için. Trafiğe her dakika yeni bir araç katılıyor. Ben yeni araçlara hesap edemediğim için.
0: Hüsnü.
5: Tamam efendim sustum. Operasyona hazırım.
0: Abdüley nereye diyorsa oraya gideceksin.
5: Peki efendim.
1: Araca ait çocukların sayısını arttırsın. O da bizimle gelsin.
2: Tamam abi.

0: Canım niye sen uğraşıyorsun?
1: Ben bayılıyorum yemek yapmaya. Sen istesen bütün yemekleri ben yaparım.
0: İstemem. Benim karım yemek yapmaz.
1: Tamam, bu gece son, bir daha yapmam.
0: Hizmetçileri neden gönderdin?
1: Aman Davut, 5 kişiyiz zaten. Özel şeyler konuşulacak. Niye ayak altında olsunlar? Ben hallederim, sen merak etme. Hem sen de bana yardım edersin.
0: İhtiyacın olursa ince sana yardım eder.
1: Hı hı.

0: Efendim baba.
1: Sen ne al karıştırıyorsun, bana söyleyeceksin.
0: Baba sen içki mi içtin?
1: İçerim içmem, sana ne?
0: Baba yemek hazırlıyorum şu an, yarın konuşuruz dedim ya.
2: Mercimek mi yapıyormuş, sorsana İbrahim.
1: Ne mercimeği Fikret Bey?
2: Kesin fırında mercimek var. Yakında da kokusu çıkar. Demedi deme İbrahim.
1: Benim kızım kimseyi aldatamaz. Bak beni doldurma. Beni kızıma karşı doldurma.
2: Madem aile yemeği, sen aile değil misin?
1: Kalk yürü gidiyoruz o zaman. Sen de ailesin.
2: Gelmem. Davut'un yüzüne bakamam.
1: Ne zaman bir erkeğin yüzüne? Kalk, kalk.
2: Hop. İbrahim kendine gel. Haddini bil.
1: Bir kere de benim için bir yere gel be adam.
2: Gelirsem seni çok kötü doldururum İbrahim. Demedi deme.
1: Gelme o zaman. Otur. Ben kendim giderim.
2: İbrahim, silahını bırak. Şeytan ağzına kadar doldurmuş namluyu.
1: Senden hala şeytan mı var? Doldur beni. Doldur da hepsini öldüreyim.

0: Aa, nerede kaldın hayatım? Öldük beklemekten.
1: Yok, daha ölmediniz. Önce o pusatın öldüğünü göreceksiniz. Nasıl ölünüyormuş bir görün, sonra öleceksiniz. Pusat! Pusat! Neredesin lan? Gel lan buraya.
2: Abi sürpriz yapmak istedim.
1: Lan sana demedim mi? Bana yalan söylemeyeceksin.
2: Abi sürpriz yalan söylemeden olmaz ki.
1: Öleceksin. Yalan söylemeyeceksin.
2: Söyleseydim gelir miydin?
1: Bunlara mı? Her şeyin bir usulü var koçum.
2: Öğret işte usulünü.
1: Beni tanıyor musunuz?
0: Yok, tanımıyoruz.
1: Arayın ablalarınıza beni sorun. Memati Baş kimdir diye. Siz öğrenene kadar biz geleceğiz. Kaybolmayın.
2: Abi nereye?
1: Önce iş, sonra dikiş.

0: şoföre eskort takip etmesin. Ne bakıyorsun? Ölüyüm ben, ölü. Ölülerden korkulmaz. Değil mi? Söyle.
1: Eskortu ara. Başbakanlık ofiste bir evrak unuttuğunu söyle. Gidip alsınlar.
2: Alo. Alper Bey başbakanlıkta bir evrak unutmuş. Dönüp alın.

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Nasılsın?
0: İyi olmaya çalışıyorum.
2: Hoş geldin Polat.
1: Hoş bulduk.
2: Salona geçelim.
1: Teşekkür ederim.

0: Ellerden haber var mı?
1: Senin geldiğini haber alınca çıkar yola.
2: Misafir gelene kadar size ne ikram edeyim?
0: Bir şeye gerek yok Periz'im. Sağ ol.
2: Davut bu saatte içkisini içer. Size de vereyim bir kadeh.
1: Bana eşlik edersin Polat.
3: Bakıyorum çok iyi anlaşıyorsunuz son zamanlarda.
1: Ben Polat'la her türlü anlaşırım. Zaman zaman onun benimle anlaşmazlığa düştüğü oluyor.
0: Benim kimseyle şahsi bir hesabım olmaz Davut Bey. Benim için doğrular ve yanlışlar vardır. Yanlış yapan babam da olsa benden gerekli cevabı alır.
2: Buyurun.
1: Teşekkürler.
3: Sen hiç yanlış yapmaz mısın Polat?
0: Ne ima etmek istiyorsun İnce?
3: Bir şey ima etmiyorum. Açıkça söylüyorum. Senin bana yaptığın biraz yanlış olmadı mı?
0: İnce şimdi burası yeri değil.
3: Aa, tabii. Onu da sen tayin edersin.
0: Davut Bey, müsaade ederseniz biz İnce ile içeride 5 dakika konuşalım.
3: Bana soracaksın. Babama değil. Çocuğun benim karnımda.

0: Al canım. Polat dokunmadı. Görüyor musun? Şimdiden ideal bir çift oldular. Bu geceden sonra bölgenin en güçlü ailesi olacağız.
1: Çok özür dilerim hayatım. Ben bu akşam biraz gerginim de. Hemen temizlerim şimdi.

0: Seninle konuşmak istedim ama fırsat olmadı.
1: Nasıl fırsat olmadı Polat? Sana çocuğumuz olacağını söyledim. Bundan daha önemli ne olabilir?

0: Kızım Elif yaşıyor İnci. Feller onu benden alıp öldü zannetmemi sağlamış. Bana ulaşamadığım tüm zaman boyunca onu geri almaya çalışıyordum. Şimdi de kardeşiyle birlikte bir ömür güven içinde yaşamaları için uğraşacağım.
1: Onun Elif olduğundan emin misin?
0: Karnındakinden emin olduğum kadar.

0: Bu hayattaki en zor şey hasmını beklemek. Sinirlerin çelik gibi olacak. Sabırsız davranıp erken hareket edersen ya ambulansta hemşirenin kolunda ya da gusülhanede imamın kolunda bulursun kendini. Tamamen hasmına konsantre olacaksın. Konuşmayacaksın. Hareket etmeyeceksin. Gözünü bile kırpmayacaksın hasmın ölene kadar. Bak Abdül'e. Şekil bir ha. Nefes bile almıyor.
1: Bu saat abinin dediklerinden milim şaşma. Yaptıklarını da sakın yapma.
0: Uzatma Abdüley. Hasmımız geldi.

0: Abi, böyle beklenmedik gelişmeler olunca ne yapıyoruz?
1: Ayıdır, ne yapsa yeridir deyip sabır çekeceğiz. Abdüley Usta'ya mesaj yaz.
2: Feller'in yerine gelen kişiyle görüştünüz mü?
3: Geldiğini duydum ama henüz beni ziyaret etmedi.
2: Feller'in gidişini bekliyordur. Yarın muhakkak gelir ziyaretinize.
4: Sizi bilmiyorum ama ben acıktım. Misafirimiz gelene kadar bir şeyler atıştıralım.
3: Misafirimiz geldi galiba Periciğim.
2: Gelen Feller değil, Davut Bey. Peri baban geldi. Durumu uygun bir dille anlat.

0: Baba, bu halin ne?
1: Esas senin bu halin ne? Neler çeviriyorsun?
0: Yavaş baba, duyacaklar.
1: Başkalarından duyacaklarına benden duysunlar.
0: Baba ne olur saçmalama, hayatımla oynuyorsun. Lütfen durur musun?
2: Ne oldu İbrahim? Bu halin ne?
1: Size karşı çok mahcubum Davut Bey. Ne deseniz haklısınız.
2: İbrahim, bu akşam özel bir durumumuz var. Yarın konuşalım, hadi.
1: Duydum, duydum. Ailecek yemek yiyormuşsunuz. Ben bu aileden değilim tabii. Hepiniz beni aldatıyorsunuz, hepiniz. Polat Alemdar aileden mi? Asıl benim olmam lazım burada.
3: Baban haklı Peri. Sofraya bir tabak daha koy.
1: Yok yok, ben istenmediğim bir sofraya oturmam. Yemek falan istemez, şunlardan atıştırır ya.
0: Dur gidelim. Babacığım, bunlar sana dokunur.
3: Dur. Dur Peri. Bir taneden bir şey olmaz. İbrahim'in canı çekti belli ki.
0: Baba dur, yeme. Onlar zehirli.
2: Ne?

0: Peri aradı mı?
1: Henüz değil efendim.
0: Siz hazırlığınızı yapın. Birazdan arar.
1: Emredersiniz efendim.
2: Ben sen bunlardan uzak ol diye her şeyi yaptım. Ömür boyu hasretine katlandım. Seni Amerikalara gönderdim.
3: Tam yerine göndermişsin İbrahim. Amerika'da senin kızını rahat bırakırlar mı okusun?
4: Ben ne yaptıysam senin için yaptım baba. Sen Mehmet Fikret gibilere kölelik yapma. Onlar için canından olma diye yaptım.
2: Feller gibilerin kölesi olmaktan iyidir.
3: Cesetlerimizle kim ilgilenecekti?
4: Uzun.
3: Uzun ara. İşi bitirdim de. Gelip alsın.
5: Efendim usta.
3: Plan değişti Memati. Fellerin adamları geldiğinde görünmeyin. Uzun içeri girinceye kadar sakın kendinizi belli etmeyin.
5: Usta kim uyandırmış Felleri?
3: Dediğimi yap Memati.
6: Abi ne olmuş?
5: Hasmını beklerken fazla da meraklı olmamak lazım. Değil mi Abdüley?

Efendim? Beklediğiniz haber geldi. Adamlara söyle çıkıyoruz. Başüstüne.

0: Beni öldürürseniz fellere ulaşamazsınız. Beni öldürme, sana felleri vereyim.
1: Nasıl verecekmişsin?
0: Önce garanti ver.
1: Nasıl bir garanti?
0: Memati'yi söylediğim adrese göndereceksin. Adamlarıma teslim olacak. Bana haber gelince seni fellere götüreceğim.
2: Nereye gideceğim söyle.
0: Polonezköy'e.
1: Ben seni daha uzağa göndereceğim.
2: Niye sıktın usta?
1: Aklınca bizi oyalıyor Memati. Süre dolana kadar dönmezse feriler şüphelenip tedbir alacak. Acele etmemiz lazım. Bana buz ve poşet getirin.

0: Efendim? Savcı ne olacak? Öldürecek miyiz?
1: Alo? Müdahale etmeyin. Polat Alemdar Feller'in evini basmış.
0: Polat Alemdar ölmemiş mi efendim?
1: Binanın sigortalarını açın.
0: Baş olsun efendim.

0: Bir kadına güvenmekle hata ettim. Sana tavsiyem kadınlara güvenip de iş yapma.
1: Tavsiyelerin senin olsun.
0: Sen çocuğu kime bıraktın? Bir kadına mı?

0: topunun kıvamı olmuş mudur?
1: Ne geveliyorsun sen?
2: Kızını o kadar iyi bir babaya emanet ettim ki... ...sana asla bırakmayacak kadar çok seviyor.
1: Siz kendinizi bile karşılıksız sevemezsiniz. O mu benim kızımı sevecekmiş?

0: Seninle konuşun. Anlaşabiliriz.
1: Doğru söylüyorsun. Seninle konuşup anlaşabiliriz. Bana kimsenin bilmediği şeyleri anlatırsın, değil mi? İnan, hiç dinleyecek halim yok.

0: Ne istiyorsun?
1: Kapıyı açar mısınız? Önemli bir konu var.
0: Polat buraya geliyor. Onunla konuşursunuz.
1: Kızım da siz de tehlikedesiniz. Lütfen kapıyı açın.

0: Sakin ol. Lütfen sakin ol.
1: Söyle adamına silahını bıraksın.
0: İndir silahını. Ben sizin düşmanınız değilim. Aron Feller kızımı kaçırmak için adamlarını buraya yolladı. Etkisiz hale getirdi.

0: Burası güvenli değil. Buradan çıkmamız lazım.
1: Hiçbir yere gitmem. Elif'in gitmesine de izin vermem. Güvenli değilse söyle adamlarını, polis çağırsınlar.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.

dans etmek nasıl bulaşıcı bir salgın haline geldi? Bulaşıcı dans salgını yüzünden insanlar nasıl öldü? Sene 1518. Yer, Fransa'nın Salzburg şehrinin Alsace bölgesi. Dans hastalığı olarak bilinen bu garip salgının başladığı yer olarak tarihteki yerini aldı. Bu tuhaf durum, 1518 yılının Temmuz ayında Bayan Trofa adlı bir kadının Salzburg'un ortasında kontrolsüz bir şekilde dans etmesiyle başladı. Bayan Trofa'ya 34 kişi daha katıldı ve kısa süre sonra bu sayı yaklaşık 400 kişiye ulaştı. Ve bu 400 kişinin hiç durmadan, dinlenmeden dans etmeleri, içlerinden bazılarının kalp krizi, yorgunluk veya felç gibi sebeplerle ölmelerine neden oldu. Evet, yanlış duymadınız. Şakaya da şehir efsanesi de değil. Tüm yaşananlar literatüre geçmiş durumda. Bir noktadan sonra günde yaklaşık 15 kişiyi öldüren salgının doğaüstü sebeplerden kaynaklanmadığı fark edildi. Doktorlar bu salgının sıcak kan nedeniyle olduğunu iddia ettiler. Hastaları tedavi edemediklerinden ahşap bir ev inşa ederek bu insanların dans etmeleri sağlandı. Hastalar, profesyonel maraton koşucularının bile bu kadar yoğun antrenmanlara dayanamayacağı şekilde dans ediyordu. Ve evet, hepsi yorgunluktan ölüyordu. Salgın bir müddet devam edip kendiliğinden sona erdi. Ergot mantarlarının ve toksik ürünlerinden kaynaklanan bir tür gıda zehirlenmesi diyen oldu. Ya da kitlesel, psikojenik bir hastalık. Ama henüz bilim adamları bu korkunç salgına neyin yol açtığını tam olarak çözemedi. Bir gün uyandınız ve hiç bilmediğiniz bir dili konuşuyorsunuz. Ya da bir müzik dehasına dönüştüğünüzü fark ettiniz. Ne yaparsınız? Biz size ikincisini anlatalım. Derek Amato, bir sabah uyandığında kendisini bir müzik dehası olarak buluyor. Ve o sabahını

Öncesinde Derek Amazon'un müziğe dair yatkınlığı bizim Dilara sayan kadar. Anladınız yani ne kadar olduğunu. Peki nasıl oluyor bu? Another heartbreak today. 2006 yılının Ekim ayında Derek bir dalış sırasında havuzun dibine kafasını çarpıp ciddi sarsıntı geçiriyor. Bu olay yüzünden Derek saçlarının %35'ini ve hafızasının bir kısmını kaybediyor. Ama inanılmaz bir yeteneğe sahip oluyor. Çoğu insanın hayatını adayıp da sahip olamayacağı bir yeteneğe. O artık muazzam bir besteciydi. Show me your love, I never know. Ama bu özel durumu gözlerimi kapattığımda soldan sağa doğru hareket eden bu siyah ve beyaz yapıları buldum. Bu aslında aklımda sürekli akıp giden müzik notalarının akışını temsil ediyordu, şeklinde anlatıyor. Travmadan sonra bu şekilde dahici seviyede yetenek kazanan dünyadaki tek kişi Derek Amato ve yaptığı bestelerin ulaştığı sanatsal değerinin de

Egoli sendromu nedir? Psikolojik rahatsızlıklar arasında yaşamı en çekilmez kılan, herkese şüpheyle yaklaşmanıza neden olan, belki de en ürkütücü olanıdır Fregoli sendromu. Bu sendroma yakalanmış hasta, farklı insanları hep aynı kişi sanır. Fregoli sendromuna adını veren kişi, bir İtalyan aktör olan Leopoldo Fregoli'dir. Sahne performansını sergilerken hızlı bir şekilde kılık değiştirmesiyle ünlü bir aktördür. Çok nadir görülen nörolojik bir rahatsızlık olan bu sanrı, bir başka deyişle bir kişinin yüzünü dışarıdaki herkesin yüzünde görmek, hatta herkesin birbirinin kopyası olduğuna inanmaktır. Örneğin bu sanrıya tutulmuş bir kişi, kendisi hariç herkesin aynı kişi olduğuna inanırken, herkesin kötü kişilerce ele geçirildiğini de düşünmektedir. Hasta, tek bir yüzün farklı farklı kılıklarda kendisini izlediğini, çevresinde dolaştığını ve takip altında olduğunu hisseder. Bundan büyük rahatsızlık duyar, rahat hareket dahi edemez. Sürekli olarak bir tedirginlik ve gerginlik halindedir. Kendisi dışında herkesin bir kopya olduğu inancını taşır. Ona göre bulunduğu çevredeki insanlar zaman zaman kötü niyetli bazı kişi ya da kişiler tarafından canlandırılan kopyalarla değiştirilmektedir. İdeal güzellik diye bir şey var mıdır? İdeal güzelliğin formülü nedir? Hepimiz birilerini güzel buluruz değil mi? Az ya da çok. Kime göre neye göre güzelliktir ama bu? Sevdiklerimiz bize daha güzel görünür mesela. İşte bilim dünyası bu güzelliği de bir formüle oturttu. Şimdiye kadar yapılan birçok bilimsel çalışmada kadının güzelliği matematiksel olarak çok ayrıntılı bir şekilde ortaya kondu. Bu araştırmalarda güzelliğin en vazgeçilmez parametresi kusursuz yüz ve vücut simetrisiyle orantısıdır. Yapılan bilimsel araştırmalarda yüz güzelliğine dair ulaşılan veriler oldukça nettir. Örnek olarak göz ve ağız arasındaki mesafe toplam yüz uzunluğunun %36'sına eşit olmalı. Her iki gözün arasındaki mesafenin yüz genişliğinin %46 civarında olması, dudakların burnu olan açısının 90 ile 110 derece arası olması, iki dudağın birleşme ekseninin üst dudağı olan açısının 20, alt dudağı olan açısının 30 derece olması. Sadakatsiz insanların temel bir özelliği var mı? Aldatmak, hormonlardan kaynaklanan bir durum mu? 2008 yılında İsveçli bilim insanları vazopresin isimli bir hormon keşfediyor ve buna sadakat hormonu adı veriyorlar. Bu hormonun aldatmayla doğrudan ilişkisini kanıtlayan bilimsel araştırmanın şekli ise oldukça ilginç. Bilim insanları bu araştırmanın sonucuna ulaşmak için tek eşli fareler ve çok eşli fareleri incelemiş. Bu hormonu eksik olanların aldattıklarını fark ediyorlar. Muhtemelen bir kere aldatan hep aldatır deyimi de buradan geliyor. Aldatma konusunda vazopresin hormonu seviyesi etkin bir rol oynuyor çünkü. Daha sonra 552 insan üzerinde de RS3-334 genini araştırmışlar. Bakmışlar ki bu hormonu eksik ya da çifte olanlar aldatmaya daha da meyilli. İşin güzel tarafıysa hormon takviyesinin yapılması. Yani aldatma bir hormon meselesi diyebiliriz. Hangi şarkıyı söylersek koronanın bulaşma hızı artıyormuş. Şarkılarla koronanın bağlantısı ne? Covid-19'un etkisi artık şarkılara da sıçradı. Bir orası kalmıştı zaten. Hangi şarkıları söyleyip söylemeyeceğimiz, hangi şarkıda risk daha fazla görelim bakalım. İsveç'in Lund Üniversitesi'nde görev alan araştırmacılar, şarkı söylediğimizde yayılan parçacık miktarını ve bunun Covid-19'un yayılması üzerindeki etkisini incelemiş. Ve bu araştırmaya göre içinde B ve P harfi bulunan şarkılar söylendiğinde daha çok damlacık yayılıyormuş. Araştırmacılar, Happy Birthday şarkısının söylenmesinin diğer şarkılara oranla daha fazla parçacık yayılımına neden olduğunu ortaya koydu. Ekip adına açıklamalarda bulunan Merin Elsweth, özellikle ünsüzlerin söylenmesi çok büyük damlacıklar açığa çıkarıyor ve B ve P harfleri en büyük aerosol yayıcılar olarak öne çıkıyor dedi. Müzik
mizahın zeka ile bir bağlantısı var mıdır? Şakadan anlayan insanlar daha mı zeki oluyor? Mizahın zeka ile bağlantısı bilimsel olarak da bulundu. Viyana Tıp Fakültesi'nden 14 bilim adamının sonuçları Cognitive Prosciences dergisinde yayımlanan araştırmasına göre şakadan anlayan ve kara mizahtan hoşlanan kişilerin daha zeki olduğu ortaya çıktı. Araştırmada şakadan anlayan kişilerin ani anlam kaymasının çok çabuk farkına vardığını ya da normalde bir arada olmayan sıra dışı bağlamları bir araya getirebildiklerini gösterdi. Araştırma süresince 76'sı kadın, ortalama 33 yaşında 156 katılımcıdan Yuli Stein'ın Black Book adlı çalışmasında yer alan kara mizah örneği, 12 karikatürden aldıkları hazzı ve kavrayışlara puan vermeleri istendi. Bu derecelendirmeleri değerlendiren bilim adamları katılımcıları 3 farklı gruba ayırdı. Yapılan sözlü ve sözlü olmayan zeka düzeyi testlerinde karikatürleri en iyi kavrayan ve en fazla beğenen grubun en yüksek puanları aldığı gözlendi. İlk buluşmada asla yapılmaması gerekenler nelerdir? İlk buluşmada hangi davranışlar karşı tarafta olumlu etki bırakıyor? İlk buluşma bazıları için kabus, bazıları içinse mutlu bir evliliğin başlangıcı olabiliyor. Peki nedir ilk buluşmanın sırrı? İnsanlara ilk buluşmada sizi pozitif etkileyecek 3 şey nedir diye sorulduğunda %50'si gülümseme, bakımlı olma ve konuşma tarzı cevabını veriyor. %10'u yine telefonuyla ilgilenmemesi, samimiyet ve sohbet yeteneği derken %20'si bakışların ahlaklı ve kendinden emin duruşunun önemli olduğunu vurguluyor. %20'si ise bakışların yanı sıra giyim tarzı ve iyi kokması dedi. Peki ilk buluşmada asla giyilmemesi gereken şeyler nelerdir? Daha doğrusu yapılan araştırmalarda karşı tarafta olumsuz izlenim bırakan şeyler neler? Kırışık olan her şey, açık ayakkabı ve çorap ikilisi, aşırı bol giysiler, ekstra çok kısa şort ya da uzun pantolon, beli veya ağ düşük pantolonlar, ekstra dar giysiler. Kahvaltı günün en önemli öğünü mü? Kahvaltıya dair tüm ezberler bozuluyor mu? Bugüne kadar yapılan araştırmalarda kahvaltı etmemenin obeziteyi tetikleyip metabolizmayı bozduğu yönündeydi. Oysa ABD ve İngiltere kaynaklı son araştırmalar kahvaltı hakkındaki yaygın kanıyı değiştirecek nitelikte. Buna göre kahvaltıyı atlamak obeziteyi tetiklemiyor, metabolizmayı etkilemiyor ve ciddi fiziksel bir soruna yol açmıyor. Alabama Üniversitesi'nde bilim insanları kilo vermek isteyen 300 gönüllüyü iki gruba ayırdı. İlk gruptakiler düzenli kahvaltı yaptı. Diğer gruptakilerse kahvaltıyı atladı. 4 ay sonra gönüllülerden hiçbirinin kilo vermediği belirlendi. Başka bir araştırmada da 6 hafta boyunca kahvaltı yapan ve ilk öğünü atlayan iki gruptaki katılımcıların kilosu, kolesterol ve kan şekeri düzeyi incelendi. Bilim insanları kahvaltı yapanların sabah daha enerjik olması dışında iki grup arasında farka rastlamadı. Sanılanın aksine kahvaltıya atlayan katılımcıların öğle ve akşam aşırı derecede yemediği de vurgulandı. Dünyanın en zeki insanı olarak bilinen adamın ilginç hikayesi. IQ'su 250'nin üzerinde olan dünyanın gelmiş geçmiş en zeki insanı William James Sidis, 9 ayda ilkokulu bitirip 11 yaşında Harvard Üniversitesi'ne girmiştir. Aslen Rus olan William James Sidis, dünyanın gelmiş geçmiş en zeki insanı olarak biliniyor. Ancak Sidis'in çok farklı bir hikayesi var. 1 Nisan 1909 tarihinde doğan William James Sidis, 6 aylıkken alfabeyi öğrenir. 18 aylıkken New York Times gazetesini okumaya başlar ve 9 ayda ilkokulu bitirir. 2 yaşındayken Latince ve 3 yaşında Yunanca öğrenen Sidis, 4 yaşındayken ise anatomi üzerine çeşitli denemeler yazmaya başlar.
8 dil bilen, babası Harvard Üniversitesi'nde akademisyen, annesi ise doktor olan Sidis, 8 yaşına gelmeden Rusça, Fransızca, İbranice, Türkçe, Ermenice ve Almanca ile birlikte toplamda 8 dil öğrenir. Sidis ayrıca Wintergut adını verdiği bir dil de geliştirir. 11 yaşında Harvard tecrübesi ilkokulu bitirdikten sonra Harvard Üniversitesi'nin bir öğrencisi olmak için başvuruda bulunup yazılı sınavları başarıyla geçmiştir. Duygusal olarak yeterli olmadığından Harvard'a kabul edilmeyen Sidis yılmayıp 11 yaşında kendini Harvard Üniversitesi'ne kabul ettirmeyi başarmıştır. 16 yaşında Hukuk Fakültesi Harvard Üniversitesi'ne girdiği yıl okuldaki profesörlere ders verdiği söylenen Deha, 16 yaşında Hukuk Fakültesi'nde okumaya başlar. Tüm bunları yaşadıktan sonra bıkkınlık psikolojisine düşen Sidis, her şeyden uzaklaşmış ve sıradan bir insan gibi hayatını sürdürmüştür. 1944 yılında 35 yaşındayken geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmiştir. Picasso'nun en ünlü tablosu Guernica'nın öyküsü. Bu tabloyu Picasso için bile özel kılan neydi? Pablo Picasso, Fransa'da yaşamış İspanyol ressam, heykeltıraş, şair ve oyun yazarı. Kısacası 20. yüzyılda sanata dair ne varsa iz bırakmış en iyi bilinen isimlerdendir. Yaptığı birçok olağanüstü resmin yanında Guernica tablosunun ise ayrı bir hikayesi vardır. İspanya İç Savaşı'nın anlatıldığı bu tablo, politikanın ve savaşın resimle aktarılmasının en şahane örneğidir. Savaşın kaosunu, dehşetini, hüznünü tüm çıplaklığıyla yansıtırken her bakışta farklı bir şekilde insanı derinden vurmayı başarır. Ve ilk bakışta şiddeti çağrıştıran figürler olsa da Guernica tablosunun özelliği tüm dünyada barışın simgesi olmasıdır. Bu tabloyla alakalı birçok anekdot anlatılır. Örneğin bir gün bir Alman askeri Picasso'ya sorar. Bunu siz mi yaptınız sorusuna Picasso'nun cevabı hayır, siz yaptınız olmuştur. Şu tabloya siz de dikkatlice bir bakın. Kabaca garip yaratıklar görüyorsunuz değil mi? Bu resimden ya da sanattan anlamadığınızı göstermez. Picasso da şöyle der zaten. Beni yalnızca resimlerimdeki şeylerin ne oldukları ilgilendiriyor. Ne anlama geldikleri değil. Eğer benim tablolarımdaki belirli şeylerden belirli bir anlam çıkarılırsa bu tamamıyla rastlantıdır. Yoksa benim bu anlamı iletmek gibi bir çabam olmadı. Ne anladıysanız odur yani. Siz ne anlam çıkartıyorsanız.

Onda özel bir şey var. Gün batımında. O yanan ışık topunda. Doğanın gücü, zamanın kendisi gibi. Solmaya başlayıp karanlık çöktüğünde kendini önemsiz hissetmene neden olur. Kendi şeytanlarım olmalı. Ve içten içe tek istediğim affedilmek.

0: haber?
1: Bu benim dostum. Geç.
2: Kim kimi indirecek? Elinizde kim var, beni duyuyor musunuz? Küçük çocuk için 5 verebilirim ha? Pekala, şu parayı görelim.
3: Hadi hadi. Hadi parçala onu hadi. Hadi.
1: Hazır mısın? Hazır mısın? Hadi dövüşün. Hadi yap şunu bebek.
3: Aşağıdan aşağıdan. Evet evet, işte böyle. Evet.
4: Hadi yap.
3: Ayaklarını tak, kumar. Evet evet evet, işte bu.
1: Bir şey diyeceğim Stray. Aferin sana evlat. Aferin sana.
5: Bütün lanet paramı kaybettim dostum. Bu saçmalık.
3: İşte bu.
6: Hey Estel. Sanırım adamını buldum.
7: Estel'i görmeye geldim.
8: Kollar yukarı.
4: Bizi neden içeri almıyorsun? Kaç saattir buradayız?
8: Yukarı geliyor.

0: Seni daha önce burada görmedim.
1: Evet, pek tarzım bir yer değil.
0: Her zamanki yerinden mi kovuldun? Ben Lexus. Dans etmek ister misin?
1: Üzgünüm, pek iyi bir dansçı sayılmam. Yani muhtemelen bir solucan ya da başka bir şeye basabilirim. Yeterli alan yok gibi görünüyor, anlıyor musun?
0: Adın ne?
1: Adım Stray.
2: Hey! Gidelim.
1: Affedersin. Telefonun var mı?
0: Beni ayartmak için kulüpten çıkmalısın.
1: Bak, bu ne demek bilmiyorum, tamam mı? Seni dışarı çıkar, bir şeyler yeriz. Biraz fazla alanı olan bir yerde, ha?
2: Hey! Beni duymadın mı?

0: Evet, Fred'in şehir merkezinde ne yaptığını hepimiz duyduk. Pekala, bu çok hoş. Hala benim bölgem olduğunu anlaması gerek. Kurallara göre oynamazlarsa oyun oynayamazlar. Bunun için üzgünüm. Oyunları sever misin Stray?
1: Hayır.
0: Hayır mı? Birini oynamaya ne dersin? Eğlendir beni. Rus ruleti? Hayır, şaka yapıyorum. Kolay bir şeyle başlayacağız. Doğruluk mu, cesaret mi? Doğruluk mu, cesaret mi?
1: Doğruluk.
0: Doğruluk. Bahçe dövüşlerinde iyi bir isim yapıyorsun. Sence biraz para için serserileri devirmek için benim bir yolum mu? Gerçekten.

Bu gözler. Ben de senin gibiydim. Bir dövüşçü. Gerçi o zamanlar kendimi savunamıyordum. Uğrunda dövüşmene değecek bir şey verebilirim. Araban burada. Kuda, o ön tarafta. Hey Stray. Sen benim için dövüş, ben de senin için. Çok basit bir teklif. Sana meydan okuyorum.

0: teşekkürler. Çok güzel değil mi? Evet. Çok güzelsin.
1: Hadi ama biz ne zaman içeri alacaksın? Ay ne yapıyorsun? Sen de mi geldin? Uzun zaman oldu.
2: Hey.
0: Evet. Hadi.
2: Nasıl? Sen kuda mısın?
0: Hadi.
1: Tamam. Ben içeri aldım.

0: Araban güzelmiş. Yani herkes Challenger'ı bilir ama bana sorarsan Barakuda uyumaya devam etti. Bak, o hanım paradan hiç bahsetmedi.
1: Bir gece kulübünün önünde en az 23 kişi vuruldu. Kurbanlardan ikisi öldü. Diğer ikisinin durumu ise kritik. Maskeli adamlar bir SUV'den atladı. Kalabalığa sprey sıktı.
0: Beni bilgilendirecek misin?
2: Ronnie Fenwick, kumar borçları.
0: Güney sahili boksörü.
2: Hı hı. Ve çok büyük bir adi herif. Hadi oraya git de kendini bir tanıt ha.

0: affedersin.
1: Hey! Hey! Sen kim olduğunu sanıyorsun? Genç lanet serseri, beni ucuz bir numarayla yakaladın. Lanet olası herif, seni enseleyene kadar bekle. Lanet olası herif, seni mahvedeceğim. Bana gününü göstereceğim, aşağılık pislik. Çıkar beni buradan. Lanet olası! Lanet olası!

0: öldüreceğim. Beni duydun mu? Herif, ölü bir adamsın sen. Sen ölüsün herif. Sen ölü bir adamsın. Ben esas bir adamım. Kime bulaştığını bilmiyorsun. Ben lanet Ronnie Fenik'im herif. Yarı orta siklet dünya şampiyonu, anladın mı?
1: Bu doğru mu?
0: Kuda?
1: Ronnie, sen bu gece hiç kimsesin.
0: Kuda? Ne zaman çıktın dostum? Ben bir şey yapmadım, yemin ederim. Parayı getireceğim, tamam mı? Geri ödeyeceğim, ona ödeyeceğim, yemin ederim. Sen hapisteyken istediği her şeyi yaptım. Estelle'i ara. Estelle'i ara. O beni tanıyor. Sen beni tanıyorsun dostum.
1: Tamam, seni tanıyorum. Biliyorum. Ve herkes biliyor ki şu an normalde benim olduğum yerdesin aslında.
0: Evet.
1: Ve sen de biliyorsun ki şu an bulunduğum yerde merhamete hiç yer yok Ronnie.
0: Kuda, lütfen dostum. Lütfen.
1: Cehenneme git.

0: Tamam tamam geliyorum. Kuda.
1: Olivia.
0: Pek arkadaşlarınla gelmezsin. Hı? Yani sen ve arkadaki şu kötü çocuk için sadece 100 top mu?
1: Saat kaç?
0: 3:30.
1: Hayır Olivia. Saat kaç?
0: Pekala, şimdi madem böyle soruyorsun, sanırım saatim bozulmuş. 11:30.
1: Evet doğru.
0: Elbette tatlım. Biliyorsun toplarını hep gözlerim Kuda.
2: Burada ne yaptığımızı söylemek ister misin?
1: Biliyorsun golf biraz sabır işidir. Zamanlamadır. Soğukkanlılığını korumaktır. Ama belli ki bu niteliklerden yoksunsun.
2: Saçmalık.
1: Evet.

0: Harika.
1: Ben paramı istiyorum. Lanet golf dersi değil.
0: Biri sana bu gece nerede olduğunu sorarsa... Hey.
1: Golf.
0: Evet, doğru. Şimdi defol git buradan.

0: konuyu değiştirirsek Warren nasıldı? Aa, sahi mi?
1: Kesinlikle.
0: Ne yaptın peki?
1: İstemiyorum.
0: Neden hayır, olmasın? Hayır. Ders nasıldı?
1: Loli her zamanki gibi ortalığı karıştırıyordu.
2: Aman tanrım. Baba?
0: O senin baban mı?
1: Hapiste olması gerekmiyor muydu?
2: Sonra görüşürüz, tamam mı? Bana bir saniye
0: tamam,
2: verin.
0: Tamam, görüşürüz.
3: Merhaba, Lola. Nasılsın bebeğim? Vay canına, burnundaki ne öyle?
4: Ben deldirdim.
3: Ne zaman?
4: Burada ne yapıyorsun baba?
3: Gelip seni görmek istedim sadece. Biraz takom var.
4: Artık o şeyleri yemiyorum. Vegan oldum.
3: Ne zamandan beri? Yani affedersin. Tanrım sen. Yani çok çabuk büyüyorsun biliyor musun? Yani sırf ikimiz birlikte biraz zaman geçirmek için bir gezintiye falan çıkmak ister misin?
4: Hayır, otobüsüm geldi.
3: Evet tabii. Yani doğum günün yaklaşıyor.

0: Bu özel, özel bir yaş.
1: Bunu farklı yapan şey ne? Diğerlerinin hepsini kaçırdın.
0: Tamam, dinle, bunu al. Düşündüm de bir elbiseye ihtiyacın olur partin için.
1: Benim gitmem gerek.
0: Tabii. Seni seviyorum.

0: seni gördüm. Onu bana ver.
1: Ben bir şey almadım ama. Dur, ben bir şey almadım. Çantamı
0: geri ver lütfen. Sen hırsızsın.
1: Ben bir şey almadım. Çantamı
0: bırak
1: ver.
0: Dedim.
2: Hey,
1: bırak
2: hanımlar.
1: Dedim. Bırak.
2: Hey, hey, hayır, hanımlar.
1: Ben onu bana geri.
2: Hey, buna hiç gerek yok. Bununla
0: ama
2: ben ilgilenirim.
0: Ama o bir hırsız.
2: Tamam,
0: görmedin
2: biliyorum
0: mi?
2: Onunla ben ilgilenirim, tamam mı? Bu herhalde her şeyi karşılar. Bu sana uyar mı? Evet, uyar.
1: Tamam.
2: Bu fiyata tişörtü bile alırım. Tamam mı? Güzel. Hey, al bunu. İyi misin?
1: Teşekkür ederim.
2: Nerelisin?
1: Atlanta.
2: Evinden bayağı uzaktaymışsın. Adın ne?
1: Billy.
2: Ben Kuda. Miami'denim. Kaç yaşındasın?
1: 18.
2: Ciddi misin?
1: 15. Biraz karnım aç. Buralarda bir Wendy's falan var mı?
2: Evet, öyle bir yer var. Ne tür yiyecek seversin?
1: Ne olsa yerim.
2: Ne olsa. Ne olsa iyi bir şey.
3: Hey Eric. Benim Stray. Dostum, seni duyuyorum. Bak, paranı buldum. Bir aylık kira falan.
4: Saçmalama.
3: Oyun oynamıyorum. Hepsini buldum.
4: Hadi ama. Parayı kapının altından içeri at.
3: Gerçekten mi? Kapıyı aç Eric.
4: Lanet, kapının altından at. İttir gelsin.
3: Burada 500 var. Şimdi anahtarlarımı ver.
4: Bekle. Bana bir daha bulaşırsan bu kez lanet yatağını da yakarım sersem. Şu haline bak, kötü gözüküyorsun.
3: Sonra görüşürüz Eric.
4: Evet, nasıl istersen.
5: Hey, o sevdiğin kristali aldım.
6: İki yeni mesajınız var. İlk yeni mesaj.
7: Merhaba, Park Civil'den Jimmy Magner. Daha fazla işimiz olmayacağını söylemek istiyorum. Sana geç haber verdiğim için üzgünüm. İşlerinde bol şans.
6: Sonraki mesaj. Merhaba, ben Lexus. Bu numaradan cevapsız bir arama almışım. Bu yüzden geri arıyorum. Pekala, hoşça kal. Yeni mesajlarınız bitmiştir.
2: Pekala. Bu taco küçük Havana'nın en iyisidir. Veya bir de buradaki yeşil sosla daha da iyidir.
0: Evet. Fena yakıyor.
2: Ama o kadar da acı olmaları gerekmiyor tabii.
0: Hayır, harika demek istedim.
2: Ha, doğru ya, yakıyor.
8: Tamam. Tamam. Ayrılın, hadi ayrılın. Hey, gel buraya. Senle sonra görüşürüz, tamam mı? Hadi,
2: annen
8: tamam.
2: Nerede?
8: Sen işine bak.
0: Hadi.
2: Başın
8: sağ
2: olsun.
8: Hadi.
2: Nasıl?
8: Hadi bakalım.
0: Bağımlıydı.
8: Ben de.
0: Ben de koruyucu aileye gittim ama o adam da... Oradan ayrılmam gerekti. Çocuğun var mı?
2: Evet. Bir kızım var. Senin yaşlarında.
0: Adı ne?
2: Lola. Haftaya doğum günü.
0: 16 mı?
2: Evet. Sorabilir miyim? Doğum günün için ne isterdin?
0: 16 güzeldir. O neden hoşlanır? Her neyse, kalbinden geldiğinden emin ol, anlıyor musun? Sadece senin verebileceğim bir şey.
2: Billy, bu sokaklar senin gibi genç bir kız için güvenli değil. Seni götürebileceğim bir yer var mı? Bir arkadaş?
0: Yok.
2: Peki. Beni burada bekle. Merhaba, iyi akşamlar.
9: Hey, merhaba.
2: Sadece normal bir oda.
9: Hı hı. Peki kalış süreniz nedir?
2: Sadece hafta sonuna kadar ve bir bakayım. Belki biraz daha uzun.
9: Oh, nakit. Mükemmel. Tamam. Şimdi bu sizin.
2: Harika. Teşekkür ederim.
9: Ben teşekkür ederim.
2: Şimdi bir odam var. Ve biliyor musun? Al bunu. Ve odanın parası hafta sonuna kadar ödendi yani. Kendine iyi bak.
10: Peki ne kadardır Miami'desin?
3: Beni yakaladın. Büyüdüğüm yerde çok fazla erişte lokantası yoktu.
10: Neresiymiş orası?
3: Idaho.
10: Orası patatesin vatanı değil mi?
3: Evet. Mavi yakalı. Dağlar ve vadiler. Geldiğim yerde sadece 1000 kişilik bir nüfusumuz vardı. Restorandan çok kilisesi olan bir yer. Peki ya sen?
10: Kuzey Carolina.
3: Orası NASCAR'ın vatanı değil mi?
10: Evet. Ama hızlı arabaları pek sevmem.
3: O zaman Lambo'mu satsam iyi olur.
10: Peki adın ne? Stray? Bu gerçek bir isim değil.
3: Affedersin. Lexus?
10: Benim adım Sloan.
3: Çok sevdim.
10: Hadi söyle.
3: Ricky.
10: Oh, Ricky. Ne hoş. Çok sevdim.
3: Aptalca. O bir silah mı?
10: Hı hı. Bu şehirde birçok insana güvenmiyorum.
3: Al benden de o kadar.
10: Ne iş yapıyorum demiştin?
3: Dövüşüyorum.
10: Sana bir şey göstermek istiyorum.

0: Ne var?
1: Buluştuğun herkesi buraya getiriyorsun ha?
0: Aslında her birini. O solucan için biraz alana ihtiyacın olabileceğini düşündüm.
1: Hayır, yapamam.
0: Pekala. Gerçi son konuştuğumuzda epey kendinden emin görünüyordun.
1: Peki. Ama bu haltı yıllardır yapmadım.

0: Memnun oldum.
1: Merhaba.
0: Bundan çok sıkıldım artık Kuda. Yeter.
1: Medina, lütfen. Ne var ki?
0: Lola artık küçük değil Kuda. Babasının kim olduğunu, gerçekte kim olduğunu biliyor.
1: Ha, ama bu onu benden alabileceğin anlamına gelmez.
0: Elbette gelir. Bak.
1: Aa.
0: Onu parayla satın almak istemen yeterince kötü.
1: Üzgünüm.
0: Ne tür para
1: çok
0: bu Kuda?
1: Çok üzgünüm bak.
0: Yaşadığın hayatla lekelenmişsin. Bir suçlusun.
1: Şey, biliyorsun ben buraya geldim çünkü...
0: Biliyorum. Lola'nın doğum günü.
1: Doğru, evet.
0: Tatlı 16 yaş.
1: Ve ona bir şey almak istiyorum. Yemeğe çıkarmak. Yani bir babanın kızı için yapacağı normal şeyleri
0: canım
1: yapmak.
0: Canım yanıyor biliyorum. Ama Lola'nın ilacın olmasına izin vermem. Sen hapse girdin. Bizi bıraktın sen. Hatırlıyor musun?
1: Evet hatırlıyorum. Evet hapse girdim doğru. Hapse girdim ve insan hapse girince bu oluyor. Yani hapishane dışında kimseyi görmüyorsun. Kim bu?
0: Cameron Gaskell. Az bilinen biraz hermetik bir sanatçı. Muhtemelen bazı büyüklerle rekabet edebilirdi. Görünüşe göre ekibinden hiç çıkmamış. Bir sürü kediyle yaşamış.
2: Hey!
1: Beni takip mi ediyorsun?
2: Arabanı gördüm. Bak, profesyonel olmadığım için üzgünüm.
3: Sersem! Evet, yürümeye
2: bak,
3: devam
2: dursun.
3: Et aşağılık.
2: Golf de, tenis de oynamaya varım. Her ne istersen. Hey, bunu gerçekten yapabilirim.
1: Tabii tabii. Atarım. Tanrı aşkına. Ne var?
2: Çevir şunu. Kontak anahtarın olabilir.
1: Evet.
2: Bu marş motorun.
1: Hayır, hayır, hey, hey, hey. Hey, dinle. Arabamı kurcalamandan hoşlanmadım. Bir çekici çağıracağım.
2: Biraz sabır.
1: Sabır mı? Sabır.

0: Tekrar dene.
1: Tabii ya. Hadi canım.
0: Bu işe ihtiyacım var.
1: Peki, tamam.
0: Bana bir şans ver.
1: Tamam, dinle. Önümüzdeki birkaç gün içinde bazı işlerim var. Yani belki bana yardım edersin. Belki. Save you the mini, my people, my struggle, you're so feeling empty. I've been at it since a young nigga. This me venting, I

0: Kim o?
1: Oda servisi.
2: Billy?
0: Hayır, ben hiçbir şey almadım.

0: Aşağılık kadın!
1: Hayır! Hayır!
0: Lanet çeneni kapat!
1: Hayır! Lütfen!
0: Buraya gel!
1: Hayır!
0: Fislik!
1: Hayır!

0: Bakar mısın?
1: Hey dostum, ne vardı?
0: Bir kız gördün mü? Siyah bir kız, 16 ya da 17 yaşlarında. Saçında kızıl örgüleri vardı.
1: O mu? Evet. Sanırım dün gördüm. Dün sabah. Ama pek emin değilim dostum.
0: Yalnız mıydı?
1: Sanırım öyle. Havuz başında.
0: Tamam. Sağ ol.
1: Görüşürüz.
0: Tabii.

0: Çocuğun var mı?
1: Evet, bir kızım var. Senin yaşında.
0: Adı ne?
1: Lola. Haftaya doğum günü.

0: Bu sokaklar senin yaşındaki bir kız için güvenli değil. Seni götürebileceğim bir yer var mı?
1: Yok.

0: Hadi hadi hadi vur vur.
1: Hadi
0: vur,
1: ama
0: vur.
1: İndir
0: hadi,
1: onu.
0: Hadi hadi. Hadi indir onu hadi. Hadi. Öldür onu hadi. Aşağıdan aşağıdan hadi hadi hadi. Aşağıdan. Hadi hadi. Hadi vur vur vur. Kafasına evet evet evet. Hadi adamım. Hadi adamım yaparsın yaparsın. Hadi hadi. Hadi. Daha çok ayakla. Evet evet. İşte bu. İşte bu. Evet. Aferin sana. Adamımsın. Adamımsın. Aferin sana. İyi para kazandın.
2: Sonra görüşürüz. Geleceğini düşünmemiştim. Bunu gördün mü?

0: İyi misin? Dün gece hiç uyumamış gibi görünüyorsun.
1: Bir kızla tanıştım. Ve...
0: Lanet olsun, pek mutlu görünmüyorsun.
1: Hayır, öyle değil. Bir çocuktu. Ocean Drive'da hırsızlık yaparken rastladım ona. O bir kaçak. Ona biraz para verdim. Bir otele yerleştirdim ve... Şimdi gitmiş. Galiba... Biri kaçırdı onu.
0: Yani bu kızı tanımıyorum. Ama dediklerine bakılırsa yani... Polislerden ya da bir adamdan kaçıyor olabilir. Lanet olsun. Bugünlerde buradaki çocukların yarısı bağımlı.
1: Onda bir şeyler vardı. Yani çok genç ve... O da birilerinin kızı.
0: Seni anlıyorum. Ama yapabileceğim bir şey olduğunu sanmıyorum.

0: Kuda, seni yarına kadar beklemiyordum.
1: Her hafta aynı gün değil mi Link? O yüzden beni şu Çin takvimi zımbırtısıyla kandırma.
0: Sorun değil, sadece senin için fazladan para bulmak istiyorum, tamam mı?
1: Tamam.
0: Bir, iki, üç, dört, beş,
2: kumsaldaki altı, gün batımıyla yeni yedi, bir başlangıç sekiz, yapacaksın.
0: Dokuz, on... Tamam, sorun yok.
1: Dur. Bekle biraz, bekle dur. Bunu nereden buldun?
0: Ne?
1: Para klipsi, bunu nereden buldun?
0: O benim. O benim para klipsim.
1: Hayır. Onu bir arkadaşıma verdim, küçük bir kıza. Bunu nereden aldın?
3: Sana lanet bir soru sordu.
0: Arkadaşım, bunu bana o verdi.
1: Lanet olası arkadaşın kim? Kim o arkadaşın?
0: Anlamıyorum.
3: Sana kim verdi?
0: Güney Miami'de bir rehinci dükkanı var ve 58. sokak. Bu bir antika, gerçek altın.
1: Ve o benim, bu yüzden sakın dalga geçme benimle.
4: Kuda, benim Estel. Sabah ilk iş bana gel. Ve Sitre'yi de getir. Çok önemli.

0: Evet, iyi zaman geçirdim. Evet, hayır, ben sadece... Bak, gitmem gerektiğini söyledim, tamam mı? Evet, tamam, tamam. Hoşça kal.
1: Kız kim?
0: Daha yeni tanıştık.
1: Estelinkilerden biri mi?
0: Çok deneyimlisin ha?
1: Ondan hoşlanıyor musun?
0: Evet, sanırım.
1: Ha, onun hakkında ciddiysen, yani ben olsam farklı bir iş bulurdum.
0: Gerçekten tavsiye verebilecek kişi olduğunu mu düşünüyorsun?
1: Elbette öyleyim. Eğer biraz... Yani düşündüğünün yarısı kadar olsaydın bile... O zaman gider kendine gerçek bir hayat kurardın.
0: Gerçek bir hayat mı?
1: Evet. Söylesene, nasıl bir hayat istiyorsun?
0: Bilmiyorum.
1: Evet, ne istiyorsun? Gerçekten bir düşün. İstediğin şey nedir?
0: İstediğim... Yer edinmek için... Dövüşmeyeceğim bir dünya.
1: Yani yaşamaya değer bir hayat. Bu iyi bir şey. Biliyorsun, bu arabayı oldukça iyi tamir ettin. Bu şekilde geçimini sağlayabilirsin, değil mi?
0: Tamirci öyle mi?
1: Dövüşçü olmaktan daha iyidir. Ya da lanet serserilerden. Hadi.

0: Güney tarafından geldik.
1: Harika.
0: Evet.
1: Şuna bak, akıl hocası ve çırağı. O nasıl çalışıyor Kuda?
0: Ha şey, aslında iyi gidiyor. Evet.
1: İyi mi gidiyor? Bugünlerde bir erkekte ender görülen bir şey. Yine de sadece bir çocuksun, öyle değil mi? Bir şey ısmarlayabilir miyim canım?
2: Hayır. Teşekkürler.
1: Ne kadar nazik. Aa, biliyor musun Kuda? Neden ona takımlarından birini giydirmiyorsun?
2: Pek benlik değiller.
1: Bazıları eski kafalı diyebilir. Hatta bir kalıntı. Ama biz arkadaşımız Kuda'yı iyi biliriz. Bir klasiktir. Şehir merkezinin dışında yeni bir ekip var.
0: Ne iş yapıyorlar?
1: Artık her şey internette. Bu çocukları gördün. Dijital para birimleri, siber dolandırıcılık, karanlık ağda anlaşmalar. Ama iyi bir sistemleri var. Günde 100'den fazla çekiyorlar.
0: Yani başka bir kira.
1: Spor çantalı çocuklar değiller, bağımsızlar. Dışarıda yeni bir dünya var. Hala benim olduğumu anlamıyorlar.
0: Şehir merkezi mi dedin?
1: Hı hı.
2: O civarda bazı insanlar tanıyorum.
1: Aa, öyle mi? Sen ne dersin Kuda? Streyin tek başına yapmasına izin verelim mi?
0: Tabii. Nasıl istersen. Zaten yapacak işim var.

0: ne oluyor? Dostum ne oluyor? Hey!
1: Nerede o?
0: Neden bahsettiğini bilmiyorum dostum. Freddy! Freddy'nin adamıydı.
1: Nerede bulurum bu Freddy'yi?
0: Eski bir kurabiye fabrikası var. Sanayi bloğunda. Şehir merkezinde. Hadi lütfen yapma, yemin ederim bir şey bilmiyorum. Benim bununla bir ilgim yok.
1: Senin bununla çok ilgin var.

0: Burada ne yapıyorsun? Estelle bunu halledebileceğimi söyledi.
1: Yani... Sana göz kulak olmamı söyledim.

0: Lanet olsun. Bak kim gelmiş.
1: Ne haber Peyçek?
0: Kayıp mı oldun Stray?
2: Bunlar Estelle'in adamları mı?
0: Hı.
2: Otursana.
3: Teşekkür ederim.
1: Acele etseniz iyi olur.
2: Sen de kim oluyorsun be?
0: Bu tersane dövüşlerindeki hurdacılardı. Geçen hafta kendi sayesinde çok iyi kazandı.
2: Bana pek güçlü gelmedi.
0: Lanet olsun ama fena dövüşüyor, anlıyor musun?
2: Patronun kafasında bazı çılgın fikirler var. Sanki pay almaya çalışıyor gibi konuşuyor. Bak şimdi. Anlaşılan sen uzun süredir oyundasın. Buna ne dersin?
3: Eğer kurallara göre oynamazsan bu oyunda o kadar uzun süre kalamazsın.
2: Bak burası bir tuzak evi.
0: Bu doğru.
2: Burada kural yok. Kurallarla oynasaydım şu an olduğum yerde oturmazdım.
3: Biliyor musun? Buradan çok güzel görünüyor gerçekten. Çok, çok güzel.
2: Daha önce denk geldik mi? Santa Rosa'da bulundun mu hiç? Seni hatırlıyorum. Barakuda aşağılık herif. Sana saldırana kadar onlarla Latin krallarını yönetirdim. Bozguna uğratmaya çalıştım. Ama sen 3 tanesini duşta eski bir buz kıracağı şeyiyle indirdin.
4: Bırak beni! Bırak beni! Bana tuzak kurdun! Seni aşağılık herif! Bırak beni! Bırak beni!
2: Ne oldu dostum?
4: Senin lanet!
2: Güzel bir şey gördün mü? Anlayacağın her türden kızım var. Siyah kızlar, beyaz kızlar.
4: Lütfen, lütfen, lütfen dur.
2: Küçük kızlar.
4: Hayır.
0: Herkesin kendi zehiri var, duydun mu? Şahsen içlerinde biraz kavgacılık olması hoşuma gidiyor, duydun mu?

0: Hey, baksana dostum. O kafanı parçalamadan önce kapa çeneni.
1: Bitirdin mi?
0: Andre, çantamı getir.

0: Hepsini. Dre.
1: Siz pislik herifler kripto para kullanmayı bilseydiniz sizi bir daha görmek zorunda kalmazdım.
0: İşte bu nakit. Bu şey öldü. Hepsi orada.
2: Güzel.
0: Hey.
1: Seninle sonra görüşürüm. Kuda.
2: Tabii.
3: Bu alanlar da neydi söyler misin? Neredeyse bizi öldürtüyordun.
2: Evet.
3: Kuda. Bunlar çok tehlikeli insanlar. Bak hiç bulaşmayalım.
2: Kız o kızdı.
3: Kim?
2: Billy. Hani otelde bıraktığım kaçak.
3: Hayır başka biri olmalı.
2: 15 yaşında biliyor musun?
3: Lanet olsun.
2: Onu burada bırakamam.
3: Bunlar sadece Rusya'da olur sanıyordum. Lanet web kameraları dostum. Gördüğümüz o kızlar dünyanın her yerindeki sürüngenleri internetten yayın yapıyorlar.
2: Ne yapıyorlar?
3: Çok karanlık şeyler. İnsanlar bu rezillikleri görmek için her türlü parayı ödüyor.
2: Alçak herifler. Yukarıda görüşürüz.
3: Hey!
4: Peki. Hey, sorun ne?
3: Yok bir şey. Sadece dün gece pek uyuyamadım.
4: Her şey yolunda mı?
3: Evet, yolunda. Estelle olan şeyleri düşünüyordum. Bana teklif ettiği şeyi.
4: Evet, Estelle'in insanlar üstünde böyle bir etkisi var. Ama o tehlikeli. Ah, olamaz. Saat kaç? Uyuyakalmışız. Çok kötü. İşe geç kalacağım şimdi. Orada ne kadar var?
3: 500,000.
5: Bölgesine ilerliyor. 3 yard gol koşusu ve Miami gol attı.
6: Kuda, sahilde bir yerde bir şeyler yudumluyor olman gerekmiyor mu?
2: Şehir merkezinde olan bitenden haberin var mı senin?
6: Bir para fabrikası.
2: Hayır, bundan daha fazlası Esten. Biliyor musun? Senin bile asla düşmeyeceğini düşündüğüm bir seviye var.
6: Kanlı beyne sıçrayan bu oyu kolonya olarak kullanan adam neden para kazanıp kazanamayacağımı mı söylüyor?
2: Orada küçük bir kız var. Daha 15 yaşında bile değil.
6: Aa, anlıyorum. Tatlı küçük Lola'nı düşünüyorsun.
2: Ailemin adını ağzına alayım deme.

0: Ama Asım'da olmak bir ayrıcalıktır.
1: Hayır. Artık değil.
2: Bu arkadaşının arabası değil mi?
3: Evet. Kuda'nın.
2: Hey, burada bir dakika bekleyebilir misin?

0: Ne?
1: Bütün güzel rengarenk balıklar yüzeye yakın ılık sularda yüzer ama aşağıda gerçek iş orada olur. Aşağıdaki yaratıklar varoluşlarının acımasız gerçeklerine dayanmak ve hayatta kalabilmek için donmalarını önleyen özel bir kan türüne sahiptir. Belki sen bizimle aynı kana sahip değilsin Kuta. Belki de karanlığa hiç uyum sağlamadın.

0: Bu Freddy'den.
1: Harika. Doom. Sanırım Kuda'ya emeklilik paketini sunma vakti geldi.

0: Benim için dövüş. Ben de senin için. Ve hayallerini gerçeğe dönüştüreyim. Basit bir teklif.
1: Seni aşağılık!

Öldür onu. Daha sert.

0: Git.
1: Aşağılık herif! Zefil yaşarsan...

0: Çantaları al. Minibüsü al. Şehir dışına çık.
1: Pekala, dinle. Orada sakin ol, tamam mı dostum?
2: Tamam, iyi ol dostum.

0: Lanet bir ölüsü, duyuyor musun? Duyuyor musun?
1: Evet, seni duyuyorum. Duyuyorum.
2: Paycheck. Dre.
3: Hey, hadi gidelim.
1: Hadi katil.

0: Lanet, yine göreceğimi biliyordum. Bütün işimi mahvettin. Aklından bile geçirme. Şu haline bak. Kuda. Hayatım boyunca çok şey gördüm. Ama bir pisliğin kan kaybettiğini hiç görmedim. Acaba böyle bir şey için ne kadar öderler ha? Bebeğim dinle. İndir silahı. Ne yapıyorsun? Buna gerek yok.
1: Lanet olsun. Aşağılık. Seni öldüreceğim lanet olası.
2: Lanet olsun. Neler oluyor?
3: Sana güvenmiştim. Seni hasta pislik.
4: Buraya seni kurtarmaya geldim. Ama bak sonuçta sen beni kurtardın. Yemin ederim seni öldüreceğim.

Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Biliyor musun, aslında sen haklıydın. Doğru, ben Barakuda'yım. Ve bu gece öldürecek bir gece değil. Ölünecek bir gece.

0: Kuda, iyi misin?
1: Yardım et bana. Onun yanında götür.
0: Nereye?
1: Florida'nın dışına, Miami'nin de dışına. Onu çıkar, hemen.
0: Kuda, yaralısın, yavaş ol. Seni bir hastaneye götürmeliyiz.
1: Beni dinle. Kuzeye doğru sür. Minibüsü bırak, araba al. Ortadan kaybolmak zorundasın. Evet. Onun hiç kimsesi yok. Sana ihtiyacı var. İkinize de ihtiyacı var.
2: Geçti.
1: Bu dünyadaki yerini bulmalısın. Hayat yaşamaya değer, değil mi?
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Arkadaşlar!
10: Azma!
9: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
11: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
9: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: Bu var ya, bu blok dersten çıkıyor.
17: Atıştırmalık?
16: Yok, ben doymalık takılıyorum.
17: Bir şey diyeyim mi?
18: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
17: Abi bu adam ne yiyor ya?
19: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
8: Hadi kalk.
1: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
9: Hadi maça gidiyorum.
7: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
16: Yola çıkıyoruz.
7: Çok heyecanlı.
1: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacaklar.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.

0: O anların dondurması Oando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
8: Otel harika.
9: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Buraların redlisiyim.
12: Nerelerin mi?
11: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
13: Bonjour madame.
11: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
14: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
13: Très bien.
11: Merci.
12: Gezerken yol tarifi,
11: alışveriş fit check'i.
12: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
13: Aa Demet Hanım.
12: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
11: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
12: her yer redlilerin oluyor.
11: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
7: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Geceliği 4.200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
6: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
7: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: başka.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Koçakla festival şimdi başlıyor.

0: Mutlu yıllar. Bu gece için heyecanlı mısın?
1: Yaş günlerini pek sevmem ama...
0: Hadi ama eğlenceli olacak.
1: Sanırım.
0: Annem beni yedi gibi bırakabileceğini söyledi. Sonra Çiçeolina'ya gidebiliriz.

0: Borcum ne kadar?
1: Küçük bir şeydi, boş ver.
0: İyi bir adamsın. Tam servis için sana geldiğinden emin olurum.
1: Tabii. Kızlardan randevunu al, tamam mı?
2: Ev mi yoksa burası mı?
1: Billy, sesini açar mısın?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Efendim iyi akşamlar.

0: Akşamlar, saatlerimiz 18.30'u gösteriyor. Beyaz TV ekranlarında Beyaz Ana Haber'e başlıyoruz. Ben Melis Sabahcı. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün İstanbul'daydı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Erdoğan, bölgemizdeki huzurun tesis edilmesi için gerekli her adımı atıyoruz dedi. Gündeminde terör devleti İsrail vardı.
1: Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin coğrafyamıza tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasını fırsat vermemek gerekiyor.
2: Terör devleti İsrail'e bir kez daha tepki gösterdi.
1: Bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i Vahdettin Köşkü'nde resmi törenle karşıladı. Liderler önce ikili, ardından da heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Ve iki lider kamera karşısındaydı.
1: Ticaret hacmimizi evvelce belirlediğimiz 5 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimizi teyit ettik.
3: This unique partnership, Turkey's success is Pakistan's success.
0: Efendim, NATO zirvesi için Ankara'da geri sayım başladı. Hazırlıklar da tamamlandı. Zirve nedeniyle park yasakları da uygulamaya geçti. AVM'ler, marketlerin otoparklarıyla araç tamir servisleri ve iş yerlerinin otoparklarına park yapılamayacak. Emniyette kırmızı alarma geçti. Güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı.
4: Polis kırmızı alarma geçti. Ankara güvenlik çemberine alındı.
5: Ya bu seviye yeterli bence. Gayet de iyi.
4: NATO zirvesi için geri sayım başladı. Liderler 7-8 Temmuz'da Ankara'da olacak. Zirve için hazırlıklar tamamlandı.
6: Zirve nedeniyle park yasağı bugün başlıyor. Yola cephesi olan marketlerin, konutların, iş yerlerinin ve AVM'lerin otoparkları da yasak kapsamında.
4: Taksi duraklarının önünde araç parkı yapılamayacak. Konut ve iş yerlerinin önü ve bahçe işlerine de park etmek yasak olacak. Uygulama 9 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Ekiplerde teyakkuzda.
6: NATO zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Şehrin birçok noktasında kurulan denetim noktalarında ekipler denetimlerini gerçekleştiriyor. Bunlar sıradan denetimler değil. Bir yandan sürücülerin belgeleri kontrol edilirken bir yandan da araçları aranıyor. Eğer bir sorun yoksa yollarını uğurlanıyor.
7: İyi bence, yani ben şehir dışından geldim zaten. Geldiğimden beri böyle bayağı görüyorum.
4: Her cadde, her sokak denetleniyor.
6: Emniyet ekipleri turkuaz eylem planıyla 9 ilçede 240 ayrı noktada denetim gerçekleştirdi.
8: Olması gereken aslında, hani NATO zirvesi de var sonuçta. Umarım her şey güzel ve kontrollü bir şekilde gerçekleşir.
4: Başkentte güvenlik en üst seviyede.
6: Kırmızı alan olarak ilan edilen bölgelerde kurulan barikatlar siyah brandayla kaplandı.
4: Denetimler zirve boyunca devam edecek.
0: Ve efendim, ABD Başkanı Trump'ın da Ankara programı belli oldu. 7 Temmuz'da Ankara'ya gelmesi beklenen ABD Başkanı ilk olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'i ziyaret edecek. Daha sonra Beştepe'ye geçerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi bekleniyor ve bir restoranda Trump için bir masa rezerve etti.
4: Tarihi zirve için geri sayım başladı. NATO zirvesi için Ankara'ya gelecek olan ABD Başkanı Trump'ın da Ankara programı belli oldu. ABD Başkanı'nın 7 Temmuz'da Ankara'ya gelmesi bekleniyor. Yaklaşık 1000 kişilik ekibi ise Trump'tan önce Ankara'ya gelecek ve hazırlık yapacak. Özel servis ajansları Trump'ın kullanacağı güzergahları ve konvoy planlamasını ayrıntılı şekilde koordine edecek. Trump ziyaretine ilk olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'den başlayacak. Ardından Beştepe'ye geçecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. Trump'a atlı birlikler eşlik edecek. Tören sonrası önce baş başa, ardından da heyetler arası görüşme yapılacak. İki liderin basın toplantısı yapması da bekleniyor.
9: It's a pleasure to be with President Erdoğan of Turkey. We've been friends for
4: Ve sadece Trump'ın ekibi değil, Ankara'da bir restoranda ABD Başkanı için özel hazırlık yaptı.
6: Hazırlıklar sokaklardan restoranlara kadar uzandı. İşte bu restoranda da ABD Başkanı Donald Trump için bir masa rezerve edildi. Masa Urfa yöresine ait çiğ köfteden içli köfteye, mırradan çaya kadar ikramlıklarla donatıldı. Masa zirve sonuna kadar ABD Başkanı Trump için hazır tutulacak.
5: Birden doğaçlama oldu. Umarız gelir. Olur mu olur. Uçağa binip de ülkesine yol alana kadar biz masayı hazır tutmayı planlıyoruz.
4: Masada yok yok.
5: Urfa mutfağı. Yani bizim zaten klasik ikramlarımız var. Urfa'nın çiğ köftesi, içli köftesi, hünkar beğendisi, firik pilavı, künefesi, mırrası.
4: Restoranın bu hazırlığıysa sanal medyada gündem oldu.
5: Bu masa Trump masası diye burada oturmak isteriz diye halkımızdan da öyle tepkiler var. Yani.
0: Efendim mutlak butlanla çalkalanan CHP'de yolsuzluk skandalları da bitmiyor. Soruşturma kapsamında Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğenine tutuklama talep edildi. Özgür Özel ise Zonguldak ziyaretinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.
9: Sizi üzecek, sizi utandıracak hiçbir olayın içerisinde olmadım. Bundan sonra da olmayacağımı bilmenizi isterim.
4: Yolsuzluk soruşturmasında dün gözaltına alınan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın yeğeni Ahmet Can Ağbaba tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.
10: Yayanları da, konuşanları da Allah belasını versin.
4: Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in eski özel kalem müdürü Sadık Can Köksal'dı. Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri devam ediyor. Özgür Özel ise Zonguldak taydı bugün. Hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi vardı.
11: Parti bir gemi ise siyasette marifet gemiyi limana çekmek değil, iktidara götürmek. Kaptan limanda lazım değil, kaptan fırtınada lazım. Okyanusları geçmek için lazım kaptan.
4: Ankara Milletvekili Adnan Beker de kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim sözleriyle CHP'den istifa etti. Yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.
0: Efendim dini değerleri hedef alan gösterinin sahibi sözde komedyen Deniz Göktaş tutuklandı. Soruşturma derinleşti. Babası Kemal Göktaş'ın terör izlerine rastlandı. İşte detaylar.
4: Komedi kılıfı altında kutsal değerlere hedef aldı. Hadsiz bir gösteriye imza attı. Sözde komedyen Deniz Göktaş tutuklandı. Göktaş'ın gösterisinde övgüyle bahsettiği babasının terör izlerine rastlandı. Kemal Göktaş'ın 1980'li yıllarda yasa dışı Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiği öne sürüldü. 1980 yılında meydana gelen Çorum olaylarına da katıldı. Halkı tahrik etmek, silahlandırmak gibi eylemlerle ilişkilendirildi. Dosyada polis memuru Muzaffer Yeşilyurt'un şehit edilmesinde de adının geçtiği iddia edildi. Süreç bununla da sınırlı değil. Kayıtlara göre silah ve mühimmatla yakalandı, tutuklandı. 1988'de tahliye edildi. 1991 yılında yeniden cezaevine girdi. Şartlı tahliye edildi ve 1999 yılında serbest kaldı. Deniz Göktaş hakkında yürütülen dini değerleri alenen aşağılama soruşturması ise sürüyor.
0: Efendim 30 maddelik yeni trafik düzenlemesi meclise sunuldu. Alkollü araç kullananlar yandı. Alkol premi sınırı 0.20'ye düşebilir.
2: Alkollü araç kullananlar yandı. Trafiği tehlikeye atan sürücülerin ehliyetine süresiz şekilde el konulacak. Alkol promil sınırı düşecek. Trafikte yaşanan sorunları en aza indirmek için meclis çalışmaları sürüyor. Cezaların artmasıyla birlikte birçok ihlalin önüne geçilecek.
12: Şimdi ise meclise 30 maddelik bir teklif sunuldu. Trafiği tehlikeye atanlar yandı. Çünkü trafikte makas atanlar, drift atanların ehliyeti süresiz bir şekilde iptal edilecek.
2: Yasal alkol sınırı da düşecek.
12: 0.50 promil sınırı 0.20'ye düşürülecek. Yani 0.20 üzerinde alkollü çıkanların ehliyetine el konulacak.
2: Düzenleme için gözler şimdi meclise çevrildi.
0: Efendim süper hücre İstanbul'u vurdu. Sabah başlayan ve bir saat etkili olan sağanak İstanbulluları perişan etti. Rögarlar taştı, alt geçitler, yollar göle döndü. İş yerleri su altında kaldı. Bir kadın sele kapılmak üzereyken son anda kurtarıldı. İşte İstanbul'da bugün yaşananlar.
13: İstanbul Çal tane, çal hemleri kutlayalım.
14: Kendini kurtarmaya çalışıyorum.
15: Araçlar beni üstünde.
16: Biraz Zafer Çarşısı'nın şu anki hali.
12: Bir araç da burada mahsur kalmış durumda.
17: Her yer su bastı. İnanılmaz derecede zor durumdayız.
4: Sele kapılmaktan son anda kurtarıldı. Alt geçitleri su bastı. İş yerleri, yollar göle döndü. Sağanak yağış İstanbul'u felç etti.
15: Araçlar dönüştüğünde. Anlatılmazsak.
12: Kavurucu sıcaklardan bunalan İstanbul'un günlerdir beklediği sağanak yağış bugün etkisini gösterdi. Bir anda başladı saat 10.30'da ve şu anda etkisini gittikçe arttırarak devam ediyor.
4: Sağanak sadece bir saat sürdü. Bilançosu ise ağır oldu.
18: Hep söylüyor, sloganları bir türlü düzeltmediler.
4: Beşiktaş'ta can pazarı yaşandı. Sele kapılmamak için ağaca tutunan kadın böyle kurtarıldı.
12: En çok da vurduğu adreslerden biri de Zincirlikuyu alt geçidiydi. Bakın sizlere hemen suyun yüksekliğini gösterelim. Kaldırım damyolu ayağımızı attığımızda resmen dizlerimize kadar geliyor ve ilerledikçe suyun boyu yükseliyor. Bakın bir araç da alt geçitte mahsur kalmış durumda.
4: Üsküdar'daki Sahaflar Çarşısı da sağanaktan nasibini aldı. Yüzlerce kitap kullanılamaz hale geldi.
16: Meydandaki suyun çarşıya akması nedeniyle çarşı su altında kaldı.
19: Hiçbir şey yapamadı, sonucu bu.
4: Esnaf CHP'li Üsküdar ve Büyükşehir Belediyesi'nden yardım istedi.
16: 1,5 saat sonra müdahale ettiler. 1 metrenin üstünde su rahat bir şekilde yükselmişti çarşıda. Dükkanlar bel boyuna kadar su altında kalmıştı. Büyük bir mağduriyet var.
4: Çöp konteynerleri sürüklendi. Kağıthane, Beyoğlu, Beykoz'da sele teslim oldu.
17: Evet, gördüğünüz gibi içerinin son hali de bu.
4: Bu genç yolun karşısına geçerken böyle zorlandı. Kocaeli'de de manzara aynıydı. Yollar göle döndü. Araçlar suya gömüldü. Mahsur kalanlar araçların üzerine çıkarak yardım bekledi. Edirne'de de sağanak etkiliydi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar otobüs durakları, ATM önleri ve ağaç altlarına sığınarak korunmaya çalıştı.
0: Tekirdağ'daki bir patlamada doğalgaz faciası yaşandı. Binanın üst katı yok oldu. 2 kişi hayatını kaybetti.
2: Gecenin sessizliğini bozan bir patlama.
20: 2 vefat var.
2: Dökülen parçalar ve oluşan panik.
20: Doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülüyor.
2: İşte bu apartmanda doğalgaz faciası yaşandı. En üst kat bir anda yok oldu. Duvarlar yıkıldı, camlar yüzlerce metreye savruldu.
21: Yüz olsaydı bu daha çok böyle olurdu yani.
2: Daire tanınmaz hale geldi. 2 kişi o daireden sağ çıkamadı.
21: Bir facia yaşandı.
2: Binada ağır hasar oluştu. İncelemeler devam ediyor.
0: Efendim, 35 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ece İrtem'in ölümüne ilişkin beklenen otopsi ön raporu çıktı. Rapora göre Ece İrtem'in ölüm nedeni kalp krizi.
2: Kalp krizi mi yoksa maymun ısırığı mı öldürdü? Yanıtlar netlik kazanmaya başladı. Oyuncu Ece İrtem'in adli tıp ön raporu çıktı.
22: Kul olarak çok fazla şeyi kafaya takıyoruz. Artık kendimi rahat bırakıyorum.
2: 35. yaşını kutladıktan sonra oyuncu Ece İrtem hayatını kaybetmişti. İlk şüphe kalp kriziydi. Antidepresan ilaçlarıyla alkol aldığı da iddia edildi.
22: Ay, ben doğum günümü kutlayacağım desem. Adetimiz değil falan dersin.
2: Adli tıp raporu beklenirken gözler Ece İrtem'in Tayland tatiline çevrildi. Maymun saldırısına uğradığı ortaya çıktı. Ölümünün maymun ısırığından kaynaklanmış olabileceği öne sürüldü.
22: Ya ben güzel olmayı güçlü olmak zannediyorum. Hala da öyle.
2: Adli tıp kurumu ön raporu da belli oldu. İrtem'in vücudunda darp, zehirlenme ya da ölümüne neden olabilecek travmatik bir bulguya rastlanmadı.
22: Hepimiz çok üzgünüz, onu çok seviyorduk.
2: İlk bulgular Ece İrtem'in kalp krizi yüzünden hayatını kaybettiğine işaret etti. Kesin ölüm nedeni raporun tamamlanmasıyla netleşecek.
0: İstanbul'da bir trafik magandası dehşet saçtı. Tartıştığı bir sürücüyü takip ederken kuralları hiçe saydı. İşte o anlar.
4: Makas attı. Ne kendi canını ne de başkalarınınkini düşündü. Onun tek amacı peşine düştüğü aracı yakalamaktı. Burası İstanbul. Bu aracın sahibi trafikte başka bir sürücüyle tartıştı. Ama o gerginlik sonlanmadı. Öfkesini alamayan trafik magandası tartıştığı sürücüyü takip etti. Bunu yaparken de kuralları hiçe saydı. Ve o an... Maganda hedefine ulaştı. Tartıştığı adamı yakaladı. Arabasından indi. Saldırmaya çalıştı. Karşı taraf sakindi ama onun gözü dönmüştü. Çevredekiler araya girdi. Saldırgan olay yerinden uzaklaştırıldı. Görüntüler üzerine emniyet düğmeye bastı. İşte trafikte terör estiren o magandanın son hali. 180 bin lira ceza yazıldı. Aracı 60 gün trafikten men edildi.
0: Efendim, İstanbul Ümraniye'de bir alışveriş merkezindeki kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi arıyor.
4: Alışveriş merkezinin önüne geldi. Kafeye kurşun yağdırıp kaçtı. Olay İstanbul Ümraniye'de yaşandı. Alışveriş merkezinde bulunan kafeye gelen bir kişi silahlı saldırı düzenledi. Ekipler oradaydı. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise kafede çalışmalarda bulundu. Polis şimdi kaçan şüphelinin peşinde.
0: Efendim, İstanbul'da iş yerlerine girerek erkeklere tacizde bulunan kadın gözaltına alınmıştı. O kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Gözaltındaki kadının cezai ehliyetinin belirlenmesi için sağlık kuruluşunda gözlem altına alındı.
4: Onlarca erkeği taciz etti. Erkeklerin korkulu rüyası haline geldi. Yetmedi, yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Gözaltındaki kadının cezai ehliyetinin olup olmadığına bakılacak. İş yerlerine giderek erkeklere sözlü ve fiziksel tacizde bulundu. Günlerdir en çok o konuşuldu. Görüntülerin yayılmasının ardından 30 yaşındaki Z'ye gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen kadın cezai ehliyetinin tespiti için gözlem altına alındı. Ve o kadının yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde bir iş yerinde bulunan erkeğe ısrarla yaklaştığı görüldü. Çalışanların müdahalesiyle de gerginlik yaşandı. Müdahale sırasında yere düştüğü anlar da kameralara yansıdı.
0: Efendim, İzmir'de akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Bir vatandaşın ATM'ye yatırdığı para hazineden geri çıktı. Bir başka kişi ATM'deki parayı alıp cüzdanına koydu.
1: Parayı aldı koydu, kendi malıymış gibi götürdü yani.
4: ATM parayı geri verdi. Hırsız parayı aldı. Kayıplara karıştı.
1: Düğmeye basıyor, parayı alıyor, cebine koyup gidiyor.
4: 57 yaşındaki Mehmet Yaşasın Yalçın ATM'nin başına geldi. 7 bin lira parasını hesabına yatırmak istedi.
1: ATM'den telefonla bir para yatırmaya girişimini buldum, yatırdım.
4: ATM'nin başından uzaklaştı.
1: Telefona düşmüş mü, hesabıma gelmiş mi diye ona bakıyordum. O sırada vatandaşın biri geliyor, düğmeye basıyor, parayı alıyor, cebine koyup gidiyor.
4: Tam da anlattığı gibi oldu. Bir başka kişi ATM'ye geldi. Çıkan parayı işte böyle cüzdanına koydu. Kayıplara karıştı. Mağdur vatandaş hırsıza seslendi.
1: Talebimiz paranın geri gelmesi.
0: Kendisini oyuncu Kerem Bürsin olarak tanıtan Nijeryalı dolandırıcı, yapay zeka destekli fotoğraf ve videolarla Rus kadının güvenini kazandı. Sahte aşk tuzağının sonunda kadın yaklaşık 1 milyon 800 bin lirasını kaptırdı. Mahkeme sanık hakkında hapis ve tazminat kararı verdi.
3: Streslisin. Ben eskiden parayı sizden alıyordum.
7: Neredeyse ölüyordum diyorum size.
23: Kerem Bürsin. Alkışlar Kerem Bürsin için geliyor.
4: Ünlü oyuncuya duyduğu hayranlık pahalıya patladı. Ben Kerem Bürsin'im diyen Nijeryalı dolandırıcıya yaklaşık 1 milyon 800 bin lirasını kaptırdı.
3: Yani madem bu kadar önemli bir şeydi, ben düşürdüm. Özür dilerim. Yani haddimi aştım, kusura bakma.
4: İlginç olay Rusya'da yaşandı. Moskova'daki bir kütüphanede çalışan kadın Türk dizilerinin hayranıydı. Sanal medyadan kendisini ünlü oyuncu Kerem Bürsin olarak tanıtan kişiyle konuşmaya başladı.
24: Çünkü insanlar etkileniyor.
4: Aslında karşısındaki Nijeryalı internet dolandırıcısıydı. O sahtekar yapay zekadan destek alarak sahte fotoğraf ve video yollayıp kadının güvenini kazandı.
24: Bu yanlış. Bu %100 yanlış.
4: İkili bir süre sonra sevgili oldu. Rus kadın uzun süre boyunca karşısındaki kişinin Kerem Bürsün olduğuna inandı. Dolandırıcı o sırada harekete geçti. İstanbul'dan Moskova'ya eşyalarının bulunduğu konteyner yollayacağını söyledi. Para istedi.
3: Madem bu kadar önemli bir şeydi, ben düşürdüm. Özür dilerim. Yani haddimi aştım, kusura bakma.
4: Rus ayran yaklaşık 1 milyon 800 bin lira yolladı. Parayı alan Nijeryalı adam bir anda ortadan kaybolunca kadın dolandırıldığını anladı.
5: Ne varsa ben bu olayı çözeceğim.
4: Mahkeme Nijeryalı sanığa 3 yıl 6 ay hapis cezası verdi. 3 milyon 36 bin rublede tazminat ödemesine hükmedildi.
0: Efendim, İstanbul Kartal'da sebepsiz yere başlayan tartışma kanlı bitti. 61 yaşındaki Niyazi Tanyeli'yi öldüren saldırganın 17 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Cinayetin ardından kaçan şüpheli kısa sürede tutuklandı. Olay öncesi ve sonrasına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
2: Bıçakla yaşlı adamın canına kıydı, suç makinesi çıkan adamın cinayeti durduk yere işlediği ortaya çıktı. Celal Düzgider eşi ve çocuğuyla birlikte geçici süreliğine İstanbul Kartal'daki akrabasının evine yerleşmişti. İddiaya göre karısını ve çocuğunu dövmüş, ardından binadan dışarı çıkmıştı. Ocani kapının önünde oturan Niyazi Tanyeli ile karşılaştı. Sebepsiz yere küfür eden Düzgider 61 yaşındaki adamla tartıştı. Tanyeli bunun üzerine eline sopa alıp Düzgider'e tepki gösterdi ve bir süre sonra evine gidip sokağa yeniden çıkan saldırgan talihsiz adamı bıçakladı.
6: Sen bekle, sen bekle deyip bıçağı alıp boğazına dayayıp kesiyor.
2: Niyazi Tanyeli böyle kovaladı o saldırganı ama yaralanmıştı. Geri dönüp oturduğu sandalyeden bir daha kalkamadı. Katilin kaçtığı anlarsa güvenlik kamerasına böyle yansıdı. 6 çocuk babası hayatını kaybederken kaçan Celal Düzgider tutuklanıp cezaevine yollandı. 17 suç kaydı oldu ortaya çıktı.
0: Efendim, Aydın'da akıllara durgunluk veren bir cinayet olayı yaşandı. Bir grup tartıştıkları kişiyi önce silahla yaraladı, ardından da ölene kadar dövdü. Vahşet anları kameralara da yansıdı. 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
4: Önce vurdular, ardından döverek öldürdüler. 27 yaşındaki Abdülkadir Ataş'la bir grup tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüdü, kavgaya dönüştü. Kavgada 27 yaşındaki adam silahla yaralandı. Kavga bir süre sonra yeniden alevlendi. 27 yaşındaki adam kalabalık grubun arasında kaldı. Öldüresiye dayak yedi. Olay yerinde de hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
0: Efendim, İstanbul Küçükçekmece'de iddiaya göre sürücüsünün makas attığı hafif ticari araç önce iki otomobile ardından bariyerlere çarptı. Kazada hafif ticari araçta bulunan iki kişi yaralandı.
2: Makas attı, önce seyir halindeki iki araca sonra da bariyerlere çarptı. Kazanın adresi İstanbul Küçükçekmece. İddiaya göre hafif ticari araç sürücüsü trafikte makas atarak ilerliyordu. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, önce iki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç bariyerlere çarparak durabildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan iki kişi yaralandı. Polis ekipleri D100 karayolunda trafiği bir süre kontrollü olarak durdurdu. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Kaza nedeniyle D100 karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı. Yola savrulan araç parçaları temizlendikten sonra trafik normal akışına döndü.
0: Efendim, Çin'de bir adam tartıştığı kadının başına tekme attı. Kadın aldığı darbeyle saniyeler içinde yere yığıldı.
4: Bir anda ayağını havaya kaldırdı. Tartıştığı kadının kafasına tekme attı. Dehşete düşüren görüntüler Çin'den. İki motosikletli yol ortasında tartışmaya başladı. Kadın motosikletten indi. Sesi yüksekti. Adam da motosikletten indiği gibi kadının kafasına tekme attı. Kadın aldığı darbeyle bir anda yere yığıldı, bayıldı. Saldırgan adamsa hiçbir şey olmamış gibi motosikletine tekrar bindi. Bindiği gibi de uzaklaştı. O anları başka bir sürücü kayda aldı.
0: Efendim, Enden Özya'da hırsızlar sert kayaya çarptı. Ev sahibi onları koli bandıyla mumyaladı. Başlarına da teletabi kulaklıkları kondurdu. Video internette izlenme rekorları kırdı.
8: Ev sahibine yakalandılar, hırsızlar. Kelimenin tam anlamıyla paket oldular. Böylesi ne görüldü, ne duyuldu dedirten görüntüler Endonezya'dan. Sürekli evine giren hırsızdan bıktı. Yakalamak için plan yaptı, komşularıyla pusuya yattı. İçeriye 4 kişi girdi. Hırsızlar yakayı ele verdi. Dört hırsızı koli bandıyla bantladı. Onlara Teletubbiler karakterlerinin kulaklarını yaparak komik duruma düşürdü. Ev sahibinin ceza yöntemi kısa sürede izlenme rekorları kırdı.
0: Avrupa'yı etkisi altına alan kavurucu sıcaklar en ağır faturayı Fransa'ya çıkardı. Ülkede sadece bir haftada geçmiş yılların ortalamasının üzerinde 2000'i aşkın kişi hayatını kaybetti.
2: Avrupa yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altında. En ağır tabloysa Fransa'da yaşanıyor. Ülkede can kayıpları endişe verici boyuta ulaştı. Fransa'da 22-28 Haziran tarihleri arasında geçmiş yılların ortalamasına göre 2000'i aşkın ölüm kaydedildi. Ölümler %30 arttı. Haziran'da etkili olan sıcak hava dalgasında Paris'te tek bir günde 109 kişi sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirdi. Gelecek haftadan itibaren yeni bir sıcak hava dalgası ülke genelinde etkili olacak.
0: Ve hepimiz onu Dünya Kupası'ndaki kehanetleriyle tanıyoruz. Ganalı büyücü Bonsman'ın Arjantin üzerindeki kehaneti tutmadı. Uzatmalarda atılan golle Arjantin Yeşil Burun Adaları'nı eleyerek son 16 turuna yükseldi. Gözler şimdi Bonsman'ın şampiyon olacağını söylediği Portekiz milli takımında.
4: Kehanetleriyle Dünya Kupası'nın gündemindeydi ama bu kez tutmadı. Dünyanın en iyi oyuncularından biri olan Messi, Ganalı büyücünün kehanetini boşa çıkardı.
9: Bize böyle numaralar çıkmaz oğlum.
4: Önce İngilizlerin süper yıldızı Harry Kane'e büyü yapmış. Ardından da büyüyü bozduğunu iddia etmişti Ganalı büyücü Bonsam. Bonsam ardından bir kehanette daha bulunmuş. Arjantin'in Yeşil Burun Adaları'na yenilerek Dünya Kupası'ndan eleneceğini iddia etmişti. Ama o kehaneti tutmadı. Arjantin, Lionel Messi'nin golüyle Yeşil Burun Adaları'nı 3-2 yenerek son 16 turuna yükseldi.
9: Bize böyle numaralar çıkmaz oğlum.
4: Şimdi gözler Portekiz milli takımına çevrildi. Çünkü Ganalı büyücü Dünya Kupası'nı Portekiz'in kazanacağını söylemişti. Portekiz son 16 turunda İspanya ile karşı karşıya gelecek. Bu maç futbol severler arasında erken bir final olarak adlandırıldı.
0: Efendim, ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses uzun zamandır hastanede tedavi görüyordu. Sağlık durumu merak edilen Tatlıses hastane bahçesinden yeni bir fotoğrafını paylaştı.
10: Arayan soran herkesten Allah razı olsun.
8: Hastane bahçesinden yeni bir fotoğraf paylaştı. İmparatordan gelen yeni kare hayranlarını sevindirdi.
11: Sağlığını soruyor.
8: Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses uzun zamandır sağlık problemleriyle boğuşuyor. Tatlıses safra kesesi ameliyatı olmuştu.
11: Safra kesesi mi? Ne safra kesesiymiş be?
12: Biter çıktı kafam kadar.
8: Tam eski sağlığına kavuştu derken yeniden hastaneye kaldırıldı. Tedavi sırasında uzun süre hareketsiz kaldığı için fizik tedavi görmeye başladı. Sağlık durumu merak ediliyordu. İmparator sanal medyadan yeni bir fotoğraf paylaştı.

0: Fotoğraf karesinin altına hastane bahçesinden serin bir akşam keyfi notunu düştü. Bu kare hayranlarını sevindirdi.
1: Bir kolumu çok sevdim, o beni hiç sevmiyor.
2: Kütahya'da servis araçları işleten bir adam motosikletli şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Üzerine kurşun yağan adam şüphelilere taşla karşılık verdi.

0: Silahlı saldırıya uğradı. Kurşunlara taşla cevap verdi. R.Ö. servis araçları işletmeciliği yapıyor. Kasklı motosiklet sürücüsü sessizce adamın yanına yaklaştı. Silahını çıkardı. Kurşun yağdırdı. Ayağından yaralanan adam canavliyle kendini korumaya çalıştı. Kurşunlara taşla karşılık verdi. Yerden aldığı taşı kaçan şüpheliye işte böyle fırlattı. Yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Polis şimdi şüphelinin peşinde.
1: Efendim, polis zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Şişli Kuştepe'de polis denetiminde havadan takip edilen araçlar tek tek durduruldu. Hassas burunlu köpeklerle arama yapıldı. O sırada İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da sahada ekiplerin bizzat başındaydı.
0: Araçlar havadan takip edildi. Hassas burunlu köpeklerle arama yapıldı. Denetime İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı.
2: Emniyet teşkilatı olarak da biz karanlık sokakların her daim kandiliyiz.
0: İstanbul'un farklı bölgelerinde asayiş ve narkotik denetimleri yapılıyor. Son adrese Kuştepe oldu.
2: Hedefimiz ise adalet hizmet. Buradan Kuştepe'den özellikle suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, zehir tacirlerine sesleniyorum. Her daim sağdayız.
0: Drone destekli denetimde araçlar durdurulup hassas burunlu köpeklerle arama yapıldı.
2: Bunu asla unutmasınlar. Kadife eldiven içerisindeki demirden yumruğu hissetmeyenler İstanbul Emniyeti'nin kararlılığını sınamaya kalkmasınlar.
1: İstanbul Kadıköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil motosiklet satışı yapan dükkana girdi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
0: Kontrolü kaybetti. Motosiklet satışı yapan dükkana girdi. Kazanın adresi İstanbul Kadıköy'dü. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil cadde üzerindeki motosiklet satışı yapan dükkana girdi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Dükkana giren otomobil olay yerine gelen çekiciyle kaldırıldı. Dükkanda hasar oluştu. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.
1: Efendim, ucuz tatil hayali kuranlar dikkat. Tatil planınız pahalıya patlayabilir. Çünkü yaz sezonuyla birlikte dolandırıcılar da harekete geçti.
3: Havalar ısındı, tatil sezonu açıldı. Bu durum dolandırıcıların iştahını kabarttı. Yeni yöntemleri ise komisyonsuz kiralama oldu.
4: Yeni yöntemleri ise şaşkınlık yarattı.
3: Diyelim ki online platformlardan bir villa beğendiniz ve kiralamak istediniz. İşte dolandırıcılar tam da bu noktada devreye giriyor.
4: Platformlara sahte ilanlar veriyorlar. İletişimi platform dışına taşıyorlar. Sihirli kelimeleri de site çok komisyon alıyor.
3: Ardından da platforma boş yere komisyon ödemeyelim, siz parayı benim IBAN'ıma gönderin deyip ortadan kayboluyorlar.
4: Yani tatil hayalinin kabusa dönüşmemesi için bilinen platformların dışında rezervasyon yapılmaması ve doğrudan IBAN'a para gönderilmemesi gerekiyor.
1: Efendim, Hatay'da dehşet veren bir olay yaşandı. Akli dengesi yerinde olmayan bir kişi yol ortasında kendisini ateşe verdi. O anlarda kamera kayıttaydı.
0: Çarşının ortasına geldi, kendisini ateşe verdi, alevler yükseldi. Dehşet anlarında kamera kayıttaydı. Hatay'ın Dört Yolu ilçesinde yaşanan olay çarşıyı birbirine kattı. İddiaya göre görüntüdeki kişinin akli dengesi yerinde değildi. Daha önce araç camı silmemesi konusunda zabıta ekiplerince uyarıldı. O uyarının ardından yeniden ilçe merkezine geldi. Yolun ortasında üstüne benzin döktü. Kimse bir sonraki adıma geçeceğini düşünmemişti ama o yaptı. Bir çakmakla kendisini ateşe verdi. Çevredekiler saniyelerle yarıştı. Yangın tüpleri peş peşe devreye girdi.
5: Ambulans aradınız mı?
0: Yangın söndüğünde acıyla yerde kıvranıyordu.
6: Tamam, dur lan, sus.
0: Tedavisi için Adana'ya sevk edildi.
1: Efendim, Kars'ta geceyi ayılar bastı ama bu kez korku değil, tebessüm vardı. Anne bozayı

0: ve iki yavrusu çöp konteynerinde yiyecek ararken bir vatandaş türkü söylemeye başladı. Ortaya işte sanal medyanın konuştuğu o görüntüler çıktı.
1: Oğul balası var, balası var. Uçan kuşun.
2: Çöp konteynerinde ayı ailesi, fonundaysa türkü vardı.
1: Oğul balası var, balası var.
2: Gece yarısı anne bozayı iki yavrusuyla ilçe merkezine indi. Hedefleri çöp konteyneriydi. Yiyecek arayan ayı ailesi, onları izleyen bir vatandaşın söylediği türküyle bambaşka bir görüntünün kahramanı oldu.
3: Köpekleri öldürecek oğlum. Ola yakla şuna. Ara yavrularına ola.
2: Türkü yükseldikçe anne ayı da yavruları da sakinliğini bozmadı.
1: Oğul balası var, balası var. Uçan kuşun.
2: Sokak köpeklerini aldırış etmeden konteynerde yiyecek aramayı sürdürdüler.
4: Yemin ediyorum tam bir belgesi.
2: Sarıkamış'ta yiyecek bulmak için yerleşim yerine inen boz ayılar sık sık kameralara yansıyor. Ama bu kez hafızalara kazınan ayılar değil, onlara söylenen türkü oldu.
1: Oğul balası var, balası var. Uçan kuşun.
0: Efendim, İstanbul Bayrampaşa'da kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen sürücü kavşakta kazaya neden oldu. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yol kenarındaki ağaçlık alana savruldu. Kazayı duyup olay yerine gelen baba gözyaşlarına boğulan oğlunu sarılarak bakın nasıl teselli etti.
5: Cana gelmediğine, mala geldiğine şükrediyoruz, hamlediyoruz. Yapacak bir şey yok.
2: Cana geleceğine mala gelsin dedi. Kaza yapan oğlunu teselli etti.
5: En önemlisi zaten karşı tarafta hasar yok. Can hasarı. Önemli olan cana gelmesi.
2: Kırmızı ışık ihlali yapan genç, kavşakta dönüş yapan başka bir araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri yol kenarındaki ağaçlık alana savruldu. İhlal yüzünden kaza yapan genci babası teselli etti.
5: Kalp kırılacağına mal kırılsın, ne olacak?
2: Ağlayan oğluna sarılarak sakinleştirmeye çalıştı.
5: Önemli olan cana gelmesi. Mal yerine gelir de can yerine gelmez.
0: Efendim, Mansur Yavaş ve ekibi Ankara'nın güzelliklerini yok ediyor. Başkentin gözde parkları göz göre göre çürümeye terk edildi. Yavaş belediyecilik anlayışı Ankara'yı bakın ne hale getirdi.
2: Siyaset peşinde koşan Mansur Yavaş ve ekibi başkenti kaderine terk etti. Ankara'nın gözde parkları çürümeye yüz tuttu.
6: CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi başkentin güzelliklerini yok etmeye devam ediyor. Ankara'nın birçok parkında bakımsızlık alarm verdi. Yavaş belediyeciliğin izleri her köşede kendini gösterdi.
2: Başkentin eskiden dolup taşan bu dev parkları bugün yerini ıssızlığa bıraktı. Nedeni dibi yosun tutmuş havuzlar, ihmal edildiği için pislik içinde kalan alanlar ve daha fazlası.
6: Burası Ankara'nın en büyük rekreasyon alanlarından biri olan Altın Park. Parkın dört bir noktasında karşılaşılan bakımsızlık görüntüleri başkentin vitrini olması gereken bu alanı gölgede bırakıyor.
2: Mansur Yavaş ekibini de kendine benzetti. Parkta yıllardır temizlik yapılmadı, havuzlar yosun tuttu.
6: Altın Park'ın göbeğindeki süs havuzunun hali de içler acısı. Su yeşile dönmüş, dibi ise yosun bağlamış. Başkentin simge parklarından birinde ortaya çıkan bu manzara Yavaş belediyecilik anlayışını tekrardan gözler önüne serdi.
2: Görevini unutan sadece Mansur Yavaş değil, parkta güvensizlik en üst seviyede.
6: Diğer parklarda olduğu gibi Altın Park'ta da güvenlik zafiyeti alarm veriyor. Bizler parkın dört bir köşesini gezdik. Ancak park içinde devriye atan herhangi bir güvenlik görevlisiyle karşılaşmadık. Buradaki durum o kadar vahim ki güvenlik kulübeleri bile boş bir halde. Akıllardaysa tek bir soru var. Parka gelen Ankaralıların güvenliğinden kim sorumlu?
2: Ve kaderine terk edilen bir diğer park.
6: İşte Yavaş belediyeciliğin bir eseri daha Esertepe Parkı. Buradaki durum daha da vahim. Koca bir havuz kupkuru. Su yok, fıskiye yok, canlılık yok. Sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ihmal izleri var.
2: Parkta su yok. İşte ihmalkarlığın tablosu.
6: Esertepe Parkı eskiden dolup taşardı. Aileler gelir pikniklerini yapar, çocuklarsa işte bu yeşilliklerin arasında oyunlarını oynardı. Ancak şimdi bu park ıssızlığa büründü.
2: Peki park neden ıssız?
6: İşte Ankaralı'nın bu parka gelmemesinin birkaç sebebi. Öncelikle parkın içine girmeniz için binlerce merdiven basamağını teker teker inmeniz gerekiyor. Ancak yaşlı bir bireyseniz parka girmek neredeyse imkansız. Çünkü ne sözde yürüyen merdivenler çalışıyor ne de tuşu dahi olmayan bu bozuk asansörler.
2: Havuzlarda kalan su birikintileri ise yosun bağlamış durumda.
6: Merdivenleri teker teker inip sonunda parka ulaştınız. Ancak bu sefer de sizleri içi yosun tutmuş işte bu havuz karşılıyor.
2: ANFA'nın internet sitesinde yer alan işte bu fotoğraf sözde Esertepe Parkı'na ait. Ama gerçekler bambaşka. İşte Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin algı operasyonunun arkasında yatan gerçek manzara. Başkentin rekreasyon alanları göz göre göre kaderine terk edildi. Yavaş belediyeciliğinin faturasıysa hem başkente hem de vatandaşa çıkmaya devam ediyor.
0: Efendim ekran başından ayrılmayın lütfen. Devam edeceğiz ama şimdi kısa bir ara.
7: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
8: Buraların redlisiyim.
9: Nerelerin mi?
8: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor.
10: E haliyle buralar bizden soruluyor.
11: Bonjour madame.
10: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
8: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
12: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
11: Très bien. Merci.
13: Gezerken yol tarifi,
10: alışveriş fit çeki.
13: E buralarda bize hepsi sınırsız.
10: Grazie.
11: Ah Demet Hanım.
13: Aa, siz de mi buraların redlisisiniz?
10: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
13: her yer redlilerin oluyor.
8: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
14: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
15: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam, evi en kısa sürede isterim dedim, uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Hı hı. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
14: Abi demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolata.

0: nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

Başka. Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi, aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima. Gerçek konfor.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium

0: Home Care.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima. Gerçek
3: konfor. Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Migros'tan alacağınız her Oral-B IO çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan pas. Magnum, pas peşindeysen.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
6: Hayatımdan bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
7: Gün burada uyuyamayacağız.
8: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
9: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
10: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
11: Beylikdüzü'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkım yapan ekip yanlış binayı yıktı. İşçiler ev sahibine sadece bir kiremitiniz kırıldı, gelin bakın dedi. Ancak evin banyosu yerinde göremeyen aile neye uğradığını şaşırdı.
12: Geldik, banyo yerinde yok. Banyo tamamen gitmiş bir durumda.
13: Sadece kiremitiniz kırıldı dediler ama bir evin banyosunu yerle bir ettiler. Yıkım ekibi yanlış binayı vurdu. Sözde kontrollü yıkım az kalsın faciayla bitiyordu.
12: Kimsenin canına bir zarar gelmediği için mutluyum. Evde kimse yoktu.
13: Beylikdüzü'ndeki bu binanın kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verildi. Ancak kepçe operatörü yanlış binayı vurdu.
12: Bana bir haber geldi işte. Abla, bir tane kiremitiniz yıkıldı, bir bakar mısınız diye.
13: Ama hasar çok daha fazlaydı. Ev sahibi Rezan Yalçın büyük şok yaşadı.
12: Geldik, banyo yerinde yok. Banyo tamamen gitmiş bir durumda. Arkadaşlar biraz küçük görmüşler sanırım dışarıdan.
13: Şans eseri evde kimse yoktu.
12: Kediler banyoda değildi. Yani bunlar olmadığı için mutluyuz ama tabii ki üzücü bir şey. Zararın karşılanacağı söylendi. Bekliyoruz.
11: Efendim, Konya'da aracından ses geldiği için sanayiye giden bir sürücüden 80 bin lira istediler. Gerçekler ekspertizde ortaya çıktı. Tamir ücreti sadece 10 bin liraydı.
14: Sibop sesi var diye bir araç geldi. Arabanın sesi gayet gürültülü bir şekilde çıkıyordu.
13: Motor arızası var dediler, 80 bin lira istediler. Gerçekler ekspertizde ortaya çıktı. Arıza sadece 10 bin liralıktı.
14: Müşteriler de şok oldu yani, abi bu kadar basit bir şey miydi diye.
13: Konya'da bir sürücü aracından ses gelmesi üzerine soluğu sanayide aldı. Sözde usta araca bakış attı, motor arızası dedi. Tamir ücreti olarak 70-80 bin lira arasında tutar belirtti. Bunun üzerine sürücü ekspertizin yolunu tuttu.
14: Gösterdim, oradaki boşluğu elimle aldığım zaman sesin kesildiğini gördüler.
13: Aracın 10 bin liralık soğutma fan motorunun arızalı olduğu ortaya çıktı.
14: Bilmediği bir yere gitse onun Sibop sesi diye güzelce yaptık diyeceklerdir, o parayı da onlardan fazlasıyla alacaklar.
13: Ekspertizler uyardı. Tek bir adresten farklı fiyat almak dolandırıcılığın kapısını aralayabilir.
14: Bir yerden fiyat almayın, kaç yere daha sorarak teyit ettirin. En sonunda doğru yere varılacaktı zaten.
11: Efendim, Isparta'da 7 yaşındaki Ela Kocaçöğür diş tedavisi için gittiği hastanede hayatını kaybetti. İddiaya göre genel anestezi sırasında kalbi duran küçük çocuk doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Minik Ela'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
15: Diş tedavisine gitti, kalbi durdu. Trajik ölüm yüreklere ateş düşürdü. 7 yaşındaydı Ela Kocaçöğür, jimnastikle ilgileniyordu. Hayalleri ve umut dolu bir geleceği vardı. Diş tedavisi için özel bir hastaneye götürüldü. İddiaya göre genel anestezi sırasında kalbi durdu. Doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. 7 yaşındaki kızlarını kaybeden Kocaçöğür çifti morg kapısında gözyaşına boğuldu. Çift el ele tutuşup birbirine destek verdi. Soruşturma başlatıldı. 7 yaşındaki Ela'nın ölüm nedeni otopsi sonucunda kesinleşecek.
11: Efendim, biz bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde bizler Beyaz TV ekranlarında inşallah yeniden Beyaz Ana Haber diyeceğiz efendim. Şimdilik hoşça kalın.

Değerli izleyenler, İzmir'in Seferihisar ilçesini bugün elimizden geldiğince sizlere tanıtmaya çalışacağız. Şu anda Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık mahallesindeyiz. Efendim, burası ilçenin turizm anlamında en popüler, en hareketli, en kalabalık yerlerinden biri ve turistlerin olmazsa olmaz uğrak noktası. Değerli izleyenler, günümüzde Sığacık Kalesi yani kale içi turizme tamamen açık durumda ve özellikle yaz aylarında, sezonda burası inanılmaz kalabalık oluyor. Günümüzde Sığacık Kalesi'nin içinde camiler, hamamlar, özgün mimariye sahip Sığacık evleri, kafeler ve restoranlar var. Efendim, Sığacık Mahallesi ilçe merkezine 5 kilometre mesafede bulunuyor ve Seferihisar'a gelenler, Sığacık Mahallesi'ne gelenler Teos Antik Kenti'ni ve Sığacık Kalesi'ni mutlaka ziyaret ediyor. Değerli izleyenler, şu anda Sığacık Kalesi'nde kale kapısındayız, kale girişindeyiz. Evet, gördüğünüz gibi sürekli yerli ve yabancı turistler giriyor, çıkıyor. Değerli izleyenler, Sığacık Kalesi öyle bildiğiniz kaleler gibi değil. Kaleler genelde şehrin en yüksek noktasına savunma amaçlı inşa edilir. Ancak gördüğünüz gibi Sığacık Kalesi şehrin merkezinde, Sığacık'ın merkezinde böyle yol üzerine inşa edilmiş. Yani bildiğiniz savunma amaçlı inşa edilen kaleler gibi asla değil. 1521-1522 yılları arasında Kanuni Sultan Süleyman döneminde Komutan Parlak Mustafa tarafından inşa edilmiş. İç kale ve dış kale olmak üzere Sığacık Kalesi iki bölümden oluşuyor. İç kale denize bakıyor. Evet değerli izleyenler, Sığacık Kalesi'nin inşa edilmesiyle birlikte Sığacık hububat anlamında, kuru meyve anlamında önemli bir merkez haline gelmiş. Değerli izleyenler, Sığacık Kalesi'nin içinde neler var sizlerle birlikte gezelim, görelim ve iç kaleyi sizlerle birlikte keşfedelim. Buyurun.

0: Değerli izleyenler, şu anda kale içindeyiz. Burası çok kalabalık ve çok güzel. Aslında benzerine çok da rastladığımız bir kale değil. Efendim, Osmanlı döneminde askerlerin Rodos'a, sefere daha rahat gidebilmeleri için işte böyle düz ayak yapılmış. Hediyelik eşya dükkanları, hediyelik eşya tezgahları dikkatimizi çekiyor. Aman aman aman, burada deniz kabuklarından, midyelerden neler yapılmış neler, gerçekten çok güzel. Böyle girer girmez hemen dikkatimizi çekti. Merhabalar.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: İsim nedir? Hoş bulduk.
1: Ahmet Turnalı.
0: Ahmet Bey, kim yaptı bunları?
1: Eşimle ben yapıyorum.
0: Ama çok güzel, bayıldım. Şöyle bir izleyenlere tanıtalım.
1: Tabii.
0: Bunlar nedir?
1: Bunlar deniz kabukları.
0: Evet.
1: Renkli kumlar, şeyler kullanıyoruz. Hepsi doğal renkleridir.
0: Kendiniz mi topluyorsunuz?
1: Toplama değil. Bu kadar çeşit ve adedi bulma şansımız olmuyor.
0: Evet.
1: Toptancıları var. Onlardan alıyoruz.
0: Onlardan alıyorsunuz.
1: Topladığımızı da kullandığımız oluyor ama genellikle...
0: Evet, şöyle bir açalım.
1: Tabii.
0: Yani bunlar topla topla bitmez. Çeşit o kadar fazla ki.
1: Mümkün değil. Çeşit çok fazla.
0: Vallahi Ahmet Bey, çok şöyle güzel olmuş. Ellerinize sağlık.

Değerli izleyenler, şöyle gezmeye devam ediyoruz. Sığacık evleriyle bütünleşen rengarenk çiçekler, bitkiler buraya ayrı bir güzellik katıyor. Evet, ambiyans gördüğünüz gibi insana adeta huzur veriyor. Her yerde sığacık evleri var. Efendim, tek tip evler beyaza boyanmış ve her yerde yeşil bitkiler, yeşil ağaçlar, rengarenk çiçekler var. Değerli izleyenler, buraya gelen turistler tarihi sokaklarda, kale içinde geziyor, hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yapıyor, işte kafelerde, restoranlarda yemeklerini yiyor, çaylarını, kahvelerini yudumluyor ve burada tarihi sığacık evlerinin önünde bol bol fotoğraf alıyor. Hatta gelinler ve damatlar da buraya mutlaka fotoğraf çekimi için geliyor ve mutlu günlerini burada fotoğraf karesiyle ölümsüzleştiriyor. Evet, ben sığacığa bayıldım. Sığacık kalesine bayıldım. Sizlere göstermek istediğimiz daha çok fazla yer var.

0: Değerli izleyenler, burada olmak inanılmaz keyifli. Efendim Sağcık Kalesi'ne gelin. Buranın tarihi dokusunu bol bol soluyun. Bol bol fotoğraf alın. Alışveriş yapın. Ve burada tadabileceğiniz mükemmel lezzetler var. Burada kadınlarımız çok güzel börek yapıyor. Ve diğer yöresel ürünleri, zeytinyağlı yemekleri, mezeleri yapıyor ve satışa sunuyor. Efendim burada küçük küçük masalarda, sandalyelerde işte gelenler kale içini gezdikten sonra yoruluyor ve bu mükemmel lezzetlerin tadına bakıyor. Özellikle bu bölgenin, kale içinin böreği çok ünlü ve asla katkı yok. Fabrikasyon değil, kadınlarımız yapıyor. Melek'le birlikteyiz. Melek'ciğim, yani bu iletişime kapalıyım demektir ama biz senin iletişime açık olmanı istiyoruz. Nasılsın?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Buralı mısın?
1: Evet.
0: Şimdi tezgah çok güzel, yani görünce gözlerim kamaştı. O kadar çok çeşit var ki.
1: Hangisinden başlasak?
0: Şimdi hangisinden başlayalım? Mezeler var, zeytinyağlılar var, börekler var. Şöyle bir başlayalım.
1: Mezelerde burada en çok giden deniz börcesi var, farklı gelecek insanlara. Ekşili mantar var, farklı gelecek insanlara bu şekilde.
0: Evet.
1: Ondan sonrasında taze fasulye, zaten zeytinyağlarda vazgeçilmemiz oluyor her şekilde.
0: Evet.
1: Kabak çiçeği dolması her şekilde gidiyor burada.
0: Şimdi şu nedir Melek?
1: O Laz böreği tatlı, içerisinde Laz muhallebi böreği vardır.
0: Kocaman kocaman, içinde muhallebi var, Laz böreği.
1: Tabii
0: buralarda da yapılıyor.
1: Aynen.
0: Şimdi meze adına, zeytinyağlı yemek adına ve börek adına inanın yok yok. Otlu en çok sevilen
1: var.
0: Börek hangisi?
1: Patlıcan kıymalı ile otlu peynir.
0: Hangisi o?
1: Şurası otlu peynirli kısmı, patlıcan kıymalı da şurası.
0: Evet Bekir, gel buraya gel. Bekir şöyle daha rahat gör. İzleyenler de görsünler. Vallahi bu tepsileri görünce insanın iştahı açılıyor. Efendim buranın kale içinin böreği çok ünlü. Buraya geldiğinizde börek yemeden gitmeyin. Kadınlarımız neler yapmış neler. İşte Meleğin annesi yapmış, başka yengen mi yaptı? Adı ne annenin?
1: Teyze. Nurhan.
0: Nurhan Hanım, ellerine sağlık. Vallahi harika işler yapmışsın. Gerçekten enfes duruyor. Bunları da annen mi sardı?
1: Aynen, annenler sarıyor.
0: Zeytinyağlı değil mi o?
1: Aynen, sana baktırabilirim isterseniz.
0: Vallahi bakayım, vallahi bakayım. Zeytinyağlı dolma. Efendim bakar mısınız? İşte kaleyi gezenler oturuyorlar. Bu böreklerin, zeytinyağlıların, mezelerin tadına bakıyor. Aa, yeni pişmiş bu, sıcak.
1: Evet, sıcaktır, yeni pişiyor. Taze ürünlerimiz her şekilde.
0: Evet.
1: Kendimiz yapıyoruz.
0: Şöyle
1: zeytinyağlı her şekilde.
0: Of, of, of diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum. Nurhan Hanım, ellerine sağlık. Neler yapmışsın?

Evet değerli izleyenler, şu anda kale içinde Osmanlı askerlerinin kaldığı koğuştayız. Peki günümüzde burada ne yapılıyor? Günümüzde askerlerin kaldığı koğuşlar kültür sanat merkezi olarak son derece hareketli ve burada konserler düzenleniyor, etkinlikler yapılıyor. Bakın orada sahne kurulmuş ve özellikle yaz aylarında burada çok güzel konserler yapılıyor. Yani kültür sanat anlamında hareketli bir yer. Evet değerli izleyenler, Osmanlı döneminde askerler Rodos'a sefere gitmeden önce işte şu anda bulunduğumuz koğuşta kalırmış. Koğuş son derece büyük ve koğuşun birkaç tane kapısı var. Diğer kapıdan girdik. Bakın burada da bir kapı var. Evet denize doğru ilerleyelim, bakalım orayı da sizlere gösterelim.

Değerli izleyenler, her zaman söylüyorum, bizim ülkemiz adeta cennet. İşte o cennet köşelerden biri de İzmir'in Seferihisar ilçesi. Burası tam bir turizm cenneti. Efendim, yazın sezonda burası inanılmaz kalabalık oluyor. Yerli turist geliyor, yabancı turist geliyor ve Seferihisar'da denize girmek için birbirinden güzel koylar, birbirinden güzel plajlar var. İşte şu anda onlardan birindeyiz. Burası Akarca Plajı. Değerli izleyenler, şu bilgiyi de aktarmak istiyorum. Burada denize girmek için çok sayıda mavi bayraklı plaj var. Evet, Seferihisar'da tam 10 tane mavi bayraklı plaj bulunuyor. Bu oldukça yüksek bir sayı ve şu anda bulunduğumuz Akarca Plajı da mavi bayrağa sahip. Evet, mavi bayraklı bir plajdayız. Tabii ki mavi bayrak alabilmek için bir takım kriterler lazım. İşte gördüğünüz gibi deniz tertemiz, su son derece berrak. Değerli izleyenler, şu anda Akarca Plajı inanılmaz kalabalık. Güneşlenenler, denize girenler, herkes ama herkes burada. Keyifler yerinde ve burada kartpostalı andıran mükemmel bir manzara var. Efendim, buraya gelenler, sörfe gönül verenler burada hem tatil yapıyor hem de keyifli bir şekilde sörf yapıyor ve isteyenler, gönül verenler sörf konusunda, su sporları konusunda aynı zamanda profesyonel hocalardan eğitim alma imkanına sahipler. Ortam çok güzel, tüm güzelliğiyle işte Seferihisar, işte Akarca Plajı.

0: Efendim, burası Seferihisar. Tabii ki programımızın içinde balık olacak, diğer deniz ürünleri olacak. Ancak Seferihisar'ın birbirinden nefis yöresel yemekleri var. İşte şimdi programımızda yöresel yemek zamanı. Peki neredeyiz? Efendim, Seferihisar'ın üretken, başarılı hamarat kadınları kooperatif kurmuş. 7 kadınımız bir araya gelmiş ve bu kooperatifi oluşturmuş. Evet, şu anda bulunduğumuz yerde Seferihisar mutfağına özgü birbirinden nefis yöresel yemekleri yapıyor ve buraya gelen misafirlere, turistlere 7 kadınımız ikram ediyor. Evet, Rabia ile birlikteyiz. Rabia'cığım, nasılsın?
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler.
1: Sağ olun, teşekkürler.
0: Evet Rabia, şimdi malzemelerimiz hazır.
1: Evet.
0: Efendim, uzun süreceği düşüncesiyle ben Rabia'ya sen dedim
1: biraz
0: hamurunu aç, mantı yapacağız. Ama ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın. Gördüğünüz, görebileceğiniz en değişik mantıyı yapacağız.
1: Evet.
0: Seferihisar
1: mısır mantısı.
0: Mısır mantısı. Şimdi Rabia bize Seferihisar mısır mantısı yapacak ama aynı zamanda bu hamurla bir de tatlı yapacak.
1: Evet.
0: Öyle değil mi Rabia? O ne tatlısı?
1: O da samsades tatlısı.
0: Tamam.
1: İç harcı taze lor ve tarçın ve şekerden oluşan bir tatlımız.
0: Tamam.
1: Mantımızın, mantımızın hamuruyla aynı hamurdan, tuz ve unsurdan yapılıyor ikisi de.
0: Siz ne yapıyorsunuz? Böyle hamuru açıyorsunuz.
1: Evet, evet.
0: Hem mantı hem de hem tatlı yapıyorsunuz.
1: Hem tatlı yapabiliyorum aynı anda.
0: Rabia'cığım, bir yandan yap, bir yandan anlat.
1: Şöyle kare olacak şekilde. Önce kesiyorum. Bir bölümünü samsades yapmak için ayıracağım.
0: Tamam.
1: Bir bölümünü mantı şeklinde keseceğim.
0: Ay valla Seferihisarlı hanımlar işin kolayını bulmuşlar.
1: Burası mantı için kestiğim bölüm olsun.
0: He,
1: şu da samsades için kestiğim bölüm
0: onu
1: olsun.
0: Onu daha ince kesiyorsun.
1: O biraz daha uzun şeritler halinde kesiyorum.
0: Mantı için daha kalın kestin.
1: Evet. Şöyle haştan katıyoruz.
0: Şimdi değerli izleyenler, haşlanmış nohutumuzu tuzla, karabiberle buluşturduk. Robottan
1: robotta geçirdik.
0: Geçirdik.
1: Bu hale geldi.
0: Bu hale geldi. Tamam. Hamurumuzda ne var?
1: Hamurumuzda un, su, tuz.
0: Un, su, tuz. Hani maya
1: normal
0: falan yok.
1: Yok, mayamız yok.
0: Hanımlar yapın. Vallahi deneyin. Mantıyı bir de böyle deneyin. Seferihisar usulü. Bir dakika, ne yaptın sen şimdi?
1: Hazırlamış
0: bu ne
1: oldum.
0: Öyle? Şeker gibi.
1: Şeker gibi ama mısır mantısı böyle geçiyor.
0: Bu nedir? Tatlı yapıyoruz
1: evet,
0: şimdi.
1: Evet, şimdi samsades tatlısının lorunu koyayım.
0: Bunda ne var?
1: Bunda taze lor, sepet lor. İçinde tarçın ve şeker.
0: Tarçın, şeker, taze lor. Efendim, Seferihisar mutfağının çok değişik, çok lezzetli bir mutfak olduğunu sizlere söylemiştim. Yemekler gerçekten nefis.
1: Bunun özelliği bir yandan da 3... Dördüncü de kapatmak ama.
0: Ay ne hamaratız. Mantıları açtık. Mantıları yaptık. Şimdi tatlı yapıyoruz. Rabia nasıl hamarat, nasıl hamarat. Mantıları yaptı, tatlıları yaptı. Bir yandan yağımızı kızdırdı. Rabia ne yapıyoruz şimdi?
1: Şimdi samsadeslerimizi.
0: Tamam.
1: Çiçek yağımızda kızartacak.
0: Rabia. Durum ne?
1: Şimdi samsades tatların şeyimiz kızardı hamurlarımız.
0: Böyle kızarması mı lazım?
1: Hı-hı.
0: Yoksa
1: onu böyle bu şekilde şerbet.
0: Bu neydi şimdi?
1: Bu tarçın ve şekerden oluşan şerbetimiz.
0: Tamam, daha önceden hazırladık şerbetimizi.
1: Bunu böyle şimdi atacağım sıcakta.
0: Şerbetimiz soğuk, sıcak, sıcak. Tatlımızı hemen atalım. Hı-hı. Yanacak, yanacak. Rabia, o coz sesi geldi. Budur. İşte Seferihisar'ın yöresel tatlısı. Anne tatlısı. Yıllardır burada büyüklerimizin yaptığı yöresel lezzetler bunlar.
1: Şimdi mantılarımızı atalım. Yağımız kızmıştı.

0: Şöyle size ikram edeyim.
1: İyi mi tatlıyı? Hı hı. Beklemeyeyim mi mantıyı?
0: Ama sıcakken yemesi özelliği.
1: Sıcakken yemesi lazım. Bu çağımız var mı? Evet, bakalım nasıl olmuş. Lor, tarçın ve şeker var.
0: Evet.
1: Çok güzel. Yani bu kadar pratik, bu kadar basit malzemeyle, bu kadar kısa süre içerisinde yapılabilecek mükemmel bir tatlı. Çok hafif. Ben çok beğendim. Rabia, ellerine emeğine sağlık. O halde mantımızı yapmaya devam edelim. Tamam, tamam. Ne yapıyoruz şimdi?
0: Şimdi ocaktan yağımızı alıp.
1: Tamam. Haşlayacağız şimdi mantımızı. Ve mantımızı kızarttık. Şimdi de haşlıyoruz. Ne de haşlıyoruz? Et
0: tavuk
1: suyunda.
0: Suyu, et suyu.
1: Tavuk suyu mu, et suyu mu?
0: Tavuk suyu kullanıyoruz,
1: tavuk
0: et suyu
1: suyu
0: olarak.
1: Tamam, tamam.

0: 2 dakika kaynadıktan sonra
1: evet.
0: Mantımız hazır.
1: Tamam. Tavuk suyunda.
0: Çok yumuşak olmaması gerekiyor. Daralmaması açısından.
1: Çıtır çıtır olması gerekiyor. Kızarttığımız mantılarımızı tavuk suyunda bir güzel haşladık. Bu arada biraz masamız kalabalıklaştı. Diğer malzemelerimiz geldi. Yoğurdumuz geldi. Mantının olmazsa olmazı. Ve sos yapacağız mantımıza yine. Sos için gerekli olan malzemeler de masamızda. Yaptım. Tamam, sıvı yağ. Hemen yapalım sosumuzu. Tereyağımız var ve...
0: Tereyağı biraz sıvı yağ.
1: Biraz sıvı yağ. Kırmızı toz biberimiz var.
0: Evet. Şimdi böyle çırptığım yoğurdu.
1: Tamam.
0: Şöyle yaydırıyoruz.
1: Çok değişik bir mantı, çok. Şu anda hiç bitmeyecek bitti. Zannettim Rabia.
0: Şu anda bitti.
1: Şöyle hemen ucundan bir parça alacağım izleyenler için. Tamam. Vallahi çok merak ettim. Hatta çatlıyorum şu anda, bakalım nasıl olmuş. Çok değişik. Çok güzel. Nohut tadı var, sos tadı var, yoğurt tadı var, hamur tadı var. Evet, işte Seferihisar, işte Seferihisar'ın nefis mi nefis yöresel mantısı. Seferihisar Mısır mantısı. Afiyet olsun. Değerli izleyenler, programımız Seferihisar'da tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, Seferihisar turizm kenti. Aynı zamanda Seferihisar günümüzde hala doğal yaşamın hüküm sürdüğü bir yer. Şu anda Seferihisar ilçesine bağlı Ulamış mahallesindeyiz. Eskiden burası köydü ama şimdi mahalle deniyor ve Aysun Hanım'la birlikteyiz. Taş fırının başındayız. Ne yapıyoruz Aysun Hanım?
2: Ekmek yapıyoruz.
1: Kara kılçık ekmeği yapıyoruz. Doğal ekmek, lezzetli ekmek, mis gibi ekmek. Değerli izleyenler, şimdi burası aynı zamanda tarım kenti. Ve kara kılçık buğdayı bol bol yetişiyor. Öyle değil mi Aysun Hanım?
2: Evet.
1: Sen de kara kılçık buğdayından kara kılçık ekmeği yapıyorsun.
2: Yapıyoruz.
1: Özelliği ne bu ekmeğin?
2: Bunun genetiğiyle oynanmamış eski buğdayımız. Yani eski tohumlarımız. Sağlıklı.
1: Tamamen mayası da, doğal, mayası katkı da 100 maddesi
2: yıllık,
1: yok.
2: Mayası da 100 yıllık ekşi maya.
1: Evet.
2: Tok tutan, doyurucu bir ekmeğimiz.
1: Aynı zamanda çok lezzetli.
2: Evet.
1: Şimdi Aysun Hanım, kara kılçık buğdayı budur.
2: Evet.
1: Öyle değil mi?
2: Evet.
1: Evet, bakar mısınız? Genetiğiyle oynanmamış buğday. İşte Aysun Hanım bu buğdayı kendisi yetiştiriyor.
2: Evet.
1: Kendi buğdayı.
2: Kendi buğdayımız.
1: Evet, tarla mı var?
2: Evet, var.
1: Nerede? Burada. Ulamış köyünde.
2: Ovasında. Yani Ulamış
1: tamam,
2: köyün
1: ovada. Pişti mi peki ekmekler?
2: Pişti.
1: İçerisi ekmek pişti. Dolu, inanılmaz güzel bir görüntü var. Ama kokular efsane. Alalım mı peki kara kılçık ekmeğimizi?
2: Alalım.
1: Of.
2: Sizi
1: of,
2: biraz kenara of. Alalım.
1: Bakar mısınız? Zaten kokusundan, renginden ben doğalım diyor. Şimdi bunun bir dilimi insanı doyuruyor. Bu nedir? Kaşar peyniri.
2: Evet. Aha.
1: Tamam.
2: Bu da doğal.
1: Bu da doğal. Tamam. Ben şimdi şöyle bir tadına bakayım. Efendim, sabah sabah böyle mis gibi kokular içerisinde kara kılçık ekmeğimden şöyle bir parça alayım. Doğal kaşar peynirim de var. Aysun Hanım, ellerine sağlık.
2: Afiyet olsun.
1: Vallahi nefis bir ekmek.
2: Ulamış üçte arasında, kızları bağrasında, Ulamış'tan yer sevmeyen ölsün sevda içinde.
1: Ulamış'ın kızları nasıldır? Güzel mi der?
2: Çok güzeldir.
1: Çok güzeldir.
2: İzmir'in kızları nasılsa Ulamış'ın da öyle.
1: Ben de İzmir kızıyım. Evet. Babam İzmirli.
2: Evet.
1: Efendim, Ulamış'ı nasıl güzel anlattı Aysun Hanım bir maniyle. Yalnız biz burada yanıyoruz şu anda.
2: Evet,
1: zaten sıcak. Seferihisar yanıyor. O kadar sıcak ki. Bir de o sıcağın üstüne taş fırının sıcağı eklenince halimizi siz düşünün. Ulamış köyünde Aysun Hanım ve diğer kadınlarımız keçi derisinde buraya özgü armola peyniri yapıyor. Evet, evet, ata ekmeği ve armola peyniri buranın olmazsa olmazı. Şimdi ben şöyle ellemek istiyorum. Yumuşak.
2: Yumuşak.
1: Evet. Keçi derisi. Üzerinde ne var? Kıllar mı var?
2: Tabii, onlar kesiliyor.
1: Tamam.
2: Kılları. Sonra dökülüyor onlar.
1: Nereden alıyorsunuz peki keçi derisini?
2: Kurbanlarda kesildiği zaman alıyoruz.
1: Saklıyorsunuz. Bozulmuyor mu?
2: Bozulmaz.
1: Nerede saklıyorsunuz?
2: Tuzluyorsun onu. İçine
1: tuzlayayım da kokma denir ya.
2: Evet.
1: Tuzluyorlar mı, saklıyorlar mı? Şimdi bunun içinde ne var? Peynir var.
2: Evet. Peynir.
1: Görebilir miyiz?
2: Sıvı. Şu anda göremezsiniz.
1: Sıvı. Sertleşecek mi peki? Koyulaşacak.
2: Ya, biraz koyulaşacak. Ekmeğine sürülebilir yani.
1: Hoş bulduk. Peynirimi

0: kez olmuş. Aysun Hanım hani olmamıştı?
1: Ben çok fazla ilgilenmediğim onun eşim biliyor.
0: Olmadı dedi, peyniri gösteremedik size, olmuş. Ben şu anda çok mutluyum. Evet. Mehmet Bey indirelim.
2: İndirelim.
0: Süper.
3: Bunu ağzı iyice bağlıyoruz çünkü hava alırsa ekşir.
0: Hava alırsa bozuluyor,
3: evet,
0: ekşiyor.
3: Bozuluyor. Onun için şu şekilde kıvırıyoruz.
0: Değerli izleyenler bakın, önemli bir yöresel lezzet. Bakın çok enteresan.
3: Şimdi şöyle yanını getirip dökmem lazım.
0: Ben tutayım. Evet, keçi derisinin içerisinde armola peyniri, enteresan görüntüler. Ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın. Gerçekten zahmetli ama bir o kadar doğal, bir o kadar lezzetli. Aysun Hanım şimdi ne var içinde? Süt var, başka?
3: Evet. Şu anda sadece süt var. İlk başta kurarken çökelek, yoğurt ve peynir kırıntıları katıyorduk.
0: Ama tabii sütün de mayasının olması
3: tabii
0: lazım.
3: Ve ondan sonra sadece süt katıyoruz. İçinde kalan maya tekrar onu armola çeviriyor. Evet.
0: Geliyor, geliyor, geliyor. İşte bu. Buram buram, yöresel kokan, nefis bir peynir. Tamam. Görüntüler şahane. Valla Mehmet Bey iyi ki geldin, gösterdik. Aynur Hanım'a kalsa daha olmamıştı peynir. Mis gibi olmuş işte.
3: Evet, evet, şu anda hazır. Tamam.
0: Valla ellerinize tamam, sağlık. Ellerinize sağlık. Ben şöyle alabilir miyim tabii, bir parça?
1: Tabii alabilirsin.
0: Şöyle kenarından çok merak ettim. 15 gün ağaçta keçi derisinin içerisinde asılı kaldı. Ve artık bu peynir, bu nefis peynir, bu doğal peynir oluşumunu tamamladı. Evet, buralarda çok seviliyor, çok yaygın. Ben çok merak ettim, hemen tadına bakıyorum. Aysun Hanım, Mehmet Bey ellerinize
1: afiyet
0: sağlık.
1: Olsun. Afiyet olsun. Hafif ekşim tırak.
0: Ekşi. Hı-hı. Çok güzel. Yani ekmeği
3: yani
0: sür
3: ye. Doğal. %100 doğal peynir.
0: Doğal. Katkı maddesi yok. Ata ekmeğinde yok. Armola peynirinde yok. İşte o ekmeği alıyorsunuz. Üzerine armola peynirini sürüyorsunuz. Yanında bir de çay. Yemeğe
3: bir
0: falan gerek yok.
3: Bunu mesela tabağa koyursun. Onun üzerine zeytinyağı dökersin.
0: Evet.
3: Bandıramanda yersen daha lezzetli olur.
0: Oo, buranın zeytinyağı da
3: evet,
0: eklenince armola peynirine. Ellerinize sağlık. Ben bayıldım. Şanslısınız valla. Doğallık sağlık. İşte doğal evet, beslenen insan sağlıklı oluyor. Onu bilir, onu söylerim. Ama tabii herkese de nasip olmuyor.
3: Tabii ki.
0: Efendim Ulamış köyünden sevgiler, selamlar. İşte buradaki doğallığı, yöresel ürünleri sizlere göstermek istedik. Armola peynirinin ve ata ekmeğinin metini duyduk. Gerçekten met edildiği kadar var. Tamamen doğal, sağlıklı. Evet, programımız Seferihisar'da devam ediyor. Değerli izleyenler, İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı çok sayıda mahalle bulunuyor. İşte şu anda onlardan birindeyiz. Burası Ürkmez Mahallesi. Burası turistik bir mahalle ve şu anda bulunduğumuz yerde İpek Kum Plajı. İpek gibi bir kum, ipek gibi bir plaj, ipek gibi bir deniz.

Değerli izleyenler, Seferihisar'ı gezmeye, görmeye, keşfetmeye devam ediyoruz. Efendim, doğal güzellikler anlamında Seferihisar adeta cennet. Ancak Seferihisar tarihsel anlamda da müthiş bir zenginliğe sahip. İşte o zenginliklerin başında şu anda içinde bulunduğumuz Teos Antik Kenti geliyor. Efendim, Seferihisar ilçesinin tarihi antik çağa kadar uzanıyor. Ve Teos Antik Kenti turistlerin gezi rotasında mutlaka oluyor. Değerli izleyenler, burada arkeolojik kazı çalışmaları sonucunda tarih ve Teos Antik Kenti gün yüzüne çıkmış durumda. Teos Antik Kenti oldukça büyük bir alanı kapsıyor ve günümüzde de hala üniversiteler tarafından burada kazı çalışmaları hala devam ediyor. Kazıldıkça tarih gün yüzüne çıkıyor, adeta buradan tarih fışkırıyor. Efendim, Teos Antik Kenti akıllardan kaçan Giritler tarafından M.Ö. 2000 yılında kurulmuş ve değerli izleyenler, daha sonra burada İonya Birliği oluşmuş. Ve İonya Birliği'nin oluşmasının ardından Teos Antik Kenti İonya'ya uzun yıllar başkentlik yapmış. Daha sonra Efes Antik Kenti İonya'ya başkentlik yapmış. Ve Giritlerin ardından burada Teoslar yaşamış. Değerli izleyenler, Teoslar zamanında burası adeta sanat merkezi durumuna gelmiş. Burası bir sanat kenti olmuş ve burada çok sayıda yazar, şair, sanatçı ve filozof yaşamış. Antik kente gelir gelmez çok yaşlı ağaçlar dikkatimizi çekti. Efendim, burada yüzlerce yıllık, binlerce yıllık zeytin ağaçları var, meşe ağaçları var, mandalina ağaçları var. Özellikle zeytin ağaçları dikkatimizi çekti. Yani antik kente tarihle doğa iç içe diyebiliriz. Yemyeşil ağaçların arasında Teos Antik Kenti'nden kalan kalıntılar gerçekten etkileyici bir görüntü oluşturuyor. Antik kentin içerisinde hamam var, meclis binası var, ören yeri var, tiyatro var, tapınak var ve biz şu anda meclis binasının kalıntılarının arasındayız. Evet, Teos Antik Kenti'nde burada bir meclis binası varmış. Aslında burada yıllarca yaşam varmış. Efendim, dile kolay, M.Ö. 2000 yılına ait bir antik kentteyiz. Çok önemli bir yerdeyiz. Burası yerli ve yabancı turistler tarafından İzmir'de, Seferihisar'da en çok ziyaret edilen yerlerden biri. Efendim, arkamda gördüğünüz anıt ağaç, yani zeytin ağacı, tam 1800 yıllık. Evet, dile kolay, 1800 yıllık bir zeytin ağacının önündeyiz. Değerli izleyenler, geçen yıl bu ağaçtan alınan zeytinler sıkılmış ve elde edilen yarım kilo zeytinyağı, sıkı durun, 22.500 TL'ye bir müteahhit tarafından açık arttırmayla satın alınmış.

0: Evet, değerli izleyenler, şu anda kale içindeyiz. Ve gelinimizle, damadımızla birlikteyiz. Seferihisar'da önemli bir gelenek. Şu anda güzel gelinimiz atın üzerinde. Düğüne mi gidiyor, kınaya mı gidiyor öğreneceğiz. Herhalde damat da sizsiniz. İsim nedir?
1: Mehmet Narlıtepe.
0: Mehmet Bey, düğün ne zaman?
1: Düğün yarın. Bugün kına yıkama var. Dün akşam kına gecesiydi.
0: Evet.
1: O yüzden bugün kına yıkama gidiyoruz sahile.
0: Evet, sahilde kına yakılacak. Evet.
1: Yok, yıkanacak. Elindeki kınalar yıkanacak.
0: Ha, kına düğün yakıldı. Bugün de sahilde elindeki kınalar yıkanacak. Evet. İsim neydi?
1: Mehmet.
0: Mehmet Bey, tebrik ediyorum. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Gelin hanım çok güzelsin.
2: Teşekkürler.
0: İsim ne?
2: Lütfiye.
0: Lütfiye. Hem ağlarım hem giderim. İyi yaptınız dün. Ağladın mı?
2: Evet.
0: Çok mu ağladın?
2: Yani kınayı...
0: Annen ağladı.
2: Ay, ağladık be yavrum.
0: Annesi nerede? Ay, annesi benim izleyicimmiş demin. El salladı bana.
1: Şimdi de ağlayalım
0: annesi,
1: ama.
0: Annesi, merhabalar. Hayırlı
3: merhaba.
0: Olsun. Ağladın
3: sağ
0: mı?
3: Sağ ol, çok ağladım.
0: Tamam. İlk mürüvvetim
3: evet,
0: ben.
3: Evet.
0: Hadi Allah mutlu etsin. Damadımız da aslan gibi yakışıklı.
3: Oğlum da ikinci olacak bak orada.
0: İnşallah Allah, Allah mutlu etsin. İsim neydi?
2: Lütfiye.
0: Lütfiye. Kınayı yaktınız. Şimdi de sahile kınaları yıkamaya gidiyorsun. Evet. Takılar çok güzel maşallah. Bol bol takılmış. Bu nedir? Buraya mı özgü?
2: Trabzon seti yok. Normal işte set olarak geçiyor.
0: Kıyafet yöresel mi?
2: O da Hint kaftanı diye geçiyor.
0: Evet. Ama çok güzel olmuş. Şimdi burada düğünden önce atla gezmek, kale içinde gezmek gelenek mi, adet mi?
2: Yani evet.
0: Güle güle.

0: Değerli izleyenler, Seferihisar'da şimdi de biraz sanat diyoruz. Efendim, keçe sanatı Türkiye'nin her yerinde bu özel sanat dalını icra eden çok değerli sanatçılarımız, çok değerli ustalarımız var. Çok eski bir sanat, hatta tarihi geçmişi Neolitik çağa kadar uzanan bir sanat dalı. Efendim, yanımızda çok değerli bir sanatçımız var. Ayfer Güleç hanımefendi ile birlikteyiz. Kendisi Kültür Bakanlığı sanatçısı ve bu anlamda Kültür Bakanlığı'ndan bu unvanı alan ilk kadın. Ayfer Hanım, gurur duyduk. Merhabalar.
1: Teşekkür ederim. Merhaba.
0: Hoş nasılsınız? Geldiniz. Hoş bulduk.
1: Çok zarifsiniz. Çok teşekkür ediyorum.
0: Şu anda neredeyiz?
1: Şu anda Seferihisar Doğanbey bölgesindeyiz, evet. Ve eski Doğanbey köyündeyiz.
0: Atölyedeyiz.
1: Atölyedeyiz. Ayfer Güleç Keçe Atölyesindeyiz.
0: Evet. Şimdi çok eski bir

0: yıldır keçe.
1: Evet.
0: Ben de 32 yıldır keçe üretiyorum.
2: Şimdi bir yandan da makina çalışıyor. Evet. Bulunduğumuz atölyede keçe tamamen geçmişte olduğu gibi günümüzde de geleneksel yöntemlerle yapılıyor. Şimdi o makinenin adı nedir?
0: O makine benim ustam Muharrem Şengül.
2: Kaç yıllık bir makine?
0: Savaş Tepeli. Evet. O makine 1967'lerden kalma bir el
2: antika
0: yapımı makine. Evet, ustamın evet makinesi. Bu envantere kayıtlı sanatçıların hepsi atadan dededen el almış arkadaşlar.
1: Evet.
0: Kayıt altına alınıyorlar. Benim ustam da Balıkesir Savaştepe'de geleneksel yöntemlerle üretim yapan bir usta ve ben son çırağıyım.
2: Ne oluyor şimdi?
0: Şimdi sabunlu suyla ıslatıyoruz.
1: Tamam.
0: Ve ondan sonra hasıra saracağız. Hasırımızı da makineye koyacağız.
2: Aa, makinada sıkıştıracak.
0: Evet, sıkıştıracak ve kumaşa dönüşecek.
2: Şimdi böyle kumaşı ıslatmamızın nedeni anladığım kadarıyla keçeyle kumaşı kaynaştırmak. Şimdi normalde sanatçılarımız böyle işte ne bileyim bastıra bastıra yapalım. Bakın şimdi.
0: Bastıra bastıra.
2: Makinamız olmasaydı. Makinamız olmasaydı işimiz çok zordu.
0: Evet.
2: Bakın işte o kumaşla keçe bu şekilde bastıra bastıra bayağı bir kuvvet
0: evet
2: harcayarak bu şekilde kaynaşacaktı ve ortaya çıkacaktı. Ama yıllar yıllar önce böyle bir makina icat
0: evet
2: edilmiş ve şimdi efendim bu kumaşımızı hasırımızı alacağız. Daha önce hazırlanan hasır orada. Bizim yerimize makinamız bir güzel kumaşlarımızı kaynaştırıyor ve böyle bastıra bastıra çeviriyor. Herhalde makinamızdaki, hasırımızdaki
0: evet
2: keçemiz tamam. Onu çıkaralım, bakalım son şekli neymiş. Keçeyi görmek evet. Evet, şimdi keçenin böyle sıkıştırılması, ezilmesi lazım. Evet. Süper. Şöyle kameraya tutalım Ayfer Hanım. Şöyle bakın efendim, görüyorsunuz deseni. Evet, çok güzel. Nedir bu? Ne olacak?
0: Bu şimdi bir elbise olacak. Fantazi bir elbiseye dönüşecek.

0: Değerli izleyenler, burası Seferihisar. Tekne gezisi olmazsa olmaz. Efendim, turistlerin burada yapabileceği en güzel aktivitelerden biri de tekne gezisi. Şu anda hazırlanan teknemize bindik. Erol kaptanımızın misafiriyiz. Ve balıkçı barınağından ayrıldık. Manzara şahane. Şu anda balıkçı barınağı arkamızda. Evet, Ege'nin serin sularında, muhteşem sularında ilerliyoruz. Erol kaptanım, merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Nasıl? Hoş bulduk, teşekkürler. İyiyiz vallahi. Nasıl olalım? Biraz yorgunuz tabii, hava çok sıcak. Çok sıcak ama Seferihisar çok güzel.
1: Ne güzel.
0: Evet, şimdi gezinti tekneleri buranın olmazsa olmazı.
1: Evet, mutlaka.
0: Peki, içinde bulunduğumuz tekne gezinti teknesi mi yoksa
1: Yok,
0: balıkçı teknesi
1: özel,
0: mi?
1: Özel, şahsi teknem.
0: Tamam. Ama burada çok sayıda gezinti teknesi var. Balıkçılarımız kışın balık tutuyor tekneleriyle.
1: Evet.
0: Kışın da o teknelerle turistleri gezdiriyor. Efendim, özel bir gezi yapıyoruz. Şimdi Erol kaptanımız bize sürpriz yapmış. Balığını almış, mangalını almış, ekmeğini almış.
1: Evet, balığımızı kendimiz tuttuk. Deniz çuprası.
0: Tamam.
1: Mangalımız var her zaman olduğu gibi. Size mangalımızda deniz çuprası bugün misafirimiz olduğunuz
0: Ciddi
1: için.
0: Ciddi misin kaptanım? Evet. Süpersin. Efendim, manzara eşsiz. Değerli izleyenler, Bekir şu anda çekim yapmakta zorlanıyor. Biraz önce kafasını çarptı. Bir şey oldu mu Bekir? Acıdı mı? Neyse, iyi. Çekim yapmaya devam ediyor. Ama biz iyiyiz, böyle oturuyoruz. Teknemiz sallanıyor. O yüzden görüntüler biraz sallanabilir. Yanımızda Seferihisar Belediyesi basın biriminden rehberimiz, dostumuz Halil var. Halil, merhabalar.
2: Merhaba hocam.
0: Teşekkürler. Her şey.
2: Sağ olasın. Rica ederim, ne demek. Evet.

0: Yiğit'cim ağzına yüreğine sağlık. Harikaydı. Gerçekten de bulunduğumuz...
1: Yakın dünyadan uzak.
0: Evet evet, bulunduğumuz ortamla son derece örtüşen bir şarkı. Harikasın. Sesin çok güzel. Gitarın çok güzel. Efendim, bundan daha güzel bir ortam olabilir mi? Bence olamaz. Erol kaptanımız mangalımızı yaktı. Balıklarımızı bir güzel pişirdi. Vallahi her şeyimiz var teknede. Masamızı hazırladık. Limonlarımız, domatesimiz, soğanımız. Erol kaptanım oldu mu?
2: Merhaba. Vallahi her şey güzel. Sizin içinize sindiyse.
0: Bizim... Vallahi sinmez mi? Erol kaptanım acıktık.
2: 5 dakikaya kadar balıklarımız masamızda.
0: Vallahi dayanamıyoruz artık. Çok açız. Çok açız.

Değerli izleyenler, turizm kenti Seferihisar aynı zamanda tarım kenti ve mandalina tarımsal anlamda Seferihisar ilçesi için çok çok önemli bir değer. Efendim şu anda misler gibi kokan mandalina bahçesindeyiz ve hepinizin çok sevdiği pazarlarda, marketlerde özellikle aradığı Satsuma mandalinanın Seferihisar'da yetiştiğini biliyor muydunuz? Evet, tarımsal anlamda halkın önemli bir geçim kaynağı. Şu anda hasat başlamadı. Biliyorsunuz mandalina kış meyvesi, Kasım ayında işte bunlar sararacak, daha da büyüyecek, lezzetlenecek ve afiyetle yenecek. Evet değerli izleyenler, müthiş bir zenginlik. Bu mandalina kurutuluyor ve dilimlenerek kabuğuyla birlikte tüketiliyor. Evet, yani hem yaz aylarında hem de kış aylarında İzmir'in Seferihisar ilçesinde mandalinayı bol bol her yerde görmek mümkün. Zaten böyle çayın kahvenin yanında size kurutulmuş mandalina burada mutlaka ikram ediliyor. Evet, henüz mandalinalar yeşil yeşil küçük ama bence bu sene ürün çok fazla. İşte Kasım ayı geldiğinde hasat başlayacak. Bakın yeşil yeşil mandalinalar sararacak ve hasadı yapılacak. Evet, son derece faydalı, lezzetli, vitamin deposu mandalina ve Satsuma mandalinanın ana vatanı Seferihisar ilçesindeyiz. Ve burada yetişen mandalinalar Türkiye'nin her yerine ve dünyanın her yerine yollanıyor.

0: Evet, Mustafa şefimizle birlikteyiz. Çok genç, çok başarılı bir şefimiz var. Ve değerli izleyenler, kale içinde deniz ürünleri yapan, balık yapan çok güzel mekanlar var. Onlardan birindeyiz. İşte Mustafa şefimiz de burada. Ben... gelen misafirlere birbirinden nefis deniz ürünlerini yapıyor ve ikram ediyor. Dışarısı çok sıcak ama ağacın altındayız. Keyfimiz yerinde. Burası gayet serin. Şefim gayet merhabalar.
1: Merhaba, nasılsınız?
0: İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?
1: Çok iyiyim, bomba gibiyim.
0: Evet, şimdi şefimiz Master Şef'e katılmış.
1: Doğru.
0: Ne yaptın orada, kazandın mı şefim?
1: Yok, birazcık ilerledim. Evet, sonra
0: zor mıydı?
1: Güzel.
0: Zorladılar mı
1: tabii,
0: seni?
1: Tabii, zorlu bir operasyon. Kolay bir operasyon
0: güzel
1: değil.
0: Güzel bir deneyim ama
1: güzel
0: değil mi?
1: Güzel bir deneyimdi tabii.
0: Yani oraya katılman bile senin ne kadar başarılı olduğunu gösterir. Evet, tebrik ediyoruz. Kesinlikle. Mustafa şefim, masamız çok güzel. Özellikle şuna bayıldım.
1: Evet, midye tempura.
0: Nedir bu? Bu nasıl bir
1: bu
0: sunum?
1: Bu midye tempura. Ya size şöyle en baştan ufaktan bir anlatayım.
0: Tamam.
1: Biz sağcağa gelirken, evet, değerli yatırımcımız Kadir Akdeniz'le beraber bu yola çıkarken tamamıyla sağcağa farklı bir konsept yaratalım diye geldik.
0: Evet.
1: O yüzden hani standartın dışında ürünler yapmayı...
0: Yaratmışsınız. Özel,
1: evet,
0: bir sunum.
1: Her şey...

0: şey standartlığın dışında yapmaya çalıştık. Atıyorum somonu ızgarada değil de daha çok uzak doğu ile birleştirdik. Mezeleri standartın dışında yapmaya çalıştık.
1: Evet. Burada da efendim yapacağımız somonun malzemeleri var. Nefis bir tarif geliyor. Şimdi somon yapacağız derken yanlış anlamayın. Öyle klasik, basit, bildiğiniz gibi bir somon yapmayacağız. Çünkü bu somonu Mustafa şefimiz yapacak.
0: Tabii. Şimdi hemen zeytinyağını.
1: Yemeğimizin tam adı nedir?
0: Bu Çin usulü somon diyebiliriz.
1: Çin usulü somon yapıyoruz. Efendim İzmir'in Seferihisar ilçesinde Sağcık'ta kaledeyiz. Çok genç bir şef. Şefim kaç yılını verdin mesleğe?
0: 10.
1: Evet, aşama aşama somonu.
0: Edamame ve mısırını da koyuyoruz.
1: Onun ismi biraz zormuş. Edamame.
0: Edamame.
1: Şefimi de şaşırttım. Edamame.
0: Edamame.
1: Neydi bir daha söyle şefim?
0: Edamame. Mame.
1: Edamame. İsim zor. Ben ne yapayım? Yani ben de suçum. Yalnız görüntü çok güzel. Evet. Rengarenk. Evet, şu anda mısırlarımız, edamamelerimiz.
0: Evet.
1: Doğru değil mi?
0: Evet.
1: Havuçlarımız şu anda zeytinyağımıza kavruluyor. Aşama aşama göstereceğiz.
0: Çin usulü kızarmış pirincimizi de ekliyoruz şimdi
1: tamam.
0: İçine.
1: Ne de olsa Çin usulü somon yapıyoruz.
0: Şimdi devam ediyoruz. Burada soya sosu ve susam yağı var.
1: Tamam.
0: Bunu ilave edeceğiz. Birazcık karıştırdıktan sonra sınağa geçeceğiz.
1: Tamam.
0: Tamam, bunu çok öldürmeden burada hemen devreye yumurta giriyor.
1: Oo, çok değişik.

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk.
1: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
3: Hadi maça gidiyorum.
4: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanları'nın maçına gideceğiz.
2: Yola çıkıyoruz.
4: Çok heyecanlıyım.
5: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacaklar.

0: Ülkenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzuli
3: uyar. Servis geldi, çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu. Bu salı binde Emek Ayçiçek Yağı 425 lira. Kristal Riviera Zeytinyağı 475 lira.
5: Budur. Gelmiş geçmişin yıkısı. Şeftali budur. Boş ver sen bu reklamı.
6: Fuse Steel. Yeni Fuse Steel şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
7: Aracını Twix atanların

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Buraların redlisiyim.
3: Nerelerim be?
2: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
4: Bonjour madame.
2: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
5: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
4: Très bien.
2: Merci.
3: Gezerken yol tarifi,
2: alışveriş fit check'i.
3: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
4: Aa Demet Hanım.
3: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
2: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
3: her yer redlilerin oluyor.
2: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
6: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
7: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima. Gerçek konfor.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minik'in mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
10: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Bloom kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Bloom tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
11: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima. Gerçek konfor.
1: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
6: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool. Seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
8: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
9: Buyur Hasan.
10: Hadi oğlum.
8: Anne bir şeye bakıyorum.
10: Olmadı mı Hasan'ım?
8: Oluyor oluyor anne.
9: Seni koydu.
10: Hasan uyku vakti.
8: Daha işim var anne.
10: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
8: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
3: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabam, Takoma, değerinde Trink sat.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Bir varmış bir yokmuş. Eğitici ve eğlenceli çocuk kitapları %50 indirimle hem Şok'ta hem cepte Şok'taymış.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
2: Budur.
3: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: 3-6 Temmuz arasında Bim'de kiraz 195 lira yerine 99 lira.
3: Bim, bim, bim, kalbimle benim, bim, bim.
4: Hayatımda bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
5: Gün burada uyuyamayacağız.
6: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
7: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
8: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: Evet, somonumuz burada. Ayıklanmış.
1: Evet, ayıklandı. Temizlendi.
0: Tamam.
1: Sıfır kılçık.
0: Yine zeytinyağımızı tavamıza aldık. Doğru. Lokum gibi somon.
1: Tabii.
0: Şu anda tavamızda. Salatamız hazır zaten. Somonumuzun yanında. Evet. Mezelerimiz hazır.
1: Aroma evet. vermesi için taze baharatlarını da atıyorum.
0: Tamam.
1: Sarımsak, taze kekik, rozmarin. İçine atıyoruz. Bunların aroması tamamıyla somon üzerine geçecek ve daha lezzetli olacak.

0: Doğal tereyağı. Sıcakta erimiş zaten zamanla tereyağı. Ben bile eriyeceğim neredeyse. Valla daha önce denemedim. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Eminim çok lezzetli olacak. Şefim o zaman ocağa. Fırına. Ocağa mı fırına mı?
1: Fırına.
0: Haydi fırına. Efendim somonumuz 5-6 dakika fırında misler gibi pişti. Ne yaptık önce?
1: Tavada mühürledik, tatlandırdık, fırında da işi bitirdik.
0: Tabii. Henüz bitmedi.
1: Tabii sunumlar tabaklaması
0: kaldı.
1: Şimdi
0: sunum zamanı.
1: Evet.
0: Efendim bakalım Çin usulü somonun sunumu nasıl olacak?
1: Evet.
0: Şimdi somonumuzun altını zaten hazırlamıştık. Evet. Bayağı bir dinlendi.
1: Aynen. Şimdi onu tabağımıza alıyoruz.
0: Tabaklar şahane. 10 numara bayıldım. Lezzet güzel, sunum güzel, menüler güzel.
1: Deniz mavisi tabak.
0: Evet. Gerçekten çok güzel olmuş.
1: Bunu koyduk.
0: Yani burası deniz şehri zaten. Mavi mavi tabaklar balık restoranında. Gerçekten
1: somonu
0: güzel oluyor.
1: Somonu maydanoz tozuyla üzerini komple kaplıyoruz.
0: Yani şimdi maydanoz tozu enteresan. Nasıl yapılıyordu Mustafa şefim anlatmıştı.
1: Şefin özel tarifiydi.
0: Ama sen anlatmıştın da ben unuttum.
1: Yok.
0: Anlatmamış mıydı? Şansımı deneyim dedim ama. Şansımı deneyim dedim ama olmadı. Ayo böyle şey gibi oldu. Antep tatlısı gibi oldu. Antep fıstığı gibi.
1: Tabii,
0: çok güzel oldu.
1: Öyle zannediyorlar.
0: Öyle mi zannediyorlar?
1: Öyle zannediyorlar.
0: Yani yapılışını görmesem inan ben onu tatlı zannederim. Yani ben bu sanat eserini müsaadenizle şefim müsaadenle şöyle bir tatmak zorundayım, bozmak zorundayım. Ay lokum gibi hemen dağıldı. Şimdi maydanoz tozu ama ben bunu böyle Antep fıstığı mı diye tereddütle tatacağım. Evet lokum gibi hemen böyle dağıldı. Altı ayrı lezzetli. Üzeri yani somon ayrı lezzetli. Altına bayıldım.
1: Çok lezzetlidir evet.
0: Çok lezzetli bir pilav. Pilav diyeceğim artık malzemesi zengin. İnanılmaz lezzetli bir altı var. Pilavı var. Zaten somon efsane. Lokum gibi. Şu anda bulunduğumuz mekanın genç işletmecisi barında ben buraya almak istiyorum. Evet gençler gerçekten çok hızlı, çok başarılı. Barancığım merhabalar.
2: Merhabalar.
0: Şöyle alayım seni biraz. Nasılsın?
2: İyiyim sağ olasın. Nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Ellerine emeğine sağlık. Her şey çok güzel. Mekan güzel, yer güzel. Zaten Seferihisar, Sağcık çok güzel. Ama seviyor musun?
2: Bayılıyorum.
0: Somonu.
2: Mustafa Şef yapınca özellikle
0: çok
2: daha
0: güzel
2: çok
0: yapmış.
2: Seviyorum.
0: Bayıldım. Kesinlikle. İlk defa denedim. Gerçekten çok güzel. Sunum özel. Hem göze hem damağa. Evet biraz bahseder misin Baran? Neler yapıyorsunuz? Kimler geliyor? Yani yabancı turist var mı?
2: Turist olarak çok yüksek bir müşteri kitlemiz var.
0: Evet.
2: Onun dışında ünlü isimler de çok fazla gelmekte.
0: Evet.
2: Aile şirketiyiz zaten. Hani abimin Mustafa Şef'te bahsettik. Kadir abim yaptı. Ben de hani onun yanında öğreniyorum. Mustafa Şef'le beraber de burayı daha da iyi bir hale getirmeye çalışıyoruz.
0: Değerli izleyenler zaman su gibi akıp geçti. İstemeyerek bugün de programımızın sonuna geldik. Sizlere İzmir'in güzel mi güzel ilçesi, turizm cenneti Seferihisar'dan seslendik. Bir dahaki bölümde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

Barafın uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı kış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin kadar.

0: Kızımı sen hep ajan ettin.
1: Ne diyorsun İbrahim?
0: Seninle evlenmeden önce hiç böyle huyları yoktu.
1: İbrahim, Feller'le Amerika'da tanıştığını söyledi.
0: Yazıklar olsun o Feller'e de sana da. Hadi o Çiyan, sen nasıl anlayamadın?
2: Yeter baba, yeter.
0: Ajansın diye babana bağırma hakkını Amerika'dan mı alıyorsun ha?
1: İbrahim, gerçekten yeter. Artık git. Biz kendi aramızda bu konuyu değerlendiririz.
0: Yürü Feryal. Gidiyoruz.
2: Peri hiçbir yere gidemez. Şirkette imza yetkisi var. Bu mesele öyle basit bir mesele değil.
0: Ben önce kızımla meselemi halledeyim. Sonra siz şirketinizin meselesini halledersiniz.
1: İbrahim!
0: Yürü Peri. Yürü dedim. Gidiyoruz.

0: Hadi uyuyalım.
1: Şşş. Aferin. Aferin sana.
2: Eğer Feller'in dediği gibiyse buraya gelme amacım, o zaman niye buradayım? Alıp gidebilirdim çocuğu.
3: Her neyse. Feller öldü. Cesedini yarın alırsın. Bu da seninle son temasımız olacak. Bundan sonra Elif'i görmeye gelmeyeceksin. Elif'i kurtarmaya gelmeyeceksin. Elif'le ilgili hiçbir şey yapmayacaksın. Unutacaksın.
2: Sen unutabildin mi kızını? Öldüğünü bile bile.
3: Bu benim kızım. Benim kızım. Bir gün senin de çocuğun olursa sen de aynı şekilde unutma.
2: Sen kendini düşünüyorsun, kızını değil.
0: Sonra konuşsanız bunları. Elif uyanacak.
3: Konuşacağımızı konuştuk. Sonrası yok.

Bunu Gabar'dan getirdim. Burası da Judy'den.

0: Munzur'dan da getirdim toprak. Nerede vuruşmuşsam oradan toprak getirdim.
1: Eskiden kelle getiriyordun. Şimdi saksıcı mı oldun? Toprağa kadar düştün mü?
0: Biz topraktan başka bir yere düşmedik. Bu toprağın üstünde yattık. Bu toprak için öldük. Öldürdük. Baktık ki bizim getirdiğimiz kelleler size ipekten döşek olmuş. Üstünde kurulup oturursunuz. Yatarsınız, yersiniz, içersiniz. Canınız sıkılınca da verdiğiniz sözü unutup üstüme itlerinizi salarsınız. Öyle mi? Ben size sözümü tuttum. Yok ol dediniz, yok oldu. Kimseye karışmadım. Hiçbir işe girmedim. Devlet bana söz verdi diye sağır dilsiz oldum.
1: Sana söz verenler toprak oldu.
0: Sen ne işe yararsın? Verilen sözleri hatırlatmayacaksan devletin lokmasını niye yersin?
1: Devlet sizi artık istemiyor.

0: Şimdi bu devlet artık beni istemiyorsa ben de kendime beni isteyecek bir devlet kurarım.
1: Arkadaş yeni. Bırak gitsin.
0: Yalnızlık Allah'a mahsus. Siz beni çok yalnız bıraktınız. Ama ben size bunu yapmayacağım. Kimseyi yalnız yola göndermem.

0: Umarım gitmiştir kızlar.
1: Yok abi, nereye gidiyorlar?
0: Sen bilmezsin bunları.
1: Az çok bilirim abi bunları.
0: Bir kamyon para verdin değil mi enayi?
1: Yok abi, başlarına nöbetçi diktim.
0: Oğlum, kadının kalbine mührü basmadıktan sonra kapısına nöbetçi dikmenin bir manası yok.
1: Abi bunlar mühürlük değil, bunlar dürümlük kadın.
0: Şalgam oldun lan başımıza. Gönlünü kaptırma yeter. Biz bir kere kaptırdık, bak başımıza neler geldi. Damadın arabası değil mi bu?
1: Abi Kenan benim eski çapkınlık arkadaşım.
0: Ne demek çapkınlık arkadaşın? Enişten oğlum bu senin.
1: Dayanamıyor abi. Başkasının yanında yapacağına yanımda yapsın.
0: Selvi Laz Ziya'nın torunu, Nesrin'in kızı. İkinizi birden keser, akıllı olun.
2: Nerede kaldınız oğlum ya? Ben bunları zapt edemiyorum ha.
0: Selvi'ye ne söyledin de geldin?
2: Bir şey söylemedim abi. Uyuyacağım dedim.
0: Kendi arabanla niye geliyorsun? Madem yalan söylüyorsun. Bir de kapının önüne park ediyorsun.
2: Ne olacak abi ya?

0: Sordunuz mu Memati abi ablalarınıza?
1: Sorduk. Çöl Kartalı Memati dediler.
2: Çöl Kartalı.
3: Çöl Kartalı ne ya?
4: Kızlar hadi evinize.
0: Ne oldu abi?
4: Hadi dediysem hadi.
1: Ne oluyor ya?
4: Açma kapıyı. Bak bakayım kimmiş.
0: Selvi. Ben şunu bir çekip konuşayım.
4: Kızlar saklanın bir yere.
3: Hadi hadi hadi. Hadi. Yürüyün.
4: Aç gelsin.
2: Nerede o?
0: Ne yapıyorsun kızım sen?
2: Nerede karılar? Allah belanızı versin.
4: Hop dedik. Ağır gel Selvi.
2: Senin ne işin var abi burada?
4: Bunları ben çağırdım. Seni çağırmadım. Senin ne işin var?
2: Niye çağırdın bunları?
4: Sana ne?
2: Niye bana yalan söylüyorsun?
3: Hayatım, ben yalan söylüyorsam Memati abi burada.
2: Niye uyuyacağım diyorsun? Madem Memati abiyle buluşacaksın.
4: Çünkü ben dedim ki uyuyun. Sizinle konuşacaklarım var.
2: Özür dilerim abi.
4: Nusat, bacını eve bırak gel.
2: Kenan bıraksın.
4: Kenan'la konuşacağım.

0: Hadi Selvi.
1: Abi çok sağ ol. İnan o kadar kıskanç ki nefes aldırmıyor.
2: Yürü. Yürü. Çıkın dışarı.
3: Koş koş. Hadi çık.
1: Abi. Abi ne olur.
2: Ne babanı sevdim ne seni sevdim. O ayrı mesele. Zannetme ki babandan çekiniyorum. Seni suya sokup öyle döveceğim. Selvi izlerini görmesin diye ıslatıyorum.
1: Abi.
2: Görürse ne mi olur? Senin bunu anlar üzülür. Ben Selvi'yi üzmüyorsam sen kim olup da üzüyorsun?
1: Abi yapma.
2: Ablalar şahit olun. Bu kime zıplarsa onu da bu öldüreceğim. Aleminizde kim varsa bunu kulağına küpe etsin. Gidin şimdi.

0: Niye tıraş oluyorsun?
1: Kaşındırıyorum.
0: Şimdi niye oluyorsun?
1: Şimdi vaktim var.
0: Sen yine bir şey karıştırıyorsun.
1: Sakallarımı çok mu beğendin sen?
0: Yakışmıştı.
1: Tabii kimse bakmasın. Kıskanç.
0: Kim için kesiyorsun o zaman?
1: Kızım için. Rahat rahat öpsün diye.
0: Başkası rahat rahat öpsün diye değil yani.
1: Senin uykun gelmedi mi?
0: Yok yok. Sen bir şeyler karıştırıyorsun ama yakında nasılsa çıkar meydana.

0: Heller bize düzenlediği tertibin bedelini ödeyerek tarafımızdan öldürüldü. Washington'a böyle bildirilecek.
1: Efendim, çok zor durumda kalacaksınız.

0: Baba ne yapıyorsun? Burası ne?
1: Gir içeri. Burada kalacaksın.
0: Baba bırak beni gideyim.
1: Nereye gideceksin 007? Ömrümü yedilerin yanına mı ha?
0: Baba beni tanımıyorsun bile.
1: Tanımamışım, doğru söylüyorsun. Ama tanıyacağım. Bol bol vaktimiz var. İstediğin kadar bağır, çağır, ses çıkar. Burası

0: ses geçirmez. Sabah kahvaltını getiririm.
1: Baba! Aç kapıyı! Baba! Baba!

0: Sıhhatler olsun abi.
1: Sağ ol Erhan.
0: Tıraş da olmuşsun. Niye bakmıyorsun telefona?
1: Memati mi anlattı?
0: Bir şey mi anlatacaktı Memati abi?
1: Yok. Yok bir şey Erhan.
2: Abi, Alper'den dünden beri haber alınamıyormuş. Dün en son başbakanlıktan çıkmış. Sonra kayıp.
1: İhtiyarlara nasıl ulaşacağız?
2: Abi mesele o mu? Adam kayıp.
0: Aman Abdül, bunlar istihbaratçı. Tabii ki arada bir kaybolacak.

0: Alperiş'i benim üstüme kalacak.
1: Ne var? Her zamanki gibi havasını atarsın. Onu da ben öldürdüm diye.
0: Şimdi ne yapacağız?
1: Senin bu Yaşar'la işini halletmek lazım.
0: Yaşar ölmeden o iş bitmez.
1: Haşim Ağa'ya git, sizi barıştırsın.
0: Yaşar'ı götürelim gitsin. Ne Haşim'i Maşim'i?
1: Dediğimi yapacak mısın, yapmayacak mısın?
0: Haşim beni takmaz.
1: Dediğimi yap.

0: Senin neyin var?
1: Yok bir şeyim.
0: Kolunu kaldıramıyorsun oğlum.
1: Dün gece çok yüzdüm ondandır.
0: Ne yüzmesi? Bak, çapkınlık iyidir ama usulünce. Nişanlısın, ona göre davran. Başka bir şey mi var?
2: Ağam, Alper'i öldürmüşler.
0: Ne? Ulan kaşif oğlu. Seni it! Ben de seni kefensiz gömmezsem, bana da katırcıların Yaşar demesinler.
3: Gel sen de emniyeti ara. Var mı yeni bir şey sor.
1: Tamam abi. Tamam, sağ ol. Abi Alper dün Yaşar'la görüşmüş.
3: Nerede görüşmüş?
1: Yaşar istihbarata gitmiş.
4: Devrem ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor?
3: Cahit Yaşar'a gidiyoruz.
4: Ben seni tekrar arayacağım.
1: Abi başbakanlığa gitseydik ayıp olur. Daha oradaymış cesedi.
3: Asıl katilini bulamazsak ayıp olur Abdüley. Buradan dön Cahit.
5: Ayıp ayıp. İnsan taziyeye gider. O kadar hukukum vardı Alper'le.
6: Benim ne hukukum olacak oğlum? Abdüley'in adamı o.
5: Sen de haklısın. Senin adamı belli. Ha, tabii babamız Ispartalı olunca yüzümüze bakan yok.
6: Her an sizin babanız büyük. Size bakmak zor.
5: Polat abi hiç der mi? Erhan'ım ne yapıyorsun? Kolunda yok. Gel çapkınlığa gidelim. Adamın kendine merhamet yok.
6: Yok yok. Bazen de var.
5: Vallahi ama.
6: Biriniz çay getirmeyecek mi?
5: Ben getiririm Prens Hazretleri. Siz oturun.
6: Ne lan? Tezgahına taş koyduk diye tavır mı yapıyorsun?
7: Abi Kenan'ı pis yapmışsın. Dağılmış.
6: Motor ustası ne yapar? Önce motoru dağıtır. Niye? Bozuk motor başka türlü iflah olmaz. Dağıttığını toparlarsa usta, o motorun nereden baksan bir 100.000'i daha var. Gerçi senin ustalığın başka, bizimki başka. Senin motorların başka, bizimki başka.
7: Kızım kaç kere daha söyleyeceğiz buraya habersiz gelme diye?
8: Telefonu açık tut da haber verelim o zaman. Annem seni çağırıyor.
7: Ne olmuş anneme?
6: Git anana sor. Kıza ne soruyorsun? Telefonun da bir daha kapanmayacak.
8: İyice artist oldun sen.
7: Kes sesini.
6: Pusat.
8: Abi konuşabilir miyiz?
6: Konuşalım gülüm.
5: Oh, prenses de gelmiş.
6: Erhan, çay kalsın. Bize müsaade et.
8: Nasılsın Erhan abi?
5: Ne olsun Selvi'cim? Aynı.

0: Bu Kenan ne olacak?
1: Ne olmuş Kenan'a?
0: Abi, ben malımı biliyorum. Bunun rahat durduğu duracağı yok.
1: Durur durur. Ben onunla konuştum. Öyle bir durur ki.
0: Dövdün değil mi?
1: Konuştum dedim ya kızım.
0: Bir tek sen varsın beni seven. Biliyorum. Seni çok kırdım. Hem de Kenan yüzünden kırdım. Ama ne yapayım? Hayatımda tek tanıdığım erkek o.
1: Abartma, kalk.
0: Sen varken bana hiçbir şey yapamaz. Beni aldatamaz, biliyorum. Zaten bir daha yaparsa...
1: Bir daha olmayacak.
0: Sana çok ihtiyacım var. Ben ne yaparsam yapayım, beni hep sevmene çok ihtiyacım var.

0: verirsin dedi. Her şeyi veririm dedim.
1: Sonra?
0: Sonrası belli.
1: Öldürmüşler. Yaşar'a. Sen mi öldürdün?
0: Benim yeminim var. Kaşif olduğundan başka sinek bile öldürmeyeceğim.
2: Bak, bu işin peşini bırak.

0: Şifolunu getiririm.
1: Ben çok masal dinledim Polat Alemdar. Artık dinleyecek halim yok.
0: Bir kızını kaybettin. Bir de oğlum var, unutma. Kendini düşünmüyorsan onu düşün. Masal sana lazım değilse ona lazım olur.
1: Abdüreyh, çıkalım.

0: Senin aklın nasıl bir akıl ki elini kolunu sallayarak buraya geliyorsun tek başına? Bilmiyor musun cümle alem seni arıyor?
1: Az mı sakladım seni? Az mı arkanda durdum?
0: Para istemeye geldiysen vereyim git. Senin yüzünden Yaşar aile düşman olamam.
1: Para mı? Senin bütün kazandığın para benim. Bütün adamlarını kim korucu yaptı?
0: Keyfinden mi yaptın? Yalvardın örgüt bizi bitireyim. Aman Haşim abi bizim yanımızda ol diye. Para istemiyorsan ne istiyorsun?
1: Yaşar'la beni barıştıracaksın.
0: Bari yoluna gitme adam. Barış güçler arasında yapılır. Ölüyle diri arasında değil.
1: Karanın sana selamı var. Ölüyle diri arasında konuşursunuz.

0: Zaza, evlilik ne zaman?
1: Vallahi kısmetse öbür tarafta Zülkifa. Ya bir işimiz de öbür tarafa kalsın işte.
0: Ya Zaza, iş değiştiriyorsun, huy değiştiriyorsun. Evlilik niye öbür tarafa kalıyor?
1: Ya cehenneme gidersem hanıma gerek yok. Zaten orası sıcak. Aa yok, cennete gidersem sen kendimi burada niye bağlayayım? Orada bir ortama bakam.
0: Bu kadar parayı, malı mülkü ne edeceksin?
1: Ya hele tırlar bir yerine varsın. Onu da sonra düşünürüz, de.
0: Sen rahat ol. Hiçbir sıkıntı yok. Suriye'ye gitmiş bile mal.
1: Zülkifa.
0: Ha.
1: Senin var ya böyle ağzından böyle gal damdı. Ben ömrümde böyle temiz bir para kazanmadım.

0: Bardaş?
1: Bu 100.000 dolar ne?
2: Vergi yazıyor ya, okuma yazma yok mu?
0: Açık iş yap Yüksener. Açık işin vergisi mi olur?
2: Devlete mi veriyoruz, örgüte veriyoruz?
0: Ne? Sen bizim adımıza örgüte haraç mı verirsin?
2: Veriyorum.
3: Sen nasıl örgüte haraç verirsin?
2: Ağam, bu örgütün burayla alakası yok ki. İran tarafındakilere parayı verdik.
3: Örgütün İran Türkiye'si mi olurmuş? Örgüt örgüt işte.
2: Ağam, sanki ben verelim dedik. Adamlar tırları geçirmiyorlar. Biz ayrı devletiz. Bize de vergi vereceksiniz diyorlar.
3: Yezide haraç versen daha. Haraç ver daha.
4: İki paralık olduk. Ben bilirdim başımıza gelecek var. Yoksa bu kadar kolay para kazanılır mı? Bugün örgüt bizden para kesse, yarın çoluk çocuk da önümüzü keser.
3: Ya koca karı gibi ne söyleyip duruyorsun? Kalk yürü, parayı geri alalım.
4: Ben seni denedim ki, bakalım hele ne diyeceksin. Yoksa

0: Bir kurşun sağa, bir kurşun Zeynel'e hazırlanmışım. Vergi diye.
1: Yezid Yezid konuşma, yürü!
2: Dayı, sırdaş hesap diye bir hesap varmış İsviçre'de. Bir tek kulağını fısıldarmış, diğer kulağını duymamış.
3: Hü! Pankacı oldum başımıza.
4: Ne yapacağız abi?
5: Kaşifoğlu bu işi yapmış mıdır? Başbakanlıktan alacak, götürüp sıkacak, bir de geri bırakacak. Var mı onda bu ciğer?
4: Sıkışınca çakallar bile kendini aslan zannediyor.
6: Usta, adam 3 aydır elimize geçmiyor. O yaptıysa bile nereden bulacağız?
5: Pusat ne alemde?
6: Alem malem yok usta. Yasakladım ben o işleri. Ben bu Erhan'ın...
5: Ya ben öyle alem demiyorum Memati. Ne durumda diyorum. Gelişme var mı?
6: Vallahi yaz yaradı. Ben bu kadar beklemiyordum.
5: Yaşar bu Kaşifoğlu'nun izini bir yerden sürüyor. Yoksa bize posta koymazdı. Bir yolla bakalım bir şey öğrenebilecek mi?
6: Tamam usta.
5: Hamid'in durumu nasıl Abdüle?
4: Aynı abi. Hamid'i mi sahaya süreceksin?
5: Son çağrı aklıma bir şeyler geliyor. Bakalım.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
8: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
10: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot.
11: Her anın double shot Ice Break.
12: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
13: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
14: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
15: Pozisyon ekranda Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı, en tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yaptı, tam istediği gibi. Bravo Arzu! Gemini'yle çözdün bu işi.
16: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet. Burası tam

0: Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
9: Ben Deniz H5, işim gücüm H5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Hiç durmak bilmiyorlar, hiç.
10: Yine ne söyleniyorsun H5?
9: Devrelerim şişti, H5'imizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
10: Şarj olmaya mı?
9: Ah, şarj olmaya.
11: H5'i durdurabilirsem.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
5: Otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo'yla aç kalbini yazar.

0: içi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyata. Alarko Flair Klima.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Annem yaparsın.
9: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
10: Benim iyi uyumam lazım.
11: Benim iyi uyumam lazım.
12: Benim iyi uyumam lazım.
13: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
14: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Blum kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Blum tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
15: Ben Deniz H5, işim gücüm hoş 5. Fındık nasıl bitiyor? Çilek nasıl başlıyor? Geç durmak bilmiyorlar, geç.
16: Yine ne söyleniyorsun H5?
15: Devrelerim şişti, hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
16: Şarj olmaya mı?
15: Şarj olmaya.
17: Hoş 5'i durdurabilirsen.
18: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
8: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
9: Koçakla Festival

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Tamam koçum, burası.
2: Bekleyeyim mi abi?
1: Yok koçum, gerek yok.
3: Kime geldin?
1: Haşim ağa evde mi?
3: Abi sen... Abi!
1: Portlak görmedin oğlum, benim işte.
3: Abi!
1: Tamam tamam, gerek yok.
3: Buyur abi.
1: Aç kapıyı. Aç. Ne var? Niye titriyorsun? Hastalandın mı? Geçmiş olsun. Allah Allah.

0: Aferin, aferin.
1: Emin misin la karanın olduğuna?
2: Eminim ağam.
0: Eskiden Haşim abisi kapıda karşılardı. İstanbul seni de mi benzetti kendine?
1: Kerem, adam mı kaldı İstanbul'da kapıda karşılayacak? Seni öldü biliydik.
0: Ben öleceğim de sen benim intikamımı almadan burada böyle oturacaksın. Cık. Olacak iş mi?
1: Oğlum bir şey demedi ha. Çok sıkıştırdım çocuğu. Öldü dedi, başka bir şey demedi. Ya kaç senedir bu kadar mutlu olmadın? Dur bakayım saatine.
0: İhtiyarladık.
1: Aslan ihtiyarlasa da aslandır.
0: Ama sana haber gönderdim, sallamamışsın.
1: Ya palavracıyla ne haber yolluysun? Onun Allah bir dediği yalan.
0: Bak, ben sana birini yolladığımda Allah yok dese inanacaksın. Allah yok dedi diye onun hesabını sonra ben ona sorarım.
1: Olmaz bir iş kara. Yaşar'ın kızını öldürdü. Bir de telefonla seyrettirdi. Yaşar bunu nasıl affetsin?
0: Sen Polat'ı nasıl affettiysen. Ölmedi mi senin de oğlum?
1: Polat'ın o işte bir günahı yok.
0: Ha, bak şimdi. Ağlığı bırakıp hoca olman iyi olmuş. Artık günah, sevap işini bundan sonra gelip sana sorarım.
1: Girmem, üstüme gelme. Ne diysen yapacağım. Gider Yaşar'la konuşurum. Sen bana hele söyle. Gölgen mi burada, kendin de olacak mısın?

0: Abi yüzüme bile bakmaz Kenan.
1: Oğlum, duygu sömürüsü yapacaksın.
0: Onun ne duygusu olacak sömüreceğim abi?
1: Beni şişirme pusat. Beceremeyeceksen söyle.
0: Ne diyeyim Kenan'a?
1: Memati abi önce erkek olun sonra çapkınlık yapın dedi dersin. Bacasının intikamını almadan ne zamparalığı?

0: Annen nerede?
1: Komşuya gitmiş.
0: Denk düşmüş.
1: Çekecek misiniz korumalı? Kaşifoğlu'nun başka türlü geleceği yok.
0: Onu da yemeyecek sanki Hamit. Ama çekeceğim korumaları. Benim aklımda başka bir şey var.
1: Nedir abi?
0: Gazetelere çıkacaksın ya da televizyona. Bildiklerimi anlatacağım. Hem örgütte yaşadıklarımı hem devletin içindekileri diye.
2: Abi sadece Kaşifoğlu değil. Örgüt de, devletin başka kanatları da Hamidi hedef yapar. Cezaevini demiyorum bile.
1: Kimde neyimiz varsa gelsin hesabını verelim. Ne zaman istiyorsan.
0: Bir haber bekliyorum. Ona göre harekete geçeceğiz.
2: Anan var. Örgüt ananı da öldürür.
1: Anam senin de anan. Ellerin armut toplamıyor ya.
0: İnce arayacağım ben seni.
3: Alo, alo.

0: Yemeyeceğim bir şey, boşuna zahmet etme.
1: Yemezsen yeme.
0: Davut aradı mı?
1: Telefonları kapattım.
0: Fikret amca nasıl izin verdi sana?
1: Hastayım dedim.
0: Kaç gün kalabilirsin ki burada?
1: Benim burada kalmama gerek yok. Sen kalacaksın.
0: İmdat! Kurtarın beni!
1: Ulan ben senin...

0: Niye telefonların kapalı?
1: Perihan kaçtı.
0: Ne demek kaçtı?
1: Kaçtı işte.
2: Kurtarın beni! Sesimi duyan yok mu?
0: Ne adam? Madem elinden kaçıracaksın, niye buraya getirdin?
1: Davut Bey, tek derdimiz bu olsun.
0: Tek derdimiz bu tabii. O benim karım.
1: Karım marım deyip durma. Niçin evlendiğini anlamadım zaten. Ajan işte, ajan.
0: O benimle onun arasında. Bana bak, saklamıyorsun Peri'yi değil mi?
2: İmdat!
1: Yoksa sen kızımı öldürmek niyetinde misin? Davut Bey, bir akrabalığımız vardı, bitti. Ben evimde yabancı gördüm mü deliririm, ayılaşırım.
0: Ben çok iyi avladım İbrahim. İyi anlarım dilinizden. Eğer Peri'yi saklıyorsan ya da nerede olduğunu biliyorsan ya da haber alıp benimle paylaşmıyorsan seninle külahları değişiriz. Benim kızınla meselem bitmedi. Ben onu boşayana kadar ya da ölene kadar biz akrabayız.

0: Ben senin yerinde olsam mesleği bırakırım. Fıstık gibi çocuk bakarım.
1: Vallahi öyle alıştım ki bir sen. Adliyeye gidesim yok.
0: Yok mu evlilik teklifi?
1: Var. Reddettim.
0: Aferin. Biraz burnu sürsün. Hemen balıklama atlama.
2: Kim?
1: Ne kim?
2: Kiminle evleneceksin?
0: Polat'la.
2: Olur, ben de gelin olacağım.
1: Hadi bir tane de gelin çiz.
2: Tamam.
0: Ay kız, bu çok fena.
1: Bir de yanında konuşuyorsun böyle.
0: Nasıl Amerikalı anlamadım. Türkçeyi nereden öğrenmiş?
2: Dadım öğretti.
0: Aha, biz büyüyemedik böyle dadılarla.
1: Sen de kebaplarla baklavalarla büyüdün.
0: Rejime girdim. 2 kilo vermişim, fark etmedin mi?
1: Bilsen sen söyle. Şimdi ben buna nasıl gözaltı izni vermeyeyim?
0: Kızım sen de taktın bu Tatar oğluna. Bakayım.
1: Yok, o kadar da değil. Sen kararını önceden söylüyor musun? Hazırlık soruşturması gizli kardeşim. Hakime bile gizli.
0: Kimi arıyorsun?
1: Emniyet amirini. Alsınlar kadını.
0: Pişman oldum dosyaları getirdim diye. Başın belaya girecek.
1: O bir hapse girsin de. Benim de başım belaya girsin, ne olacak?
3: İşi gücü hepten boşlamışsın diye duydum.
4: Yanlış duymuşsun Haşim'a. Bir işim var. Ondan başka hiçbir işle alakadar olmuyorum.
3: Sevindim kendini işe vermene. Bak, bizim de evladımız öldü. Acısı gitmiyor. Ama ne yapıyorsak onun adını yaşatmak için yapıyoruz.
4: Ben intikamımı aldığımda kızımın adı yaşayacak.
3: İş dediğim bu muydu?
4: Haşim'a. Bunun için herkesi alırım, herkesi satarım.
3: Ben buraya senin kardeşin olarak geldim. İntikam almak mı istiyorsun? Al. Ama sıcağına yenmez bu yemek. Eğer istiyorsan seni Kaşifoğlu'yla yan yana getirem.
4: Sana mı geldi o it?
3: Ha, bana geldi. Barışın. Göstermelik bir ceza kes. Aradan zaman geçsin. Belki 6 ay, belki 1 sene. Ne yapacaksan ondan sonra yap. Çünkü başka türlü Kaşifoğlu ortaya çıkmaz.
4: Cüretini görüyorsun değil mi? Elini kolunu sallayarak geziyor.
3: Ben gereken cevabı verdim Yaşar'a.
4: Beni araman lazımdı. Böyle mi olur kardeşlik?
3: Ya neticede bu it devletin iti Yaşar'a. Öyle gönlünce it laf edemezsin. Ben kardeşin olarak istersen seni yan yana getiririm. Daha sırada karışmam.
5: Oğlum sen anlamıyorsun. Selvi işin bahanesi. Mesele evren. İnsan içine çıkacak haliniz yok. Namusunuz yerlerde ne zamparalığı diyor.
6: Öyle deseydi ya lan o zaman.
5: Lan dese anlayacaksın sanki. Ben diyorum ki baban sana bir şey olmasın diye çekiniyor. Yerini biliyor ki Aşifoğlu'nun üstüne gitmiyor.
6: Saçma sapan konuşma lan.
5: Bana söyleyin. Ben gidip kafasına sıkayım.
6: Babam Kaşifoğlu'nun yerini bilecek. Kafasını koparıp domuz kafası diye duvara asmayacak öyle mi?
5: Oğlum bütün her şey ilhanda. Sana zarar gelmesin diye işi sallayıp duruyorlar. Tamam ikimiz gidip sıkalım. Ben ortaya çıkayım yaptım diye.

0: Gel hanım. Haşim akşam Kaşif oğlunu getirecek. Hazırlığını yap. İkisini birden götürelim.
1: Nerede görüşeceksin ağam?
0: Yerini bildirecek bize.
1: Ağam, pusuya düşmeyelim.
0: Hangi pusudan çıkmadık İlhan?

0: Arzu ediyorsanız avukatınıza haber verebilirsiniz İnci Hanım.
1: Leyla Hanım mı gözaltı emrini verdi?
0: Evet.
1: Gerek yok o zaman avukata. Gidelim emniyete.
0: Birkaç gün misafirimiz olacaksınız. Yanınıza almak istediğiniz eşyalar var mı?
1: Yok.
2: İnci Hanım, Davut Bey'e haber vereyim.
1: Hiç kimseyi istemiyorum.

0: Örgüt içinde ayrımcılık yapıyorsunuz. Ne demek Suriye kanadı? Biz hepimiz önderlik adı altında halkımız için mücadele ediyoruz. Sizin yaptırdığınız eylemler halkımıza büyük zarar veriyor.
1: Sizin halkınızın yiyeceği yemeği, içeceği suyu, sığınacağı bir odası var. Benim halkımın silahından başka sarılacak hiçbir şey yok.
0: Bizim halkımız. Senin değil, benim değil, bizim.
2: Niye bekletti bu kadın bizi?
3: Onlar da protokol yapıyorlar Zaza. Vergi alıyor, bir de bekletmesin mi?
2: Senle ben de kendi başımıza devletik. Bugüne kadar kimi bekletmişik? Hangi vatandaşımıza zulmetmişik?
4: Zülfikar, iki dakika daha beklersen ben onların kurduğu devleti başlarına yıkarım.
0: Ayrıca Suriye istihbaratının emrinde hareket ediyorsunuz. Bunun da farkında olmadığımızı zannetmeyin.
1: Niye siz kendi derin devletinizle istihbarat halinde değil misiniz?
2: Dua et hanımsın. Beni ömrüm boyunca hiçbir erkek bekletemez.
4: Bekletirse ben onun sünnetçisi olurum, onu hanım ederim.
0: Huzuruna çıktığın senin halkının temsilcisi. Gerekirse bir ömür bekleyeceksin. Ne var? Niye geldiniz?
3: Madem vergi kesiyorsun, makbuzumuzu almaya geldik. Hele görelim, kim vergi kesmiş bize?
0: 50 senedir sizden vergi alan TC hükümeti makbuz veriyor mu size ki ben vereyim? Bizim farkımız, biz sizi üstüne dövmüyoruz.
3: Ha.
2: Sen şimdi paramızı geri verir misin, vermir misin?
0: Senin için çerez parası. Ne derdine düşmüşsün?
2: Ben çerez sevim. Her gün çerez yiyeyim. Ama haraç sevmeyim. Hele haraç alanı hiç sevmeyim.
1: Ben aldım, ne yapacaksınız? Tırlarınızı yakmadım, daha ne istiyorsunuz?
3: Sen kimsin?
1: İki kat para alacağım. İşinize gelmiyor mu? Geçirmeyin tırlarınızı.
3: Sana sen kimsin diyorum.
0: Bölge sorumlumuz.
3: Ha.
2: Hangi bölgemiş ki o bizi tanımıyor?
0: Beyler, oturun bir kahve ikram edelim. Ve meselelerimizi konuşalım. Rica ediyorum.
1: Konuşarak hiçbir şey halledilmez.
0: Her şey halledilir. Oturun.
2: Hele çekil çekil.
0: Çar Havka ve Acemi Lejmera. Hepimiz için yeni bir dönem başlıyor. Alışmamız kolay olmayacak. Ama ne kadar çabuk alışırsak, hepimiz o kadar karlı çıkarız. İyi bir iş yakalamışsınız. Bize vergiyi vermezseniz, verdiğiniz rüşvet sizin için daha pahalıya gelir. Güvenliğinizi de sağlayamazsınız.
2: Bizim beraber huyumuz yok. Bu yaştan sonra huy mu değiştireceğiz? Ben hayatım boyunca kimseye güvenip de iş yapmadım.
0: Hayatın boyunca hiç uluslararası iş de yapmadın. Zülfikar Ağa daha tecrübeli.
3: He. Yezidlere karşı daha tecrübem var.
2: Size bir haftaya kadar müddet. Eğer paramızı geri vermezseniz, eğer bir tırımızın başına bir şey gelirse, ondan sonra söz konuşmaz, kurban oldum kurşun konuşur. Ki nasıl da sevim sesini.
4: Aga ben de içtik.

0: Hadi eyvallah.
1: Tamam. Tamam, ben seni ararım. Hayırdır Kenan Bey?
2: Ne beyi İlhan? Herkes bizimle dalga geçerken ne beyi?
1: Kim sizinle dalga geçebilir?
2: Kaşifoğlu. Benim bacımı öldürüp elini kolunu sallaya sallaya geziyor.
1: Bak. Biliyorum babam bana kıyamıyor. Ama ben namusumu yerde bırakmayacağım.
2: Pusatla bu işi bitireceğiz.
1: Kenan Bey. Siz bu işlere karışmayın.
2: İlhan. Kaç senedir babamın yanındasın?
1: 30.
2: 30. Peki 30 yıldır ben senden bir şey istedim mi?
1: Emredin.

0: Kim yaptı bunu size?
1: Evren için kavga ettim. Kaşif oğlunu bulmak için dayak yedim.
2: O it bu gece ölecek.
3: Aradı, konuşamadım. Şimdi de ben arıyorum, o açmıyor.
4: Trip atıyordur, normal usta.
3: Atsın.
4: Ey usta, ne yapacaksın? Davut bırakmaz yakanı. Söz verdin. Evlenecek misin?
3: Sözümü yediğimi gördün mü Memati?
4: Usta, evlilik bu.
3: E ne yapayım Memati, çocuk var.
4: Ha, gel gel. Ne yaptın? Çıktı mı bir şey?
5: Bu akşam Yaşar'la Kaşifoğlu buluşuyorlar.
3: Nasıl buluşuyorlar?
5: Haşim'i yan yana getiriyormuş.
4: Yaşar sıkar zaten usta. Biz niye karışalım ki?
3: Kaşifoğlu ama aptal değil. Bu işin içinde başka bir iş var. Öğrendin mi buluşma yerini?

0: Mekanı sarınca bana mesaj atacaksın İlhan.
1: Ağam. Haşim'i sonraya bıraksan?
0: Esas şerefsiz Haşim ki. O köpeği benimle aynı masaya oturtuyor. O da itiyle birlikte ölecek.

0: Tatlıyı masaya koyunca ikisine birden sıkacaksın Bedir'im.
1: Önce hangisine sıkayım ağam?
0: Önce Yaşar'a sık. Sonraki aşık olma. Unutma bak. Tatlıyı masaya koyunca.
1: Tamam ağam.

0: Üç kişi öne, Haşim'in adamlarının arka tarafına geçsin. İki kişi şu karşı köşeyi tutsun. İki kişi de burada kalsın. Mekanı kuşatın. Gerekirse hepsini çembere alalım.
1: Tamam efendim.
0: Yerleştirdiniz mi içeriye TNT'yi?

0: Efendim, yerleştirdik ama çok riskli. Siz de zarar görebilirsiniz.
1: Ben tuvalete gideceğim. Oradan çıkınca patlatacağım. Dışarıda bir şey olmaz.
0: Ne zaman harekete geçelim?
1: İlk hareketi Yaşar'ın adamlarından bekleyin. Onlar muhtemelen ön tarafta olacaklar. Onlar harekete geçince siz de geçin.
0: Daha önce size hamle ederlerse?
1: Yemek bitmeden kimse hamle etmez. Bu işin de bir rajonu var.
0: Siz üçünüz ön tarafa geçin. Siz ikiniz şu tarafa.
2: Seninkinden ses yok.
3: Usta, bir daha ararsam panik yapar, kendini açık ettirir bu.
2: Ara demedim mi Mati?
3: Ben de bir şey demedim usta.

0: Afiyet olsun ağam. Başka bir emriniz var mı?
1: Sen sağ olasın Bedrim. Yo, ben mi değilseniz başka bir şey yaptırayım. Hey Yaşar ağa.
2: Yok, güzel.
1: Kaşif oğlu, vallahi sen beğenmedin ha.
3: Haşim ağa, sen bana sevmediğin bir şeyi teklif et.

0: Buldun mu yeri?
1: Evet abi.
2: Fark etmesinler diye epey geriden takip ettim.
0: Uzatma oğlum. Neredesiniz söyle işte.
2: Çavuşbaşındaki restorandayız.
0: Çavuşbaşındaki restorandalarmış.
3: Girip alacak mıyız abi?
4: Yetişirsek evet.
0: Yaşar tatava yapmasın.
4: İki soru sorup atarız önüne. Ne yapacağız? Turşusunu mu kuracağız?
0: Eğer o Yaşar barışırsa Kaşifoğlu'yla ona da sıkacağım. Bütün yazımızı yedi. Getirin de getirin. Getirin de getirin. Namussuz oturmuş yemek yiyor.
4: Niye yemekte toplanıyorlar biliyor musun Memati?
0: Göya racon.
4: Ama niye racon?
0: Ne bileyim niye racon?
4: Çakallar avını yemeden önce dişlerini bilerler.
0: Onların da köpek dişlerini çekerim tek tek ya. Devletimizin âli menfaatleri dişçiliği elimizden aldı.
3: Devleti bahane etme. Dünürün diye sesini çıkarmıyorsun.
0: Doldur beni, doldur.
4: Bas Cahit.
5: Olanlar için çok üzgünüm. Ünsal, Kemal'i yapmaması için çok uyardım. Ama dinlemedi.
4: Geçmişi konuşacaksak ben bu masaya oturmazdım.
6: Yaşar ağa doğru söylüyor. Geçmiş geçmiş.
5: Ne kadar üzgün olduğumun bilinmesini istedim o kadar.
6: Eski dostlar düşman olmaz az bir laf değildir.

0: Hepimiz gençliğimizden beri birbirimizi tanırız. Birbirimize destek olarak yükseldik, bugünlere geldik. Yaşar'a! Sen bir gariban katırcının oğluydun. Elinden tuttular, büyük bir baron oldun. Ben iç güvey olan gariban bir adamın oğluydum. Elimden tuttular, 10.000 kişilik ordusu olan aşire sahibi oldum. Kaşif oğlum gariban bir talebeydi, istihbaratçı. Gün geldi, devleti yönetir oldu. Bunlar nasıl oldu? Dostluk sayesinde.
1: Aynen dediğin gibi oldu Haşim'a. Gün geldi, dostluklarımız ailemizden ileri oldu. Neticede ailemizden aldıklarımız belli. Onlara verdiklerimiz de belli. Para. Bu parayı verebilmek için dostluklara ihtiyacımız var. Yoksa ailemiz de yok, biz de yokuz. Benim merak ettiğim, bundan sonrasını Kaşifoğlu nasıl toparlayacak? Devlet kademesinde çok şeyler değişti. Eski gücü var mı? Bizim ona ihtiyacımız olduğu yerlerde eskiden olduğu gibi devreye girip müşkülümüzü halledebilecek mi?
2: En iyi siz biliyorsunuz ki devlette her zaman değişiklikler olur. Birileri gelir, birileri gider. Kıyafet gibidir. Nasıl kıyafetlerin değişmesi gerekirse devlet de zaman zaman kıyafet değiştirir. Ama devlet değişmez.
0: Yaşar Ağa'nın haklı olarak sordu. Eski kıyafet gibi çöpe atılacak adam mısın? Yoksa kuru temizlemeye verilmiş bir kürk müsün? Kürkün ömrü olmaz iyi bakarsan.
2: Biz devletin ciğeriyiz. İnsan ciğerini söküp atabilir mi?
1: Tek ciğerli yaşayanlar da var.
2: Ona devlet mi diyorsun Yaşar Ağa? Haritada ismini bilmediğin tek ciğerli, hatta ciğersiz bir sürü devlet var.

0: Ne yapıyorlar?
1: Abi gördüğüm konuşuyorlar. Ama İlhan'ın adamları şu ön tarafta. Şu arka tarafta da sanki hayal meyal birilerini gördüm. Onlara bakmaya mı gittiler yoksa bir planları mı var bilmiyorum.
2: Kesin anlaştı bunlar usta.
0: Başka kimse de bir şey yok mu?
1: Gördüğüm yok abi.

0: Efendim Leyla?
1: Polat, panik yapma ama...
2: Elif'in ateşi çok çıktı. Gelir misin?
1: Yoksa ben mi hastaneye götüreyim?
3: Abi, telefonla konuşulacak zaman mı?
0: Nasıl ateşi çıktı?
2: Havale geçirecek diye korkuyorum.
0: Sen hastaneye geç. Leyla, çocuklarla ben geliyorum.
2: Direkt eve gelsen.
0: Gecikirim Leyla, sen bekleme evde.
4: Elif mi hastalanmış usta?
0: Ateşi çıkmış.
4: İstiyorsan sen git usta, biz hallederiz.
0: Yapabilecek misiniz?
4: Yapamazsak da başka zaman yaparız. Çocuktan önemli mi?

0: Usta, sen git.
1: Ne yolluyorsun şimdi? İçeride ne döndüğünü bile bilmiyoruz.
0: Lan artist, çocuğun olsun öyle konuş.

0: Oraya gideyim, döndükten sonra tatlıyı yeriz.
1: Ha, öyle yapalım.
2: Efendim, hemen değiştireyim.

Bu ne aşma?

0: dışarı çıksın. Tuzak var.
1: Ne yapıyorsun be adam? Delirdin mi?
0: Usta! Gitmeyeceksen söyle. Silkeni yıkasın çocuğu. Ne yapabilmez şimdi?

0: karımı tarayın. Kim varsa öldürün.
1: Tamam.

0: yaşarların gözüne gözükme.
1: Abi, istiyorsan dışarıda kalalım birlikte.
0: Hadi oradan lan.
2: Yürüyün gidiyoruz.
3: Kaşif olurum peşine mi?
2: Hastaneye. Giden gitti.

0: Tamam canım.
1: Baba.
0: Tamam canım.
1: Anne. Baba.
0: Çabuk çabuk. Nerede kaldın?

0: İkinci nerede?
1: Gelmedi efendim.
0: Ben yanına gidebilir miyim?

0: neden gelmedin?
1: Konuşmak istemiyorum.
0: Avukatla konuştum. Gazetecilerden biri ifade vermiş. Ölen çocuk o gazeteciye demiş ki... İnce benden savcının odasından bir zarf almamı söyledi.
1: Bu konu Leyla ile benim aramda baba. Hatta Polat'la benim aramda.
0: Saçma sapan konuşma İnce. Gayet ciddi bir sorunla karşı karşıyayız ve bunu çözmek zorundayız.
1: Bu iş Polat'la benim aramda. Ve sen karışmayacaksın. Eğer karışırsam mahkemede her şeyi anlatırım.
0: İnce.
1: Kemal'i öldürdüğümü anlatırım. Bunu saklamak için gazeteciyi öldürttüğümü anlatırım.
0: Kızım yapma.
1: Karışmayacaksın baba. Anlaştık mı? Bir kere Polat'la arama girdin. Bir daha girmeyeceksin. Arkadaşlara sadece savcı hanıma ifade vereceğimi söylersin, değil mi? Memur bey.

0: Ateşi düşmeye başladı. Uyur birazdan.
1: Uyumayacağım. Babamı istiyorum. Baba. Babam gelsin. Git.
2: Baban uyumazsan gelmeyecek ama.
1: Gelecek. Baba. Babamı istiyorum. Baba. Babamı istiyorum.
2: Çok inat etti. Bir şey olacak diye korkuyorum.
0: Serum takmamız lazım.

0: Ne yapacağız Hüsnü Bey?
1: Bilmiyorum ki savcı. Çocuk laftan sözden anlamaz.
0: Babasını mı arasaydık?
1: Polat Beyler çok yaklaşmışlar.
0: Onu demiyorum. Hayda. Ne işiniz var burada? Niye geldiniz?
2: Durumu nasıl?
0: Gitmeniz gerekiyor. Polat şimdi gelecek.
2: İyi olduğunu görünce gideceğim.
0: Her şeyimizi takip ediyorsunuz değil mi?
2: Sizin değil, kızımın.

0: Uyduruyorsun. Niye hasta olasın?
1: Doktor dedi.
2: Doktor ablanın dediklerini yaptın mı?
1: Hayır, yapmayacağım.
2: Neden?
1: İğne batıracak bana.
2: Ama o iğne acıtmıyor biliyorsun. Daha önce de yaptılar.
1: İstemiyorum.
2: O zaman ben gidiyorum.
1: Gitme.

0: kim öflüyorsun?
1: Alper başbakanlığa gitmiş ya en son. Ne konuşmuşlar diyorsun? Göya Kaşifoğlu'yla Karay'la ilgili konuşmuşlar.
0: Araştır o işi.
1: Ne karası abi? Palavra bunlar. Kara öldü.
0: Sen yine de sor.
1: Tamam abi, sorarım.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdüm bu işi.
6: Mehmet abi. Ne yaptınız ev işini?
7: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
6: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
8: uyar. Bu otel harika.
9: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
13: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
14: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi.
15: Servis geldi. Çantam hazır mı?
16: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
17: Geceliği 4.200 lira.
18: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
19: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
19: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
1: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma. Getir, bir mutluluk
13: getir. Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
2: tak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
5: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Yaşanacaksa.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: da bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey de yemiyor.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Yaşanacaksa yaşanacak.
13: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
12: Yaşanacaksa yaşanacak.
14: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
3: Mol Ped'den kız sözü.
4: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
5: Annem yaparsın.
6: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
11: Abi ne oluyor ya?
12: Açlık basıyor, bir şey yok.
13: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
14: A101'de 400 gram kombinet dana kıyma 279 lira.
15: Hepsi Pro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertesi

0: yaparsın dedi.
1: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
12: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Alper başbakanlığa gitmiş ya en son. Ne konuşmuşlar diyorsun? Göya Kaşifoğlu'yla Kara'yla ilgili konuşmuşlar.
1: Araştır o işi.
0: Ne karası abi? Palavra bunlar. Kara öldü.
1: Sen yine de sor.
0: Tamam abi, sorarım.

0: Seninle Türkçe anlaşamayacağız. Ben sana kızımın yanına gelmeyeceksin demedim.
1: Polat, bana tahammül etmeye mecbursun. İnan Eli bile senden daha olgun davranıyor bu konuyla ilgili.
0: Elif onun adı, Elif.
1: Nasılsa ömrünün sonuna kadar Elif diyeceksin ona. Müsaade et, sayılı dakikalarımı yaşayayım.
0: Dışarı.
1: İşle ilgili iddialı olabilirsin. Ama söz konusu ailense, çocuğunda bu kadar iddialı olman, iddialı konuşman sana kaybettirir. Pişman olursun.
0: Sen beni bir şey için zorluyorsun. İnan hiç pişman olmam beni zorladığın şeyi yaptığımda. Kızımın sana olan sevgisinden dolayı yapacağım şeyi erteliyorum. Bu süreyi kısaltmak istiyorsan kısalt.
1: Elinin babası olduğun için bu sözlerini dinlemeye tahammül ediyorum ve edeceğim de. Benim için kızımın mutluluğu her şeyden daha önemli. O bana ne zaman git derse o zaman gideceğim.

0: Kızıyorsun biliyorum ama gelmeseydi Elif çok kötü olacaktı.
1: Alışacak. O da alışacak, biz de alışacağız. Seninle alakası yok canım. Adamı görünce sinirlerim tepeme çıkıyor. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır.
2: Abi Davut Tataroğlu geldi, seninle görüşmek istiyor.
1: Müsait olmadığımı söyle. Sonra ararım ben onu.
0: Kızını gözaltına aldılar. Onun için gelmiştir.
1: Sebep?
0: Gazeteciyi öldürtmüş. Yeni tanık var. Durumu sakat, haberin olsun.
1: Ya keşke önce bana haber verseydin.
0: Niye? Yurt dışına mı kaçıracaktın inciciğini?

0: Fos mu diyorsun kara işi?
1: Abi o da bir efsane. Adam ölmüş gitmiş. Mezar yeri belli değil ki herkes de kara yaşıyor diye işini yürütsün.
0: Bizim millet efsaneyi sever. Dinlemesine de bayılır.
1: Abi sen hangi efsaneyi dinlemeyi seviyorsun?
0: Eskiden bir Ergenekon vardı. Kurt çıkınca dağların arasından bir titreme geliyordu. Sanki başka bir isim yokmuş gibi tuttular örgüte koydular. O ne öyle üstündeki zibidi tişörtü Hüsnü?
2: 54 yaşındayım efendim. Madem doğum günüm hatırlanmıyor, ben de böyle dikkat çekiyorum. Ha. Bu arada Davut Tataroğlu Bey'i teşrif ettiler. Bilginize.
1: Abi, niye biz bu Tataroğlu ailesiyle sık görüşüyoruz anlamıyorum ki.
0: Dünür, dünür. Sen bilmezsin akrabalık işlerini. Kimin kimsen yok ya. Yumurtanın kabuğu.

0: İnci'nin gözaltında olduğunu şimdi öğrendim Davut Bey.
1: Savcı Hanım da buradaymış, o mu söyledi?
0: Evet.
1: Savcı Hanım'ın kızına kafayı takması artık sınırları aşıyor.
0: Gazetecinin öldürülmesini Leyla tertip etmedi Davut Bey.
1: Ortada bir cinayet yok, kaza var. Kazanın da bizimle bir alakası yok.
0: Kaza mı, cinayet mi, buna mahkemeler karar veriyor Davut Bey.
1: İnci'nin geleceğine sen ve ben karar vereceğiz. İnci benim kızım ve senin de çocuğun annesi olacak.
0: Hatırlattığınız için teşekkür ederim.
1: Hatırlatmak istedim çünkü bana verdiğin sözü unuttun. Anlıyorum, kızınla meşgulsün.
0: Kızımı nereden öğrendiniz?
1: Burada olduğunu nasıl öğrendimse, kızın olduğunu da öyle öğrendim.
0: Madem biliyorsunuz, hayatımın karmakarışık olduğunu da biliyorsunuz. Ama her şeyi düzelteceğim. Neticede çocuğumun cezaevinde doğmasını istemem.
1: Ben de senden bunu duymak istiyordum. İnci, buraya geldiğimi bilmemeli.
0: Peki. Davut Bey, bir konuda yardımınıza ihtiyacım var.
1: Tabii.
0: Eski bir itirafçı var, Hamit. Önemli şeyler biliyor.
1: Ben çocuklara söylerim, röportaj yaparlar. Ve gazetede gerekli yeri verirler.
0: Teşekkür ederim.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
3: Genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.

Dostlar merhaba. Sizce İstanbul'un en güzel, en renkli, en acayip hayatların yaşandığı köşe, bölge, semt neresidir? Bence Fener Balat bölgesi. Aynı şeyi düşünüyor muyuz? Ben böyle düşünüyorum ve sizin de böyle düşündüğünüzü düşündüğüm için bu hafta ve bu haftalarda sizlerle birlikte Beyaz TV ekranlarında hafta sonu klasiği olmuş olan Geçmişe Yürüyen Adam programıyla Fener'i, Balat'ı, Ayvansaray bölgelerini hafta hafta ve adım adım göstereceğiz. Bizler İstanbul'da yaşayan ve İstanbul'u bilen, İstanbul'da yaşayan ama İstanbul'u da yaşayan, öyle bir iddiamız var bizim. İnsanlar olarak size bu hafta Beyaz TV ekranlarından evinize misafir olarak Fener'i, Balat'ı, Fener'in biraz yukarılarını, ne bileyim Çarşamba bölgesine doğru giden yerleri göstereceğiz. Bir lise var. Herkes buraya Patrikhane diyor. Patrikhane mi, lise mi? Onu konuşacağız. Hemen arkasında bir kilise var. Bu kilisenin çok acı bir hatırası var. Bu hatıra Maria Dukakina isminde gayri resmi bir prensesin hayatını anlatıyor. 18. yüzyılda bölücü terör örgütünün başındaki Apo gibi 18. yüzyılın Aposunun evini göstereceğim. Dimitri Kantemir neden bölmek istemiş, neler yapmış, onu da konuşacağız ve daha pek çok yer. Patrikhanelikler, kiliseler, liseler, efendim Fener ve Balat. Çok fazla Türk ve İslam kültürünün olmadığı, çoğunlukla Levantenlerin, çoğunlukla gayrimüslimlerin ve yabancıların yaşamış olduğu bu coğrafyada sizlerle birlikte Beyaz TV ekranlarında Geçmişe Yürüyen Adam'da merhaba diyeceğiz. Efendim bizler hazırız. Kamera önünde, ben kamera arkasında bir sürü, hem arkada hem de stüdyoda ve kanal merkezinde bir sürü insan var. Bu işi yapan abim var, kardeşim var. Sizler de hazırsanız Beyaz TV, Geçmişe Yürüyen Adam programı Fener Balat 1 başladı.

Sultan 3. Ahmet dönemi biraz karışık bir dönemdir. Yani Osmanlı Devleti'nin yıkılmak üzere olsun mu olmasın mı bunların konuşulduğu, Rusya ile Prut Savaşı'na girilip Baltacı Mehmet Paşa efsanelerinin geçtiği 1711'li yıllardır. Bir adam vardır Fenerli Balatlı. Fener Rum Patrikhanesi'nin cemaatinden birisi. Eflak Boğdan adı verilen bir valilik var. Bugünkü anlamda Romanya ve Moldova bölgesi. Ukrayna ise Podolya'ya girer. Eflak Boğdan Voyvodası, Vlad Drakul'un da soyundan gelen bir adam. Fener'de doğmuş, burada büyümüş. Osmanlı eğitimi üzerine eğitim almış. Hem Hristiyanlık, ruhbanlık, patrikhane eğitimi almış, hem de misafir öğrenci olarak Topkapı Sarayı'nda Enderun Mektebi talebesi olmuş ve oradan ders almış. Türkçesi, Arapçası, Farsçası, edebiyatı, şiiri çok güzel. Latincesi, İtalyancası. Zaten o coğrafyaya ait olduğu için Avrupa dilleri, adam da çok güzel. Harika bir tarih kitabı yazmış. Bu tarih kitabı Dimitri Kantemir, Dimitri Can Timur kitabıdır. Bir bilgi vereceğim. Bu bilgi biraz zor bilgi. Bilgi yarışmalarında sorulan bir bilgi. Bu bilgiyi bilirseniz diğer insanlardan farkınız olur. Efendim 10. Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim Han'ın da oğlu Kanuni Sultan Süleyman Han'ın yaşıyorken ki adı Kanuni Sultan Süleyman değildi. Kanuni adı sonradan konuldu. Aslında onun yaşadığı dönemdeki adı, Avrupalıların dünyasındaki adı Muhteşem Süleyman'dı. Yani Magnificator Süleyman, Magnification Süleyman. Bizim dünyamızdaki adı ise Sultan Süleyman. Yıllar sonra 1673-1720'li yıllarda yaşayan Dimitri Kantemir bir tarih kitabı yazdı ve Kanuni Kadim, Kanunname-i Ali Osman, Fatih Sultan Mehmet Han'ın düzenlediği Osmanlı kanunlarını tekrar revize eden Kanuni'ye, yani Sultan Süleyman'a Kanuni adını verdi. Yani 4 tane kanuna uydu diye 46 yıl boyunca dünyanın en görkemli devletini oluşturan Sultan Süleyman'a Muhteşem Süleyman denmiyor, Kanuni Sultan Süleyman deniyor. Halbuki onun adı Kanuni Sultan Süleyman değil, Muhteşem Süleyman'dır dünyanın dediği gibi. İşte Muhteşem Süleyman'a Kanuni adını veren kişi şu an çok da salkım saçak çiçeklerden görülmeyen bu evin sahibi Dimitri Kantemir'dir. Eflak Boğdan Voyvodası olan babası ölünce 3. Ahmet'e demiştir ki beni yapın Voyvoda, yani Romanya valisi. Derler ki senin gözün göz değil, sen iyi bakmıyorsun, sen sanki galiba isyan edeceksin. Tüm mukaddesat üzerine yemin eder Dimitri Kantemir, ben asla Osmanlı Devleti'ne bağlılıktan başka bir şey yapmayacağım. Ben Devlet-i Ali Osman tebaası olan bir gayrimüslimim. Kesinlikle isyan etmeyeceğim der. Baltacı Mehmet Paşa hiç sevmez bu adamı. Güvenmeyin sakın. Bu adam bir vatan hainidir der. Fakat o kadar yeminler etmiştir ki, bir de 3. Ahmet'le olan dostluğunu o kadar iyi kullanmıştır ki, 3. Ahmet bu adama tamam demiştir, git Eflak Boğdan Voyvodalığını, yani bugünkü Romanya ve Moldova bölgelerini Devlet-i Ali Osman adına idare et. Çıkar. Yemin billah eden, bütün mukaddesatı üzerine yemin eden Dimitri Kantemir İstanbul'dan çıktıktan Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Targoviste Sarayı'na vardıktan hemen sonra Osmanlı'ya bayrak açar. Osmanlı'ya karşı gelir ve ben artık özgürüm der. Tıpkı atam Vlad Drakul gibi, Vladimir Tebeş gibi ben de özgür bir Romanya'nın hakimiyim der. Rusya'ya bağlanır, Osmanlı Devleti'nden kopar. Bunun üzerine Osmanlı Genelkurmayı, Osmanlı ordusu Romanya üzerine bir sefer düzenler. 3. Ahmet döneminde
bütün bu hadiseler ve en sonunda bu Ukrayna-Rusya savaşında Rusya tarafına geçen Doğu Ukrayna bölgesinde Harkov kısmında, Harkov bölgesinde ölür. Mezar oraya konulur. 1960'lı yıllarda mezarı Harkov'tan alınır, Bükreş'e getirilir. Efendim, 1673-1720'li yıllar arasında yaşayan dönemin bölücü terör örgütünün başındaki terörist başı olan Dmitri Kantemir'in evi, salkım saçak çiçekler pek görülmüyor ama detay fotoğraflarda görülüyor. Burası Fener bölgesindeki Dmitri Kantemir evi ya da diğer adıyla hain voyvoda Dmitri Kantemir'in evi.

Cibali'nin bittiği, Fener'in başladığı, Balat'ın henüz görünmediği bir bölgedeyiz. Çok güzel buralar. Sokaklar dantel gibi, mahalleler, caddeler. İnsanlar mutlular ve kahve içiyorlar, çay içiyorlar. Günün yorgunluğunu atlatıyorlar buralarda. Lütfen gelin. Efendim aslında hikayemiz Edirnekapı'dan başlıyor. Edirnekapı'nın hemen altında Roma İmparatorluğu zamanında Maria Despina isminde bir kraliçe ya da bir prensesin yaptırmış olduğu Bilecarna İmparatorluk Sarayı var. Bu İmparatorluk Sarayı'na Osmanlı Devleti Tekfur Sarayı diyor. 1204 tarihinde tarihimize 4. Latin saldırısı, 4. Haçlı saldırısı olarak geçen Enricus Dandolo önderliğindeki 65 bin kişilik ordu da tam olarak bu güzergahtan girdi. Bilecarna İmparatorluk Sarayı o kadar büyük ve aşağılık hayvansaray, Balat içinde kalan bir bölge. İşte oradan buraya geldiğimizde ise buranın adı Fener'dir. Pıhaner diye geçer. Sırfça, Bulgarca, Latince, İtalyanca hakikaten Fener'dir. Denizde ya da bir yere doğru ışık gösteren alete Fener demiş. Fener kelimesi Türkçe değildir. Türkçe'ye Sırpçadan geçmiştir Fener, Pıhaner diye yazılır. Buranın da adı oradan alınmıştır. Hemen arkamda bir yapı görüyorsunuz, görkemli bir yapı. Bu yapının hikayesi var. Sizinle bu hikayeyi paylaşmak istiyorum. Hadi binelim tarih şeridimize, tarih atlasımıza ve oradan gidelim. Takvimler 29 Mayıs 1453, Salı. Fatih Sultan Mehmet Han büyük bir ordu ile Topkapı Edirnekapı hattı üzerinden İstanbul'a giriş yapar. İlk geldiği yer Çemberli Taş yolu üzerinden Ayasofya Katedrali'dir. İçeriye girer, bakar, çok büyükmüş der. Sonra sorar, Ayasofya Katedrali'nin son kardinali, büyük kardinal Giovanni Siconomiglio Gennadius nerede? Derler ki kaçtı. Osmanlı ordusunun İstanbul'a girdiğini görünce kaçmış. Bu arada Giovanni Siconomiglio Gennadius ve İstanbul Başbakanı Megadük Lucas Notaras 1452 yılı Ayasofya Sensinodyenler Meclisi'nde başımızda Latin külahı görmektense Osmanlı sarığını görmeyi yeğlerim diyen iki insandır. Kaynak vereyim mi? Bu ciddi bir iddia değil mi? Ayasofya Katedrali'nin Sensinodyenler Meclisi'nde başımızda Latin külahı görmektense Osmanlı sarığını görmeyi yeğlerim diyen Giovanni Siconomiglio Gennadius ve Megadük Lucas Notaras. Bu bilginin kaynağını vereyim. Bu bilginin kaynağı Romalı tarihçiler Andronikos ve Kritobulos. Bunlar aynen böyle anlatıyorlar. Fatih girer. Der ki

Genadius nerede? Derler ki kaçtı. Kaçamaz. Derhal onu bulun getirin. Adam Ege açıklarına kadar gitmişken Osmanlı donanması o geminin önünü kapatır ve içinizde Genadius varmış. O kim der. Bir anlık empati yapsanız da dostlar, İstanbul'u Türkler almışlar, sen kardinalsin, gemiye binmişsin, İtalya'ya doğru kaçıyorsun. Son anda Osmanlı gemileri seni yakalamışlar, Fatih seni çağırıyor, hadi yürü diyorlar. Nasıl büyük bir korku yaşamıştır. Ardından Giovanni Siconomiglio Genadius, Fatih Sultan Mehmet Han'ın huzuruna geldiğinde Fatih ellerini açmış ve demiş ki Yunanca, kardeşim nereye gidiyorsun? Yapacak bir sürü işimiz var. Peki Fatih, kardeşim nereye gidiyorsun? Yapacak işimiz var sözünü Yunanca söylemiş ya. Nasıl söylemiş? Yine aynı tarihçiler Andronikos ve Kritobulos'a göre Fatih 7 dil bilirdi. Bunlardan biri de Yunancaydı. Genadius'a der ki sen patrikhaneyi canlandıracaksın. Hadi gel patrikhane kuralım. Ve patrikhane kurulur. Ama der, Ayasofya benim kılıç hakkımdır. Patrikhane olarak orayı sana kullandırmam. Patrikhane olarak başka bir bina, başka bir yer bul kendine der. Bunun üzerine Giovanni Siconomiglio Genadius, Rum Ortodoks Patrikhanesinin petitten sonraki ilk patriği der ki, o halde ben Ayateodokos Kalkopredia Manastırı'nı kullanmak istiyorum. Sonraki zamanlarda bakırcıların Meryemi olarak anılan, İskender Paşa zamanında da Sıbyan Mektebi olan, Talat Paşa'nın konağının arkasında bulunan Ayateodokos Kalkopredia Manastırı tam 5 yıl boyunca patrikhane oldu. 5. yılın sonunda Genadius, burası küçük, bana daha büyük bir yer lazım galiba dedi. 1458'den sonra Ayateodokos Kalkopredia'yı terk etti. Bunun üzerine Kalkopredia Manastırı İskender Paşa Sıbyan Mektebi'ne dönüştürüldü. Sordular nereyi istiyorsun? O da cevap verdi. Havariyun Manastırı'nı istiyorum. Tamam dediler, geç Havariyun Manastırı'na. Havariyun Manastırı'nda da 1475'lere 76'lara kadar kaldı. Dedi ki Giovanni Siconomiglio Genadius, burası çok büyük ama çok fazla dağınık ve yaklaşık 1000 yıllık. Milattan sonra 11 Mayıs 330'da İstanbul'u başkent yapan Maximus Konstantin'in oğlu Konstantinos tarafından 361 yılında kiliseye çevrilen 12 havari adına yapılan bu kilise 1100 yıllıktır. Nereyi tutarsan elinde kalır ve dökülür. Ben der Havariyun'da da duramıyorum galiba. Havariyun çok fazla yıkık ve harabe. Bana başka bir yer verin. Saraydaki yetkililer der ki Giovanni Siconomiglio Genadius'a, nereyi istiyorsun? Der ki ben biraz dışarılarda da olsa Pamokaristos Manastırı'nı istiyorum. Peki derler, al Ayateodokos Pamokaristos Manastırı senin olsun. Oraya taşınır. Havariyun Manastırı'nı da Fatih Sultan Mehmet Han yıkar ve bugün İstanbul'un 4. tepesini süsleyen Fatih Camii'ni yapar. Fatih Camii aslında bir manastırdı. Adı da Ayateodokos Havariyun Manastırı'ydı. Havariyun'u bırakıp Pamokaristos'a geçen patrikhane 1601 yılına kadar Pamokaristos'ta kalırlar. 1601 yılında Osmanlı Padişahı 3. Mehmet Azerbaycan'ı, Gürcistan'ı, Ermenistan topraklarını ve Kafkasya'yı fethettiğinde Pamokaristos Manastırı çok küçük kalmıştır patrikhaneye. Der ki ben fetih nişanesi olarak hadi gelin burayı bana verin, ben burayı Fethiye Camii yapayım, size de gözünüzün gördüğü gibi güzel ve bakımlı, şık ve alımlı yeni bir bina yapayım der. Alır Pamokaristos Manastırı'nı. Bugün İstanbul Çarşamba, Fatih Çarşamba'da adı Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi olan okulun tam önündeki Fethiye Camii'ne çevrilir Pamokaristos Manastırı. Ve 1601 yılından sonra ise buraya Osmanlı Devleti tarafından 1617'ye kadar
Patrikhane yapılır. 1617 yılında Sultan

0: 3. Mehmet'in oğlu Sultan 1. Ahmet döneminde hizmete açılan bu patrikhane 1617'den bu programın çekildiği 2026'ya kadar ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti var olduğu güne kadar burası patrikhane olarak hizmet verecektir. Burası Türkiye'nin yüz akıdır. Bir mezhebin patrikhanesidir. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Buranın bir de kendisine ait bir lisesi var. Kırmızı Lise diye anılıyor. Hadi çıkalım liseye, liseyi konuşalım. Ha bu arada dostlar, Murat ve Oğuzhan, bakayım gözlerinizde o şaşkınlık ve Türkiye'yi beğenme isteği olacak mı? İtalya, Roma'da bir tane papalık merkezi var. Almanya, Berlin'de bir tane papalık merkezi var. Moskova'da bir tane papalık merkezi var. Dünyanın her yerinde bir tane papalık var. Türkiye'de 4 tane papalık var. 1. Fener Rum Patrikhanesi Ortodoks. 2. Kumkapı Gregoryen Patrikhanesi Ermeni. 3. Midyat Süryani Patrikhanesi. 4. Mardin Keldani Patrikhanesi. Almanya'da 1, Moskova'da, Rusya'da 1, İtalya'da 1, Türkiye'de 4 tane. Burası dünyanın medeniyet başkenti. İtalya Başbakanı, benim de takip ettiğim, sosyal medyadan takip ettiğim güzel kadın Meloni'nin dediği gibi Caput Mundi, Roma, Caput Mundi diyor ya, yanılıyor. Meloni, Caput Mundi İstanbul, Caput Mundi İstanbul ne demek? Dünyanın başkenti, dünya şehirlerinin başkenti İstanbul. Kurulma hikayesini aşağıda anlatmış olduğum Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin Vatikan'daki, Roma Vatikan'daki bir ekümeniklik, oradaki Katolik papalığındaki ekümeniklik iddiasının aynısını gütmeye başladı. Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında Avrupa'daki Hristiyanların gücünü, etkisini ve yetkisini yanında gören Rum Ortodoks Patrikhanesi, Fatih Sultan Mehmet Han tarafından Giovanni Sconomiglio Gennadius'a kurdurulan patrikhane, Osmanlı'nın duraklamaya girmesiyle birlikte iddialı olmaya başladı. Ben de dedi varım, papalık gibi, Katolik papalığı gibi ekümenik bir iddia üzerinde ben de varım dedi ve topraklarını bu bölgede büyütmeye başladı. Sağdan soldan, sağ tarafı Ayvansaray'a, Balat'a doğru giden yerler. Sol tarafı Halice, Eminönü'ne, Unkapanı'na doğru giden yerler. Arka tarafında Fatih'e doğru çıkıyor. Ön tarafı ise deniz var, Haliç var, ilerleyemez. Yani Roma'daki Vatikan gibi kendi içinde özerk bir devlet yapılanması, papalığın, patrikliğin bir devlet başkanı gibi olması için toprak alması gerekiyordu. Dükkanlar aldı, araziler aldı. Tek derdi ekümeniklik olmak. Yani din adına ruhbanlığın en üstü olmak. Ama hükümet anlamında da bir devlet başkanı olmak, tıpkı bugünkü papalık gibi. Bu büyük bir tehlikeydi Osmanlı Devleti için. Ve Sultan Abdülhamit Han'ın babası Sultan Abdülmecit Han bu işin çaresini buldu. Bir Nakşibendi tarikatı, radikal bir tarikat, samimi bir tarikat, özünden kopmamış bir tarikat olan Nakşibendi tarikatını, Es-Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin de içinde bulunmuş olduğu bu güruhta İsmet Garibullah Hazretleri'ne gel sen burada cemaatini kur dedi. Aslında maksadı aşağıdan yukarıya doğru, Fatih'e doğru tırmanmakta olan patrikhaneyi bir nevi durdurmak, ilerlemesini engellemekti. Ekümeniklik iddiasını İddialı bir tarikatı önüne set çekerek, yukarıya doğru ilerlemesini engelleyerek, bu şekilde bir kalkan olsun diye bir tarikatı yerleştirdi. İsmet Garibullah Hazretleri'nin tarikatını ve o tarikat camileriyle, tekkeleriyle, dergahlarıyla, bugün çalışan tüm yapı ve kurumlarıyla birlikte burada şu an görmüş olduğunuz yapının yukarıya doğru gelmesini engelledi, set çekti. İyi de yaptı. İsmet Garibullah Hazretlerinden sonra Ali Haydar Efendi aldı işi. Ali Haydar Efendi'den sonra ise Mahmut Efendi. Ve o gündür bugündür Abdülmecit Han'dan beridir, Abdülhamit Han'dan beridir, Mehmet Reşat Han'dan beridir, Vahdettin Han'dan beridir, Cumhuriyet'in tüm aşamalarından beridir bu tarikat, bu cemaat burada şöylesine bir kalkan olmuş. Aşağıdan yukarıya doğru çıkmaya çalışan Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin önüne ket vurulmuştur. Bu bir devlet politikasıdır. Burada bir tarikatın, burada bir camianın, cemaatin bulunması Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de işine geldi aslında. Ardından Mustafa Kemal Atatürk Lozan Konferansı'nda 24 Temmuz 1923 tarihinde kabul edilen Lozan Konferansı'yla Patrikhane'yi bir iç mesele haline getirdi. Dışarıdan kimse karışamaz dedi ve Patrikhane'ye dışarıdan müdahaleleri Lozan'la birlikte engelledi. Atatürk'ün yapmış olduğu başarılardan biri de Lozan Konferansı ile birlikte okullar meselesiydi, yabancı okullar. Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla 3 Mart 1924'te kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla bütün okulları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağladı. Yabancı okul adı verilen bir statüyü reddetti. Ve şu an arkamda görmüş olduğunuz ve herkesin Patrikhane binası olarak gördüğü Kırmızı Liseyi, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi Lisesi'ni Milli Eğitim Bakanlığı'na bağladı. Lozan Konferansı'nda özel bir madde var. Yabancılara ait, azınlıklara ait okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanacak. Okul müdürü, baş muavini, tarih öğretmeni, Türkçe öğretmeni mutlaka Türk olacak. Onun dışındaki öğretmenler Yunanistan'dan gelebilir ve burada ders verebilir nitelikte oldu. Arkamda görmüş olduğunuz bir lisedir. Yani bir patrikhane değildir, bir şato değildir. Yassıada'da bir şato vardı, hatırladık mı? Hemen ilk başta geldiğimizde gördük. Konstantin Dmates'in yapmış olduğu bir şato. İşte aynı, mimar aynı. Adam şato mimarı. Efendim hikayeye gelelim. 1453'ten itibaren burada bir patriklik çalışmaları oldu. Bir sürü okullar değişti. Zaten az evvel onu anlatmıştım. En sonunda geldiler. Devlet kararı ile Fener'e bir patrikhane yapıldı. Bu patrikhaneye bağlı olarak her yerde okullar oluştu. Apartman okulları oldu. 5 kişilik, 10 kişilik, 15 kişilik mevcudu olan sınıflar ve okullar oluştu. Abdülhamit Han'a 1879 yılında dönemin Rum Ortodoks Patriği geldi ve dedi ki bizim bir sürü öğrencimiz var, parça parça dağınık ve her yerdeler. Bir okul yapalım mı? Yani gelin bir okul yapalım ve bütün bu öğrencileri birleştirelim. Bir yerde eğitim görsünler. Bunun üzerine Abdülhamit Han dedi ki masraflarını ben karşılıyorum, yer size ait. Patrikhane kendisine ait bir yer tahsis etti. Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne bağlı bir cemaat olan ve aslan Fener Balatlı olan dünyaca meşhur şato mimarı, şatoların mimarı, Avrupa'yı, Hollanda'yı, Belçika'yı, İtalya'yı şatolarla doldurmuş olan Rum mimar Konstantin Dmatis'e ihale verildi. Dmatis, Fransa Marsilya'dan kırmızı tuğlalar getirdi gemilerle. Fransa Marsilya'dan kırmızı tuğlalar. Şu an görmüş olduğunuz tuğlalar Fransa Marsilya'ya aittir. Konstantin Dmatis bu Fransa'dan getirdiği tuğlalarla buraya güzel bir okul yaptı. Şimdi soru, kameraman kardeşlerime soruyorum, Oğuzhan'a ve Murat'a. Adamın tek bildiği şato. Dünyanın en iyi şato mimarı. Şato dendim akla Konstantin Dmatis geliyor. Şato mimarına okul yap dersen bu okul nasıl yapılır?
1: Şato gibi. Şato gibi yapılır, nitekim belirir.
0: Ve şato gibi bir okul yapılmış. Adamın eli oraya doğru kayıyor ve şato biçiminde bir lise yapılmış. Mimarı da Konstantin Dmatis'tir. Türk mimari sanatının en büyük ustalarından birisidir. Bugün hali hazırda Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren bu lise Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfettişleri tarafından denetlenmekte. Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı sıradan herhangi bir okul statüsünde eğitim vermektedir. Çok az, 30 civarı, 20-30 civarı bir öğrenci vardır. Şöylesine devasa, kocaman bir yapıdan 30 civarı bir öğrenci yararlanmakta. Zira burada okumanın birinci şart,

hattı Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne bağlı bir cemaat mensubu olmanız gerekiyor. Yani ben Türk'üm, evimde burada okumak istiyorum, böyle bir özellik yok. Burada okuyamazsınız efendim. Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi, birinci kısımda anlatmış olduğum patrikhanenin ilerlemesini engellemek için burada, tam elimle göstermiş olduğum yerde, burada Rum Ortodoksluğu bitiyor. Buradan sonra Müslüman Nakşibendiliği başlıyor. Bıçak gibi keskin bir şey, bıçak kadar keskin. Rum Ortodoksluk bitiyor, Müslüman Nakşilik başlıyor. Kıymetli dostlar, hikaye bundan ibaret. Ortodoks Patrikhanesi'ne bağlı olan Kırmızı Lise'nin altına geldik. Kırmızı Lise muhteşem bir görsel güzelliğe sahip, tırnak içinde Türk mimarisine ait olmayan bir yapıdır. Mimarisi Türk değildir, mimarı da Türk değildir. Sadece Abdülhamit Han'ın rızası bulunmaktadır. Masonik işaretler derler, bilmem. Yani her gönye kullanan, her cetvel kullanan mason mudur? Bu genellemeye gitmiyorum, fakat her tarafında, ne bileyim, belki de okul olduğu için, geometri, matematik öğretildiği için o semboller, o şekiller bulunmaktadır ve yapılış tarihi 1881'dir o okulun. Şimdi gelelim o okulun aşağısında bulunan, hemen arkamızda bulunan Azize Teodora ya da Kanlı Kilise, kilisesine. Hikayesi güzel. Bu kilise aslında fetihten önce, yani 1200'lü yıllardan önce, yani Hülagü zamanında, Alaaddin Keykubat zamanında, Osmanlı Devleti'nin var olmasından önce kurulan bir kilisedir. Şu an fetihten önce var olan bir eseri görüyorsunuz. Osmanlı Devleti buraya geldiğinde bu vardı, müdahale etmedi, kilise olarak bıraktı ve hala kilise olarak görev yapmaktadır. Hikayesi güzel. Efendim, Roma İmparatoru 5. Yohannes Palaiologos sarayın dışında bir evlilik yapmış. Fakat bu evlilik saray kayıtlarında olmayan bir evlilik. Bu evlilikten bir kız çocuğu dünyaya geldi. Roma İmparatorluk Sarayı'nda bu kızın varlığı büyük bir problem. Prenses gibi davransan resmi değil, prenses gibi davranmasan kralın kızı, ne yapacaklarını şaşırdılar. Hep gayri resmi bir çocuk muamelesi gördü. Sarayın dışında büyütüldü ama özenli büyütüldü. Gel zaman git zaman. İstanbul'un kapılarına Alaaddin Keykubat önderliğinde Selçuklu orduları dayandı. Roma İmparatorluğu'nun Alaaddin'den ve Selçuklu ordusundan kaçacak bir yere ihtiyacı vardı. Zira Selçuklu Roma İmparatorluğu'nu her türlü yenebilirdi. Bu durumu göze alamayan 5. Yohannes Palaiologos, Selçuklu Devleti'nin de çekindiği bir başka düşmanla işbirliği yapmaktan başka bir çare bulamadı ve Moğollarla işbirliği yaptı. Moğollar Selçuklu Devleti'ni dünya üzerinde yenebilen tek milletti ve zaten Selçukluların yıkılması da 1243 Baycu Noyan önderliğindeki Moğol ordularının aracılığıyla oldu. Tuttu bu gayri resmi dışarıda bulunan kızını Moğolların hükümdarı Hülagü'ye eş olarak verdi. Artık Hülagü'nün bir eşi vardı ve Roma İmparatorluğu'na bağlıydı. Elbette ki ve tabii ki kayınpederi olan Palaiologos'u Selçuklulardan kurtaracaktı Hülagü. Süslediler, püslediler. Aynı zamanda bir problem olan, hem saray için hem bürokrasi için, diplomasi için bir problem var ya ortada, gayri resmi kayıtsız kız çocuğu, bundan da kurtulacaktı Roma İmparatorluğu ve Palaiolog ailesi. Tuttular bu kızı, Hülagü'ye verdiler. O aralar Moğolların başkenti Tebriz. Çeyizini koydular, süslediler, püslediler, alladılar, pulladılar ve Tebriz'e gönderdiler. Tebriz'e uzun bir yolculuktan sonra İstanbul'dan İran Tebriz'e doğru giden Roma İmparatorluğu'nun kızı Maria Dukakina, tam adı

sebebi, efendim Hülagü ölmüştü. 10 gün önce Hülagü ölmüş. Hülagü'nün ölümünden 10 gün sonra Tebriz'e varan Maria Dukakina yine evlenemedi. Dediler ki, buraya kadar geldin. Seni boş göndermeyelim. Seni burada bir Moğol'la evlendirelim. Peki, Maria Dukakina isimli gar resmi dahi olsa bir prenses olan kadının kim olabilir eşi o kadar asil? Cevap verdiler. Hülagü'nün oğlu Abaka. Abaka bir kök tengri dinine inanan şaman değil, Türkler gibi bir kök tengriciydi. Maria Dukakina eşini çok sevdi. Eşi Abaka da Dukakina'yı çok sevdi. Eğer 10 gün önce gelseydi oğlu olacak olan Abaka 10 gün sonra geldiği için, Hülagü'nün ölümünden sonra geldiği için onun hanımı oldu. Çok sevdi Abaka Maria Dukakina'yı ve dinini değiştirdi. O kadar sevdi ki uğrunda din değiştirdi. Abaka artık bir kök tengrici değil, Abaka artık bir Hristiyandı. Ve etrafı Roma İmparatorluğu'nda ne kadar yer varsa her tarafta Hristiyanlığı yaymaya başladı. Artık Moğollar Hristiyan olmaya başladı tek bir kadın Maria Dukakina'nın uğruna. Bu durumdan hiç haz etmeyen Hülagü'nün küçük oğlu ama abisi Abaka gibi bir kadın uğruna Hristiyanlığı değil, İslamiyet'i seçen ve adını da Ahmet koyan Hülagü'nün o diğer oğlu, Abaka'nın kardeşi, bütün Moğolların Hristiyan olacağını anlayınca abisi Abaka'yı öldürdü. Kendi elleriyle abisini öldürdü. Bu sefer Maria Dukakina bir kere daha dul kaldı. Dediler ki, 15 yıldır bizim içimizdesin. Gelinimiz oldun, gitme. Sana bir Moğol daha verelim. Bunun üzerine dedi ki Maria Dukakina, yeter. Buraya kadar ben Moğol oldum. Daha da istemiyorum Moğol falan. Ben geri dönüyorum dedi. İstanbul'a geldiğinde sevineceklerini zannettiği babasının, halbuki öyle bir havayı görmedi İstanbul'da, varlığından rahatsız olunduğunu fark ettiğinde hayata küstü, bu kiliseye geldi. Bu kilisede bir rahibe hayatı yaşadı. Dışarıya çıkmadı, kapının dışına adımını atmadı, ölene kadar burada kaldı. Bu yüzden Osmanlı Devleti'nin ilk zamanlarında ya da Roma'nın son zamanlarında buraya Moğolların Meryem'i Kilisesi adı verilir. Başka bir isim daha var, belki onu duymuşsunuzdur. 1204 tarihinde Katolikler Ortodoksları öylesine kestiler ki, kesile kesile derler ki şu yokuştan aşağıya doğru kanlar iniyordu, kanlar akıyordu ve bu kanlar kilisenin duvarına doğru vurdu. Kilisenin duvarı Ortodoks Hristiyanların kanlarıyla bulandı. Bu yüzden bu kilisenin diğer adı da Kanlı Kilise. Ya Moğolların Meryem'i Kilisesi, Maria Dukakina Abaka Ahmet üçlemesi ya da Kanlı Kilise. Lisenin arkasına geldiğinizde Dimitri Kantemir'i altınıza aldığınızda, okulu da üstünüze aldığınızda tam ortada bulunan hikaye efendim ana hatlarıyla budur. Azize Teodora Kilisesi, Maria Dukakina'dan dolayı Meryem, Moğolların Meryem'i Kilisesi ya da Kanlı Kilise. Efendim burası Fener, buraya hoş geldiniz.

0: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye

0: Birimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
3: Sizi Fuzuli uyar. Obseso.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
7: Baksanıza yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarellasıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
8: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
9: Allah aşkına neden?
8: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
9: Karnın doyar da ruhun aç.
8: Dört nala yaşıyoruz.
9: Tamamdır şaka mati.
8: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
10: Doyamada pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
11: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
1: Buyur Hasan.
12: Hadi oğlum.
11: Anne bir şeye bakıyorum.
12: Olmadı mı Hasan'ım?
11: Oluyor oluyor anne.
9: Seni koydu.
12: Hasan uyku vakti.
11: Daha işim var anne.
12: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
11: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
0: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
13: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Asperox Retro çok amaçlı temizleyici 129 lira, Sarelle kakaolu fındık ezmesi 235 lira.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
2: Türkiye'nin dürümü. ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
5: Ben Deniz H5, işim gücüm H5. Fındık nasıl bitiyor? Çilek nasıl başlıyor? Hiç durmak vermiyorlar. Hiç.
6: Yine ne söyleniyorsun H5?
5: Devrelerim şişti, H5'inizle çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
6: Şarj olmaya mı?
5: Ah, de şarj olmaya.
7: H5'i durdurabilirsen.
8: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.
9: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Sis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz. Çok iyi.
2: 80 yıldır olduğu gibi ilk yaş gününde de vardık. İlk aşkınla el ele tutuştuğunda. Sizinkilerin ilk pastane buluşmasında. İlk konserini verdiğin anda. Yani hayatın her anında ferahlatmak için yanında. 80 yıldır olduğumuz gibi.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Sırtaş ayran, sırtaş
7: ayran. Döneri gördüğün an.
8: Bir de sırtaş ayran.
7: Gelsin sırtaş ayran.
9: Bir varmış, bir yokmuş. Eğitici ve eğlenceli çocuk kitapları %50 indirimle hem şokta hem cepte şoktaymış.
10: Hadi be şamalos.
11: Oo.
10: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos. Çocuk ya da büyük ol, hadi bayramız bu ol.
12: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
13: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte şok.
2: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Boost'la.
3: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
4: Bestel tarih kısa. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar The West Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
7: Festival şimdi başlıyor.

Sevgili dostlar, çabuk geçmedi mi? Benim için sanki hemen anlattım ve bitti gibi oldu. Türkiye'nin 4 tane patrikhanesinden biri olan Fener Rum Patrikhanesi, ona bağlı olan Kırmızı Lise ki halk arasındaki adıyla asıl patrikhane, onun altında bulunan Moğolların Meryem'i Maria Dukakina'nın hazin hikayesi, Kanlı Kilise, onun altında bulunan Dimitri Kantemir Kanuni'ye, muhteşem Süleyman'a Kanuni adını takan Eflak Boğdan Voyvodası, 673-1720'li yıllarda yaşayan Dimitri Kantemir ve ardından Balat'ın ve Fener'in o güzel, o renkli, o hoş sokakları. Bitti. Beyaz TV Geçmişe Yürüyen Adam programı da bu hafta bizlere ayrılan süreyle bitti. Bizler sizlerle birlikte olmaktan, sizler de bizlerle birlikte olmaktan inşallah haz duyuyorsunuzdur. Böyle bir ömür gidelim mi? Yani böyle sizlerle birlikte bir gün Fatih'te olalım, he? Bir gün Üsküdar'da, ne bileyim bir gün Beykoz'da, bir gün başka bir yerde ve tarihin hazını bazen fotoğraflar eşliğinde, bazense doğrudan doğruya mekanın kendi tanıtımı ve adı ile sizlerle birlikte olalım mı? Burası bir Rum yerleşim bölgesi. Çok uzun bir süre, 1648-88 yılları arasında hüküm süren Sultan 4. Mehmet dönemine kadar burada herhangi bir Müslüman yapılaşma yok. Bir tek Fatih devrinden kalma şurada tahta minareli cami var. Onun dışında bir şey yok. Montaigne denemelerinde, Avrupa'nın cins kafası Montaigne denemelerinde der ki, bu Türkler haşa ve kella, ben Montaigne'den alıntıladığımı söylüyorum. Bu arada Montaigne'in denemeler kitabı okullarda öğrencilere verilen şu kadar değil. Montaigne'in kitabı aslında bu kadar tuğla gibi. Montaigne denemelerinde diyor ki, bu Türkler Tanrı'yı kandırmak için Tanrı'nın evi olarak yaptıkları camileri görkemli ve taştan, kendi evlerini ise ahşaptan ve ucube olarak yapıyorlar. Çok kötü hayat şartları ve evleri var. Tanrı

de kandırmak için görkemli yapıyor diyorlar. Halbuki o İslam tasavvufundan, İslam ahlakından haberdar olsaydı şunu anlayacaktı. Biz insanlar faniyiz, tıpkı ağaçlar gibi. Allah bakidir, tıpkı taşlar gibi. Baki olan Allah'ın yapısını, evini taştan, fani olan kulun evini ise ahşaptan yapmak gerekir. Bu yüzden şöyle baktığınızda karşınıza çıkan herhangi bir taş yapı, herhangi bir tuğla, örme tuğla yapısı bilin ki bölgedeki Rumlara aittir. Cumbalı evler. İslam kültüründe ve Osmanlı yapısında bu cumbalı evlerin karşılığında eli böğründe ahşap cumbalar almaktadır. Ahşap mı, taş mı? Bu bizim bu programdaki ana konumuz ve buraların ana malzemesi taştır. Cumbalar, karşılıklı yapılan sohbetler, karşılıklı olarak balkonlara asılan iplerle çekilen çamaşırlar. Kim bilir, belki de ileride onlardan birini göreceğiz ve daha pek çok şeyi göreceğiz. Bu haftada Beyaz TV Geçmişe Yürüyen Adam programı kendisine ayrılan zaman zarfında sizlerle tarih üzerinde yürüdü. Allah fırsat versin, Allah ruhsat versin. Haftaya kaldığımız yerden Fener Balat Ayvansaray 2 programıyla tekrar karşınızda olalım. Bu haftalık bu kadar. Allah'a emanet olun.

Marka Şehirler programımızda bu hafta kameralarımızı çileğiyle, kapya biberiyle meşhur olan, Kaz Dağları'nın eteklerinde bulunan Çanakkale'nin Yenice ilçesi Kalkın Beldesi'ne çeviriyoruz. Üreten, gelişen, değişen Marka Şehir Kalkın için. Hazırsanız hadi başlayalım.

0: az kızım.
1: Kolay gelsin.
2: Sağ olun, buyurun, hoş geldiniz.
1: Bereketli olsun.
2: Sağ olun, Allah razı olsun.
1: Nasılsınız, iyi misiniz? Çilekler de olmuş.
2: Oldu güzel, şöyle tadına bakın bak.
1: Şöyle.
2: Evet.
1: Şimdi oradan efendim,
2: çileklerimiz.
1: Kalkıma geldiğinizde o en doğalından üretilen üreticilerimizin çilek standlarını hemen girişte görürsünüz ki en doğal, en taze çileği de burada yer.

0: dersiniz.
1: Evet.
0: Hemen şöyle bir tadına bakayım. Sabahın erken saatlerinde kalkımda inanılmaz bir çalışma var. Sabah kaçta başladınız?
1: 6.
0: 6'da. Evet. Sizi tanıyabilir miyim?
1: Tanıyabilirsiniz. İsim... Bediye Gümüş.
0: Bediye abla. Efendim? Nerelisin aslen? Aslen'i...
1: Bağlıköy.
0: Buralısın. Yerde. Buralısın.
1: Buralıyım evet.
0: Kalkın. Bunlar kendi tarlamdan mı?
1: Evet. Kendi
0: tarlamdan. Ne kadar tarlam var?
1: 25-30 dönüm çileğim var.
0: Hay maşallah. Bu kaçıncı hasat?
1: Bu bilemeyiz ki. 2 günde bir topluyoruz.
0: Efendim 8 ay. Yılın 8 ayı kesintisiz hasat var burada. Bu evet. Yıl nasıl bu hasat, tatlı mı?
1: Tadı güzel. Çileklerimizin de biraz havadan dolayı çileklerimizin verimi az bu sene.
0: Şimdi ablalar da arkada topluyorlar.
1: Topladılar. Ot yoluyor. Önce ota geçti bunlar.
0: Ota geçtiler.
1: Ot yoluyorlar. Temizlik yapıyorlar.
0: Çilek işi meşakkatli mi abla?
1: Çok. Bir kış da burada çalışıyoruz biz. Kışın devamlı buradayız. Ot yoluyoruz. Yeni çilek, eski çilek, temizlik.
0: O kadar bu kadar lezzete değer değil mi? Bu lezzet evet. Boşuna olmuyor. Evet, evet. Şimdi o kadar lezzetli çilekleri var. Kaça satıyorsun?
1: 150 kilosu.
0: 150 lira. Hı hı. Şimdi 150 liraya bu doğal çileği yiyemezsiniz. Bu erikler de sen nereye inme?
1: Bahçenden getiriyorum.
0: Kendi bahçem. Bunlar ne kadar evet. Satıyorsun?
1: 100 lira kilosu.
0: 100 lira.
1: Salçalan var.
0: Salçalarda kendi salçan. Evet. Biber salçası mı, domates salçası mı?
1: Domates. Ama biber... lezzeti bal gibi. İçinde hafif biber vardır. Biber... acısı da vardır.
0: Değil mi? Bibersiz bir salça olmaz burada.
1: Evet ama sade biber değil.
0: Bunlarda ne var?
1: Elma sirkesi.
0: Elma sirkesini mi sen yapıyorsun?
1: Evet.
0: Kendin yaptın.
1: Evet.
0: Hay maşallah. Ne kadara satıyorsun?
1: Kilosu 100 lira.
0: Kilosu 100 lira. El yapımı hepsi doğal efendim.
1: Ama çok güzel doğal.
0: Sizi de alalım hemen şöyle gelin. Ne aldınız? Nereye götürüyorsunuz?
2: Valla erik aldım. 2 tane de çilek aldım.
0: Nereden geliyorsunuz?
2: Ayvalık'tan geliyorum.
0: Kalkıma niçin geldiniz?
2: Aslında yoldan şeye gidiyoruz. Biga'ya gidiyoruz. Bir cenazemiz var öğlenleyin.
0: Başınız sağ olsun. Sağ olun.
2: İşte geçerken de çileklerimizi alalım
0: çilek
2: dedik.
0: Efendim,
2: buranın çok meşhurdur çileği.
0: Dünya markası olan bir çileği geçerken kaçırmamak lazım.
2: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Tadın lezzeti nasıl?
2: Çok harika. Çok harika. Yani biz zaten buradan gelip geçiyoruz. Devamlı çoğu zaman tarlaya bile girip toplarız.
0: Nedir bu kalkım çileğinin kıymetli olmasının nedeni, özelliği nedir?
3: İlk başta havası ve suyu.
0: Değil mi? Bir klima, tabii, bir Kaz yani, Dağları'nın etekleri burası.
3: Serin oluyor bak 35 derece olsa serin oluyor.
1: Şam dolu, yani. Şam ağaçları.
0: Ona bağlı da evet, lezzeti oluyor.
3: Lezzet oluyor tabii.
0: Emeklerine, yüreklerine sağlık. Var mı selam yollamak istedikleri?
1: Torunlarıma, oğlanlarıma selam
0: söyle. Nerede onlar?
1: Biri Biga, biri Edremit'te.
0: Gönderdin mi çilek onlara da?
1: Onlar hafta sonları geliyor buraya devamlı.
0: Yemeğe geliyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Bizlerden de ekranları başına bizi izleyenlere selamlar olsun efendim. Ve kalkımı gezmeye tüm hızımızla devam ediyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın, takipte kalın.

0: Efendim, Kaz Dağları'nın tam ortasında kalkımın bereketiyle hazırlanan muhteşem bir kahvaltı sofrasındayız. Hüseyin Bey ile birlikte. Şimdi Kaz Dağları denilince kışı başka güzel.
1: Yazı başka
0: yazı güzel. Yazı bambaşka güzel. Sezon da açıldı.
1: Evet, hayırlısıyla açıldı.
0: Güzel hem bir sezon turizm oldu. Hem de tarım. Kalkım denince akla geliyor değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Bir muhteşem bir doğadayız. Hele yaz ayları gelince efendim. Bizim her geldiğimizde konakladığımız ve üzerine de birkaç gün vakit geçirdiğimiz muhteşem bir güzelliğin arasındayız. Şöyle sofralarımızı bir sayalım mı?
1: Tabii ki de.
0: Nelerimiz var?
1: O zaman sağdan başlayalım.
0: Şuradan başlayalım değil mi? Of, zeytin çeşitlerine bakar mısınız?
1: Bayram iç biberli zeytinimiz.
0: Bu nedir?
1: O bizim meşhur güvemimiz.
0: Güve.
1: Yani geyik eriği, güvem.
0: Geyik güvem eriği.
1: Evet. Bu bölgenin bir meyvesi.
0: Bu nedir?
1: Kızılcık. O da bu bölge.
0: Kalkım dediğimizde çilek kadar kapyabiber.
1: Kapyabiber tabii. Kapyabiber. Zaten kalkımın önceliği çilek ve kapyabiber. Yani en önemli iki tane altın noktaları kapyabiber.
0: Ve bu konuda dünya markasısınız.
1: Aynen öyle.
0: Bu menemende var mı?
1: O menemende çok az kapyabiber. Bölgenin yeşil biberi ve Çanakkale domatesi var.
0: Şimdi mevsiminde olduğumuz için...

0: domatesi, biberi daha da lezzetlidir değil mi?
1: Aroması çok yüksek bir kere.
0: Bu nedir?
1: Kalkın domates salçamız.
0: Domates salçası.
1: Evet, güneşte kurutulan, katkısız.
0: İşte tam da zamanı. Şimdi efendim hemen balları göstermek istiyorum. Her yerde bal yiyebilirsiniz ama Kaz Dağları'ndaki o arı kovanları ile yapılan balın lezzeti.
1: Bu pergalı siyah bal. Bu bal çok kıymetli bir baldır. Bu siyahlığı arı kendi verir.
0: Pergalı.
1: Evet, pergalı balı.
0: Şöyle bir bakar mısınız? Siyah bal ilk defa görüyorum ben de. Bir gerçekten çok merak ettim. Hayvancılık nasıl kalkındı?
1: Hayvancılık bu bölgede var. Daha doğrusu Çanakkale bölgesinde, yani bu bölgenin hayvancılıkla alakalı bir çalışması ve altyapısı mevcut. Buradaki et ürünleri doğal beslenen hayvanlar. En önemli noktalarından bir tanesi o.
0: Oksijenin içerisinde.
1: Ve doğanın, yani otun rahat alabiliyor. Doğal bir şekilde besleniyor hayvanlar. Bu sizin diğer tarafınıza yansıyor. Neye yansıyor? Süte yansıyor. Neye yansıyor? Peynire yansıyor. Neye yansıyor? Tereyağına
0: yansıyor. Onu söyleyecektim. Tereyağın güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten efendim burada ekmeğinize sürüp banıp tereyağı yiyebilirsiniz.
1: Sadece onunla değil. Biraz da kozalak pekmezi süreceksiniz.
0: Kozalak pekmezi. Evet. Yine Kaz Dağları'ndaki kozalaklar toplanıyor değil mi?
1: Daha ham haliyle toplanan ve bir süre, belli bir sürede toplanan kozalaktan yapılan bir pekmez.
0: Yine peynirler sizin peynirleriniz?
1: Peynirler bu bölgenin yerel ürünleri.

0: Peki kaç odanız var sizin burada?
1: Bizim şu anda burada 28 odamız var. 2 tane suit odamız, 6 tane ayrı odamız, 20 tane standart odamız var.
0: Rezervasyonlu gelmek lazım herhalde tabii çünkü de, çok az.
1: De. Bazı dönemlerde zor oluyor. Yani yer vermediğim dönemler de oluyor. Yer müsait olduğum dönemler de oluyor. Ama bizdeki olay en önemlisi rezervasyon.
0: Yılın 12 ayı. Aklı kışın için. Ayrı güzel.
1: Evet. Esasında şöyle desek daha doğru olur Sezer Hanım. Biz mevsimin 4'ünde farklıyız. Baharda başkayız. Sonbaharda bambaşkayız. Yazın bambaşkayız, kışın bambaşkayız. Burada her renk farklı nota.
0: Şu an en güzel dönemlerinden bir tanesi.
1: Tabii.
0: Bu arada siyah bal efsaneymiş.
1: O zaman ben size biraz da incir vereyim.
0: İnciriniz de var değil mi? Dağ inciri mi?
1: Dağ inciri. Şöyle ben size servis edeyim hatta bunu.
0: Şöyle efendim hemen bunda tadına bakmak istiyorum. Gerçekten hep özlem duyup nerede o eski lezzetler, doğal lezzetler dediğimiz şey işte tam burada. Kalkımda. Çıkıp gelsinler değil mi?
1: Kesinlikle gelsinler. Yani biz İstanbul'a çok yakınız, Çanakkale'ye çok yakınız, Bursa'ya çok yakınız, İzmir'e çok yakınız. 3,5-4 saatlik mesafedeyiz. Yani çok uzak böyle kilometrelerce yol alacakları, zamanlı yolda geçirecekleri bir lokasyonda değiliz. İnsanlar buraya geldiği zaman hani etrafınıza baktığınız zaman gürültü yok. Biz gürültüyü unuttuk. Biz bilmiyoruz öyle şeyler burada.
0: Doğanın içerisinde oksijen deposu.
1: Tek tek elle kırılan taş kırma yeşil zeytinimizin lütfen tadına bakın. Bu zeytinlerin hepsi tek tek elle kırılıyor, taş kırma yapılıyor.
0: Kesinlikle giderken götürmemiz lazım. İnanılmaz bir lezzet.
1: Biz vermiyoruz ki bir daha gelin diye.
0: Değil mi? Burada yemek lazım. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.
0: Davet edelim ekranları başında bizi izleyenleri.
1: Herkesi kalkıma, herkesi otelimize, otelimizle beraber bu bölgeye, bu bölgeyi tanımaya, hepinizi devamlı, her daim, her an, her anda biz faydalanabileceğiniz her şeyde hizmet vermek için zaten buradayız. Biz hepinizi bekliyoruz. Hepiniz gelebilirsiniz.
0: Evet, çıkın çıkın gelin.
1: Çıkın gelin. Hiç
0: çok teşekkür ediyorum. Bizlere de afiyet olsun efendim. Kalkımı gezmeye tüm hızımızla devam ediyoruz.

0: Efendim, Kaz Dağları'nın eteklerinde, Agonya Ovası'nda o meşhur kalkın çileği hasatındayız. Ve yılın kesintisiz 8 ay boyunca çilek hasatının yapıldığı ve kalkımdan dünyaya çilek gönderdiğimiz bu bereketli topraklarda umarlı bir çalışma
1: Bilal
0: var
1: abi,
0: değil mi?
1: Hoş geldiniz, sefa geldiniz.
0: Kolay gelsin, teşekkür bereketli ederim, sağ olsun.
1: Sağ olun, teşekkürlerimize buyurun.
0: Aa, en güzellerini toplamışsınız ama hep

0: hangisi güzel efendim? Mis kokulu kalkım çileği. Şu kalkım çileğini bir anlatalım mı? Sezon ne zaman başlar? Fidesi nasıl olur? Nasıl bakılır? Nasıl büyütülür? Bebek gibi ilgileniyorsunuz.
1: Kesinlikle bebek gibi. Dikimden başlıyoruz işte. Temizlik, üretim derken işlerimiz zaten hepsi
0: yanımızda. Hangi ay başlıyor?
1: Normal işçilik Şubat sonunda başlıyoruz biz.
0: Hemen şöyle gösterelim. Bunlar olmuşlar mı?
1: Bunlar olmuşlar. Toplanıyorlar. Arkadan yeni gelenler var içinde meyvelerimiz.
0: Bunlar... Bir bakar mısınız efendim? Bunlar salkım salkım oluyor değil mi?
1: Şuraya bak, içindekiler olmuş halleri.
0: Şunun güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar güzel ki bunun gerçekten bu kadar katkısız, doğal ve hiçbir gübre kullanmıyor değil mi burada?
1: Kesinlikle. Çünkü her hafta ziraat mühendisi arkadaşlarımız gelip numune alıyorlar. Zehir oranı diye bir şey hiç yok. Sadece organik olarak yapıyoruz yani.
0: Şu an ne kadarlık bir tarla hasat ediliyor?
1: Şu an gördüğümüz 2,5 dönüm. Benim 30 dönüm ekilişim var.
0: 30 dönüm?
1: Evet.
0: Peki 30 dönümde ne kadarlık çilek çıkar?
1: Sezonluk 80-100 ton arası topluyoruz yani.
0: 100 ton?
1: Evet.
0: Ay maşallah diyelim. Kalkımın bereketi efendim bunlar. Şunu soracağım. Hangi ayda başlıyor şimdi ilk tarlanın
1: Mayıs 15
0: dikimi?
1: Kesinlikle başlıyoruz. Yani dikim olarak Mart ayında başlıyoruz.
0: Mart ayında başlıyor.
1: Kasım-Mart arası. Dikim.
0: Sonra ne oluyor? Nasıl bir evre geçiriyor?
1: İşte yavaş yavaş bunların büyümesini sağlıyoruz. Suyunu. Zaten mesela gözetiminde işte bakımını yapıyoruz. Temizliklerken Mayıs 15'te toplamaya başlıyoruz.
0: Şunu soracağım. Kalkım çileğinin bu kadar meşhur olması, kalkım çileğinin Türkiye'de hemen hemen her yerde çilek yetişiyor.
1: Evet.
0: Bu kadar farklı olmasının asıl nedeni ne?
1: İklim, kazların oksijeni.
0: Değil mi? Bol oksijenli, klimatik bir ortam var.
1: Kesinlikle iklim de çok uygun, suyumuz da çok temiz.
0: Mehmet abi, ben gelirken gördüm. Kalkımda inanılmaz bir kalabalık var.
1: Evet.
0: Bir belde olmasına rağmen o ticaretin iş gücü, üretimin gücü şehrin her sokağında var sevgili izleyiciler. Ve şu an nüfus 2'ye çıkmış mıdır?
1: Fazlasıyla.
0: Fazlasıyla değil mi?
1: Kesinlikle yani benim tahminim 3 katına çıktı.
0: 3 katı.
1: Çok aşırı içeri göç aldık.
0: Sadece çilek mi var? Başka birisinin kapya biberiniz var.
1: Var orada erken yani bu zamanda çıkmıyor.
0: Bir ay sonra da onun hasatı başlayacak.
1: Ağustos sonu gibi yavaş yavaş.
0: Ağustos sonundan evet, başlayacak. Evet. Ve gerçekten kolay gelsin diyorum.
1: Çok sağ ol, çok teşekkür ederim.
0: Bereketli
1: ayağınıza
0: olsun.
1: Sağlık. Rica ederim, ne demek yani.
0: Var mı selam yollamak istedikleriz?
1: Bütün Türkiye'ye.
0: Herkesi kalkıma bekliyoruz efendim.
1: Şimdi çilek almak isteyenler kalkıma gelsinler, kalkım çileğini alsınlar.
0: Gelmişken de güzel doğasında güzel gezilir değil mi? Burası tam bir turizm cenneti.
1: Yaşanmamış, bozmamış bir doğa.
0: Kesinlikle öyle. Bereketli olsun.
1: Çok teşekkür ederim, sağ olun.

0: Kolay gelsin, bereketli olsun. Nasılsınız?
1: İyiyiz, çalışıyoruz.
0: Hemen hoş şöyle geldiniz. Bir geçeyim.
1: Evet.
0: Ferhan abla, efendim? Ben şimdi bunu bitirdim gelinceye evet. kadar. Dedim ki tadından evet. ablalarımın en çok kim topladıysa benimdir dedim. Hı. Kabul mü?
1: Doğru.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyiyiz Allah'a şükür. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Sizi evet. tanıyabilir miyim?
1: Ferhan Akyol. İşte evliyim, bir oğlum var.
0: Kalkınlısınız.
1: İşte kalkınlıyız. Yani çalışıyoruz işte tarlada. Mart'ta çıkıyoruz çileğe. İşte Ekim'e, Kasım'a kadar.
0: Kaç aydır tarladasınız?
1: 3 aydır tarlada. Mart'ta çıktık.
0: O meşhur biberiniz daha başlamadı değil mi?
1: Dikim yaptık. Dikim yaptık. Çapa da yaptık arada. Kızarması Eylül'de.
0: Peki sabah kaçta başladınız?
1: 6'da geliyoruz. 5.30'da çıkıyoruz. 6'da geliyoruz. 2'de bırakıyoruz.
0: Evde reçel falan yapılıyor mu? Yapılıyor. Tam zamanı değil mi
1: evet,
0: şimdi?
1: Evet. Seven şey yapan her tam zamanı şimdi.
0: Çok şeker de istemez değil mi bu?
1: Evet. Yazın olduğu için hani ilaç da şey olmuyor. İlaç çünkü güneşte kendi şey yaptığı kızardığı için hani sonbahar soğuklarda biraz şey yiyor. Şimdi katkısız, ilaçsız güzel olur. Organik.
0: Çok az şekerle evet, muhteşem bir tadında. Reçel gider değil mi?
1: Evet evet.
0: Kış boyu yaptınız sıcak. Mı bu yıl?
1: Yaptık. Yapıyoruz hani ara ara. Ya da sonbahara, kışlıklar sonbahara doğru şey
0: şimdi yazdıklar yapmalı.
1: Şimdi yazdıklar evet.
0: Şimdi bayağı çalışacak mısınız?
1: Evet, saat 2'ye kadar.
0: 2 yevmiye ne kadar?
1: Toplam yevmiye mi? Allah'a şükür 1.500 veriyorlar. İşte
0: günlük.
1: Günlük. Günlük iyi.
0: Mama memnunsunuz.
1: Memnunum.
0: Kadınlarımız parasını da kazanıyor.
1: Kazanıyor. Eline evet paramız geçiyor. Kendimize özgüvenimiz de oluyor.
0: Ay, maşallah diyorum bereketli evet. olsun. Evet. Var mı selam yollamak istediklerin?
1: Herkese sevdiklerimize herkese çok selam.
0: Evet herkesi kalkıma davet harika. Edelim.
1: Gelin buyurun her zaman beklemiş gibi.
0: Hele bir de yaz aylarında değil mi?
1: Evet. Yol kenarında kokuyor.
0: Böyle Ege'ye doğru çilek evet. kokuları kalkım çileği sizi çekecek zaten. Evet. Gelin ablalarımla sohbet edin bol bol. Çilekleri giderken götürün.
1: Alın
0: şimdi
1: gidin.
0: Bu bana yetmez bizim ekibe.
1: Evet.
0: Bayağı doldurdun mu?
1: Doldurduk.
0: Kovadakine buyurun. Bakar mısınız?
1: İstediğiniz kadar.
0: Her şey gerçekten şu çileğin
1: organik
0: güzelliğini.
1: Organik güneşte kuruyor mis gibi.
0: Şöyle hemen bir göstereyim.
1: Evet.
0: Şu çileğin güzelliğine bakın lezzetini size bırakıyorum efendim. Ve bizler kalkım çileğinin serüvenini maceralarını sizlere için ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Bakalım rotamız şimdi nereye?

0: Sağ olun, bereket, hoş geldiniz.
1: İyiyim, sansın, nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Ne yaptınız siz mahallenin arasında?
1: Mahallede aşuremizi yaptık, bereketimizi.
0: Değil mi?
1: Evet.
2: Efendim, kalkımın bereketi bugün aşure kazanında mahallece kaynayacak.
1: Evet.
2: İçinde neler var, bir söyleyelim mi?
1: İçinde önce keşkekliğimiz var. Nohut, fasulye,
3: kayısı,
1: yemiş. İncir yani, portakal, portakal kabuğu, karanfil suyu, ne aklınıza ne gelirse, ceviz, üzüm.
2: Kalkımda ne yetiştiriliyorsa hepsini koydunuz.
1: Evet, ne varsa.
0: Akşamdan hazırladınız.
1: Akşamdan hazırladık.
2: Teyzeciğim, sen de kontrol mü ediyorsun, iyi yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı?
4: Evet, evet.
2: Seni tanıyabilir miyim?
4: Ben Ulviye'nin kayınvalidesi Neriman Orbay.
0: Neriman ablacığım, bu aşure yıllardır bereketin timsali. Kalkımda nasıl yapılır aşure?
4: Aşure herkes kendi bildiğine göre yapar.
2: Sizde nasıl olur? Nasıl yaptınız?
4: Valla biz bunu akşamdan ıslattım ben bu odayı. Her şeyini hazırladım, yaptım, haşladım. Ne varsa koydum işte içine.
0: Siz tanıyabilir miyim?
5: Şükran Güçlü ben.
0: Şükran ablacığım, kaç yaşındayız? Nereliyiz?
5: Ben 64 yaşındayım.
2: Hay maşallah. Genç kız gibisin.
3: Genç miyim?
2: Çok genç. 60?
5: 64.
2: Deme kimseye. Evet.
5: Dedim bile.
2: 45 desen tamamdır. Hay maşallah diyorum.
0: Bin defa nazar etmesinler de ablacığımıza.
5: Amin.
0: Peki dedim. Çilekte kaçacak mıyız?
5: Kaçacağız tabii.
0: Değil mi? En üstüne de
1: çilekle süsleyeceğiz.
0: Kalkım çileği.
5: Evet, kalkım çileği, yerli çileğimiz.
2: Yerli çilek ve oradan ben...
5: Organik.
2: Çilek kokuları da alıyorum ben oradan.
5: Evet, reçel yapıyoruz.
2: Reçel yapıyoruz. Evet. Bütün hanımlar toplanmışlar efendim. Evet.
1: Bunları servis yapacağız, o zaman koyacağız. Süsleyelim
2: bol
1: üstünde.
2: Cevizli.
1: Bol ceviz koyalım.
2: Fıstıklarımızı
1: da. Çam fıstığı koyalım, badem koyalım, susamlarımızı da koyalım.
2: Çörek kutunu da bin bir derde deva.
1: Oh.
2: Afiyet olsun. Şimdi ben sabırsızlanıyorum. Bunu hemen masamıza götürelim.
1: Evet.
2: Şimdi ablacığım şunu soracağım. Bütün mahalle öyle bir toplanmışsınız ki burada aşure tamam. İçeride ne oluyor?
1: İçeride de reçel yapıyoruz.
2: Öyle mi?
1: Tabii.
2: Devam ediyor.
1: Evde kaldık mı hepsini bir yapıyoruz biz. Çok
2: bir gün her şey sığacak.
1: Her şey olması lazım.
2: O zaman efendim asıl bomba içeride. Hemen
1: evet, hadi geçin
2: şöyle.
1: Buyurun.

0: Kolay gelsin. Efendim aşureyi kaynattık. Sırada o kalkımın meşhur çileğinden reçel yapacağız. Ablalar çoktan başlamışlar bile. Hemen ben de yerimi alıyorum. Oo, bayağı olmuş herhalde reçel.
1: Evet, kabarıyor artık, oluyor.
0: Hazır çileğin anavatanındayken bir çilek reçeli tarifi alalım mı? En iyi siz bilirsiniz. 24 saat çilekle yaşıyorsunuz artık.
1: Evet evet, hep çileksiz bir şeyimiz yok. Çilek bizim
0: neler
1: için
0: altın. Neler yaparsınız çilekte, çilekle?
1: Çilekle pestil yapıyoruz. Çilekleri kurutuyoruz. Komposta yapıyoruz. Kış hazırlığı olarak onları kavanozlara dolduruyoruz. O şekilde de tüketiyoruz.
0: Ve en doğalından
1: reçelimizi yapıyoruz.
0: Reçel yapıyorsunuz. Geçen... Bir yılda kaç, ne kadar reçel yiyorsunuz çilek reçeli? Bir sezon.
1: Belli olmuyor ya. Misafirlikte gelenlere veriyoruz. Mesela hediye yapıyoruz. Eşe dostla dağıtıyoruz. Hediye veriyoruz. Yiyoruz, içiyoruz.
0: Ne herkesle. Kaç kilogram bu?
1: Bu 10 kilo.
0: 10 kilo reçel.
1: Evet.
0: Peki nasıl yapılıyor bu reçel?
1: Reçel temizledik önce, sonra yıkadık.
0: Kendiniz ellerinizi topladınız. En güzellerini.
1: Tabii tarladan en güzellerini seçtik. Küçüklerini seçtik. Onları temizledik, ayıkladık saplarını. Ondan sonra onları suda yıkadık iyice, güzelce. Ondan sonra temizledikten sonra onları suyunu süzerek leğene boşalttım. Leğende şeker, 1'e 1 şeker koyduk. 1 kiloya 1 kilo şeker.
0: Yani 10 kilogram yapacaksak?
1: 10 kilo şeker. Ondan sonra akşamdan yapıyoruz bunu. Mesela sabah kaynatacağız değil mi? Akşamdan hazırlıyoruz, şekerliyoruz. Sabahleyin kalktığımızda da zaten sulanmış oluyor. Kendi suyunu salıyor çilek.
0: Sonra kaynama ne kadar kaynıyor ve bunun kıvamını nasıl anlıyoruz?
1: Onun kıvamını tırnağımıza döküyoruz. Onu şöyle tutuyoruz. Eğer ki şey olmazsa, damlamazsa olmuş demek.
0: Yani tırnağımız bizim ölçü bu konuda. Evet. Sonra nasıl muhafaza edilecek?
1: Cam bunları kavanoza... sıcak sıcak cam kavanozlara dolduracağız. Sıcağıyla beraber kapatacağız. Ondan sonra onları ters kapatıp sarıyoruz. Soğuduktan sonra açıyoruz. Onları raflarımıza yerleştiriyoruz.
0: Kış boyu?
1: Kış boyunca artık istediğiniz kadar yiyin. Gödek yapın, yiyin. Kahvaltılar daha çok güzel oluyor.
0: Köpürdükçe alacağız bunu. Yani köpüğü bitinceye kadar.
1: Evet.
0: Ve köpüğüm. Ondan sonra... O muhteşem, en doğalından lezzet abidesi bu reçellere sahip olacağız efendim. Şu an her mahallede görürüz zaten bunları.
1: Evet, fabrikamız var. Fabrika zaten bunları kestiriyor. Mahallelerin aralığında herkes kesiyor. Her yerde var. Tarlalarımız zaten dolu dolu. Çocukların elinde, yaşlının elinde. Her yerde çilek yani. Altın gibi çilek bizim burada.
0: Kesinlikle kırmızı altın.
1: Evet,
0: 7'den 70'e. Herkesin elinde. Ekmek kapısı.
1: Evet, Allah'a
0: çok şükür. Emeklerinize, yüreklerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ben reçelimi, aşuremi tadına bakacağım.
1: Tabii ki de.
0: Kalkıma düşerse yolunuz. Şöyle tarlada hasatı görebilirsiniz.
2: Çıkın çıkın.
0: Şöyle bir mahalle, mahalle arasında gezince bizim gibi ablalarla hem kahvenizi içebilir hem evet. de bu lezzetlerin en doğal halini görebilirsiniz diyorum. Çok teşekkür
1: Biz
0: ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Ben
1: çok
0: sabırsızlıkla bekliyorum sonucu görmek için. Ve bizler kalkımı gezmeye tüm hızımızla devam ediyoruz.

0: Efendim kalkım da şimdi de sizleri öyle bir yere getirdim ki burası o mis kokulu kalkım çileklerinin artık dünyaya açılan penceresi. Burası meyve, dondurulmuş meyve işletme tesisi. Kolay gelsin. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyim?
1: Adım Adem Özdemir. Kalkımlıyım. Kendi çileğim.
0: Kendi çileğin mi?
1: Evet, kendi
0: çileğim. Oo, maşallah daha çok gençsin ya. Evet. Kaç yaşındasın?
1: 26.
0: 26 yaşında kendi çileğini mi üretiyorsun?
1: Evet.
0: Peki ne kadar arazin var?
1: 50 dönüm çileğim var. Bu sene yeni ektim daha.
0: Ha yeni. Evet, bismillah. Yeni. Hayırlı olsun.
1: Sağ ol,
0: bereketli olsun. Nasıl rekolte bu yıl?
1: Güzel.
0: Ne kadar topladın? Ne kadar çilek getirdin?
1: Bir ton getirdim bugün.
0: Bir ton.
1: Evet.
0: Artık başladılar işçiler,
1: evet,
0: değil mi?
1: Yavaş yavaş, evet. Yeni diktik ama yeni başladık yavaş yavaş.
0: Hemen ne kadar sürede hemen ürün almaya başladın diktikten sonra?
1: 3 ay sonra almaya başladım.
0: 26 yaşındaki bu kardeşimiz şu an kalkımın organik çileğini kendisi üretiyor. Ve artık buradan nereye gidecek kim bilir, hangi ülkeye, değil mi?
1: Evet, yurt dışına ihracat olacak.
0: Ve bu yıl iyi rekolte bekliyor musun?
1: Evet, bekliyoruz.
0: Şu an kalkım çileğinin diğer çileklerden farkı ne?
1: Renk var, aroma var farkı, dayanıklılık var.
0: Peki
1: verim var.
0: Şunu soracağım, şu an kontroller yapıldı.
1: Evet.
0: Hiçbir katkı
1: yok, organik.
0: Peki organik üretim yaparken nelere dikkat ediyorsunuz?
1: İlaçlamaya, gübrelemeye dikkat ediyoruz.
0: Dikiminden başlıyor değil mi bu?
1: Evet, dikiminden başlıyor. Her şeyi fabrikanın verdiği ilaçlar, gübreleri kullanıyoruz. O zaman kalıntı çıkmıyor.
0: Şu an ne olacak? Burada teste girecek.
1: Evet, teste girecek.
0: Kalıntı çıkarsa?
1: Reçel oluyor. Kalıntı çıkmasa organik oluyor.
0: Yani efendim buradaki işte en güzel aşama bu ki kalkım halkı artık bu konuda çok bilinçlisiniz.
1: Evet, bilinçli. Herkes ziraatçı gibi burada.
0: Değil mi? Herkes ziraatçıyız. Kurs bile verirler.
1: Evet, herkes ziraatçı.
0: Ne zamana kadar devam edecek hasat?
1: Ekim'e kadar devam ediyor.
0: Ekim'e kadar. Evet. Bereketi bol olsun.
1: Kasım,
0: kaç liraya satacaksın?
1: Şu anda 70 lira.
0: 70 lira.
1: Evet.
0: Yüzünde gülüyor.
1: Evet.
0: Para da kazanıyorsun.
1: Kazanıyorum yani. Şu anda kalkımın geçimi çilekten oluyor.
0: Ve yüzünüz gülüyor.
1: Evet, gülüyor.
0: Ne mutlu. Şimdi kalıntı var mı yok mu? İlk aşamasını tamamladıktan sonra dünyanın hangi ülkesine gidecek? Bunu bizler de bilmiyoruz efendim. İşte serüven tam da burada başlıyor.

0: geldik ve Kavkam'ın bereketli topraklarında elde edilen meyve ve sebzelerin son teknolojiyle hiç el değmeden nihai artık dünyaya gitmek üzere burada yolculuğuna hazırlandığı son aşama değil mi?
1: Evet.
0: İşte bütün dondurulmuş meyvelerin ve sebzelerin güzellikleri bu sandığımızda. Peki burayı anlatalım mı?
1: Anlatalım.
0: Artık nereye gidecek bunlar?
1: Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm dünya ülkelerine gidecek.
0: Kaç ülkeye ihracatınız var?
1: Firmamız olarak şu anda 15 ülkedeyiz. Ama talep toplamaya devam ediyoruz. Şimdi Orta Doğu pazarına açılma planlarımız var, projemiz var. Orada görüştüğümüz müşterilerimiz var. Bir anlaşma sağlanırsa Orta Doğu ve Asya ihracatları da başlayacak.
0: Peki her ülke her ürünü talep ediyor mu? Yoksa ya da en çok Kalkım Çileği hangi ülkede görüyoruz?
1: Kalkım Çileği'ni ağırlıklı olarak Almanya, Belçika, Polonya'da görüyoruz.
0: Özellikle oradaki kuvvetçi arkadaşlarımız bulabilirler değil mi bu lezzeti?
1: Evet. En çok talep bu üç ülkeden geliyor ama diğer ülkelere de gönderiyoruz. Fransa var, İspanya var, Amerika yine diğer büyük müşterilerin olduğu yer.
0: Peki sadece Kalkım'ın kendi topraklarında yetişen ürünleri mi donduruyorsunuz?
1: Hayır. Öncelikle tabii ki Kalkım'ın topraklarında yetişen meyve ve sebzeyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Ama onun haricinde burada olmayıp ülkemizde yetişen portakal, brokoli, karnabahar, kiraz, tüm bu ürünleri işlemeye çalışıyoruz.
0: Murat Bey şunu soracağım. Bizler nihai tüketici olarak konserve ya da saklama, buzdolabında sakladığımız ürünler böylesi doğal dondurucuya erişmemiz mümkün mü? Dondurulmuş gıdaları en çok nerelerde kullanılıyor? Ve ilk günkü sağlık ve besin değeri açısından da koruyuculuğunu nasıl anlıyoruz?
1: İlk günkü tazeliği korumak için IKF teknolojisiyle bu ürünler donduruluyor. Son tüketiciye ulaştırılıyor ve dolaptan çıkarıldığı zaman dalından koparılmış tadı tekrar alıyoruz.
0: Yani ilk günkü gibi?
1: İlk günkü gibi. Bunun için IKF teknolojisi kullanıyoruz. Hızlı dondurma tekniğini kullanıyoruz.
0: Ve şu an hangi ürünleri, sebzeleri ve meyveleri görüyoruz burada? Şu an tabii ki bu firmada henüz bunlar bir kısmı. Ve
1: evet.
0: Mevsimsel olarak da değişiyor.
1: Değişiyor tabii ki. Şimdi Kalkım Çileği Nisan-Mayıs ayı gibi başlıyor. Aralık ayına kadar devam ediyor ham maddeden üretimler. Yine yazın kayısı, kiraz, vişne, Ağustos ayı ile beraber biber üretimleri başlıyor. Ekim-Kasım ayları itibariyle de brokoli, karnabahar üretimleri başlıyor.

0: göstermek istiyorum efendim işte. İlk günkü tazeliğiyle dondurulmuş o kayısılar şu an dalından koparılmış tadında. Yiyebiliriz ki işte teknoloji artık çok gelişti.
1: Çok gelişti.
0: Yine Kalkın'ın o meşhur çileklerini görüyorum ben. Bu nedir?
1: O portakal.
0: Öyle mi?
1: Evet. Portakal kırıntısı.
0: Kırıntısı daha çok pastalarda kullanılıyor.

0: Pastalarda, meyveli yoğurtlarda. Yine o da zarsız portakal segmenti.
1: Dilimleri bile yapılmış düşünüyoruz.
0: Dilimleri yapılması değil, dilimlerin üzerindeki zarları da yok edildi haşlamayla. Tamamen zarsız.
1: Peki bu?
0: Portakalın kabuğu şekerlemeciler için yapılıyor. Yine reçel üretiminde kullanılıyor. 6x6 küp kesim.
1: Sebzeler de var.
0: Patlıcanımızı
1: görüyoruz.
0: Hemen hızlıca türlü yapabilmek için 20x20 kesilmiş patlıcanlar.
1: Hemen yine burada görüyorum. Karnabaharımız var efendim.
0: Karnabahar.
1: Boylarda.
0: Evet. Bizim 10-30 olarak tabir ettiğimiz. Yanında da yine 20-40, 30-50 farklı kalibre boylarında yaptığımız floret karnabahar. Devamında aynı şekilde yine brokoli farklı kalibrelerde. Sarı kapya biber. Bu
1: kalkımın
0: biberi. Tüm biberler bu kalkım bölgesinde yetişiyor. Sarı küp biber, sarı şerit de yapıyoruz. Şu anda stoklarımızda kalmadı. Kırmızı şerit biber.
1: Kalkımın o meşhur kapya biberi.
0: Meşhur kapya biberleri.
1: Yeşil biber de dahil olmak üzere.
0: Yeşil biber de yine il sınırlarımız içerisinde yetişiyor. Kaliforniya yeşil biberler. Kapya da oluyor ama ağırlık Kaliforniya ekilişler oluyor.
1: Peki kaç derecede donduruluyor ve nasıl kullanılıyor?
0: Ürünler -40 derecelik IQF tünelden geçiyor. Merkez ısıları minimum -18 santigrat dereceye getiriliyor. Bu şekilde donduruluyor. Sonrasında da yine -20 soğutulmuş odalarda muhafaza ediliyor. Tüm ürünlerimiz için 2 yıl raf ömrü.
1: 2 yıl boyunca?
0: 2 yıl boyunca soğuk zinciri bozmadığınız sürece muhafaza edebilirsiniz.
1: Peki bütün bu güzel lezzetler, bu doğal lezzetler sadece dünya ülkelerine mi gidiyor? Bizim iç pazarımızda da var mı?
0: İç pazarımızda da var.
1: Nerelerde bulabiliriz?
0: Tüm marketlerde bulabilirsiniz.
1: Nasıl bileceğiz? Gerçekten doğal olduğunu anlayabilir miyiz?
0: Üzerindeki etiketlerde üretim bilgileri var. Orada üretici numaraları var. Üretici numaralarını sorguladıkları zaman
1: Kalkın logosunu görüyorlarsa
0: Kalkın'la üretim logosunu demeyelim de üretim numarasını görebilirler.

0: Şu an ne kadarlık bir alanın içerisindeyiz? Bu tesis ne kadar büyüklükte?
1: Tesisimiz 18 bin dönüm arazi üzerine kurulu. 6 bin metrekaresi kapalı alan. Bunun 3 bin metrekaresi de üretim alanı olarak planlı. 3 bin metrekaresi de soğuk hava depoları.
0: Ve şu an herhalde her şey burada başlıyor değil mi?
1: Evet. Tarladan toplanan ürünlerin serüveni bu aşamadan itibaren başlıyor.
0: Dışarıda onay alıyor.
1: Arazideyken numuneleri alındı. Akredite laboratuvarlarda analizleri yapıldı. Organik olduğu tescillenmiş olanlar ham madde kabul olarak firmaya girdi. Ve bundan sonra sırasıyla üretim basamaklarından geçecek. Şu anda çilek işliyoruz. Kalkım çileği. Kabul edilmiş olan ham maddeler cımbız dediğimiz aparatla sapları ayrılıyor, sapları koparılıyor ve ön seçme bandına atılıyor. Cımbız denilen aparatla sapları koparılıyor ve seçme bandına atılıyor. Sonrasında sırasıyla yıkama işlemlerine tabi tutuluyor.
0: Buradaki bant buraya mı getiriyor?
1: Evet, o da yıkama havuzuna, ön yıkama dediğimiz ilk yıkama havuzuna geliyor. Çift yıkama yaparak, iki yıkama yaparak daha temiz olmasını sağlıyor. Sonra yıkamadan geçtikten sonra ön seçme dediğimiz banta düşüyor. Burada yabancı madde, yaprak, sap, ürünün içerisine girmesini istemediğimiz tüm şeyleri ıskart olarak ayırıyoruz.
0: Şu an artık çok temiz halinde değil mi?
1: Tamamen temizlenmiş halde. IKEA öncesi su alma sarsağı dediğimiz bu sarsaktan geçiyor. Üzerindeki bağımsız suyu uzaklaştırıp daha hızlı donma, ürünün donmasını sağlıyoruz. IKEA dediğimiz hızlı dondurma tekniği, eksi 40 derecelik bantlı tünelden ürünler geçerek minimum 5 ile 7 dakika arasında hızlı bir şekilde ürün merkezi eksi 18 santigrat dereceye getirerek şoklanıyor.
0: Yani eksi 40'da mı dondurulacak bunlar?
1: Ondan masası, evet, eksi 40 derecelik
0: şoklanacak.
1: Şoklanacak. Hızlı dondurma tekniğindeki amaç ürün içerisindeki mikroorganizmanın üremesinin durdurulması. Üreme duruyor ve dolayısıyla dayanıklılık devam ediyor. İlk gün topladığımız ürünü dediğim gibi 2 yıl raf ömrü var. 2. yılı sonuna doğru bile aynı tadı almamızı sağlıyor.
0: O şoklama

0: aslında çok önemli bir özellik. Evet. Peki buradaki temizlenen ürünler şu an nereye gidiyor bantla?
1: Elevatör yardımıyla IKF dediğimiz
0: dondurucuya
1: girecek.

0: varsa yabancı maddeler alınca ve bundan sonra artık hangi ülkeye sevk edeceksek müşterilerimizin talebine göre Almanya, Fransa, Belçika artık önce hangi siparişi verirse sevkiyat planı değil, neresi varsa oraya gönderiyoruz.
1: Efendim bizlere de tatlılar, pastalar olarak bu lezzetler geri dönecek. Teşekkür ediyorum.

0: kalkan. Siz şöyle bir alayım mı?
1: Öncelikle hoş geldiniz diyorum.
0: Hoş bulduk, iyi ki geldik.
1: Hilal Hanım, kalkımı tanıtmanızda yardımcı olduğunuz için Beyaz TV'ye teşekkür ederiz.
0: Biz de sizlere teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi bana dediniz ki Hilal Hanım, kalkımı bir de bizden dinleyin. Evet. Bildiğinizin ötesinde bir kalkım bileceksiniz.
1: Evet, kalkım gerçekten Türkiye'de güzide köylerden bir tanesidir. Tarihçesi M.Ö. 3000 yıllara dayanmaktadır. Kalkım uzun süre Truva Krallığı'nda bağlı kalmış. Bu bölgede Kaz Dağları'nın arkasında, burası bir çanak gibidir, yarım ay gibi. Yarım ayın arka yüzü. Ve sonra Pers Krallığı, burada Persler geliyor bir ara, Büyük İskender. O yerleşiyor. Ondan sonra Grinikos Savaşları'nda, Grinikos Kayatepe Köyü var 15 kilometre ileride. Orada Grinikos Krallığı, bu bölgenin ismi Agonya Bölgesi olarak tarihe geçiyor. Orada bir tarihi köprü yapılıyor. Ve orası Agonya Kapısı olarak adlandırılıyor. Kaz Dağları'nın dünyada eşi benzeri yok.
0: Kesinlikle.
1: Oksijen olarak koruma altına alınması lazım. Korunması lazım. Kıymeti bilinmesi lazım. Köknar'a bakalım. Köknar Trabzon bölgesinde, Maçka bölgesinde belli bir hatta var. Ama bizim Kaz Dağları'na baktığımızda köknar ağacımız bizim parkımızda var. Buyurun, buradan görebiliyoruz. Her tarafımız köknar.
0: Siz ne kadar şanslısınız.
1: Biz
0: oksijenin,
1: çok şanslıyız.
0: Doğanın içindesiniz.
1: Evet, suyumuz şaşal su gibi. Gayet
0: pH
1: güzel.
0: pH'i çok yüksek.
1: pH'i yüksek, oksijenimiz yüksek. Ve buranın bir özelliği de mesela Agonya. Agonya ismi nereden geliyor? AU, altından geliyor. Altının simgesi AU'dur. Agonya'nın ismini altından alıyor. Agonya, Agonya diye. Bunların ortak adı, 27 tane köyün merkezi. Merkezi isim olarak da Agonya diye geçer. Agonya, Agonya. Ama kalkım, bunun köylerin hepsi kalkıma bağlı.
0: Gerçekten muhteşem bir yer burası. Efendim, üretimiyle, gelenekleriyle, görenekleriyle, lezzetleriyle kalkımdayız. Ve bakın sizi nereye götüreceğim.

0: Çanakkale Yenice Kalkın Beldesi'nde işte kalkımın bereketli topraklarıyla üretilen ürünler sofraya gelince nasıl lezzetler haline dönüşüyor, sizleri kalkımlı ablalarla kalkımın o meşhur lezzetleriyle tanıştıracağım. Ve bu nasıl güzel bir ortam böyle.
1: Teşekkür ederim.
0: Gerçekten hanımların on parmağında on marifet var. Nasılsın Fatma abla, iyi misin?
1: İyi, siz de iyi misiniz?
0: Çok teşekkür ederim. İyiyim. Nasıl mükellef bir sofra hazırlamışsınız.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi kalkım denildiğinde olmazsa olmazı, en eski lezzeti burada ne hanımlar?
2: Keşkek. Düğünlerde olmazsa olmazdır yani. Önce o yapılır. Sünnet düğünlerinde, düğünlerde.

0: MDS organik dondurulmuş gıdanın sunduğu marka şehirler devam edecek.
1: Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Oh, oh, oh.

0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzul
3: uyar. Pozisyon ekranda Mehmet mangalın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
4: Fırsat, fırsat, fırsat. Bir beslen tarihi fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Evet, yanlış duymadınız. Bir beslen hediye. Seri bu. Tüm gözler üzerinde olacak. Tamamı yeşil. Üstelik 4 vites. Ayrıntılar Dümes Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz.
5: Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: saat 10'da başlıyor.
1: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
2: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, yüzde yüz mozzarella'sıyla, yüzde yüz lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi

Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.

0: şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima. Çiğ köfteyi gördüğün an
1: Sütaş Ayran
0: gelsin, Sütaş Ayran. İçtikçe iyi
2: hissedeceksin. Benim iyi uyumam lazım.
1: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın. Obseso.
5: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.

Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: 3-6 Temmuz arasında binde kiraz 195 lira yerine 99 lira.

0: Kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
3: A101'de haftanın yıldızları. Palette saç boyası 139 lira. Namet dana mangal sucuk 279 lira.
4: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
7: Sen seversin diye aldım.
6: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
8: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
1: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Bol Malzemos'tan bol sucuk severe, Domino's'un bol lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Abi ne oluyor ya?
4: Açlık basıyor, bir şey yok.
3: Niye basıyor ki?
5: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
3: Nasıl duracak?
4: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
6: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
7: Pozisyon ekranda Mehmet Mangal'ın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor, nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet, Gemini'yle çözdün bu işi.
8: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
9: MDS Organik Dondurulmuş Gıdanın sunduğu Marka Şehirler devam ediyor.
10: En eski başka hangi lezzet var?
11: En eski şuradaki tatlı var, basma helvası deniyor. Onu daha iyi anlatır aşçımız.
10: Basma helva nedir ablacığım?
12: Basma helvası burada yetişen mısır unundan olur.
10: Mısır unundan mı yapılıyor?
12: Mısır unundan yapılıyor.
10: Bakar mısınız helvanın?
12: Çok güzel, değişik bir şeydir yani. Burada yapılır.
10: Gerçekten tadına bakmak için sabırsızlanıyorum ama şöyle bir masamızı sayalım mı? Hemen ben börülceyi göstermek istiyorum. Nasıl yapılır börülce?
12: Akşamdan ıslarız işte, sabah sobanını kavurup içine börülceyi koyup kuru fasulye gibi pişiririz yani.
10: Taze börülce.
12: Salata olarak yenir o da, haşlanarak.
10: İşte mutfakların baş tacı o keşkek. Ve keşkeği normal düğünlerin arasında da evde yemek için yapar mısınız?
12: Arada çok isteyince yapıyoruz yani, evde de yapılıyor ama düğünlerde çok meşhurdur.
10: Kazanlarla yapılır değil mi?
12: Kazanlarla yapılır, keşkek olmazsa olmaz yani.
10: Peki bu nedir?
12: Buna tokmak hamuru deriz biz.
10: O tokmak zaman, hamuru?
12: Tokmak hamuru.
10: Tatlı mıdır, ekşi midir?
12: Yok, tuzlu.
10: Tuzlu? Yani,
12: evet.
10: Ne var içinde?
12: Tarhana kavurup dökeriz, peynir, işte öyle sunum yaparız yani.
10: Efendim bu ne balığı böyle?
12: Balık, alabalık.
10: Alabalık.
12: Evet.
10: Efendim bu öyle özel bir balıkmış yani, ki günde sadece 3 adet tutabiliyorsunuz yani. Bu balığı. Ama kalkımda var.
12: Bayağı biriktirdik sizin için.
10: Ay teşekkür ederim. Bu nedir?
12: Bu da aynı tokmak hamuru, bu da pekmezlisi.
10: Hem pekmezlisi pekmez var.
12: Aynen evet.
10: Hem de sadesi mi var?
12: Yoğurtlusu, peynirlisi. Her çeşidi var yani.
10: Şimdi efendim sarmalar, dolmalar olmadan olmaz ki. Yine kendi asmalarınızdan değil mi?
12: Kendi asmalarımızdan.
10: Taze taze.
12: Taze taze topladık şimdi genç.
10: Efendim işte kalkın delildiğinde fasulyenin yeşili de var, kurusu da var. İster salata ister yani, yemek olarak.
12: Hepsine.

0: Bunun içinde ne var Fatma abla?
1: Et var sadece.
0: Şöyle bir açalım efendim işte. Kalkımın o meşhur olmazsa olmaz güveç ve yine kalkımın eti denildiğinde aklımıza köfte geliyor efendim. Yine büyükbaş hayvandan yapılır değil mi köfte?
2: Evet.
1: O da anneanne köftesi.
2: Evet, anneanne köftesi. Yani.
0: Tam da biberi, domatesi tam aynen. Sezon hazır
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet.
0: Peki bu nedir?
2: Höşmerim. Ev yapıyorum.
0: Höşmerim.
2: Evet.
1: Peynir yapıyoruz. Önce mayalıyoruz sütü. Sonra işte birazcık suyunu alıyoruz peynir mayalandıktan sonra. Kavuruyoruz onu güzelce mısır ununla, yağ şeyle, irmikle. Bayağı kavuruyoruz. Ondan sonra şekerini veriyoruz. Bu da bayağı bir meşhur bir tatlımızdır.
0: Değil mi? Bayağı da meşakkatli aslında. Çok, çok da hafif tam yaz aylarına yaraşır. Bu börek ne böreği böyle?
1: Bu da yağlı pide.
0: Kabaklı.
1: Kabaklı.
3: Hanımlar ekmeğini kendi yapıyor. Yani hamurunu karar, ekmeğini yapar. Her ekmek yaptıklarında özel içler hazırlayıp yağlı pide yaparlar. Ekmeğin hamurundan yapılır yine.
0: Hemen bu şunu da anlatalım mı?
3: Bu bizim... Burada kalkımda çirli beze. Çir dediğimizde de çoğusu bilmez. Sütün kaymağından ayırırız, toplarız. Biz ona çir deriz.
0: Bayağı da meşakkatliymiş
3: evet,
0: aslında.
3: Evet, sütü böyle 2-3 gün ayırdı, beklettiğimiz sütten hep kaymak ayırırız. Sonra kaynatırız onu zeytinyağıyla. Kalın açtığımız yufkalara ıslarız. Bu da yöremize ait yine pekmez. Burada üretilen pekmezimiz, balımız.
0: Kendiniz kaynatıyorsunuz pekmezlerinizi.
3: Evet, kaynatanlar da var. Artık daha teknoloji de ilerledi.
0: Şimdi efendim yaz aylarının olmazsa olmazı sebze kızartması değil mi?
3: Evet.
0: Şimdi kalkımın topraklarında daha da tatlı.
3: Evet, daha tatlı. Kendi yetiştirdiğimiz şeylerden, ürünlerden hepsi. Kına gecesinden bir gün

0: önce patates gecesi yapıyorlar. Patates gecelerinde böyle karışık kızartma ya da patates kızartması şeklinde sunarlar. Olmazsa olmaz Ege yöremize ait olan zeytinyağlı yaprak sarmamız.
1: Zeytinyağlarınızda da ne kadar güzel olur.
2: Gerçekten bunların tadına bakmak için sabırsızlanıyorum efendim. Bayağı kalabalık bir ekibiz herhalde, hepimize yeter değil mi?
3: Yeter.
2: Yani bu akşam buralıyız.
0: Afiyet olsun.
2: Ve bizler de bu lezzetlerin tadına varacağız. Ve bu vesileyle ekranları başında bizi izleyenleri kalkıma davet etmek istiyorum efendim. Rotanızı sadece buraya çevirmek için bile ayırabilirsiniz. Ya da yolunuz Balıkesir'e düştüğünde ya da Çanakkale'ye geldiğinizde muhakkak durak noktalarınızdan biri Kalkım olmalı diyorum. Turizmiyle, oksijeniyle, doğasıyla, yöresel lezzetleriyle ve o yerli ürünleriyle eminim gitmek istemeyeceksiniz. Ve bizlere afiyet olsun diyorum. Siz neler söyleyeceksiniz? Çağıralım merkeze.
1: Çok teşekkür ederiz. Herkesi bekleriz.
2: Çıkıp gelsinler değil mi? Gelin. Peki siz neler söylersiniz?
0: Kaz Dağları'na hepinizi bekleriz. Çilek memleketi. Oksijeni bol.
2: İnsanı sıcak.
0: İnsanı sıcak. Ağırlarız hepinizi.
2: Çok teşekkür ediyorum. Efendim bizlere de afiyet olsun diyorum.

Efendim Marka Şehirler programımızda bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayında, yapımda ve kamera arkasında emeği olan arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Bizler üreten, gelişen, değişen marka şehirleri karış karış gezmeye devam edeceğiz. Gelecek hafta aynı gününde, aynı saatinde bir başka marka şehirde Beyaz TV ekranlarında buluşuncaya dek hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.

0: MDS Organik Dondurulmuş Gıda marka şehirleri sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak.

0: evde çocuklarımıza zeka testi yapabilir miyiz? Yaramaz çocuklar zeki midir? Dikkat! Ejderha sıcakları geliyor. Yaz aylarında nelere dikkat etmeliyiz? Kablolu kulaklık mı? Kablosuz kulaklık mı? Kablosuz kulaklıklar kanser mi yapıyor? Z kuşağı, dikkat! Yaşlanıyorsunuz. Yeni nesil neden daha çabuk yaşlanıyor? Yaşlanmayı durdurmanın bir yolu var mı? Hepsi ve daha fazlasını Profesör Doktor Oytun Erbaş Nilüfer zamanında anlatıyor. Şimdi
1: Beyaz TV'ye Nilüfer zamanına hoş geldiniz. Bugün istiyorum ki sevgili izleyenler, sizler sorun, Oytun Hocam cevap versin. Ben de sizin sorularınızı aktarayım. Enfeksiyondan benim mesanem çok hasar görmüş. Sıkıntım çok, ne yapmalıyım? Doktora gidiyorum ama bir çarem kalmadı demiş. Mesela sistit olan kadınlar da buna dahil olabilir mi?
2: Tabii
1: hocam?
2: Bunlar,
1: bu soruyu biraz daha genelleyeyim.
2: Şöyle, kronik sistit dediğimiz uzamış, yani devamı şey yapan, nükseden. Yani sistit ne? Mesane iltihabı. Nasıl bulgu verir? İşte idrar yaparken yanma, sızlama ve tuvalette yetişememe, işte urgency ile bulgu verir. Şimdi kadınlar ayda bir ya da 6 ayda bir, 3 ayda bir mesane iltihabı olurlar. Özellikle cinsel aktifse bir kadın. Çünkü her cinsel ilişki sırasında bir miktar bakteri mesaneye doğru
1: kaçar.
2: Havuza giriyorsa, denize giriyorsa bunlar yapar. Küvet yapar. Çünkü kadınların İdrar borusu, yani üretrası çok kısa. İşte 3 santim, 4 santim bir şey. O nedenle geriye doğru su kaçma oluyor. Şimdi

0: sıkıntı şu. Bazı kadınlar daha çok idrar yolu enfeksiyonu olur. Bir kere şunu bilmeniz lazım. İdrar yolu enfeksiyonu olmamak için pamuklu giymeniz gerekiyor. Kesinlikle.
1: İç çamaşırının
0: tabii
1: dokusu
0: ki polyester giyerseniz bakteri kolonize oluyor. İki, iç çamaşırınızı değiştirmeniz gerekiyor. Her gün. Her gün duş almanız gerekiyor. Çünkü duş almadığınız zaman da kolonize oluyor. Perine yani iki bacağın arasındaki bölgeye bakteri kolonizasyonu oluyor. En çok bakteri de etken olarak E. coli, Escherichia coli. Bunlar dışkıda bulunan bakteriler. Ve bu dışkı bakterileri idrar yolu enfeksiyonuna sebep oluyor. Şimdi tabi burada az su içme de çok büyük etken. Su içmeniz gerekiyor. Portakal yemeniz gerekiyor. Limon yemeniz. Çünkü C vitamini.
1: Onlar da iyi
0: tabii
1: geliyor.
0: İdrar pH'ını düşürdüğü için
1: iyi
0: geliyor.
1: Bir de hocam krem böyle yani kızılcık diye galiba
0: aynı
1: çevriliyor.
0: Aynı şey hepsi. Hepsi kızılcık da.
1: Çok C vitamini
0: ekşi
1: var çünkü.
0: Olan her şey. Ekşi olan her şey ne? İçerisinde sitrik asit ya da asetik asit var. Turşu da olur mesela. Böyle şeyleri yemeniz gerekiyor. Tabi turşunun probiyotik özelliği de var. Oradan da artı özellikleri var. Neyse. Şimdi idrar yolu enfeksiyonu gerçekten de üst üste olmaya başladı mı hayretmiyor. Yani bakıyorsunuz kadın bir hafta iyi, bir hafta kötü.
1: Bir de antibiyotik içmek
0: zorunda
1: kalıyor.
0: Antibiyotik içiyor. Şimdi biz eskiden idrar antiseptiği olarak nitrofurantoin veriyorduk. Yani tozu var. Veriyoruz. Sonra işte trimetoprim, sülfametoksazol veriyorduk. O da bitti. Neden bitti bunların işleri? Direnç gelişti. Çünkü insanlar her sızladığında yuttuğu için şimdi en çok kullandığımız ciprofloxacin bile iyi gelmiyor. Yani idrar yolu enfeksiyonu artık bakteriyel direnç kazandı. Bu sefer hastaya biz ne yutturursak yutturalım iyi gelmiyor. Bu sefer bakteri mesanede mesanenin sadece yüzeyini değil et tabakasına doğru da kolonize oluyor.
1: Dokuyu bozuyor böylece.
0: Bu sefer kadında şöyle bir sıkıntı oluyor. Geçmeyen mesane ağrısı. Ya yani şurada hep bir his var.
1: Bir doluluk,
0: rahatsızlık. Özellikle öksürünce, aksırınca hep burada mesane hissediyor. Normalde mesaneyi ve kalbinizi hissetmemeniz gerekiyor. İç organlar hissediyorsanız bir sorun var demektir. Yani bugün siz midenizi hissetmeyeceksiniz. Kalbinizin attığını hissediyorsanız bir tansiyon, bir koroner problemi. Ya da düşünün gözünüzü hissediyorsunuz. O zaman bir glokomunuz var demektir gibi düşünün. Peki bu insanlar ne yapacak? Şimdi kronik sistit gerçekten de hani bazı hastalıklar vardır. Gerçekten de can sıkıcıdır. Mesela birisi hemoroid.
1: Ay evet.
0: Bir tanesi varis. Bir tanesi migren. Bunlar can sıkıcıdır. Bunların spesifik tedavisi yok. Bu da aynı şekilde. Kronik sistit. Bazen ne yaparsanız yapın başınıza derttir. Bir de bunun adı interstisyel sistit deniyor. Yani mesanenin duvarına kadar işlemiş bir iltihap. Bu bazı kadınlarda endometriyozisle beraber oluyor. Buna kronik pelvik ağrı deniyor. Yani bu kadının peritonunda da endometriyozisi demek. Rahim içi dokunun yani o kanayan yerin karın boşluğunuzda mesanenin üzerinde olması demek. Bu sefer adet döngüsüyle beraber sürekli siz idrarda yanma işte şey hissi mesane.
1: Çünkü doku oralara da
0: doku
1: karışıyor.
0: Doku oralarda var. Şimdi bu hastanın bir kere kronik sistitte o kadar az şey var ki yapılacak. Bir kere antibiyotik bunlara iyi gelmez. Kronik sistitte mesanenin içini yıkamamız gerekiyor bazen.
1: Öyle bir yöntem
0: evet,
1: var.
0: Evet öyle bir yöntem var. Bazen mesaneden kuyruk sokumuna gelen sinir liflerini yakmak gerekiyor. Yani bu kronik sistit baş belasıdır. Bir de sıkıntı şu. Antibiyotiklerin kendisi de kronik sistit yapıyor. Yani şöyle söylemek lazım. Antibiyotikler de mesaneyi bozuyor bazı ilaçlarda. Yani
1: ağrı kesicilerin migreni daha da çok
0: tetiklemesi
1: gibi.
0: Aynen öyle. Bu kısır bir
1: aslında.
0: Döngü. Yani gerçekten de kronik sistitiniz varsa başınıza iş çıkartmış demek. Kronik sistitte bulgular var. Biz mesaneye stetoskopla baktığımız zaman beyaz renkli lekeler görüyoruz. Bunlara malakoplaki adı verilir. Ondan sonra kronik sistitteki en önemli şey ne biliyor musunuz? Sistit olmayı sonlandırmamız gerekiyor bir. Diyetini düzenlememiz gerekiyor. İki.
1: Yediklerinle de
0: aynen.
1: Alakalı.
0: Ben genellikle bazen enasetil sistein veriyorum. Balgam söktürücü. Çünkü antioksidan özelliği var. Mesaneyi adam gibi yıkıyoruz.
1: Hocam izleyicimiz şunu sorar. Gülfer Hanım gözaltı morlukları hatta kararması var. Neden olur?
0: Şimdi gözaltı morlukları bir irsidir. Yani anne babanızda vardır. Bazı insanların göz altındaki cilt derisi incedir ve altındaki damarları gösterir. Orada bir toplar damar, venöz plexus var. Beyaz kadınlarda olur, ince tenlilerde olur ve sizi kötü gösterir. Yani nasıl? Ya sanki hiç uyumamış gibi böyle gözünüzün altında morluk olur. Göğüs altları siyahlaşabilir. Tabii bunu hızlandıracak etmenler var. Bir, alerjik durumlar. Alerjik rinit. Saman nezlesi yani. Ondan sonra sinüzitler. Bunlar göz altında torbalanmaya ve kararmaya sebep olurlar. Yine insülin direnci karartır. Üzgünüm ki bazı kanserler, kanserler çıkmadan yıllar önce göz altında morarma oluyor. Özellikle akciğer kanserleri, pankreas kanserleri ve kalın bağırsak kanserlerini gördüğüm olmuştur.
1: Yani hani böyle çok gençlikten beri yok ve birden olduysa bravo, biraz sana dikkat etmek gerekiyor.
0: Aynen, birden göz altı morarması iyi bir şey değil. Başka, tabii ki uykusuzluk, madde kullanımı. Bunlar tabii ki göz altında morluk yapar. Dünyada gözaltı morluktaki en ünlü ilaç Paris ışıltısı adı verilen amino asit çözeltisidir. Ya iyi gelir mi? Gelir. Onun içerisinde amino asit çözeltisi var. C vitamini var. Yani oraya bir, çünkü biliyorsunuz kolagenin en önemli vitamini C vitaminidir. Evet. Kolagenin içerisinde amino asitler var. Prolin, lizin gibi. Bu bölgeye bunu verdiğiniz zaman cilt gerçekten de kalınlaşır ve altındaki görüntü yok olur. İkinci kullanılabilecek şeyler de lazerdir. Lazerle oradaki toplar damar, venöz plexusu yaktırabilirsiniz. Yani bunu bir nevi varis gibi düşünün. Varis ilaçları da işe yarıyor. Onu da söyleyeyim. Evet, biz varis ilaçları alırsanız, ben yazıyorum mesela. Diozmin hesperidin karışımı var. Bunlar jenerik isimler. Yani etken maddeler. Şey
1: kesmeyin
0: söylemeyeyim.
1: Diyorsunuz.
0: Kesmeyin. Yani diozmin yazarsanız Bağsu ilaçları var. Onlar da işe yarıyor.
1: Bir ara ne popülerdi. Çok ama ünlüler kullandı onları.
0: Yani şöyle. Bağsul ve varis ilaçları. Mesela at kestanesi de işe yarar. Ondan sonra.
1: Bunlar morluğa mı daha çok böyle pufidik gözüken?
0: Morluğa yararlar. Yani çünkü bunlara venoprotektör deniyor. Yani bunlar genişlemiş toplar damarları büzerler. O kötü o morluk görüntüsünü keserler. O zaman burada yapacaklarımız belli. Amino asit solüsyonu, Paris ışıltısı. Ondan sonra lazer, üçüncüsü olarak da varis bölü basur ilaçları, ağızdan alınan ilaçlar bunu keserler.
1: Evet. Evet, somon DNA'yı arkadaşlarım sorarlar rejiden. Biz böyle güzelliğimize meraklı bir ekibiz.
0: Şimdi şöyle, somon pürü fiyatlarında fazla miktarda omega var. Somon DNA'sı pek bir işe yaramaz, fragman, ama şöyle bir şey var. Vücutta
1: PDRN miydi değil mi,
0: evet,
1: içeriği?
0: Evet, ekstratlarda bir miktar messenger RNA falan oluyor. Yani onlar biraz kollageni şunu bunu toparlar mı? Evet, doğru. Hani hiç de sıfır etkisiz değil. Ama ben yaptırmam. Hani o verilen para, hani attığın taş ürküttüğün kurbağaya değmez. Ama paranız vardır, yaptırabilirsiniz yani.
1: Bir de şimdi kalsiyum içerikleri çok moda. Yani ben mesela kalsiyum dıştan bir şey kullanıyorum. Hakikaten fark ediyor yani. Enteresan bir
0: tonik
1: şey.
0: Tonik etkili yani kalsiyum. Çünkü düz kasları kastığı için gergin bir hal kazandırır. Yani kalsiyum öyle bir özelliği vardır. Mesela kalsiyumun en klasik etkisi kabızlıktır mesela. Neden kabızlık yapıyor? Bağırsağı kasıyor. Bu sefer peristaltizm, yani dışkı aşağı doğru ilerleyemiyor. Yüzünüzde de öyle. Kalsiyum alırsanız ya da ampul yaptırırsanız düz kaslar kasılır ve gergin bir hal alırsınız. Esasında botoksun yaptığının tam tersini yapıyor. Botoks gevşetiyor, kalsiyum da kasıyor ve size böyle diri bir hal kazandır. Doğrudur bu.
1: Hocam artık birçok böyle dünyaca ünlü doktor da, özellikle genetik üzerine çalışanlar da diyor ki şöyle bir 10 yıl daha sabredin, sonra diyor kimse yaşlanmayacak. Hakikaten yaşlanmanın önüne geçecek bir şeyler çıkacak mı?
0: Şimdi buna çocuk inanmaz. Yani 10 yıl daha dayanın. Bu her 10 yılda bir söylenen bir şeydir. Evet, yaşlanma karşıtı ilaçlar vardır. Ama yaşlanmayı durdurmak öyle kolay bir şey değil. Bir de yaşlanmaya karşı yaptığınız her şey yan etkilerle gelir. Ben mesela yıllardan beri kendime yaşlanma karşıtı ilaçlar kullanmaktayım. En az 10 yıldan beri. Tabii ki.
1: Yayın sonrası ama, alırım sırrını.
0: Yok ama bu bir kontrol gerektirir. Mesela ben yaşlanma karşıtı ilaçlar kullandığım zaman bazen şekerim düşüyor. Bazen reaktif hipoglisemi yaşayabiliyorum. Yan etkilere de karşı gelmeniz gerekiyor. Bu profesyonel bir şey olabilir. Ben kendim doktorum.
1: Bu bir prosedür aslında.
0: Bu bir prosedür. Evet. Yani bu sadece cildine iki tane şey yaptırmak, enjeksiyon yaptırmak değil. Yani vücudunuzun yaşlanmamasını istiyorsunuz. Yani

0: Kıllarınız beyazlamayacak, yüzünüz tazeliğinizi koruyacak, cinsel fonksiyonunuz eksilmeden devam edecek. Yani falan falan dışkılama aynı erişkin gençlerdeki gibi olacak. Çünkü şöyle oluyor, bağırsak da yaşlanmayla beraber yaşlanıyor. Onun için dışkılamanız da zorlaşıyor, kabızlık başlıyor. Bugün gençken kabız olmuyordunuz çok. Ama
1: Doğru.
0: yaşla beraber kabızlık başlar. Ondan sonra yol yürümeniz. Eskiden siz 10 kilometreye gidebiliyordunuz.
1: Doğru.
0: Şimdi ne
1: İki
0: yapıyor? Yok,
1: adımdan
0: ayağım ağrıyor,
1: yapıyorsun.
0: bacağım ağrıyor. Yatmak zorunda kalıyorsunuz. Yani gençliği korumak kolay bir şey değil. Size ben bir şey anlatayım. Bir tane milyarder vardı. Dikkat edin, milyoner değil. Brian Johnson. Brian
1: Takip
0: Johnson
1: ediyorum ben.
0: bir IT'ci, yani bilgisayarcıydı. Çok paralar döktü kendine. Ve çok sıkıntılar geçirdi. Şöyle oldu. Rapamisin diye bir ilaç kullanıyordu. mTOR inhibitörü. Bu ilacın solucanlarda hayatı uzattığı biliniyor. mTOR yolunu bloke ediyor. Bu adam o kadar çok hayatına dikkat edip bu ilacı kullandı ki 2 senenin sonunda sperm sayısı daha kötü, yarıya inmiş. Kemik iliği fonksiyonları bozulmuş. Ölüyordu bu adam. Ve en sonunda şu kararı alındı. Hiçbir yaşamı uzatıcı ilacın kullanılmamasını söyledi. Adam bildiğin ölüyordu. Böbrek fonksiyonu bozulmuştu. Şunu söylemek istiyorum. Yaşlanmama için kullandığınız ilaçlar yan etkilerle size gelir. O nedenle hani bu böyle gidip orada iki bir şey yutayım değil. Bugün yaşlanmama için kullandığımız birçok ilaç var. Bugün metforminle başlayan bu
1: Onu
0: serüven,
1: diyeceğim, şeker
0: değil
1: ilacı
0: mi? Şeker
1: olarak
0: ilacı, ama
1: bildiğimiz.
0: siz
1: İçerik bu arada
0: metformin
1: sevgili izleyenler.
0: içersiniz, hipoglisemiye girersiniz, kafanızı şey
1: Bir de dozunu
0: çarparsınız.
1: da bilmeniz lazım.
0: Tabii ki.
1: Belki bir yarım, belki çeyrek, nasıl
0: Aynen
1: olması
0: öyle. Şimdi
1: gerekiyorsa.
0: buradan hani şunu söylemek istiyorum. Yani bunlar gelişi güzel değil. Hepsi doktor kontrolünde yapılması gereken şeyler. Daha birçok ilaç çıktı ve şey oldu.
1: Hocam,
0: Fail
1: yeni trend olan bir şey de sormak istiyorum.
0: oldu.
1: Şimdi özellikle kadınlar için menopoz çok büyük bir sıkıntı. Özellikle menopoza veya menopoza girmek üzere olan kadınların şu kollarını şuralarına sürdükleri jel, yani hormonal bir jel çıktı şimdi.
0: Evet.
1: Onlar için ne
0: Şimdi
1: düşünüyorsunuz?
0: hormon replasmanı şöyle. Hormon replasmanı dünyada ünlü bir şeydir. Kadının tazeliğini korur mu? Evet. Yani nasıl? Şimdi bir kadın menopoz 52 yaşla beraber ortalama yumurtalıklarını kaybeder. Östrojenini kaybeder. Östrojeni kaybetmiş kadın çöker. Neden çöker? Çünkü kolajeni azalır. Kas kitlesi azalır. Kemik kitlesi azalır. Kas azaldığı için idrar kaçırmaya başlar. Çünkü pelvik taban dediğimiz, yani oturduğunuz, koltuğa oturduğunuz o bölge zayıflar. O zaman hapşurunca idrar kaçırırsınız. Kemik erimesi olursunuz, bu sefer sırtınız ağrımaya başlar. Daha büyük sıkıntı, kırıklar oluşmaya başlar. Kompresyon kırıkları. Saçlarınızı kaybedersiniz. Kolajeni kaybettiğiniz için yüzünüz çökmeye başlar. Kıkırdak dokuyu kaybettiğiniz için burnunuz sarkmaya başlar. Östrojen olmadığı için kıllanmaya başlarsınız. Hemen bıyıklar çıkmaya başlar. Meme dokusu canlılığını kaybeder, sarkmaya başlar. Yani yazın yazın yazın bunları. Östrojen kötü bir şey değil. Hormon replasmanı dünyada ünlenmiştir. Ama bir sıkıntısı var.
1: Meme
0: Dışarıdan
1: kanseri.
0: hormon verdiğiniz zaman, yok, meme kanseri değil sıkıntı. En büyük sıkıntı pıhtı atmayı arttırıyorsunuz. Bunu bilin bir kere. Çünkü östrojen dışarıdan verdiğiniz zaman karaciğerden pıhtılaşma faktörlerini arttırıyor. Emboli riskini arttırıyorsunuz. Kalp krizi riskini arttırıyorsunuz.
1: Beraberinde onu regüle edecek bir
0: Yok. Yok.
1: kombinasyon
0: Yani bir
1: yapılamıyor.
0: de sigara içiyorsanız
1: Evet, o
0: bu
1: zaten.
0: sefer ikisi birleşiyor. Bir
1: Zaten
0: de
1: mesela
0: egzersiz yapmıyorsanız, hantal bir insansanız pıhtı atma riskiniz artıyor. Ama dokularınız diri kalır mı? Kalır. Yani burada şöyle bir ayrıma gitmek istiyorsunuz. Riski almak mı? Ki bu risk 1,5-2 kat daha fazla ölüm riskiniz var. Güzel görünmek mi? Yani ama sizin aktif bir hayatınız vardır. Emboli riskiniz yoktur. Ondan sonra sigara kullanmıyorsunuzdur. Aktif spor yapıyorsunuzdur. Obez bir insan değilsinizdir. Yani risk faktörünüz azdır. Kullanabilirsiniz. Tabii burada rahim yoksa sadece östrojen veriyoruz. Çünkü sadece östrojen, rahim varsa sizi bu sefer rahim kanseri yapar. Çünkü östrojen rahimi kalınlaştırır. Her ay onu döken östrojenle progesteronun uyumudur. Her ay
1: Ama
0: dökülüyor
1: zaten
0: çünkü.
1: galiba östrojen verince progesteron da artık veriyorlar
0: Aynen öyle.
1: beraberinde.
0: Eğer rahim duruyorsa östrojenle progesteronu beraber veriyoruz. Ben veriyor muyum? Şöyle, eğer ilk 2 yıl 3 yıl kullanmanızda fayda var. Çünkü en çok kas ve kemik kaybı ilk
1: İlk
0: 2 yıl
1: yıllarda
0: oluyor.
1: oluyor.
0: Bence ilk 2 yıl

0: kullanın. Onun için böyle insanlara da rahatlıkla jel formları da var, bir de yapıştırma da var. Yani bant da veriyoruz. Transdermal terapötik sistem, TTS deniyor. Yani şöyle, TTS'nin bir özelliği var. Ağız yolundan almadığınız zaman ilacı karaciğerden geçmediği için pıhtı attırma riski daha düşük oluyor. Onun için bence jel ve yapıştırmalar ağızdan almaya göre daha avantajlı.
1: Evlenmeyenler daha geç ölüyor diye haberler var. Doğru mu diye soruyorlar. Ben de bir tanesini izlemiştim. Hanımefendi 110 yaşında falan. Hatta baksanız da bulursunuz Instagram'da da. Soruyorlar işte, nasıl bu kadar yaşadın? Evlenmedim diyor
0: şimdi
1: hiç.
0: şöyle, o bir tane. Şimdi istisna kaideyi bozmaz. Yine bu bizim ülkemizde yapılan saçmalık. Ben diyorum ki sigara içmeyin ölürsünüz diyorum. Adam orada yazıyor, bizim köyde 92 yaşında Mehmet emmi var. Filtresiz sigara içiyor diye. Ya evladım, o kaideyi bozmaz. Bugün sigara içen 100 insandan 15 tanesi akciğer kanseri olur.
1: Bu da çok ciddi bir oran.
0: Hiç içmeselerdi 4 tanesi olacaktı. Demek ki akciğer kanseri riskini 4 ila 5 kat arttırıyor. Bu şu demek. Sigara içmediğin zaman da akciğer kanseri oluyorsun demek. Ama akciğer kanseri riskini kat ve kat arttırıyor. Şimdi bu da aynı şekilde. Evlenmemek, yalnız yaşamak ölüm riskini arttırıyor. Yani şu cümle yanlış. Yalnızlık hayatı uzatır. Yanlış, yanlış, yanlış.
1: Bir kez çok yalnız kalınca birçok insan panik atak oluyor. Hayır, ben onu
0: değil.
1: Görüyorum.
0: İnsanın, hele erkekler daha en da kötü durumda. Yani yalnız kalmakla kadınların ömrü 5-6 yıl kısalırsa erkeklerin 8-10 yıl kısalıyor.
1: Sizin de yakında evlendiğinizi göreceğiz mi
0: çünkü
1: hocam?
0: Çünkü erkekler kendine bakamıyor. İşime gelmeden soruları duymuyorum.
1: Evet.
0: Ben evlenmem. Yani
1: hayır, neden hocam?
0: Ben böyle iyiyim. Şimdi ben bir bilim adamıyım.
1: Niye hocam, bilim adamları evlenmiyor
0: biz
1: mu?
0: Biz işimizle evliyiz. Ben şöyle evlenmeyi düşünüyorum. 55'inden sonra. Bu ilim bilimi biraz bırakınca. O zaman çocuk işlerine karışacağım.
1: 50, ama çok yaş farkı olmuyor mu hocam ya? 55 baba. Çocuk geldi 10 yaşında, baba oldu 65.
0: O onun sorunu.
1: Bencilce bu.
0: Neden bencilce?
1: Değil
0: onun
1: mi?
0: Hayata gelmesi sebebi benim zaten. Onun için
1: ama o da babasıyla vakit geçirmek.
0: Evladın
1: işte.
0: Bencilliği olmaz. Bir evladın dünyaya gelmesinde annesinin yumurtası, babasının spermi önemlidir. Onun için her evlat anne babasına minnettardır.
1: Mutlaka ki.
0: O nedenle bu bozulmaz. Onun için o dünyaya geldiği için, o ruh ona kazanıldığı için anne babanın şansı vardır. Ama ben şöyle bir şey düşünüyorum. 55'te 20 yaşına gelse 75 olurum. Tam da zamanı, çünkü orada da bir şey oluyorsunuz.
1: Hani olgunluğumu da ona aktarırım diyorsunuz.
0: Bilgelik, olgunluk. Ya bunlar güzel kavramlar. Yani şunu söylemek istiyorum. Evlenmek gerekiyor. Şöyle bir şey sana söyleyeyim. Evlenmek gerekiyor ama insana evlenmiyor. Bugün çok fazla miktarda insan yalnız yaşıyor. Bu milyonlara ulaşmış durumda. Ve insan neden evlenmiyor biliyor musun? Söyleyeyim mi?
1: Biraz maddiyat, biraz
0: hayır
1: da
0: efendim.
1: Sorumluluk almak istemiyor.
0: Hayır, o da değil. Ne? İnsanlar birbirlerinin isteklerinden bıkmış durumda çünkü. Çünkü insanlar artık bir kahveyle yetinmiyor. Sürekli bir şey istiyor. Kadın takı istiyor. Araba istiyor. Nereye istiyor? Tatile gitmek istiyor. Erkek daha güzel kadın istiyor. Bakımlı kadın istiyor. Yani anladınız mı?
1: Ama bunun ben sebebinin sosyal medyada gördükleri olduğunu düşünüyorum.
0: Ama bu Türkiye'nin bu konuda ayarlarını bozdular. Eskiden şöyleydi. Kadın erkek evlenirdi, yastıkta kocanırdı. Yani yaşlanırdı. Şimdi kadın geliyor 45 yaşına, adam diyor ki Instagram'da kadınlara bakıyor, botoks, dolgu, sen de öyle ol diyor. Bir insan yaşlanmak zorunda. Bu sefer ne oldu? Beklentiler arttı. Sadece bu güzellik beklentisi değil. Mesela bir kadın erkekten çok şey bekliyor. Kadınlar da erkekler
1: doğru,
0: de kadınlardan bekliyor.
1: Doğru.
0: Mesela kadın için bir sürü beklentisi var. Yani işleri o yapsın istiyor. Çocuğu okula götürsün istiyor. Yani aşırı kadından beklentiler. Aşırı erkekten beklentiler. Ve bunlar hep maddiyat odaklı. Yani maddiyatla çözülebilecek şeyler. Kimse bu ülkede bakıyorsunuz, bu ülkenin yüzde şu anda en az büyük bir kısmı 65-70'i asgari ücretle geçiniyor.
1: Evet.
0: Benim bir lafım var. İnsanlar beklentilerini azaltmazsa evlenemeyecekler. Erken ölecekler. Çocuk sahibi olamayacaklar. Boşanacaklar. Boşandıkları için travmalar geçirecekler. O çocuklar babası anasız büyüyecek. Bunun altını doldurun. Ben bunu her yerde bağırdım bugüne kadar. Bence en önemli konu bu. Yemişim gözaltı morluğu ben. Ya böyle hakikaten
1: diyorsun.
0: Ben bazen bu konuya gelme çıldırıyorum.
1: Evet,
0: ben.
1: Bir de boşanma travması yas travmasına bedel bir.
0: Tabii.

0: ki. Bir şey sana söyleyeyim. Ben uygun eş olsa 10 çocuk yaparım. Bak yemin olsun. Ben bazen birini tanışıyorum mesela. Diyorum ki ilk sorum ne biliyor musun? 5 çocuk yapar mısın diyorum. 10 deyince kaçar çünkü. Bir 5 diyorum. Ya sen diyor deli misin? Ya diyorum bizim 5 çocuk yapmam lazım. Çünkü dünyada öyle bir sıkıntı var. Rusya da aynı sorunu yaşıyor. Şu anda Rusya nüfus azalıyor. Türkiye'nin nüfusu zaten azaldı. Bakın biz böyle gidersek 10 yıl içinde 65 milyona geriliyoruz. İnsanların çocuk yapması lazım. Ve en az 3 çocuk. 3 çocuk yaparsak nüfus artıyor. Bugün nüfusun sorun olmadığı yer Çin. Çin tek çocuk politikasını bıraktı. Şu anda Çin'de 1,5 milyar insan yaşıyor ve bu şekilde giderse 4,5 milyar olacaklar 20 sene içerisinde. Dünya Çinleşir. Öbür yanda 1,6 milyon Hindistan var. Orası zaten serbest. Şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de en önemli sorunumuz çocuk sorunudur. Ve evlilik sorunudur. Onun için gençlerin acilen aileleri tarafından bu devlet desteği de olmalı. Bana göre işte ÖTV'nin kaldırılması, gelecekte doğuran annelere SGK yapılması hani
1: evet, aynı evet, şimdi çalışan anne gibi olacak.
0: Yani devlet,
1: şeyler, evet.
0: Yani devlet eliyle annelere SGK olur. Yapılması. Ev hanımının bir iş olduğunu unutmayalım. Unutmayın çocukları ev hanımları yetiştiriyor. Yani çalışan anne, evde de çalışan bir anne var. Onun adı ev hanımı. Şunu demek istiyorum. Bunu ben 100 yerde söyleyeceğim. Türkiye'nin nüfusunun 250-300 milyon olması gerekiyor. O zaman biz bir şey üretebiliriz. O zaman bu dünyada zeki insanlar Türkiye'de artar. O zaman kaprisler biter. İşte ben evlenmeyeceğim, ben evlen. Çünkü insan olduğu zaman ne olacaktır? Evlilikler artacak. Bu sefer şöyle olacak. Aa, o da evleniyor, ben de evleniyorum olacak. O nedenle şu andaki politikamız hatalı.
1: Ama hocam mesela evlenenler de, buna bazı büyükler de dahil, gençlere artık evlenmeyin diye tavsiye veriyor. Bir bence şey bu da çok mi? Etkili oldu.
0: Evlenin. Bir şey yani ben şu anda bodozlama evlenirim biliyor musunuz? Yani ben Oytun Erbaş olarak bodozlama evlenirim. Ama öyle bir sıkıntı var ki karşı taraf beklentimi karşılamayacak. Benim karşı tarafın beklentim tek.
1: Beş çocuk.
0: Ya. Yapmaz ben biliyorum. Diyecek ki sen, çünkü şöyle yapacaksınız. 2 sene ara koysanız 10 sene gebelik süreci gerekiyor. Yani kadın bir
1: ama
0: sene gebe kalacak.
1: Kadını çok yıpratan bir şey olmaz mı bu süreç? Soruyorum.
0: Şimdi,
1: öyle olmaz mı?
0: Eskiden nasıldı? Şöyle biz tıp fakültesine girdiğimiz zaman Nilüfer, bizim sağlık ocağına giderdik biz. Deneyim kazanmak için. Bize ilk şunu sordururlardı. Kaç çocuğun var? Kadın derdi ki 7. Biz hemen be. Ne? 7 mi? Hemen doğum kontrolü. Nasıl bir şey? Bize doğum kontrolü öğrettiler bize. Ya esasında model kadın oymuş. 6 tane 7 tane doğuran. Bugün bir kadın.
1: Bir de onları büyütürler.
0: Büyütürler de. Eskiden hatırlıyor musunuz? Benim dedem 7-8 kardeş. Sizin de vardır tabii ailenizde.
1: Anneannemler.
0: Kaç kardeş? 4 kardeş. Yani hep 4, 5, 6, 4, 7.
1: Arada kayıplar da var tabii. Onları da eklesiniz.
0: Ya şöyle Nilüfer bak, çok sıkıntılı bir durum var. Biz insanlara tuttuğumuzda rahim içi araç takardık. Biz interndük 6. sınıfta. Kaç çocuğun var? 2.
1: Hemen
0: yeter.
1: Spiral.
0: Tüpleri bağlamaklar. Sonra ne oldu biliyor musun? Şu anda bırakın. Ben insana diyorum ki spirallerinizi çıkarttırın. Doğum kontrol yapa almayın diyorum
1: zaten
0: herkese.
1: Zaten şu anda infertilite yani kısırlık çok.
0: Peki bize bu nereden sirayet etti biliyor musunuz? Batı kültüründen bize sirayet ettirdiler. O zamanlar bunu devlet politikası anlayamadı. Onlar şöyle düşündü. Az çocuk ve işte iyi eğitim, refah alakası yok. Esasında bir nüfus kontrol planıydı. Şu anda bizim nüfusu arttırmamız gerekiyor ama bir sıkıntımız var. Kısırlık. İnsanlar üreyemiyor artık. O nedenle insanların yapabiliyorsanız 3 tane, 4 tane, 5 tane çocuk yapın. Çünkü 3 ortalamayı tutturmamız için bazen 5 yapması lazım. Altına yazın. Türkiye'nin geleceği için sayımız 250-300 milyon olmalı.
1: Evet ama tabii ekonomik şartlar da izin vermiyor
0: tamam
1: ya
0: da,
1: biraz hocam.
0: Nilüfer aşağı doğru gidiyoruz. Bak önce 65 ama sonra şeyden yuvarlanırız uçurumdan. 65 sonra 55 olmaz, 45 birden. Bu sefer ne olur biliyor musunuz? Aynı Avrupa, ne biliyor musun? Avrupa'nın durumunu söylüyorum. Her yer yaşlı, genç yok, çalışan insan yok, bebek ağlaması yok.
1: Evet. Yani zaten üzgünüm. Şu anda yaşlı yani gerontoloji bütün dünyada en çok para harcanan yer olmaya başlamış.
0: Ben geçen yani hep gittiğim zaman batıda şunu görüyorum. İnsanlar var ya, bisiklet binen teyze yaşlı, marketteki kasiyer yaşlı. Ya fuarlara gidiyoruz. Fuarlardaki o fuaye elemanları yaşlı. 70-75 yaş. Mülteciler, Suriyeliler, Çinliler, Koreliler falan filan. Yani üzgünüm.
1: Bu da hayatın bir gerçeği diyorsunuz.

0: 6-7 çocuklu anneler aslında en modern kadınlar. Aferin.
1: Beğendi hocam, Kayseri beğendi.
0: Bak tekrar söylüyorum. 5-10 çocuk yapacak bir hanımla hemen evleneceğim. Ama zırlamayacak yani. İşte 5 çocuk ben bunu... Hayır, bakacağız. Böyle olur bu.
1: Ama hocam şimdi şu gerçekte yok mu ya? Çocuklar da eski çocuklar değil ki. Hani siz dediniz ya, çiftler birbirinden çok şey istiyor. Artık çocuklar da mı aileden çok talepkar ya? Aileler de korkuyorlar yani, ben bu çocuğa nasıl
0: Şimdi
1: yeteceğim? İlkine verdiğini ikinciye, üçüncüye de aynı eşit davranmam lazım.
0: Yavuz Dizdar'ı sayt edeyim. O diyor ya, işte tavuklar tavuk değil, yoğurtlar yoğurt değil. E
1: Çocuklar
0: şimdi sen
1: çocuk
0: de
1: değil.
0: Nilüfer de diyor ki çocuklar çocuk değil. Akım büyüyor. Yani hiçbir şey eskisi gibi değil. Evet, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Nilüfer. Yani buna alışmamız lazım. Evet, çocuklar da eski çocuk değil. Bunlar Z kuşağı dediğimiz, telefonda büyüdüler. İlginç insanlar. Yani şöyle söyleyeyim. Bir kısmı asla toprak görmedi. Bir kısmı gidip hiçbir zaman belki pencereyi açmadı. Kumanda ile büyüdüler. Belki biz onlara kablolu kulaklık deyince şöyle
1: Hocam,
0: diyorlar. Bunlar ne, hangi çağda
1: 2 yaşındaki çocuklar televizyonda gidip parmağıyla böyle böyle yapıyorlar.
0: Evet.
1: O kadar alışmışlar
0: Hayır,
1: ki
0: sen şimdi şöyle
1: ekrandan
0: diyorsun bana.
1: büyütmeye.
0: Bluetooth zararlı mı diyorsun? Çocuk diyor ki Bluetooth'tan başka bir şey mi var? Hani çünkü Bluetooth kulaklıkla büyüdü bunlar. Yani bu çocuğa şöyle deyince ama kablolu kulaklık. Ya bunlar 1950'den mi kaldı kardeşim? Gerçekten böyle diyorlar. Ya sen, biz Bluetooth kulaklık diyorsun ama Z kuşağın umurunda değil o. Onların normali o. Şimdi biz desek ki wireless. Adam diyor ki wireless'ız yaşam mı? Adamın tek derdi Wi-Fi'nin şifresi. Şimdi sen böyle bir kuşakla berabersin. Sen de bana diyorsun ki çocuklar eski çocuk değil. Üzgünüm, değil. Ama biz de eski insanlar değiliz.
1: Evet, ama biraz hayatın basitleşmesi lazım hocam. Yani buna kılık kıyafetten başlamak üzere. Neyse, bu sene mesela estetikte trend geriye dönüyormuş işte. Daha normalize olmuş dudaklar, yani daha doğala yakın dudaklar. İşte makyajda böyle olmamış gibi makyajlar. İnşallah böyle bir işte beyaz siyah tişört altımıza bir şey, dönemimize de geliriz.
0: E şimdi ne oldu, dudaklar şimdi o şişirildi. Onlar geri mi çıkacak? Onlar geri çıkmıyor biliyorsunuz. Bu
1: Çıkıyor
0: sefer de
1: çıkıyor.
0: şöyle
1: Eritme var.
0: hyaluronik asit çıkmaz dudaktan.
1: Eritiyorlar onlar
0: E işte
1: hocam.
0: hayır, çıkmıyor. Enzimle
1: Ha,
0: eritiyorsunuz.
1: enzimle
0: O
1: eritiyorlar.
0: enzimlerden
1: Müdahalesiz çıkmıyor.
0: bakteriden elde ediliyor. Şimdi enzim furyası çıkacak. Dudağınıza enzim verelim. Hyaluronik asit erisin. Bu akıl işi mi sence? Bu sefer o enzim alerji yapacak.
1: Ki oluyor, evet.
0: Komplikasyonlar çıkacak. Dudak olacak böyle. Ya bunlar o kadar saçma şeyler ki.
1: Hocam bir ara silikonları yerleştiriyorlardı ya, operasyonla
0: Silikon
1: yarıp alıyorlardı.
0: yerleştirilmiyordu. Silikon yani
1: Sıkılıyor muydu?
0: sıkılıyordu. O bizim eve yaptığımız endüstriyel
1: Cam
0: silikonlar.
1: kenarına falan
0: Evet,
1: çekilenler.
0: onlar 1995'te dudağa yapılıyordu. Yani endüstriyel lavabo ya da banyo silikonu insanların dudağına kondu. Sonra ne oldu? Onları çıkarttı millet. Yerine hyaluronik asit doğal yaptırdı. İşte bu bir furya. Ya son bir şey anlatayım. 1998-2000 kuşağında Fransa'da bir şirket o kadar çok silikon ihtiyacı oluyor ki karşılayamıyor meme implantçısı. Endüstriyel silikonları kullanmaya başlıyor. Ve bunlardan yaklaşık Avrupa'da 80 bin tane satıyor. Ama
1: Markayı da biliyorum da söylemeyeceğim
0: markayı
1: tabii.
0: biliyorsunuz. Ve daha sonra şunu diyor. Sonra şirket kapandı şu anda. Bitti işi. Ama şu anda Avrupa'da 80 bin kadında evde macun olarak kullanılan banyo silikonu memesinde duruyor. Bunların da lenfoma yaptığı ortaya çıktı. Lenf kanseri. Ama şunu dediler. Çıkarttırmaza gerek yok, dursun şimdi. Yani risk. Bu ne bu? Bu şimdi bu nasıl bir tıp bu? Şimdi siz meme implant taktırıyorsunuz. Lenfoma riskiniz artmış. Ama diyorsunuz ki ya çıkarttırmayın. Neden? Onları çıkarttırmak da bir iş çünkü.
1: Tabii.
0: Çünkü dokuyla kaynaştı o. Onları çıkartmak, değiştirmek de büyük bir sıkıntı. Komplikasyonlar gelecek. İşte tıp bu. Ya şimdi
1: Yapboz
0: şimdi
1: oldu
0: buradaki
1: biraz.
0: kadınlar esasında buradaki şöyle mağdur. Yazık bu insanlara. Ama işte sıkıntı bu. Medikal şeyler böyledir.
1: Hocam, kalçaya yapılan özellikle
0: Sıvı
1: dolgulardan
0: dolgular.
1: çok
0: Ölenler.
1: bilinen Damla Bilic var
0: Tabii,
1: mesela,
0: tabii.
1: yani söylüyorum adını çünkü kendi de paylaştığı için defalarca. Kaç tane, 7-8 tane belki daha da çok ameliyat oldu bunu
0: Daha
1: çıkartabilmek için.
0: sıkıntısı sıvı dolgularda emboli riski de var. Akciğer emboli atar ölürsünüz. Kaç tane ölen oldu sıvı dolgulardan? Yani popo dolgusu sıvı. Sıvı ne oluyor? Damarın içine sızıyor ve emboli atıyor.
1: Evet, geçen gün çok ünlü bir kozmetik
0: Ya bir de
1: firmasının tepe yöneticisi.

0: Ha bir de
1: oldu
0: sıkıntı
1: hatta.
0: şu. 600 mililitre 1 litre enjeksiyon yaptırıyorlar. Ya o popo nasıl büyüyecek? O ne olacak o kadar sıvı madde? Ya bunlar çok saçma şeyler. Ya bunu akıl işi değil. Ama üzgünüm.
1: Ben de hep onları yaşlanınca ne olacak diye düşünüyorum.
0: Şöyle hani bir şey görmüşsündür, bir karikatür var.
1: Evet, mezarda değil mi?
0: Mezarda popo duruyor. İki tane de
1: Silikonlar,
0: meme
1: bütün
0: protezi, bir de
1: dudaklar.
0: dudaklar duruyor. Evet, bravo.
1: Evet, bir süre sonra
0: O
1: gerçekten
0: doğru ama
1: korkarım,
0: yani.
1: mezarlıklar o şekilde
0: Evet.
1: olacak. Eşi çok horluyormuş hocam, hatta eşini uyandırıyormuş, yani duvarları titretiyorsun, kalk tedavi ol diyor. Horlamak bir hastalık olarak kabul edilebilir mi?
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede, ben orada.
4: Seyahate gelenler yaşadı, jestini her yere taşıdı. Mest oldu, bankartın jest oldu.
3: En çok jest yapan kart, jest kart.
5: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express bulunur. Kim tutar seni?
6: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
8: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam, evi en kısa sürede isterim dedim, uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın.
7: Hı hı.
8: Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
7: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
9: Sizi Fuzul uyar.
10: Maç modunu balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz döner lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
11: Evet, evde kaldım ama... Neden kaldın?
12: Allah aşkına neden?
11: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
12: Karnın doyar da ruhun aç.
11: Dört nala yaşıyoruz.
12: Tamamdır şaka mati.
11: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
13: Doyana pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
14: Hepsi Pro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
2: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
2: tak. Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan

0: tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
1: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima. Gerçek konfor.
2: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğim ventilatör

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
1: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
2: Hadi başamalız.
3: Oo.
2: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi.
3: O zaman herkesi benden şamalaz.
4: Çocuk ya da büyük ol, hadi boya muslu ol.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Benim iyi uyumam lazım.
8: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
9: Ben Deniz Haşbeş, işim gücüm hoşbeş. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Geç durmak bilmiyorlar. Geç.
6: Yine ne söyleniyorsun Haşbeş?
9: Devrelerim şişti, hoşbeşinize çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
6: Şarj olmaya mı?
9: Deşarj olmaya.
4: Hoşbeşi durdurabilirsen.
10: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
11: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
12: Sarık ola!
13: Fanta sarık ola canım o.
11: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
14: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Regl geceleri mi?

0: çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Hey, canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
1: Sarık ola!
2: Fanta sarık ola canım o.
0: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
3: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
7: Hız peşindeyim.
6: Oo.
7: İş cebi kendime göre özelleştiriyorum.
8: Büyük kolaylık.
6: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
9: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
6: Hep önde olacaksın değil mi?
7: Her zaman. Ben isterim. İş cebini yapar.
10: Benim bankam iş bankası.
5: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
11: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
5: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
10: Sizi Fuzuli uyar.
12: Koçak'ta festival şimdi başlıyor.

0: horlamak bir hastalık tabii ki. Bir insan kedi gibi uyur. Yani tıs sessiz. Gerçi kediler de horluyor, mırlıyor biliyorsunuz.
1: Benimki horluyor arada.
0: Onlar da REM uykusunda rüya gözükürken hırlarlar, mırlarlar. Onun için fizyolojik oluyor. Motor gibi ses
1: evet,
0: çıkar.
1: Evet, evet.
0: Rrrr diye bir ses çıkar. Şimdi insanda biz horlamaya OSAS diyoruz. Obstructive Sleep Apnea, Türkçe adıyla solunum yolunun tıkanması sendromu. Uyku apnesi şöyle bir şey. Boğazınızdaki, farenksinizdeki et büyümüş. Özellikle bu küçük dilin etrafı bademcik boğazınızı tıkıyor. Bu sefer siz nefes almak için o eti zorluyorsunuz. O da ses çıkarıyor. Bunu komşular duyabilir. Apartman duyabilir. Siz duyabilirsiniz. Hatta kendi sesinizle uyanabilirsiniz. Bir de sıkıntı gece nefessiz kalıyorsunuz. Bazen bir dakika kandaki karbondioksit artınca da deyip nefes alıyorsunuz. Bu sefer uyanıyorsunuz. Bu sefer sabaha kadar en az 100 defa uyanıyorsunuz ve sabahleyin uyumamışsınız hiç. Bu sefer işe uykulu gidiyorsunuz. Gözlerin altı mosmor.
1: Genelde şu gıdılar
0: büyüyor. Aynen öyle. Bıdı bıdı. Evet. Kimler uyku apneye aday? Kısa boylular aday bir kere. İki, kilolular aday. Üç, boynu kısalar aday. Yani bazı biliyorsunuz yani kafayla göğüs birleşik yani insanlar var.
1: Gibi, evet.
0: Abi işte kısa boyunlu insanlar. Bir de alerjisi olan insanlar. Geniz eti olan insanlar. Bunlara yapılacak tek şey var. Bir, kilo kaybedeceksiniz. Bundan minimal 10 kilo verecek. 10 kilo kaybetmeden horlama geçmiyor. Bir, iğne mi kullanırsınız? GLP iğnesi artık. Diyet mi yaparsınız? Koşar mısınız? Metformin mi kullanırsınız? O bizi ilgilendirmiyor. Kilo verin kardeşim. İki, bütün küçük dili ve farinksi lazerle küçülteceksiniz. Olmuyor. Yani lazer şöyle, lazer yakıyor, dokuyu büzüyor. Hava yolu rahatlıyor. Bir de şöyle bir şey oluşuyor.
1: Bunun burnundaki konkaları da yapıyorlar galiba.
0: Sıkıntı şu, RF'le de yapıyoruz. Yani ısıtma, sıkıntı şu. Horladıkça ödem oluyor. Neden? Çünkü vücut horladıkça su tutuyor. Neden? Stres ya. Bütün streslerde kortizon salgılanır. Kortizon da su tutar. Yani siz sıcağa çıkın şimdi.

0: Tutar. Eğer şişer. Vücut strese böyle bir yanıt veriyor. Su ve tuzu tutuyor. Kan şekerini yükseltiyor. Bu sefer horlayan insanlar stres olduğu için vücutta su tutuyor. Su tutunca boğazı daha çok şişiyor. Bu sefer şişince daha çok horluyor. Böyle kısır döngüye girersiniz. Bir de bir sıkıntı daha var. İnsülin direnci de başlıyor. Çünkü aşırı kortizon yemeği tetikliyor.
1: Doğru.
0: Hadi bakalım bu sefer insülin direnci başlıyor. Yani horlama ne olur biliyor musunuz? Horlama kalp yetmezliği, pulmoner hipertansiyon, insülin direnci. Bu horlamanın sonu ölüm. O nedenle horlamayı tedavi etmeniz gerekiyor. Göbek varsa horlama bitmez. Onun için buradan başlayacaksınız buna. Ve ben herkese lazer öneriyorum. Dediğim gibi burnu da bir arefle küçültmek lazım. Yani yüz bölgesini tabii sinüs tedavi etmek gerekiyor. Alerjikli tedavi etmek gerekiyor. Horlama bir aylık iştir yani böyle toparlanması ama toparlanır.
1: Evet, görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la

Vilnius, Litvanya.

3 avro. İkiye veririm. 1,5.

0: Kesinlikle çok güzel.
1: Evet, bugün senin doğum günün. 30 oldun işte. Seni seviyorum.
2: Mutlu yıllar. İyi ki doğdun
3: abi. Mordum, sen tam bir çatlaksın. Evet. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Harika. Nereden çaldın?
1: Hadi beni bilirsin. Evet, kendi mikrofonlarım var.
2: Harika.
3: Lanet olsun. Tez burada.

0: Yok artık, şu cürete bakar mısın?
1: Morgan.
0: Deme öyle, doğum gününde gelecek kadar arsız bir şey.
1: Morgan.
0: Bak tam rezervasyon sayısı eksikti. Çok özür dilerim. Gerçekten inanamıyorum. Geleceğini düşünmemiştim. Özel bir kokteyl söylüyor. İntihar edeceğim.
1: Ne diyebilirim? Dur, sevgilim beni mesajla terk etti. Bunu nasıl açıklarım?
0: Biliyorum ama yalan diye bir şey icat etmişler.
1: Hayır, ben çok kötü bir yalancıyım.
0: Evet, çünkü çok abartıyorsun. Fazla ayrıntı veriyorsun. Herkes anlıyor. Oysa kısa ve öz olmalısın. Bana neler yaptığımı sor hadi.
1: Neler yapıyorsun?
0: Abi tekne aldım. İşte bu kadar. Olamaz, buraya geliyor. Yanındayım. Yapalım şunu.
1: Tamam.
2: Merhaba kızlar.
0: Hayır, olmaz. Yapamam.
1: Benim için artık ölüsün.
2: Mutlu yıllar.
1: Merhaba tatlım.
2: Şu yakışıklı sevgilin nerede? Gerçekten çok şaşırtıcı bir çiftsiniz. Sevgilin olarak tanışmasaydım çok farklı ve havalı bir kızla çıktığını sanırdım. Bir modelle falan. Ama sonra sizi gördüm ve iyi tamam dedim. Nerede o, bir sarılayım.
3: Çok iyiydi.
4: İşte bu iş böyle yapılır.
5: Pekala, tamam hadi.
0: Deli işi. Çünkü sen Ukraynalısın. Ben de araba reklamında Ukraynalı bir çiftçiyi oynamak için seçmelere katıldım.
5: Yani?
0: Çok otantik olduğumu söylediler. Her neyse. Ukrayna mı yoksa Ukrayna mı?
5: Değişir yani. İstediğin gibi söylesen. Hı-hı. Kararı hep güzel. Çekici kadına bırakacaksın.
0: Peki. Bu mu yani?
5: Biliyor musun?
0: Tamam.
5: Bebek gibi bir yüzüm var.
0: Peki.
5: Çok da ince bir belim var. Küçücük.
0: Bak aslında arabamla eve dönecektim ama galiba şimdi bir duvar bulup ona çarpacağım.
5: Bana vur.
0: Ay dur. Bunu kullanabilirim. Gel hadi. O değil.
1: Evet.
0: Bu Victor Doğu Avrupa'dan bir misafir. Sana söyleyeceği bir şey varmış.
5: Öyle mi?
0: Evet, bu Eddie'yi dostum kötü bir gece geçiriyor. Agresif maskülenliğini kötülük yerine iyilik için kullanmanı rica edebilir miyim lütfen? Az önce söylediğini tekrar edeyim.
1: Ne yapıyorsun?
5: Bebek gibi bir yüzüm var.
0: Hayır, ona özgü olsun. Nesneleştir onu, hadi.
5: Öyle mi?
0: Evet.
5: Tamam, güzel. Koca bebek gözlerim var. Ve ayrıca belirgin kıvrımlarım var.
0: Vay canına. Tamam, çok teşekkür ederim Victor, sağ ol.
5: Tamam peki.
0: Teşekkür ederim.
1: Tamam, güle güle, senden nefret ediyorum.
0: Hadi ama güldün işte.
6: Merhaba Audrey, Drew nerede?
0: Oldu.
1: Gördün mü, bütün gece böyle.
0: Çok özür dilerim, atlatman gerek.
1: Biliyorum ama dairemizde bir ton eşyasını bırakmışken bu çok zor. Alacak mısın dedim ama cevap bile vermedi.
0: Evet. Telefonunu verir misin?
1: Al.
0: Birini arayacağım da.
1: Kime yazıyorsun? Morgan, ver şunu bakayım. Telefonumu ver.
0: Drew'a yazıyorum.
1: Olamaz.
0: Canın cehenneme seni beş para etmez rezil herif. Eşyanı yakacağım.
1: Olamaz.
0: Dedim.
1: Hayır. Bunu neden yazdın şimdi?
0: Çünkü her şeyini yakacağız.
7: Lanet olsun.
1: Gerçekten mi Drew? İç çamaşırında leke var. 8 yaşında mı bu? Ben mi yıkayacaktım yani? Bu yüzden mi ayrıldı? Ona annelik yapmadım diye.
0: Kendi işini kendin gör. Bu da ne böyle?
1: Bu aslında onun Los Angeles'ta en sevdiği kahvaltı mekanlarının bir listesi.
0: Ay yok canım, daha neler notlar almış.
1: Evet.
0: Yumurta gözleme indeksi mi? Yan.
1: Lanet olsun bu ödülü. Fantezi futbolda ikincilik kupası saklamış bir de.
0: Olamaz. Gerçek futbol ligi bile değil. Sadece fantezi ligi.
1: Dur. Olamaz. Drew arıyor.
3: Merhaba.
1: Ciddi misin? Bu mu yani? Merhaba.
0: Kulakların yandı mı? Çünkü her şeyini yakıyoruz.
3: Üzgünüm. Her şeyi batırdım, tamam mı?
2: Dur biraz, ne?
1: Ne demek batırdım? Hangi kısmını?
3: Yarın gelip her şeyi anlatacağım. Oldu mu? Lütfen eşyalarıma bir şey yapma. Yarın geleceğim.
1: Drew? Drew!

0: Bir yıl önce.
1: Affedersin.
0: Sorun değil.
1: Mutlu yıllar.
0: Nereden?
1: Ondan.
0: Bundan, evet. Benim doğum günüm değil.
1: Oh.
0: Ortamı ısıtsın diye.
1: Doğum günün olsaydı şöyle derdim. Mutlu yıllar.
0: Muhtemelen teşekkür ederdim. Ha.
1: Rica ederdim.
0: Hey, bir çeyrekliğim kaldı. Görevin eğer kabul edersen... müzik kutusundaki tartışmasız en kötü şarkıyı bulmak.
1: Tamam.

0: Bir sakız lütfen.
1: Ah, tabii. İki 25. İyi günler dilerim.
0: Arabama kadar eşlik eder misin?
1: Nerelisin?
0: İngiltere.
1: Biliyordum. Evet, bazen Avustralyalı çıkıyorlar ama bu da oluyor.
0: İnsanlar bazen Avustralyalı olabiliyorlar.
1: Kapa çeneni. Hayır, kapa çeneni demek istememiştim. Yani lafın gelişiydi. İngiltere'de böyle yapıyor musunuz bilmiyorum.
0: Ne, lafın gelişini mi?
1: Evet.
0: Bunu biz bulduk zaten.
1: Doğru. Bazıları tuhaf bir adamı takip etmeme kötü karar diyebilir aslında. Sonuçta insanlar böyle kaçırılıyor değil mi?
0: Bak bu tuhaf oldu işte. Minibüse bin.
1: Ne? Lanet olsun, tamam. Neler oluyor? Ters bir şey mi var? Başım mı belada?
2: Bak sadece Drew Taylor hakkında konuşacağız. O sevgilin değil mi?
1: Hayır, yani evet sevgilimdi ama ayrıldık. Neden? Başı belada mı yoksa?
2: Evet. Drew'un başı ciddi belada. Bu yüzden minibüste.
0: Eski sevgilinin nerede çalıştığını biliyor musun Bayan Stark?
1: Evet, NPR'da. Radyo programı vardı. Konusu da emin değilim ama caz ve ekonomi gibi bir şeydi işte. Yani tam olarak emin değilim.
2: Kimse o programı dinlemez. Harvard'a gittim ama ben bile dinlemem.
0: İki dakika bile sürmedi.
2: Ama bu Drew'la ilgiliydiyse. Radyo programı Drew'un paravanıydı.
1: Başka bir iş olduğundan hiç bahsetmemişti.
0: Dinle. Drew CIA'dendi.
1: Affedersin, ne? Aman tanrım. Celine Dion'u gördüğümüzde Vegas'ta mıydınız? Şaka gibi. Vay canına.
0: Dinle. Drew kayboldu. Bulamazsak pek çok masum insan ölecek.
2: Seninle bağlantı kurdu mu?
1: Hayır.
2: Emin misin?
1: Evet. Gerçi geçen salı telefonu suya düşürmüştüm. Evet, böyle olmuştu böyle. İnternete girip nasıl düzeltebilirim diye bir baktım. Pirincin içine koyun yazıyordu ama bende hiç pirinç yoktu.
2: Bak, bize yalan söylemek istemezsin.
1: Tamam.

0: Tamam, peki beni dün gece aradı, yani geri aradı sonunda. Yani onu bin defa aramıştım. Sadece bu hafta sonra hiç sesi çıkmamıştı. Birlikteyken hep arardım. Ben normalim.
1: Pekala.
2: Aa, tanrım, evet anne, seni
0: Morgan,
2: seviyorum.
0: Morgan seninle konuşmalıyım.
2: Aa, dur biraz, Audrey geldi.
0: Seninle konuşmalıyım.
2: Hayır, benim seninle konuşmam gerek. Victor şu anda odamda.
0: O kim hiç bilmiyorum.
2: Victor dün gece bardaki adam. Ehliyetimi orada bırakmışım, sosyal medyadan yazdı. Buluşup ehliyeti almam gerekiyor.
0: Tamam bak, ben...
2: Tabii böyle bir davranışı ödüllendiremezdim ama ehliyetimi almam lazım, tamam mı? Yeniden mi çıkartsaydım yani, ölsem daha iyi.
0: Kesinlikle bak, çok
2: bak,
0: ciddiyim.
2: Ben bu fırsatı ona feminizmi öğreterek kullanıyorum, güzel değil mi? Yani bak işte burada, merhaba, dün geceden orduyu hatırlıyor musun?
3: Evet, aslında Audrey, biz kadınların başarabileceği şeylerin sınırı yoktur. Michelle Obama.
4: Tamam, duşa giriyorum.
2: Tamam. Çok iyi gidiyor. Bir saniye. Anne, sana gönderdiğim fotoğrafı aldın mı?
0: Morgan.
2: Ne var? Bak, Audrey, bunları konuşmamızın garip olduğunu düşünüyorum ama bence evet, biliyorum, normal bir şey tabii. Evet, evet, ben de öyle söyledim. Pişmemiş ay çöreği gibi. Hayır, o tarzı sevmediğini biliyorum. Bir dakika, annem geçenki çocuğa ne oldu diye soruyor.
0: Lütfen Morgan, sana yalvarıyorum, kapat şunu.
2: Tamam, seni seviyorum, görüşürüz. Ne oldu?
0: Tamam, dinle. İş yerime CIA'den iki adam geldi ve bana Drew'u sordular. O bir casus dediler.
2: Ne demek yani casus?
0: Morgan, ben ciddiyim. Cesetlerle, silahlarla falan kanlı fotoğraflarını gösterdiler. Bak biliyorum çılgınca görünüyor ama bir düşünsene. O kadar şüpheli tavırları vardı ki aslında.
2: Aa evet, mesela Vassar'da gitti okula, kütüphane diyordu. Vay canına, vay canına.
5: Üzgünüm. 3A'mı 3B'mi hatırlayamadım da.
0: Merhaba.
5: Mesajlaşmada kötüydüm ama e-postada iyiydim biliyorsun. Neden çakmak gazı kokuyor?
0: Çünkü ben eşyanı yakacağım derken şaka yapmıyordum.
5: Bak anlıyorum, tamam mı? Uzun hikaye, halletmem gereken bir şey vardı, tamam mı? Çok sıkışık bir anda oldu sadece.
0: Casus olduğunu biliyorum. Evet. Adamlar iş yerime geldi. Beni bir araca takıp sonra da korkunç fotoğraflar gösterdiler. Ne yapıyorsun?
5: Onlara ne anlattın?
0: Ne demek ne anlattın? İnkar etmeyecek misin? O fotoğraflar photoshoplu falan demeyecek misin bana? Ne yapıyorsun? Silahın var senin.
5: Tam olarak ne anlattığını bilmem gerek.
0: Doğru. Bu yüzden mi ayrıldın? Anındaki ne?
5: Ne?
0: Şu an anında kırmızı bir nokta var.
5: Lanet olsun!
0: Lanet olsun!
5: Çabuk çabuk çabuk hadi!
2: Sorarım.
5: Şuraya, şuraya.
0: Neler oluyor? Morgan! Drew, yaralanmışsın.
5: Aa, lanet olsun. Kötü adamlar peşimde.
0: CIA mi?
5: Başkaları da var. Artık senin de peşindeler. Seni bu yüzden terk etmiştim.
0: Lanet olsun.
5: Tehlikeye girmeni istemedim. Ayrıca bunu da o yüzden bıraktım.
0: Ödülünü mü?
5: Çünkü sana güveniyorum. Bunu gereken yere götürmezsek pek çok masum insan ölecek, tamam mı? Yani şimdi şöyle yapacağız. Şimdi binadan çıkacak ve Viyana'ya gideceğiz. Anladın mı? Orada Cafe Şile'ye gideceğiz. Ve Vern diye biriyle buluşacağız. Yarın sabah 11'de, tamam mı?
0: Dur. Bunu neden beraber yapmayalım ki?
5: Çünkü buradan çıkamayabilirim.
0: Hayır. Hayır Drew. Ölmeyeceksin.
5: Beni dinle. Şşşşşşş. Sabah 11'de. Cafe Şile'de. Adı Vern. Anladın mı?
0: Anladım.
5: Ve sakın hiç kimseye güvenme. Hiç kimseye.
3: Hey! Hoşça kal Drew.
0: Lanet olsun. Lanet olsun Drew öldü.
6: Kapıyı açın.
0: Yangın çıkışı, yangın çıkışı.
6: Hemen kapıyı açın. Araba izniniz var. Koridor temiz.
7: Sağdaki kapı.
6: Temiz. Kontrol edin.
2: Sen iyi misin?
0: Ne? Hayır. Ya sen?
2: Hayır.
0: Tamam.
2: Ne tamam. Evet, peki nereye gidiyoruz?
0: Bilmiyorum. Neresi güvenli olur?
2: Şuradaki parka gir. Pilates salonunda tuvalet vardır.
0: Lanet bir pilates salonunda saklanmayacağız Morgan. Karakol nerede?
2: Ne? Hayır, hayır, polis olmaz. Polis olmaz. Oraya gidemeyiz. Ben birini öldürdüm.
0: Lanet olsun.
2: Olur. CIA'yı ara.
0: Hayır. Drew kimseye güvenme dedi bana. Haklı.

0: çünkü o da öldü. Muhtemelen onları öttüğüm için.
1: Hayır, suikast şu evi aldığım için.
0: Tamam, öyle olsun, ikimiz de suçluyuz.
2: Gelen arama, gizli numara.
0: Lanet olsun. Ne yapacaksın, açacak mısın? Alo.
3: Audrey, ben Sebastian.
0: Drew'u öldürdün. Onun yerini söyledim, sen de onu öldürdün.
1: Affedersin, sorabilir miyim, kim bu?
0: CIA'den bir pislik.
3: Audrey, onu nereye götürüyorsun?
0: Neden sana söyleyeyim?
3: Paketi bize ver. Güven bana.
0: Artık hiç kimseye güvenmiyorum.
1: Ya bana güveniyorsun ama, değil mi?
0: Evet, elbette sana güveniyorum. Sen sayılmazsın.
1: Güzel, çünkü bu sahte bir Rus dostluğu falan değil, tamam mı?
0: Kapa çeneni, biliyorum. Drew paketi yerine ulaştıramazsak çok insan ölecek dedi. Yapamazsak terörist saldırısı falan mı olacak yani?
1: Peki ne yapmanı söyledi?
0: Viyana'da bir kafeye gitmeliymişiz.
1: Avusturya'daki Viyana mı?
0: Evet, aynen öyle dedi.
1: Tamam, neden yapmayalım, gidip?
0: Ne yani, millet bizi öldürmeye çalışırken Avrupa'ya mı gideceğiz?
1: Ne yani, Avrupa'yı görmeden mi öleceksin? Yoksa oraya gidip gördükten sonra mı ölmeyi tercih edersin?
0: Neden sadece iki seçenek var ki?
1: Pekala, bak bu işaret işte. Tijuana gezisinden kalma pasaportlarımız hala burada. Bak canım, bak, az sevdiğim biri az önce öldü ve senden son bir şey istedi. Bence yapman gerekiyor. Seninle gelebilirim.
0: Tamam, neyse ne. Avusturya'ya gidelim.
1: Avusturya'ya gidelim. Neden dönüyoruz?
0: Park edeceğim.
1: Peşimize katil var. Açık otoparka park etmeyeceğiz. Öncelikle bize bir bavul gerekiyor. Uluslararası güvenlikten bavulsuz geçersek bence çok şüphe çekeriz.
0: Dur. İçinde sadece tek bir kupa olan bavulla çok daha fazla şüphe çekmez miyiz sence?
1: Evet, doğru. Bize daha çok kupa lazım. Şimdi şöyle yapacağız. Viyana'ya ödülleriyle giden kadınlarız. Dikkate değer önemli insanlarız. Kupamız var tatlım.
0: En iyi torun ödülü mü?
1: Evet. Gergin olma. İnsanlar gergin olunca yakalanır. Merhaba, sen yeni misin? Genellikle burada Sezer durdu.
0: Lanet olsun, telefonları atmalıyız. Kapalı bile olsa izini sürebilirler.
1: Doğru, tabii ben bunu zaten biliyordum. Edward Snowden'la aynı kampa gitmiştik.
0: Doğru, eskiden Snowden'ı hiç gördüm.
1: Hayır, ama denedi, kafayı bana takmıştı. Sky'ı gerçekten çok seviyordu. Her şey ortaya çıktığında inan bana kimse bundan söz etmedi bile, biliyorsun değil mi? Telefonu ver.
0: Tamam, al.
4: 232 numaralı uçuş için son çağrı. 232
0: numaralı uçuş... Mambo 5 numara.
5: Aa, lütfen.
0: Ne?
5: Mambo 5 numaraya kadar harikaydı.
0: Vay canına. Evet. Güzel, güzel. Aa, birini buldum. Gözlerini kapat. Kapat hadi.
5: Tamam.
6: Once there was this kid who got into an accident, couldn't come to school but wait.
5: Evet, şarkı bu, kazandın, tamam.
0: Değil mi?
5: Tebrik ederim.
0: Teşekkür ederim.
5: En kötüsü bu.
0: Teşekkür ederim.
5: Avrupa'da her yerde bunları çalıyorlar. Sanki tüm kıta diyor ki ben 94 yılını seviyorum, hep orada kalalım.
0: Bilmiyorum, hiç Avrupa'ya gitmedim.
2: Viyana, Avusturya.
7: Bugünkü özel yemeğimiz olarak size sıcak fondülü et ve ekmek tabağımızı tavsiye ederim efendim.
0: Burası çok havalıymış.
1: Biz buraya çok uyuyoruz.
0: Drew'un takıldığı yer burası mıymış yani? Drew, yani marketten sushi alan adam. Japon yemeği.
1: Peki, Evan kim olabilir sence?
0: Bilmiyorum.
1: O da Drew'u arıyor olmalı değil mi?
0: Lanet olsun.
1: Bizi nasıl tanıyacak?
0: Lanet olsun, ne yapacağız? Eyvah. Ne oldu? Ne gördün?
1: Yok, bir şey yok. Sadece pastanın unu ve sütü çok fazlaydı ve hasta olacağım galiba.
0: Peki.
1: Tamam.
0: Morgan, bence gitsen iyi olacak canım.
1: Hayır, tutabilirim.
0: Hayır, bence tutmaman lazım.
1: Hayır.

0: hayır.
1: Bu daha önemli.
0: Hayır hayır, daha önemli değil. Git lütfen.
2: Başka bir arzunuz?
0: Aa, hayır.
3: Bana bir kahve lütfen. Sakın sesini çıkarma. Buluşacağın kişi benim.
0: Affedersin. Vern sen misin?
3: Takma isim. Şimdi paketi bana ver.
0: Dur dur dur dur. Bunların hiçbiri mantıklı değil. Lanet olsun.
3: Tek kelime etme.
0: Tamam. Lanet olsun.
3: Teşekkür ederim.
4: Afiyet olsun.
3: Seni korumaya çalışıyorum.
0: Drew'u koruduğun gibi mi yani? Beni korumaya gelmiş olsaydın bana silah doğrultmazdın. CIA'den değilim ama bu kadarını biliyorum.
3: Aslında MI6 altıdanım. Drew CIA'dendi. Bu uluslararası bir olay.
1: Neyse ne? Sen var mısın?
2: Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Şu silahı çeker misin? Beni çok gerdi. Gerildiğim
3: zaman... O zaman beni dinle.
0: Tamam.
3: Birazdan burada herkes ateş açacak. Herkes sendekini istiyor. Alana kadar da hepimizi öldürürler. Kaçarsan ölürsün. Kaçabilsen bile bir yere gidemezsin. Pasaportunla sınıra gidersen daha ağır silahlı adamlar gelir. Ağzını açmadan ölürsün. Havaalanına gidebilirsen seni buluruz. Yani paketi bana ver, kimsenin canı yanmasın.
0: Ruh hariç.
3: Bak, sürekli aynı konuyu açıp duruyoruz.
1: O Vern değil.
3: Paket.
0: Ne?
1: Neler oluyor?
0: Lanet olsun.

0: Çabuk çabuk. Affedersin, özür dilerim.
1: Hey hey hey, ne yapıyorsun?
0: Evet, ah, tanrım, vitesli bu. Vitesi kullanabilir misin?
2: Hayır, hayır.
0: Hangisi fren?
2: Bilmiyorum, çok pedal var.
0: Nasıl değiştireceğim?
2: Araba nasıl çalışıyor?
0: Çok üzgünüz gerçekten.
2: Acil bir durum var da.
0: Aman tanrım, aman tanrım.
1: Hey, ne yapıyorsunuz?
0: Görev iptal, tamam mı? İptal. Üzgünüm, çok üzgünüm. Acele et, hadi, hadi acele et.
1: Olsun. Hey.
0: Taksi, hadi. Merhaba, merhaba. Gidebilir miyiz?
3: Bay Yenk mi?
2: Evet.
0: Evet, evet. Annem Çinli biriyle evli. Aslında uzun güzel bir hikayesi var ama
2: biz
0: tanışmaları...
2: Yengiz. Biz Bay Yengiz, evet.
3: Pekala.
0: Teşekkür ederiz. Gitmemiz gerek. Hadi.
2: Yine yollardayız.
3: Ziyarete mi geldiniz?
2: Hayır, biz burada yaşıyoruz. Soyadı Yeng olan bir Amerikalıyım. Gazla.
3: Pekala, adım Lucas. Viyana gezinizi nasıl mükemmelleştirebilirim?
0: Her şey yolunda, her şey iyi. Sadece
3: Hayır. İyi bana yetmez. Muhteşem tamam. Olsun isterim. Su ya da soda ister misiniz? Ya da başka bir şey vereyim
0: hayır,
3: mi?
0: Hayır, hiç susamadık biz.
3: Müzik dinlemek ister misiniz?
0: Hayır, istemiyoruz. Aracı sür yeter.
3: Tamam, bakın tek işim şoförlük değil. Cumartesi geceleri DJ'lik de yapıyorum.
2: Aa, yok artık.
3: Evet,
2: çok
3: evet. Cumartesi buradaysanız eğer mutlaka uğrayın. Mesela bakın. Hip-hop müzik.

0: lanet olsun.
1: Lanet olsun. Tamam bak dinle bize. Peşimize adamlar var. Onlardan kurtulmalıyız. Hemen.
0: İşte bu be.
1: Aman tanrım.

0: Bence stres atmaya birebir.
1: Harika.
0: Korku bir illüzyondur. O zaman çak bir beşlik bakalım.
1: Aman Tanrım. Sür şunu. Lanet olsun, lanet olsun. Aman Tanrım.
2: Aman Tanrım, bir tane kaldı.
1: Biliyorum, onu gördüm.
2: Tamam. Neden sinyal veriyorsun? Gideceğimiz yeri belli ediyorsun.
1: Üzgünüm, alışkanlık işte.
2: Kötü bir alışkanlık.
1: Hayır, kötü bir alışkanlık değil. Aslında birçok durumda çok faydalı oluyor. Aman Tanrım.
2: Al bakalım.
1: Tamam.
2: Tamam.
1: Öne gel,
2: tamam,
1: öne gel hadi. Dur,
2: geliyorum.
1: Tamam, gel. Tamam, gel.
2: Evet, evet.
1: Olamaz.
2: Kemeri takamıyorum.
1: Aman Tanrım! Bana çıktı!
2: Anlamıyorum! Buradan!
1: Git buradan! Git! Git buradan!
2: Hayır!
1: Defol!
2: Git buradan! Defol!
1: Tamam, işte böyle.
2: Bir planım var.
1: Tamam.
2: Sıkı tutun.
1: Tanrım.
2: Çık hadi çık.
1: Tamam, tamam. Harikaydı. Beş yıldız verdim.
2: Evet, tamam. Beş yıldız mı?
3: Hey, sen öyle.
4: Ne oluyor?
3: Adama ne oldu?
2: Tanrım. Buradan. Böyle.
1: Buradan gitmeliyiz.
2: Al.
1: Buradan gitmeliyiz.
2: Olamaz.
1: İstasyona gidelim.
3: Tamam, ben arıyorum. Çabuk.
5: Berlin, Almanya.
6: Evet, anlıyorum.
7: Nadia! Nadia! Nadia, neredesin? Nadia, yine kaçıracaksın. Hep böyle yapıyorsun. Lanet olsun.

0: En iyi dostum her zaman bir oyuncu olmak istemiş. Doğuştan yetenekli. Benimse hiç yeteneğim yok. Hukuk denedim.
1: Aa, zekice.
0: Güzel sanatlara da gittim.
1: Güzelmiş. Gerçi bayağı farklı.
0: Ama ikisini de bıraktım. Evet. Hiçbir şeyi bitiremedim.
1: Ha, bak içkini bitirdin işte.
0: Evet onu bitirdim.
1: Neyi bitiremedin? Neden korkuyorsun?
0: Vasat olmaktan.
1: Yapma. Kimse sana vasat demez. Hiç kimse.
0: Nereden bileceksin? Yeni tanıştık.
1: İnsan sarrafıyımdır. Güven bana.
0: Dans için teşekkürler.
1: Bir içki daha ister misin?
0: Evet. Harika olur.
1: Tamam. İki tane daha lütfen.
0: Tabii.
1: Teşekkürler.
2: Pekala yakışıklı sana bir tavsiye vereyim, tamam mı?
1: Kimsin sen?
2: Al, o benim kardeşim.
1: Gerçekten mi?
2: Biyoloji kardeşim değil, manevi kardeşim diyebiliriz ama. Ha. Evet, bilmeni istemez ama bu konularda pek tecrübeli değil. Yani hareketlerine dikkat et, anlarsın.
1: İyiymiş.
2: Yani iyi eğlenceler. Ama onu incitirsen en iyi dostunu bulurum.
1: Hı hı.
2: Ve ona gerçekten çok kötü şeyler yaparım.
1: Oo, tamam.
2: Evet. Bak istediğin çeşniği katabilirsin ama işi bitirmen gerek.
1: Adın neydi?
2: Morgan, nasılsın?
1: Morgan, evet. Ben de Drew. Sana hiç biraz fazlasın diyen oldu mu?
0: Neden böyle dediğini söylemedin ki?
2: Sen ona aşıktın. En iyi dostuna aşıkken böyle bir şey diyemezsin tabii ki yani. Hislerimi incitmedi. Yani evet biraz incitti diyebiliriz.
0: Morgan. Evet. Hey. Çok üzgünüm.
2: Ben de üzgünüm. Öldüğü için.
0: Aa evet.
2: Peki bununla ne yapacağız?
0: Bilmiyorum. Onun ne işe yaradığını bile bilmiyorum. Kendimi çok şapşal hissediyorum şu an. Ailesiyle bile tanıştım. Çok normallerdi. İsimleri Tom ve Marsha'ydı. Kaybolmadan bir gece önce hep birlikte pasta yemeye gitmiştik.
2: Aman tanrım ne menüleri var. O menüyü Dostoyevski yazmış.
0: Kim önemsiz birini ailesiyle tanıştırır ki?
2: Ayşe ben herkesi ailemle tanıştırırım ama bu onların kazancı olur. Çünkü ailem harikadır. Sence biliyorlar mıydı?
0: Bilmiyorum. Keşke yaşasaydı da bazı cevapları alabilseydim. Sonra da defol git derdim herhalde. Aç şunu.
2: Yok artık ne bu böyle?
0: Bir bellek.
2: Bunun için mi o kadar katliam yapıldı?
0: Lanet olsun.
2: Tanrım şimdi ne yapacağız biliyor musun?
0: Olmaz.
2: Bak canım babam mükemmel bir avukattır. Başı bizden daha büyük dertlerde olan insanları temsil etti. İnan bana çok iyi.
0: Hayır olmaz. Baban kanunları çiğnediğimiz için bize çok kızar.
2: Hayır kızmaz. Basketbolda başarısız olduğumda da kızmamıştı. Belize'den kovulduğumda bile kızmamıştı. Erken bir sihirbazı büyük annemin evine aldığımda bile kızmamıştı.
0: Aa, doğru. Sonra ne oldu ona peki?
2: Aslında çok tuhaf bir şey. Ne? Ortadan kayboldu.
0: Yok artık.
2: Evet gerçekten şu anda hala kayıp.
3: Bırak Çek Cumhuriyeti.
4: Alo?
2: Anne benim.
5: Ah çok şükür Arne kızım iyiymiş.
6: Ne?
4: Babanı konferansa alıyorum.
6: Ben Arne.
4: Merhaba baba.
6: Merhaba tatlım merhaba.
5: Tatlım gazeteye çıktın. Seninle gurur duyuyorum. Dünya seni konuşacak demiştim. Saçını mı boyadın çok güzel olmuşsun.
6: Tatlım ne diyeceğim? Audrey ile iki kişiyi mi öldürdünüz? Seni kurtarabilirim.
2: Hayır baba ben birini öldürdüm ama o bir tetikçiydi yani. Yani o sayılmaz.
5: Sayılmaz tabii.
2: Hem Audrey de Avusturya'da birkaç kişiyi
0: yok
2: öldürdü.
0: Artık.
4: Ama nefsi müdafaaydı.
2: Sevgilisini önümüze öldürdüler.
5: Yakışıklı olanı mı?
2: Fena değildi galiba.
5: Kim çok yakışıklı söyleyeyim. Patrick Dempsey.
6: Şu an neredesin tatlım?
4: Prag'dayım baba.
5: Bence Doğu Avrupa çok gotik.
6: Tamam bak Saklanabileceğiniz bir yer var.
2: Tamam.
6: Bir dostum var. Roger Bernstein Prag'da yaşıyor. Bana borcu var.
5: Baban onu hatalı üretim davasından kurtarmıştı.
6: Ah Carol, kim yakışıklı söyleyeyim. Bu da Harrelson. Düşünmezsin ama bence çok iyi.
7: Çantamızı çaldılar. Ve öleceğinizi zannettik, biliyor musunuz? Korkmuştum.
8: Evet, bir sıkıntıları var gibiydi.
0: Morgan?
7: Ama bizi ne ilgilendirir ki? Yani bu
8: inanamadık, çok garip davrandılar.
7: Ne olduğunu anlayamadık bile. Çok korkmuştum. Yani böyle bir anda karşımıza çıktı.
0: Hemen gitmeliyiz.
9: Single ikizlerini hatırlıyor musun?
0: Anne, kapat lan.
5: Meriç, hadi hemen. Hadi.

0: Lanet olsun.
1: Geride kalma. Ya basın.
2: Ayşe Tanrım. Tamam. Şimdi Karlova Sokağı'nı bulmamız gerek. Fil Sokağı solumuza kalacak gibi görünüyor. Sonra da Büyük Kaplumbağa Meydanı'ndan geçmemiz gerek.
0: Morgan, bu hayvanat bahçesinin

0: Kim o?
1: Merhaba Roger, ben annenin kızıyım. Seni aradı mı?
2: Çabuk. Teşekkür ederiz.
3: Bak bu çok komik. Bir seferinde babanla Hamptons'a gitmeye hazırlanıyorduk. Baban güneş gözlüğünü takmıştı. Yakaları kalkıktı. Harikaydı. Diskoya gittik. Adamın biri bayım bayım yakanız kalkmış dedi. Her şeyi mahvetti. Küstahlık olarak algılamayın ama ateşi seversiniz sanırım. Değil mi? Yani bilmiyorum. Güveci diyorum.
1: Tamam. Üzgünüm ama ben veganım.
2: Morgan, vegan değilsin.
1: Neden? Pastırma yediğim için mi?
2: Pastırma ettir.
3: En azından getireyim. Ne dersiniz? Yani benim tek hayvan istismarım ödediğim ücretiydi sanırım. En iyi şişeleri çalışma odamda saklarım. Şey gibi yani büyük hikayecilere hürmetimden olmalı.
2: Evet.
3: Şu an insan komedyası ilk baskısındayım. Granacha Nor. Biliyorsunuzdur belki. Balzac sever misiniz?
1: Her seferinde biraz daha az.
3: Anladım. Hemen dönüyorum.
1: Tamam. Yine oluyor.
2: Ne oluyor?
1: Bana asılıyor.
2: Neden bahsediyorsun?
1: Benden çok hoşlandı, kesin.
2: Hayır, sadece biraz tuhaf biri. Ne olmuş yani?
1: Yaşlı erkekler bana kapılırlar, bana bayılırlar Audrey. Evet. İnan bana. Bak tuhaf diyorsan evet. Matematik hocam da tuhaftı. Demek ki ev sahibimiz de tuhaf.
2: Bu doğru.
1: Mandy Patinkin de öyleydi.
2: Biraz midem bulandı, lavaboya gideceğim. İyiyim ama hemen dönerim.
1: Seni seviyorum.
3: Geldim. Audrey iyi mi?
1: Evet, çok doymuş. Ben de öyleyim.
3: Evet, bu sindirime yardımcı olabilir. Sağlığına.
1: Evet, sağlığına. Ne kadar
3: sert. Peki sen sanata aşığı mısın?
1: Evet. Bayılırım. Gerçekten. Ve şu sanata bak. Pek keyifli görünmüyor, değil mi?
3: Bazen en büyük zevk aslında keyif almadığında gelir.
1: Ben buna pek katılmıyorum.
3: Öyle mi?
1: Evet, masaja geçtik. Ve başlıyoruz.

0: Olamaz. Olamaz.
1: Roger, bizi ağırladığın için çok teşekkür ederim.
2: Büyük bir zevk.
1: Ama bak, ben sanmıyorum. Yani aslında biraz canım yandı diyebilirim. Merhaba. Bu kim? Ben Morgan, aile dostuyum. Kız arkadaşım. Ay!
2: Hadi hayır, hayır. Onları canlı götürmek zorundayız.
1: Audrey, Roger kötü, kötüymüş.
0: Hayır, hayır. O Roger değil. Roger bu. Belleği istiyorlar. Onlar dönmeden yutman gerek.
1: Ne?
0: Ben yutardım ama kusuyorum.
1: Ne?
0: Ben yapamam.
1: Hayır, ben hiçbir şeyi yutamam. Ben hap bile yutamam ki. Elma bunu kremle karıştırıyorum, tamam mı?
0: Hayır, bunu yutmak zorundasın.
1: Hayır. Hayır, tamam peki. Madem ısrar ediyorsun.
0: Hatta ama da ağırmışsın.
1: Kes sesini be. Pis.
0: Tamam. Aç bakalım. Lanet olsun. Hadi bir daha deneyelim. Yut hadi. Yut.
1: Tamam.
0: Lanet olsun.
1: Ne yapamayacağım. Mümkün. Dondurmacı da geldi işte.

0: Audrey. Audrey. Audrey iyi misin?
1: Bilmiyorum. Aman Tanrım. Emin değilim. Neredeyiz biz?
0: Bilmiyorum.
2: Audrey, nasıl hissediyorsun?
1: Marsha, Tom, bunlar Drew'un anne babası. Olamaz, sizi de bulaştırdık. Çok üzgünüm. Drew'un ölmesini hiç istemedim.
3: Biliyoruz Audrey.
2: Hayatta olmana sevindik.
0: Onlar dönmeden bizi çözer misiniz lütfen? Hadi.
3: Söyleyin bakalım, bellek nerede?
1: Siz de mi biliyordunuz?
2: Kes sesini!
3: Soruyu yanıtlamak ister misin?
1: Oğlunuz bizi korumanızı isterdi.
0: Audrey, bunlar Drew'un anne babası değil.
1: Elbette öyleler.
0: Değiller.
1: Birlikte pasta yemeye gitmiştik ve bir pastayı bölüşmüştük.
2: Belleğin fiyatını konuşmaya gelmiştik.
1: Ama biz gerçek şeyler konuşmuştuk. Tom'un koloskopisini...
0: O kolonoskopi olmasın.
3: Seni oraya sigorta olarak getirmişti. Bellekle ayrıldığında öldürmeyelim diye. Pekala, bitirelim şu işi. Lanet olası, bellek nerede?
0: Hayır efendim, lütfen. Lütfen onu incitmeyin, o benim dostum. Lütfen.
1: Tuvalete atıp sifonu çektim.
3: Ne yaptığını biliyor musun? Nadia!
1: Bu da nesi böyle?
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
7: Seyahate gelenler yaşadı. Jestimi her yere taşıdım. Mest oldum. Bankartın jest oldu.
6: En çok jest yapan kart. Jest kart.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşıla.

0: 50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
1: Annem yaparsın dedi.
2: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
3: Gel! Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
4: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
3: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzuli uyar.
5: Fırsat, fırsat, fırsat. Bir beslen tarihi fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Evet, yanlış duymadınız. Bimes'ten hediye. Seri bu. Tüm gözler üzerinde olacak. Tamamı yeşil. Üstelik 4 vites. Ayrıntılar Bimes Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz.
6: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
7: dürümü. Hadi başamalos. Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos. Çocuk ya da büyük ol, haribaya
8: mutlu ol. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
0: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Maç modunu balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz döner lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
3: ...10 Temmuz arasında BİM'de Bloom kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Bloom tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Annem yaparsın.
11: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago. Boy.

0: Garanti.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
7: Her anın Double Shot Ice Break.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
9: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz. Çok iyi.
10: 80 yıldır olduğu gibi ilk yaş gününde de vardık. İlk aşkınla el ele tutuştuğunda, sizinkilerin ilk pastane buluşmasında, ilk konserini verdiğin anda, yani hayatın her anında ferahlatmak için yanında, 80 yıldır olduğumuz gibi.
11: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
12: Ben Deniz Haşbeş, işim gücüm hoşbeş. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Hiç durmak bilmiyorlar, hiç.
13: Yine ne söyleniyorsun Haşbeş?
12: Devrelerim şişti, hoşbeşinizle çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
13: Şarj olmaya mı?
12: Ah, şarj olmaya.
14: Hoşbeşi durdurabilirsen.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: Obseso. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
3: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
5: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Blum kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Blum tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
6: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Servis geldi. Çanta hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
7: Hesap kırdık.
6: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldın?
1: Allah aşkına neden?
0: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
1: Karnın doyar da ruhun aç.
0: Dört nala yaşıyoruz.
1: Tamamdır şaka mati.
0: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
2: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
0: Helikopter hazır. Ne yapacağını biliyorsun.
8: Halledeceğim. 2004'te Atina'da yaptığın gibi.
0: Başarılı olamamıştın. Ülken üzülmüştü.
8: Nedir bu? O zamanlar çocuktum. O çocuk büyüdü.

0: güvenli eve 5 kilometre. Düşman ağır silahlı, tetikte kalın.
1: Ne kadar güzelsin. Hatta sen insan mısın? Yani çok da esnekmişsin.
2: Morgan, kes sesini.
1: Hayır, iltifatı herkese ver.
2: İşe yaradığını sanmıyorum
1: Morgan. Yok, sevdi. Bence çok işe yarıyor. Yani sen inanılmazsın. Aç mısın sen acaba? Ben acıktım da buradan çıkıp bir şeyler yiyelim. Seni çekim al.
3: Lanet olsun.
4: Lanet olsun. Belleği almışlar. Lanet olsun. Tamam çocuklar, işaretimle bombaları gönderin. Uçuralım şunları.
5: Dur. Kızlar içeride olabilir.
4: Öyleyse bile ya teröristlerin yanındalar ya da ölüler. Ayrıca umurumda değil.
5: Bana sadece 5 dakika ver. 3 ajanla bir bakayım.
4: 4 ajan ölebilir yani. Bu benim operasyonum. Yerine otur. Ve onları yeldekiler gibi yine ezelim. Bizden kastım Harvard. Uçurun havaya.
0: Anlaşıldı.
4: Gösteriyi izle.
5: Çocuklar, görev iptal. Görev iptal.
0: Anlaşıldı.
5: Harvard çok iyi.
6: Sorduğum sorunun cevabını beğenmezsem canın yanacak. Tıpkı onun gibi.
1: Göründüğü kadar kötü değil. Dişlerim inanılmaz güçlüdür. 9 yıl tel taktım. Dişimin makaleleri bile vardı.
6: Bellek nerede?
3: Söyledim zaten. Tuvalete atıp sifonu çektim.
6: Yalan söylüyorsun.
3: Hayır. Söylemiyorum. Hayır. Aa! Lanet olsun.
1: Lütfen bak bana bir iyilik yap lütfen. Ve cehenneme git, tamam mı? Lütfen veya kendini köprüden at. Yani sen ölüp gitsene artık lütfen.

0: At hadi, sıra sende. Tamam.
1: İnan bana, ben çok kötü bir yalancıyımdır. Herkes yalanımı yakalar. Asla asla yalan söyleyemem.
2: Ben de hiç sır saklayamam. Yani sırlar çok zehirlidir.
3: Belki o senden sır saklıyordu.
2: Hayır, hayır. Abla bak, hakkında bilmek istediğin her şeyi anlatırım. Her şeyi ne biliyorum. Araba kullanırken mesaj yazar. Hem de her zaman yapar. Otoyolda sosyal medyaya girer ve etiketler falan.
1: Ne yapıyorsun?
2: Sırrımız olmadığını kanıtlıyorum. Sen de beni anlat, hadi anlat.
1: Tamam mı? Tamam. Morgan babasının haplarını alıp festivalde sattı.
2: Aa, evet. O 8 yaşındaki bir çocuğa bakıyordu ve uyusun diye ona hap verdi.
1: Onun adı Liam'dı.
2: Evinde minyon oyuncakları var.
1: Tek gözlü, sadece onunki var. O başka bir şey olmasın?
2: Bunu bilgisayarımdan aratmış ve garip bir virüs bulaştırdı.
1: Özür dilemiştim.
2: O değil, biraz fazla tüylüdür.
1: Aa, Morgan kuzeninden nefret ediyor.
2: Kuzeni Morgan'ı bilmiyordum.
1: Morgan'da hepatit var.
2: Aa, evet, Odie'de de var.
1: Morgan parkta çiçekleri yoldu.
2: Odie bir köpeğe vurmuştu.
1: Morgan bir süre önce bitlendi.
2: Odie antidepresan yüzünden hayaller görüyor.
1: Hayır, onların hepsi gerçek. Aa, bak.
4: Ha, yaşasın. Evet. İşe yarar. İşe yarar.
1: Evet. Başka ne bilmek istersin?
4: Tamam.
3: Onu nasıl bu kadar tanıyorsun? O da seni.
1: Aa, o benim en iyi dostum. Biz birbirimize ilgili her şeyi biliriz. Senin de bir dostun vardı,
2: tabii
1: değil mi?
2: Tabii ki vardı.
1: Evet.
2: Baksana, hem çok çekici hem de bir sürü hobisi var, öyle değil mi?
1: Tabii, evet.
2: Senin dostun vardı mutlaka, evet. Değil mi? Hadi bize ondan söyle.
1: Kim o? Adı ne? Söylesene. Nasıl biri? Adı ne?
3: Bobik.
1: Bobik mi?
2: Bobik. Evet, anlat hadi. Onu bize anlat hadi.
3: Bobik.
2: Denge aleti.
1: Aa.
2: Denge aletinden söz ediyoruz.
1: En iyi dostun bu mu yani?
2: Ay, yapma yapma, dur dur dur.
5: Lanet olsun. Olamaz. Herif.
6: Tamam. Patlatın.
7: Anlaşıldı. Bombaları atıyoruz.

0: Yakalayın onu.
1: Aman tanrım. Bu kim öyle?

0: Sebastian.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
0: Lanet olsun.
1: Ay. Ay.
3: Bir yakın durun.
1: Çok teşekkür ederiz. Aman Tanrım. Tamam, artık sana güveniyorum.
2: Güzel. Umarım öyledir.
4: Eller havaya! Eller havaya!
1: Ne?
3: Binin şu lanet arabaya.
1: Biz mi?
5: Paris, Fransa.
6: Uluslararası İstihbarat Bürosu'nun daha havalı olmasını beklerdim. Yanılmışım.
2: Burası geçici bir yer. Sadece dikkat çekmemek için.
1: Tamam, anladım ama şuraya bakar mısın? Vergilerimiz buna mı harcanıyor? Yani çok korkunç bir şey bu.
2: 3 yıldır vergi ödemiyorsun.
1: Bunu nereden biliyorsun?
6: Bak Sebastian, kafede güvenip belleği sana vermediğim için üzgünüm.
2: Evet, anlıyorum. Drew onu koru demişti.
6: Bize içinde ne olduğunu söyler misin?
2: Tek bildiğimiz Highland adında bir terörist örgüt tarafından yapıldı. İstihbarat saldırı planladıklarını söylüyor. Bellekle onları durdurabilirdik.
5: Henshaw ofisime.
1: Ne? Dur, bekle. Patronun bu mu yani? İçimizde Judy Dench varmış. Yani patronsun ve kadınsılıktan asla ödün vermemişsin. Bak, ne biliyor musun? Çok merak ediyorum. Bu kadın yönetimdeyken erkeklerle neden vakit kaybetti ki acaba? İnanamıyorum.
6: Sadece iltifat ediyorum.
1: O devletin bir on sesi.
5: Duffer, burada kal.
1: Size öyle büyük saygı duyuyorum ki tahmin bile edemezsiniz efendim. Efendim?
2: Efendim, üzgünüm. Haddimi aştığımı biliyorum.
5: Haddini aşmak mı? Hayır. Bence yaptığın vatan hainliğine daha yakın.
2: Vatan hainliği mi? Sadece yardım etmeye çalışıyordum.
5: Doktor kolunun ne zaman iyileşeceğini söyledi.
2: Burkulma 1, kurşun yarası 3 ay.
5: Harika. 4 ay izne ayrıl.
2: Aslında ben 2 aya iyileşirim diye düşünüyordum.
5: Söylediğimi duydun mu?
7: Lütfen şunu anlatın. Belleğin üstüne sifonu çekerken acaba ne düşünüyordunuz? İnsanlar bu yüzden öldü. Şöyle yapayım, bunu tuvalet kağıdına sarıp öyle atayım mı dediniz. Aklınızdan bu mu geçti? Aklınızdan geçenler bunlar mıydı? Komik mi? Ölüm komik mi geldi?
6: Hayır, çok üzgünüm. Ama tuvalete böyle mi gidiyoruz?
7: Tamam, peki, harika. Çok iyi, gülün bakalım. Gülün tabii, ben de şapşallığınız yüzünden kaç kişinin öldüğünü anlatayım size.
1: Affedersin. Şunu biraz daha anlatsana. Yani tuvalet kağıdına sarıp ne sonra da onu tuvalete atmak derken ne demek istiyorsun orada?
7: Sadece bir benzetmeydi.
1: Aslında tuvalet bunu yapma diye var zaten, biliyorsun.
7: Onu kastetmedim. Aslında öyle demedim. Ben de herkes gibi yapıyorum.
6: Evet eminim, üzgünüm. Tamam.
2: Veda etmeye geldim.
6: Nereye gidiyorsun?
2: Açığa alındım. Siz de Los Angeles'a dönün.
6: Ne?
5: Duffer, bu kadınları havaalanına götür.
1: Efendim. Lütfen bizi göndermeyin. Bakın, casusluk kolay bir şey değil. Artık anladık ama bizim de operasyona gerçekten yardımımız dokundu. Yani tamam, bellek gitti biliyoruz ama işin içindeyiz patron. Ve bize şans verirseniz çok çok işinize yarayabileceğimizi düşünüyorum. Yani bize bu operasyonda yer vermeyi düşünür müsünüz? Çok rica etsem. Lütfen. Efendim?
5: Peki. Tamam. Tamam. Size bir şans daha vereceğim.
1: Gerçekten mi?
5: Sizi kullanabilirim.
1: Ne? Ciddi misin?
5: Hayır. Uçak 4 saat sonra kalkıyor.
6: Hey Morgan, bence gitsek daha iyi olur. Hayatta kalmamız bile bir mucize. Artık Artık eve dönmek istiyorum.
1: Nasıl yani? Buraya kadar gelmişken bırakacak mısın yani? Artık işin içindeyiz.
6: Yapma, bu biz değiliz. Tamam mı? Biz yeterince karıştık. Artık eve dönebilir miyiz? Benden bu kadar. Morgan hemen.
1: Ben tamam.
3: Bu harika bir fikir. Seb, baksana eve giderken onları da bıraksana. Kariyerine iyi gelir, şoförlük kariyerine yani.

0: Merakımdan soruyorum. Bellek hala bizde olsaydı ne olurdu?
1: Varsayımsal olarak mı?
0: Evet.
1: Bir şekilde şifresini kırardım. Highland'ın planlarını öğrenip durdururdum.
0: Öyle bir şeyin şifresi nasıl kırılır ki?
1: Bunları neden soruyorsun?
0: Çünkü belleği yuttum.
2: Ne?
0: Herkes onu ararken bu kadar önemli bir şeyi tuvalete atamazdım herhalde, değil mi?
1: Peki Duffer'a neden vermedin?
0: Çünkü o bir pislik.
2: Ha, dur biraz, yani eve dönmek istediğini söylerken...
0: Evet, çünkü bellek bende olduğu için öyle dedim. Anlamıyor musun?
2: Ay, maşallah tanrım.
0: Farkındayım.
2: Acımadı mı?
0: Zamanla alışıyorsun.
2: Bak, o kadın bize işkence ederken yalan mı söylüyordu?
0: Evet.
2: Ve bana da yalan söyledin. Kutsal güven bağımızı bozdun.
0: Biliyorum Morgan, çok özür dilerim.
2: Hiç önemli değil, bu harika bir şey.
1: Şey bak, kabalık etmek istemiyorum ama... Acaba şu an belleğe ulaşman mümkün olabilir mi?
0: Oo.
1: Kusabilir misin?
0: Evet.
1: Şimdi
0: sadece
1: olur mu?
0: Sadece buraya bakma yeter.
1: Tamam.
2: Odi, gerçekten onu çıkarman çok iyi fikir. Çünkü dünyayı kurtarıp zehirlenerek ölmen çok ironik olurdu. Dağlardan aşağı iniyordu. Dağlardan aşağı iniyordu. Dağlardan...
0: Tamamdır.
2: Ha, işte böyle.
1: Oh.
0: Versem tutar mısın? İstersen
1: hayır, ben... Tamam,
0: tamam,
1: sileyim, tutarım.
0: Sileyim,
1: tamam,
0: istersen,
1: ben
0: ha?
2: Ya şey, işine dönmek için bunu kullanacak mısın?
1: İş yerimdekiler hepimizi öldürmeye çalıştı. Kime güveneceğimi ben de bilmiyorum. Ama teşekkür ederim. Yani bana güvendiğin için.
0: Peki sen bize güvenecek misin? Yardım etmemize. Yani yaralısın, bize ihtiyacın var değil mi?
2: Biz doğuştan yetenekliyiz. Ajan gibiyiz. Yarı profesyoneliz. Hayır, aslında tam profesyoneliz. Doğrusu.

0: Bu kıyafette dikkat çekmiyorsun, öyle mi?
1: Evet. Sence de tam bir Fransız kadını gibi görünmüyor muyum?
0: Ben Fransız kadını gibiyim. Sen Fransız perdesi gibisin.
1: Evet, fena takılırım.
2: Bellek'te çok tuhaf bir şey var.
0: Üzgünüm. Herkes gibi yemiyor olabilirim. Biraz pis boğaz sayılırım.
2: Hayır, içindeki bilgiden bahsediyordum. Dışişleri Bakanlığı şifrelemiş.
0: Tamam.
1: Anlamıştım. Ne demek bu?
2: Yani bunu Highland yapmamış, devlet yapmış. Yetkim olmadığı için de erişemiyorum.
0: Yani sen bir casussun, hackle gitsin.
2: 24 saatte bir şifresi değişiyor. Teçhizatım olsa bile günler sürerdi.
0: Yani ne diyorsun?
2: Erişmemiz mümkün değil diyorum.
0: Ne?
1: Yapabileceğimiz bir şey olması lazım ama.
2: Tek yol Amerikan istihbaratındaki bilgisayar uzmanlarına ulaşmak.
1: Ben hemen geliyorum. Acaba kütüphane nerede?
3: Zaten kütüphanedesiniz.
1: Okulda öğrendiğim Fransızca bu kadar. O öğrenci filmlerinden öğrendiğim replikler nasıldı? Christian bugün Roma'dan dönüyor mu acaba?
3: Christian'ı tanımıyorum.
1: Ben sefil bir kamburum.
3: İyi misiniz? Birini çağırayım mı?
1: Katil! İşte orada! İçeride!
2: Olamaz.
1: Olmadı mı? Bunu ödünç almam gerek. Bir dakika için. Hemen şurada olacağım.
3: Peki, tamam.
4: Ben Edward.
1: Eddie. Eddie Snowden. Ben Buckrock kampından Morgan.
4: Vay. Morgan. Vay. Çok uzun zaman oldu. Ben yıllardır sana e-posta gönderiyorum.
1: Öyle mi? Gerçekten mi? Buna inanamıyorum. Çok üzücü. Çünkü bana ulaşmadılar bile.
4: Artık mail hesabını kullanmıyorsun sanmıştım.
1: Evet. 2004'te e-posta hesabımı değiştirdim.
4: Öyle mi? Aslında biliyorum.
1: Evet. Tabii biliyorsun.
4: Haberlerde seni gördüm.
1: Aman tanrım. Hadi bak şunu bil ki biz kimseyi öldürmedik. Yani bilerek.
4: Tabii ki. İftira attılar. Hep böyleler. Neye ihtiyacın varsa söyle Morgan. Yanındayım.
1: Bilgisayar başında mısın?
4: Her zaman.
1: Büyük E, et işareti, küçük U, küçük J, yüzde işareti.
2: Evet, yüzde.
1: Büyük E. Vay canına, işe yaradı.
0: Evet, Highland'ın planı neymiş?
2: Bunlar Highland'ın planları değil. Bu bellek tüm internete gizli erişim sağlıyor. Finans, e-postalar, herkesin sırları. Buradan hemen gitmemiz gerekiyor.
0: Gitmemiz gerek. Morgan.
1: Yolun Los Angeles'a düşerse ara.
4: Aslında oraya gelmem biraz zor.
5: Budapeşte, Macaristan. Evet.
6: Bir hedef daha eklemek istiyorum.
5: İki katını isterim.
6: Olmaz. İki defa başarısız oldum. Kızlar hala hayatta. Highland hiç memnun değil.
7: Merhaba güzellik. Bebeğim, yüzüne ne oldu böyle?
5: Seninkine ne oldu?
1: Nereye gidiyoruz patron?
2: Amsterdam'a. Orada güvende oluruz.
0: Yardım edebilir miyim?
2: Teşekkür ederim.
1: Güzel vücut.
2: Sağ ol.
5: Amsterdam, Hollanda.
2: Unutmayın, saklanılacak en iyi yer şüphelilerin arasıdır.
1: Vay canına, böyle mi kokuyormuş yani?
2: İşkencede bu çifti mi gördünüz? Ivan ve Raisa Petrenko. Highland Moskova'nın başındaki insanlar. Oligarklar, silah tüccarları, şantajcılar, eski jimnastik antrenörleri ve bu da onların eğittiği tetikçi ve eski öğrencileri.
0: sevimsiz.
8: Çocuklar, haberimize başlıyoruz.
1: Hadi, buraya gel.
8: Cinayeti karıştırdıkları iddia edilen televizyondayız. Kadının daha büyük bir eylem planladıkları düşünülüyor. Yetkililer cinayetin kıskançlık yüzünden işlendiği olasılığı üzerinde duruyor.
1: Kıskançlık mı rüyasında görür?
8: Devam ederken FBI son olarak şüpheliler arasındaki sosyal medya yazışmalarını yayınladı.
0: Morgan, lanet olsun i̇şte yazışmalarımız.
8: O keşke ölse diyorum. Çok mu şey istiyorum? Biri onu öldürsün istiyorum. Audrey Stalk mı?
0: Aman tanrım.
8: Ve onu öldürmemi ister misin? Hemen hallederim. Dostlar bunun içindir. Nota emojisi, nota emojisi. Morgan Freeman.
9: Yetkililer bu kadının
2: Morgan Freeman olması gerektiğini düşünerek jeton yeni düştü.
1: Evet. Bu sayede istediğim her yere girebiliyorum.
10: Açıkçası Audrey'nin böyle bir şey yaptığına inanmıyorum. Çünkü öyle bir insan değil.
0: Bak o, sen şu işe.
10: O biri değildir gerçekten. Yani 30 yaşında ama yatak bazası bile yok. Evet.
1: Ah çok saçma. Bazan var. Bazan var. Bunu konuşmuştuk.
11: Amerikalılar.
0: Merhaba.
2: Merhaba. Umarım o kızın söylediği şeylere üzülmemişsindir.
0: Pek şaşırmadım. Hayatımda eli tutulur bir şey yapmadım çünkü.
2: Etkileyici şeyler yaptığını gördüm. Kafede iyi ateş ettin. Bana verdiğin kupayı değiştirdin. İşkence görmene rağmen konuşmadın bile. Ayrıca belleği de şey yaptın. İyi sakladın.
0: Ben de senden etkilendim. Benim için hayatını riske attın. Eski sevgilim dahil bunu kimse yapmamıştı.
2: Evet, şu mesele. Bir şey netleştireyim mi? Sen Drew için sadece bir paravan değildin.
0: Nasıl?
2: Doğum gününde tanıştığınızda ben de oradaydım.
0: Ne, barda mı?
2: Dışarıda, takip minibüsünde. Drew bir hedef için oradaydı.
0: Hangi hedef?
2: Barmen. Aslında bir teröristti.
12: Ve alkolsüz kokteyliniz. Raven Çeşnili.
2: Evet, hedefi doğrulayabildin mi?
13: Aa, affedersiniz.
0: Aa, sorun değil.
14: Mutlu yıllar.
2: Aa, hayır, sakın dikkatini dağıtma.
15: Evet, benim doğum günüm değil. Ortamı ısıtsın diye.
14: Ama doğum günün olsaydı...
2: Komikmiş.
14: Mutlu yıllar derdim.
2: Seyir, hemen oradan uzaklaş hadi. Bizim işimizde biriyle olmak, birini önemsemek her zaman işleri zorlaştırıyor. Yani Drew'un yaptıkları bence samimiydi. Bana sormadın ama o kutudaki en kötü şarkı Bedenin Düşler Ülkesi'ndeydi. Şüphesiz.
0: Vay canına anne. Mümkün değil. Hayatta olmaz. Hayır. İlk aşkımın en sevdiği şarkıydı.
2: Ne? Kimdi o? Dünyanın en klişe adamı mı?

0: Merhaba. Bir şey dokundu. Üzgünüm.
1: Her zaman işe yarar. Bayağı komikti. Lanet olsun Morgan.
2: Çok konuşuyordu.
3: Zafer.
1: Dur.
4: Hey. Kıpırdama. Geç şuraya. Eller yukarı.
1: Tamam.
4: İki elinizde kaldırın. Hadi hep kaldırsana.
3: Ezeceğim seni.
2: Ne bu Duffer, intikam mı? Açığa alındım işte, sen kazandın.
4: Yapma, kazandığımı biliyorum. Ben sadece bunun için geldim. Tabii böylece yarım kalmış işleri de bitireceğim.
1: Hey, tamam. Onun bununla bir ilgisi yok. Yemin ederim Morgan'la ikimiz biliyorduk. CIA'ya gidip böyle söyle, tamam mı?
4: Vay be. Kötü adam olduğumu bilmiyor musun?
1: Ne?
2: Hayır, o CIA için gelmedi. Artık Highland'da çalışıyor.
4: Çin mafyasının buna ödeyeceği parayı tahmin bile edemezsiniz. Ya da Rus mafyasının. Herkes bunu istiyor. Bu yüzden yapacağım şey şu. Hepinizi öldürüp sonra yoluma gideceğim. Yani sonuç olarak köstebek filminde değiliz, değil mi?
1: Tamam, anladım.
4: Bu bir şakaydı Audrey. Komikti. Komiyim ben. Hiç fark etmez. Kalemden keskin tek şey vardır. O da kurşun. Bana sataştığın için Audrey.
1: Lütfen yapma. Lütfen bunu yapma.
2: Dur,
1: lütfen.
2: Dur, sakın
1: lütfen.
2: Yapma.
4: Önce sen öleceksin.
2: Duffer.
1: Olsun, hayır.
0: Bu adam bizi soymak istiyordu, değil mi?
1: Evet, aynen öyle. Bizi nasıl buldu ki?
2: Bilmiyorum. Her önlemi almıştık. Nakit kullandık, telefon kullanmadık.
1: Morgan? Hı. Yoksa yine aileni mi aradın sen?
5: Evet. Bak, mecburdum. Babam Roger öğrenince öldüğümü sanabilirdi. Hediyelik eşyacıdan kullanan telefon aldım. Telefon açtım ve onlara merhaba ben hayattayım deyip hemen çöpe attım işte. 2 dakikadan kısaysa takip edemezler.
2: Artık öyle bir şey
1: öyle
2: yok.
1: Öyle bir şey kalmadı.
5: Ben bunu şimdi öğreniyorum.
1: Ay, olamaz, hayata dönüyorum. Zombiye dönüştü.
5: Tamam, telefonuymuş. Bu daha mantıklı.
1: Parmak izi istiyor.
5: Parmaklar orada.
1: Ciddi misin?
5: Ben ayaktayım Audrey. Bunu yapamam.
1: Aman tanrım. Paketi alınca mesaj at yazıyor.
2: Paketi aldım yaz ve teslim yerini sor.
1: Lanet olsun, yine kilitlendi. Operasyon Albrecht'e getir.
2: Tamam.
1: Operasyon Albrecht de ne?
2: Postalarına bakıyorum. Hunter Pierce diye biriyle görüşüyormuş.
5: O sirkte çalışan biri.
2: Highland belleği Duffer'dan almayı planlıyor. Buna Operasyon Albrecht demişler. Yarın buluşacaklarmış. Berlin'deki teknoloji müzesinde bir gala olacakmış. Mesaj at, belleği galaya getireceğini söyle.
1: Telefon yine kilitlendi, parmak izi lazım. Boş versene. Pekala.
5: Parmak!
2: Audrey!
1: Aman tanrım.
5: İşte parmak.
2: Gidelim. Evet, planımız şu. Berlin'e gidiyoruz.
6: Berlin, Almanya.
1: Durun, baloya öylece girecek miyiz?
2: Davetli listesindeki 2 kişinin yerine. Kanada Büyükelçisi ve eşi.
1: Onları kimse tanımıyor mu?
2: Hayır. Kimse Kanadalıların görünüşünü hatırlamaz. Saat 2'de Tegel Havaalanı'nda olacaklar.
5: Aksanlı konuşmaya izin var mı?
2: Lütfen yapma.
5: Ne yapacağım biliyorum. Merhaba, Molikey çifti misiniz? Harika, ben Bill. Ne düşündüğünüzü biliyorum. Doğu blokundan biri Berlin'e nasıl geldi diyorsunuz, değil mi? Tamam, arabada anlatırım. Hadi bakalım gidelim. Burada ne işim var kraliçe dedim. O da bana kalede çok sıkıldım, çıkmam gerekiyordu dedi. Pekala, hadi gidelim. Hayır, olamaz. Olamaz, soyuluyoruz. lütfen, lütfen yapmayın. Evde küçük bir kızım var. Hadi, hayır, hadi, lütfen.
1: Çık.
5: Lütfen diyorum.
1: Dur, hadi, hadi, çık. Hadi, hadi, Morgan.

0: Umarım Kanada Büyükelçisi'nin eşi gibi görünüyorumdur.
1: Ben de Ensign'den Chris Kirkpatrick gibi.
0: Bitti mi?
1: Evet, bitti. Bence birimiz kılık değiştirdiğinde diğerimiz yapmalı, göze çarpmamak için. Mesela birazdan Amanda Moriki'ye benzeyeceksin. Ve ben de olamaz, sana benzemek üzereyim. O kadar kötü değil tabii, yer değiştireceğiz sadece. Bir sarışın, bir esmer arıyorlar. Biz yine bir sarışın ve bir esmer olacağız.
0: Bu defa bittik.
1: Umarım bu gece bu yüzden ölmeyiz.
0: Hayır. Hey, bu gece ölmeyeceğiz.
1: Evet, haklısın, doğru. Ama ölürsek ölmeyiz tabii de yani yine de şey yapalım.
0: Lanet
1: diyorum.
0: Olsun.
1: Bak, bu hafta korkunç şeyler oldu ama yine de hayatımın en iyi haftasıydı.
0: Öyle mi?
1: Evet, tabii öyle. Seninle bu maceraya atılmak, doğru şeyleri yapmak, kimsenin beni yargılamaması, her şey çok güzeldi, bilmiyorum.
0: Normalde tersini mi hissediyorsun?
1: Açıkçası Audrey Duvin'in söylediği fazlasın lafını çok fazla duyduğumu söyleyebilirim.
0: Sen fazlalık değilsin.
1: Hayır, öyleyim, öyleyim. Fazlalığım hem de bayağı.
0: Hayır, hayır değilsin.
1: Ama böyle düşünmeyen bir ailem var, bir de sen varsın.
0: Çünkü diğer herkes sıkıcı.
1: Tamam. Üzgünüm, seninle gurur duyuyorum.
0: Ben de seninle gurur duyuyorum. Gel buraya.
1: Bak, bu gece lütfen ölme, tamam mı?
0: Sen de ölme.
1: Ölsem ben de ölürüm. Sakın yapma lütfen, ölmeyelim.

0: Morgan,
1: yerini aldın mı?
2: Ben doğuştan yerimdeyim.
3: Herkes yerinde doğar, onun adı bile var. Jen'in pozisyonu.
2: Evet, öyle de denebilir tabii.
0: Amanda?
3: Ethan?
4: Doğal davranman yeter. Normal bir gece gibi.
3: Tamam.
5: Cirque du Soleil'de sahneye çıkmak üç hayalimden biriydi.
2: Biliyor musun, bu göreve kesinlikle hazırım. CIT'de akrobatlık ve kampta palyaçoluk da yaptım.
4: Morgan, tekrar söylüyorum, sakın sahneye çıkma. Senin görevin kuliste kalıp etrafı gözlemlemek, tamam mı?
1: Alıcıyı bulmamız gerek.
2: Tamam ama bir şarkılık çıksam?
1: Olmaz.
2: Tamam, anlıyorum ama şu gümüş şeyde sallanırken daha kolay bulamaz mıyım dersin, ne dersin?
1: Hayır.
2: Tamam, anlaşıldı. Peki trapezde olsam, trapezde çok eğitimliyim.
0: Olmaz.
5: Anlaşıldı.
2: Firavun faresi.
4: Pekala. Sakin ol. Tarif edebilir misin?
2: Evet. Ya çok garip bir bıyığı var. Gür ve çok korkunç kaşları var ve bir de Evet. İşte bu emir para torbası var. Bayanlar baylar alıcımızı bulduk.
4: Hayır, bence o adam gösteriden bir.
3: Evet Morgan, kötü adamlar Bay Monopoly gibi giyinmez.
5: Ben emin değilim.
2: İçgüdülerime güveneceğim, kusura bakma.
0: Aa.
2: Tamam, yanılmışım, gösteriden biriymiş. Tekrar ediyorum, gösteriden biriymiş.
4: Ne oldu?
3: Bunlar Tom ve Marsha. Drew'un sahte ailesi. Her kimseler artık.
0: Morgan, kulise dön. Açığa çıktım.
2: Kim çıkardı?
0: Morgan, hiç komik değil.
5: Katılıyorum. Çıkmanın nesi komik olabilir ki?
1: Pekala, şimdi ben dönerim.
0: Ne kadar siz burada kalın? Bellek güvenli bir yerde mi?
3: Çok güvende.
0: Geçen seferki yerde mi?
3: Görürsün. Gerçek anlamda...

0: Affedersiniz. İçmek yasak.
1: Ah, affedersin. Kötü bir alışkanlık. Alır mısın?
0: Kullanmıyorum efendim.
1: Evet, ben de öyle.

Sebastian. Sebastian, mesaj geldi. Sebastian, her şey yolunda mı?

0: Yerimi aldım. Neredesin? Seni göremiyorum. İçerideyim. Morgan Sebastian cevap vermiyor.
1: Atarım olmaz, bu çok kötüymüş. Belki de değildir, seni korkutmak istemiyorum.
0: Alıcı mesaj attı, adamla buluşmalıyım. Ya da kadınla.
1: Teşekkür ederim, kadınlar da pekala terörist olabilir. Sadece erkekler olacak diye bir şey yok.
0: Sebastian'a bakın, çok uzaklaşmış olamaz.
1: Tamamdır. Evet, bunun için merdiveni tırmamam gerekecek. Biliyorum, biliyorum, evet.
0: Morgan.
1: Hadi bak, trapez en iyi görüş açısına sahip yer.
0: Morgan. Ah, lanet olsun.

0: Atarım. Olca olamaz, lanet olsun.
1: Bu da ne şimdi?
2: Pekala. Evet. O disaka kuşu yuvasının tepesine kadar çıktı. Sanki tam bilemiyorum ama 600 metre falan olmalı. Hayır. Tamam. Ben. Ay dur. Ne? Bak bir dakika. Şunu verir misin?
1: Drew, sen ölmüştün ama.
0: Öyle evet. Kıyısından döndüm. Ama seni düşünmek beni hayata bağladı. Seni kurtarmaya geldim.
1: Beni mi?
0: Ve Henshaw'u durdurmaya.
1: Sebastian'ı mı? Hayır. O bize yardım ediyor.
0: Audrey, Highland'ı biliyor musun?
1: Evet.
0: Sebastian Highland'da çalışıyor.
1: Yok, hayır, bu mümkün değil. Neden canını riske atsın? Neden kovulmayı göze alsın
0: sana
1: ki?
0: Sana ne söyledi? Belleğin alıcısını bulmaya geldiğinizi mi? Seni beni öldürebilsin diye getirdi. Beni bulabilmek için seni yem olarak kullandı. Senin için geleceğimi biliyordu. İncimine asla izin vermem. İşte buradayım.
1: Evet.
2: Audrey, sana kötü haberlerim var. Mesela Nadia hala hayatta görünüyor. Şu anda diğer trapez platformunda tam karşımda. Üzerinde bomba bile olabilir. Belki de terör eylemi buydu, bilemiyoruz. Mantıklı değil ama canlı bombaya da benziyor diyemem. Özgüvenini almış yürümüş gibi kendini bir şey sanıyorum. İşin nasıl Audrey? Şu anda tam karşımda ve beni öldürmek istediğinden eminim. Ve sonra da seni öldürecek. Ama yani bunu halletmem gerekiyor. Bunu yapabilirim. New Jersey'deki sirk merkezindeki eğitimi hatırlar.

0: Sana tek bir şey soracağım.
1: Ne?

0: istersen.
1: Evden başka bir yere gitmem diye mi kupayı bana bıraktın? Kendimi geliştiremeyeceğim için mi? Hiçbir şeyi sorgulamayacağım için mi beni Viyana'ya gönderdin?
0: Hayır, hayır, hayır. Yani... seni hafife aldım.
1: Beni incittin.
0: Çok üzgünüm. Mecburdum. Ama şimdi başardıklarını görünce... seni daha da çok seviyorum.
1: Beni seviyor musun?
0: Seni seviyorum, Audrey Stockman.
2: Onun sana teçhizat mı verdi?
1: Hayır.
2: Kanadalı mı oldun?
1: Evet.
2: Vay canına, iyiymiş.
1: Ben olsam açmazdım.
2: Yoksa havaya mı uçarım?
1: Şey...
2: bin defa düşünsem bile aklıma gelmezdi. Başka bir şey var mı 00 çekici?
1: Bellek çantada değil.
2: Hadi ama... Hey, bana güvenebilirsin.
1: Öyle mi? Çünkü kimseye güvenme demiştin.
3: Geri yürü. Çekil.
4: Yürü.
1: Sebastian.
5: Audrey.
2: Audrey, geri çekildi. Birlikteler.
5: Taylor.
2: Merhaba dostum.
5: Audrey, ondan uzaklaş. Hepimizi öldürecek.
1: O da aynı şeyi senin için söyledi.
6: Merhaba.
3: Eğer hedefi yok et.
2: Canın cehenneme baba. Anne.
6: Dur dur dur bekle dur dur. Durun biraz bekleyin.
5: Audrey beni dinle. Drew Highland için çalışıyor.
2: Sebastian Highland için çalışıyor.
5: Bu bir yalan. Audrey o Duffer'la çalışıyordu.
2: Duffer'la çalışan Sebastian.
5: Salona tetikçiyi gönderen Drew'du. Seni ölüme terk etti.
2: Salona tetikçiyi gönderen Sebastian'dı. Seni ölüme terk etti.
5: Söylediğim her şeyi tekrar edemezsin.
2: Ederim çünkü silah bende. Sen iyi misin?
1: Çok korktum.
2: Merak etme, hepsi geçti. Bu işe bulaştığın için çok üzgünüm.
1: Sorun değil.
2: Biliyorum.
1: Sorun değil. Artık eve dönebilir miyiz?
2: Evet.
1: Tamam.
2: Seninle ilgileneceğim.
1: Bunu mu arıyordun?
2: Olcay, sen... çok tatlısın ama ne yaptığını bilmiyorsun.
1: Sanırım hala beni hafife alıyorsun.
2: Olcay, hadi ama. Olcay!
6: Bırak beni! Bırak! Gidin!
0: Ah Morgan, hep böyle dramatiksin.
4: Lanet olsun. Olamaz.
0: Acele etmelisin. Bitir işimi. Doğru. Sen hiçbir şeyi bitiremezsin.
7: Polis, açın kapıyı. Polis, açın kapıyı.
1: Merhaba. Bitti. Üzgünüm.
0: Oji, Oji yapma.
1: Yalan söyledim.
7: Açın kapıyı polis! Hemen açın! Hadi!
8: Kimse kıpırdamasın. Silahlarınızı hemen yere atın. Grotier kıpırdama. Tutuklusun.
9: Fazla mı geldi? Ne oldu?
1: Morgan, iyi misin?
9: Evet, iyiyim. Sen iyi misin?
1: Evet. Sebastian? Bu da ne böyle?
5: Tamam, kurşun geçirmez Zerek. Ama kaburgalarımı kırılmaktan koruyamadı.
9: Yaşıyorsun. Yaşıyorsun.
10: Heimlich manevrası nedir?
11: Heimlich manevrası nedir?
12: İşte bu.
11: 8 kişilik çalgı.
12: Uzun güçlü siren sesi doğru cevap
1: verdi. Ne uzun numaraymış. Alo?
9: Anne, yaşıyorum.
13: Canım iyi misin?
10: Şunun sesini kısayım.
1: Seni hoparlörü alıyorum, bekle.
10: Dur.
14: Önce sesi kısayım.
10: Alttaki mi? Neyin altı?
9: Affedersiniz, uluslararası bir casusun telefonundan arıyorum.
1: Casus mu, ne casusu?
10: Alttaki geldi. Tuş çalışmıyor.
9: Uluslararası bir casus diyorum. Adı da Sebastian Henshaw. MI6 için çalışıyor.
5: Keşke beni ifşa etmeseydi.
1: Evet, onlara her şeyi anlatır.
9: Bir dakika, başka biri arıyor. Sizi seviyorum. Sebastian Henshaw'un telefonu. Morgan'la görüşüyorsunuz. Buyurun.
15: Henshaw nerede?
9: Yok artık. Düşündüğün kişi misin?
16: Kimi düşündüğünü nereden bilebilirim?
15: Vay canına. Evet sensin. İnanılmaz.
9: Audrey ile Sebastian'ı biraz yalnız bırakayım demiştim de.
17: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
18: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
19: Geceliği 4200 lira.
20: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
21: Trivago.
19: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
21: Trivago'da o da var.
22: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
23: Evet, evde kaldım. Ama... Neden kaldın?
24: Allah aşkına neden?
23: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
24: Karnın doyar da ruhun aç.
23: Dört nala yaşıyoruz.
24: Tamamdır şaka mati.
23: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
25: Doyana pop kek. Doymayana pop kek pop kek.
26: Mehmet abi ne yaptınız ev işini?
27: Murat'ım Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
26: Abi demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
28: Sizi Fuzuli uyar. Obsessor. Yeah. Silver moon.
17: Got me flowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsessor'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
29: Fıstık gibi. O zaman Obsessor.
19: Geceliği 4200 lira.
20: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
21: Trivago.
19: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
22: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
30: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
31: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
32: Araba şamalos.
33: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
32: O zaman herkesi benden şamalos.

0: Yeniden tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri Murat. Tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
1: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
2: tak. Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
8: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
9: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
10: Çok iyi.
11: 80 yıldır olduğu gibi ilk yaş gününde de vardık. İlk aşkınla el ele tutuştuğunda. Sizinkilerin ilk pastane buluşmasında. İlk konserini verdiğin anda. Yani hayatın her anında ferahlatmak için yanında. 80 yıldır olduğumuz gibi.
12: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
13: Şok şok cepte şok.
14: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
15: Her ev güzel istikbal.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
17: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
16: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Bankalarından kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.

0: tam da leslik.
1: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leslik. Sevince.
2: Maç modunu balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz döner lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
3: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın

0: tadı hala aynı.
1: Sen seversin diye aldım.
0: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Ve Kiyasa'da kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Bu salı binde Maret Dana Kangal Sucuk 315 lira. Sek %0,5 yağlı süt 39 lira 50 kuruş.
2: Balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Big Mac'ten Spicy McCrispy'ye McDonald's'tan favori lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
3: Döneri gördüğün an
4: bilirsin taş ayran.
3: Gelsin sütaş ayran.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Karşınızda Arçelik Maxifit.
4: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
5: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Ayrı bir yaz.
11: Abi ne oluyor ya?
12: Açlık basıyor, bir şey yok.
11: Niye basıyor ki?
13: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
11: Nasıl duracak?
12: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
14: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Koçak'la festival.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Anlarsın ya.
2: Söyle beni arasın.
1: Hayır hayır, bir güvenilir
3: bir ajan olabileceğimi kanıtladım zaten. Şimdi sen
1: söyle, ben ileteyim.
2: Peki.
3: Tamam.
1: Ona şunu söyle.
2: Pazartesi günü büroya dönebilir.
1: Gerçekten mi?
3: Ah evet, işte bu harika.
2: Teşekkür ederim.
1: Buna çok sevinecek, teşekkür ederim.
3: Pazartesi biraz zor ama.
1: Yani ben gelemem.
2: Hayır.
3: Bir reklam çekimim olabilir ama işte... Canım neyse, önemi yok.
1: İptal edebilirim.
2: Senden bahsetmiyorum Morgan, sakın gelme.
1: Tamam.
3: Tamam, pazartesi gelmeyeceğim. Rüyamda görsem inanmaz mı?
2: Harika, teşekkür ederim.
1: Tamam, geleceğim. Pazartesi görüşürüz. Kahveni nasıl istersin?
4: İnsanlar Avrupa'ya ilk gidişin nasıldı dediklerinde...
5: Onlara gerçeği söyleyeceğim. Ama kesinlikle sıkıcı değildi.
4: Evet.
5: Şey, ben aslında istediğim her şeyi yapamadım.
4: Öyle mi? Neyi yapamadın? Hayır, dur. Hayır. Hayır.
5: Hayır, aksi çok üzgünüm, sandım ki ikimiz de belki hayır, şey
4: aslında
5: yapacaktım. Yani
4: bu
5: ben
4: göğsümdeki ağrı yüzünden.
5: Tamam, kes hızlanmayı.
3: Merhaba. Bunun yaşandığına çok sevindim. Böldüğüm için de çok üzgünüm ama MI6'daki kadınla konuştum ve bellekle ne yapılacağını o bilir dedi. Bu sefer bende.
5: Bize güvende tutun demiştin değil mi?
3: Evet, yani ben de sonunda onu yuttum. Büyük bir kişisel zaferdi.
4: Bizim onu yok etmemiz gerekiyor.
3: Evet, çıkarttım da edebilirsiniz. Anlarsın ya.
4: Bence patronumla konuşmam gerekiyor.
3: Tamam, sonra görüşürüz. Evet. Doğru, başardık. Evet. Başardık.

0: Bir yıl sonra.
1: Mutlu yıllar.
2: Domo arigato.
1: Tamam, üfle canım, hadi üfle. Güzel, umarım eğlence dilemişsin. Aa, hayır, dur. Bu sadece mikrofon. Gerçi sizi uyarayım. Aklınızı kaybedebilirsiniz. 1, 2, 3, 4 başla. Odin, seninle Tokyo'da olmak gerçekten çok güzel. Benim bir tanecik güzel arkadaşım. Biliyor musun, seni udondan bile çok seviyorum. Japon kelime şakası yapıyorum. Buradaki yakışıklı ramenlerle biraz eğlenmek istiyorum. Şakamı beğendiniz mi? Yoksa çok mu curry buldunuz, ne dersiniz? Odin, seni çok seviyorum. Mutlu yıllar bebeğim.
0: Mutlu yıllar Audrey.
2: Morgan, bunu yapmamalıydın.
1: Ama yaptım bile.
3: Hadi Morgan, vakit geldi.
1: Aa, benim şuna, mayayım şuna bak. Odin'in doğum günü ara ve cevap ver şarkısını söylemem gerek. Ben mutlu dediğinde sen yıllar diyeceksin. Mutlu, mutlu.
3: Audrey, mutlu yıllar.

0: Aslında ben Audrey'yi 15 yıldır falan tanıyorum. O kadar zamanda hiç ilerlemedi. Bir gram bile değişmedi. Onu avucumun içi gibi tanırım. Çok basit biridir. Ve böyle bir şeyi başarabilmek için yeterli kapasiteye sahip değil. Çok iyi dostumdur.
1: Şeyden bahsediyorlardı. Galiba bir adam için yapıyorlarmış.
2: Aa, korkunçtu. Gözlerinin önünde biri ölmüş galiba. Sanırım birinin sevgilisiymiş.
1: Bilemiyorum. Aşk içinmiş galiba.
0: Aynaya bakıp onun arkadaşım olduğunu görmek çok zordu. Böyle durumlarda gerçek kurbanları hatırlamayız. Yani şey arkadaşları. İlk günden beri yanında olan çocukluk arkadaşları. Bu yükü taşıyan insanları. Buna mecburuz, affedersiniz. Bu yükü çok uzun bir süre taşıyacağız.
3: Onlarla konuşabilseydiniz ne söylerdiniz?
2: Onlara biraz akıl verirdim.
1: Bel çantamı geri isterdim.
2: Evet, bel çantamızı verin. Pasaportumu, paramı, parlatıcımı,
1: evet,
2: anahtarımı, telefonumu.
1: Her şeyi.
2: Her şeyi geri verin.
0: Ben Audrey'nin bunu yaptığını düşünmüyorum ama yapmışsa eğer onu affediyorum.
3: Avustralya'dan sizi izleyenlere ne söylemek istersiniz?
2: Harika vakit geçiriyoruz.
1: Hem de nasıl?
2: Merhaba, televizyona çıktık.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
5: Halk Bank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
6: Nasıl mı?
7: Zaman kaybetmek yok.
8: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
5: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Efendim merhabalar, ben Belma Belen. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Değerli izleyenler, güzel yurdumuza adım adım gezmeye ve sizler için gece gündüz yollarda olmaya devam ediyoruz. Bugün yine dop dolu, çok renkli, mükemmel bir bölümle daha karşınızdayız. Efendim her zaman olduğu gibi çayınızı kahvenizi alın, şöyle rahatça arkanıza yaslanın. Eğer hazırsanız programımız tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle hemen başlıyor.
1: Bugün güzel yurdumuzda sizlerle birlikte keyifli bir tura çıkıyoruz. Bu bölümde doğaya ve lezzete doyacaksınız. Sizleri Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı cennetten bir köşe olan Dalyan'a getiriyoruz.
0: Değerli izleyenler, programımız tüm hızıyla, tüm enerjisiyle başladı bile. Efendim ekranlarınızın başından sakın ama sakın ayrılmayın. Sizler için mükemmel bir bölüm hazırladık. Peki şu anda neredeyiz? Efendim şu anda Muğla'nın en güzel ilçelerinden Ortaca'dayız, Dalyan'dayız. Dalyan sıcak, samimi, çok güzel, çok sıcak bir turistik belde. Evet efendim, özellikle yaz aylarında dolup taşıyor. Tatilini burada yapmak isteyenler Ortaca'ya, Dalyan'a adeta akın ediyor. Çünkü burada doğayla tarih buluşmuş durumda. Efendim yeşilin bin bir tonunu, mavinin bin bir tonunu ve tarihi mirasları görebileceğiniz, gözlemleyebileceğiniz mükemmel bir turistik yer. Efendim arkamızda dünyaca ünlü Kanos Kral Mezarları bulunuyor. UNESCO geçici dünya kültür mirasında yer alan Kanos Kral Mezarları ziyaretçi akınına uğruyor. Efendim yerli ve yabancı turistler tarafından Kanos Kral Mezarları büyük bir ilgi görüyor. Ve efendim Kral Mezarları 2500 yıllık bir tarihe ışık tutuyor. Milattan önce 4. yüzyılda dik kayaların, dik yamaçların oyulmasıyla ortaya çıkan Kanos Kral Mezarları görenleri kendine hayran bırakıyor. Evet, gerçekten Ortaca'nın, Muğla'nın, Dalyan'ın tarihine ışık tutan mükemmel kaya mezarları. Efendim krallar için, asiller için, soylular için kayadan oyularak ortaya çıkarılan mezarlar ve değerli izleyenler, bir inanışa göre, antik çağdaki inanışa göre mezarlar ne kadar yüksekte olursa Allah'a o kadar yakın olacağı ve ruhun gökyüzüne o kadar kolay ve o kadar hızlı ulaşacağı düşünülürmüş ve buna inanılırmış. Değerli izleyenler, bakın şu anda arkamızda Dalyan Kanalı var. Gerçekten Muğla'nın en güzel noktalarından biri. Efendim karşı tarafta Köyüceğiz Gölü var. Köyüceğiz Gölü Dalyan Kanalı vasıtasıyla Akdeniz'le buluşuyor. Ve bu su Akdeniz'e dökülüyor. Dalyan Kanalı boyunca bakın kafeler, restoranlar var. Gerçekten burada yapabileceğiniz çok fazla şey var. Geldiğinizde Dalyan Kanalı'nda tekne turu mutlaka yapmalısınız. Bu keyfi mutlaka yaşamalısınız. Efendim Kanos Kral Mezarları ve Kanos Antik Kenti Muğla'nın Köyüceğiz ilçesine bağlı. Ancak en güzel göründüğü, en güzel fotoğraf verdiği yerlerden biri de şu anda bulunduğumuz Dalyan.

0: Efendim şu anda çok özel bir turizm tesisindeyiz. Muğla'nın en güzel ilçelerinden Ortaca'ya bağlı Dalyan'dayız. Burası cennet gibi bir yer. Doğanın sarıp sarmaladığı, adeta her tarafından doğa fışkıran mükemmel bir yer. Efendim özellikle sizlerle buluşturmak, sizlerle tanıştırmak istedik. Gerçekten burası cennet gibi. Hani böyle dünyadan uzak, her şeyden uzak diye tanımlanan yerler vardır ya, işte şu anda tam da o noktadayız. Mükemmel bir kahvaltıyla karşılandık burada. Efendim çok değerli Faruk Bey'in misafiriyiz. Faruk Bey merhabalar.
1: Merhaba efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün misafir etmekle biz size onur duyduk. Mutlu olduk efendim. Dalyan'ımıza hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Faruk Bey, burada olmak çok güzel. Şimdi Muğla turizm anlamında zaten çok özel bir ilimiz. Ama merkeziyle, ilçeleriyle gerçekten turizm anlamında ülkemiz için çok önemli bir değer Muğla. Çok önemli bir renk. Ve Ortaca'da, Dalyan'da gerçekten turistlerin tatil yapmak için, şöyle stres atmak için, dinlenmek için tercih ettiği önemli noktalardan, önemli adreslerden biri. Efendim şimdi Dalyan'ı, Ortaca'yı bilenler bilir. Köyceğiz Gölü Dalyan kanalı vasıtasıyla Akdeniz'e dökülüyor. Şimdi buraya geldik. Efendim Filiz Hanım bize elleriyle mükemmel bir yöresel kahvaltı hazırlamış. Kendisi Hataylı ve kahvaltı gerçekten şahaneydi. Enerjimizi depoladık. Faruk Bey, güne en iyi şekilde başlamanın yolu aslında keyifli bir kahvaltıdan geçer.
1: Kesinlikle efendim.
0: Şimdi o keyfi burada doyasıya yaşadık. Şimdi kahvaltımız şahaneydi ama gelir gelmez biz dedik nereye geldik, nereye düştük? Aman Allah'ım, kahvaltı masamızın arkasından sular akıyor. Dağdan gelen doğal kaynak suyu. Her tarafımızda dağlar, ormanlar, yemyeşil ağaçlar var. Ve o kadar güzel bir yer ki efendim, görüntüler şu anda ekranlarınıza geliyor eminim. Burada çok güzel 3 adet villa var, konsept villa ve 3 adet bungalov ev var, havuz var. Bir turistin aradığı her şey var. Şimdi biraz daha detaylı bilgiyi Faruk Bey'den alacağız. Şimdi Faruk Bey Ankaralı.
1: Evet efendim.
0: Evet Faruk Bey, nasıl oldu burası?
1: Nasıl oldu efendim? Bir tesadüf üzere oldu.
0: Evet. Çok iyi olmuş ama hayırlı olsun.
1: Kesinlikle erken emeklilik oldu bizim için.
0: Evet.
1: Biz bir tesadüf eseri bir arkadaş vasıtasıyla burayı gördük. Bayıldık.
0: Biz de bayıldık gelir gelmez.
1: İnanın gördüğümüz anda, gördüğümüz ve almamız 3 gün içerisinde bütün her şeyimiz bitti. Çok güzel bir konseptteyiz.
0: Evet.
1: İki dağın arasında arkamız Okçular Tepesi, ön tarafımız Dalyan Vadisi. 3 tane villamız ve 3 tane bungalovumuz var efendim. Villalarımız 12 kişilik, bungalovlarımız 6 kişilik efendim. Her birinin kendine ait havuzu var. Kendine ait şark köşeleri var efendim. Kamelyalar var, localar var, ateş çukurları var, salıncaklar var, çocuk oyun alanları var efendim. Bir de ortak kullanım alanlarımız var efendim. Ortak kullanım alanında çok güzel gündüz ve gece iskelemiz var efendim.
0: Evet.
1: Çok güzel bir platformumuz var efendim. İskelemize bağlı şelalelerimiz var efendim, iki tane.
0: Evet.
1: Oturma alanlarımız, kahvaltı alanlarımız var efendim. Misafirimiz gelip çok güzel kahvaltısını hazırlayıp kendi kahvaltısını yapabileceği alanlarımız var. İkram ettiğimiz çayımızdan, kahvemizden, Türk kahvemizden, filtremizden veya limonatamızdan içtiği alanlar var efendim. Burada akşam sineması oynatabildiğimiz alanlarımız var.
0: Çok keyifli.
1: Evet efendim.
0: Son derece konforlu villalar. Özellikle çok kalabalık aileler için, arkadaş grupları için değil mi?
1: Tabii ki.
0: 12 kişinin kalabileceği villalar ve içerisinde 6 tane banyo var.
1: 6 banyo, 6 lavabo ve Osmanlı hamamımız var efendim.
0: Hamam var. Düşünebiliyor musunuz? Villanın içerisinde hamam var. Son derece konforlu ve özellikle döşenmiş, dizayn edilmiş. Şimdi Faruk Bey zaten işinde çok titiz. Yani burada her türlü detay düşünülmüş. Başımızı nereye çevirsek böyle ayrı bir güzellik var, ayrı bir detay var. Efendim, şimdi buraya gelmek için aslında çok fazla neden var. Faruk Bey, şunu da belirtmek istiyorum. Şimdi burada kahvaltı ve yemek hizmeti yok. Konaklama hizmeti var. Ama şimdi kahvaltı ve yemek hizmeti vermeye zaten gerek yok. Çünkü villaların ve bungalov evlerinin içerisinde mutfak var.
1: Kesinlikle efendim. Çok geniş bir mutfağımız var.
0: Evet. İsteyen malzemesini alıyor. Kendisi yapıyor. Efendim yemeğini, kahvaltısını kendisi hazırlıyor. İsteyen de böyle aşçı hizmeti.

0: hizmetinden faydalanıyor. Profesyonel aşçılarımız misafirlerimiz için yemek hazırlıyor, kahvaltı hazırlıyor.
1: Size kısaca anlatmak isterim efendim. Profesyonel aşçılarımız gelecek misafirimizin şeyine bağlı olarak kahvaltıyı saat kaçta istiyorsa, yemeklerini kaçta istiyorsa saat belirtmesine, yemek belirtmesine karşı sabah villanın içerisinde bulunan mutfağımızda hazırlıklarını yapıyor. Havuz başında kahvaltı alanı, yemek alanlarında istediği yemeği, kahvaltıyı, mangalı, balığı, eti, istediği ne yemek varsa üç öğün yemeğini hazırlıyor, içeceğini hazırlıyor. Denize gidecek olan arkadaşlarımız ve misafirlerimiz için deniz alanları, deniz yiyeceklerini, içeceklerini hazırlayıp onları uğurluyor. Yani yeni gelen misafirlerimizin, bayanlarımız hiçbir şey elinde değmiyor efendim. Bu başlıktan yemeğe kadar her şeyini bizim arkadaşlarımız hallediyor. Burada en önemli şey şu efendim, şunu oluşturmaya çalıştık. Gelen bayanlar da tatil yapıyor burada. Bu tür arkadaşlarımız bilir ki villaya gelen yerlerde genelde bayanlar tatil yapma fırsatı bulamazlar. Biz özel ahçı hizmetiyle bayanların da tatil yapmasını kolaylaştırdık efendim.
0: Faruk Bey, kadınlarımız zaten bütün yıl işten güçten bakıyorlar. Yani çalışan kadın da ev kadını. Sonuçta çalışan kadınlarımız da eve geliyor. İşte yemeğini yapıyor, bulaşığını, çamaşırını, ütüsünü yapıyor falan. Kadınlarımızın işi kolay değil. Kadınlarımız baş tacı ve tatil döneminde de gerçekten burada kadınlarımıza dinlenme fırsatı sağlanmış. Şimdi mükemmel bir konaklama, hijyenik bir ortamda, mükemmel bir doğanın içerisinde. Bakın arkamızdan doğal kaynak suyu akıyor. Yukarılardan akıyor. Sığıl ağaçlarının altındayız ki çok özel ağaçlar dünyada iki yerde bulunuyor. Bu coğrafyada ve bildiğim kadarıyla Kanada tarafında. Bakın dışarısı çok sıcak ama burası o kadar serin ki, o kadar keyifli ki. Ve bu su dağdan gelen doğal kaynak suyu hemen ileriden geliyor. Bakar mısınız ortamımızın doğallığına, güzelliğine. Buradan geliyor dağdan doğal kaynak suyu. Nereye akıyor?
1: Köyceğiz Gölü'ne, Dalyan Kral Mezalanoğlu'ya akıyor efendim.
0: Tamam.
1: Oradan da denizimize birleşiyor efendim. Akdeniz Ege Denizi ile birleşip bizim bütün topraklarımıza yayılıyor efendim. Ege'nin Muğla'nın tam ortasındayız. Çölek etrafımızda döndüğümüz zaman Göce'ye, Fethiye'ye, Akyaka'ya, Marmaris'e
0: her çok yakın mesafedeyiz. Her yere gitsinler gelenler.
1: Köyceğiz'e çok yakın mesafedeyiz.
0: Köyceğiz 15 dakika.
1: Kesinlikle efendim. Yani biz öyle güzel bir yerdeyiz ki başımızı kaldırdığımız zaman istediğimiz yere, misafirimiz istediğini yere çok yakın kısa mesafelerde ulaşabiliyor efendim.
0: Bu çok önemli. Kesinlikle. Çok önemli bir avantaj. Yani etrafınızda turizm anlamında marka olmuş yerlerin olması, ilçelerin olması, mahallelerin olması çok önemli. Zaten bu saydığımız adresler ülkemizin turizm anlamında en popüler yerleri. Faruk Bey'in enerjisi çok iyi, çok güler yüzü.
1: Çok teşekkür ederim efendim.
0: Ve buraya gelen misafirleriyle, bizimle ve burada konaklayan misafirleriyle böyle bizzat tek tek titizlikle ilgileniyor. Sabah herkese günaydın diyor.
1: Çok
0: hallerini, hatırlarını soruyor. Gerçekten bu çok önemli.
1: Bu konuda ekip arkadaşlarımı ayırt etmek istemem. Hepsine çok çok teşekkür
0: Hepsi
1: ediyorum.
0: Hepsi çok değerli.
1: Hepsi de çok kıymetli arkadaşlarım. Hepsi de güler yüzlü, tatlı dilli. İşini ehliyle yapan, insana kıymet vermeyi değerdeyiz. İnsanlara hizmetin halka hizmet, hakka hizmet olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden her gelen misafirimizi kahveyle, çayla ikram edip uğurlandırmak bizim görevimiz efendim.
0: Çay, kahve sınırsız alıyorsunuz.
1: Evet,
0: havuzunuz var, havuzunuza giriyorsunuz. Bakın fotoğraf almak için, video almak için çok güzel alanlar var. İşte burada oturuyorsunuz, sallanan koltuğunuzda fotoğrafınızı alıyorsunuz. Güneşlenin, suyun içerisinde balıklar var. Balıklara ekmek atın, çok keyifli. Efendim ben de onu yapacağım birazdan.
1: Ördeklerimizi besleyebilirsiniz efendim.
0: Evet, ya tamamen doğal bir ortam. Bakın ördek sesi, kuş
1: kedilerimiz
0: sesi,
1: var,
0: suyun sesi, kediler var, yavru kediler.
1: Evet, kuşlarımız var, tavuklarımız var. Doğayla, hayatla işteyiz efendim.
0: Faruk Bey, ömre bedel. Burada
1: çok
0: olmak insanı dinlendiriyor. Ne şanslısınız. Her gün böyle bir turizm tesisinde, böyle bir turistik yerde uyanmak. Bu tertemiz havayı solumak ayrıcalık. Tarımsal anlamda da çok önemli bir coğrafya. Bakın masamızdaki işte domatesler, salatalıklar, sebzeler, meyveler bunların hepsi burada yetişen ürünler. Tamamen doğal, sağlıklı bir beslenme söz konusu ve zeytinlerini zaten kendileri
1: kendi
0: basıyor.
1: Kendi imalatımız efendim.
0: Börekler şahaneydi
1: kendi,
0: yalnız.
1: Elif Hanım'ın Filiz Hanım'a teşekkür ederim.
0: Filiz Hanım'ın ellerine emeğine sağlık. Bizi mükemmel bir kahvaltıyla ağırladılar. Ekmeklerimiz doğal ekmekler, sebzelerimiz, meyvelerimiz hepsi buradan. Daha ne olsun, doğal bir ortam, mükemmel bir tesis, mükemmel bir doğa. Muğla'nın en güzel ilçelerinden Ortaca'ya bağlı Dalyan'dayız.
1: Bizim villalarımız gerçekten büyük efendim.

0: Yani Muğla'da aradığınız zaman sayıda bulabileceğiniz yerlerden.
1: Evet, evet, çok değişik konsept. Evet, Beyaz TV ekranları başında şu anda herkes keyifli bir hafta sonunda çayını kahvesini almış bizi izliyor. Eminim herkes burada olmak istiyor. Efendim çıkın çıkın gelin.
0: Bekliyoruz efendim.
1: Yani Temmuz ayındayız. Turizm sezonu hareketli, kıpır kıpır. Tatil kentleri, beldeleri dolmaya başladı. Hatta doldu taştı, hemen yerinizi ayırın. Bu arada efendim tesisi etiketledim. Bölümün altında hangi tesis olduğunu görebilirsiniz. Zaten burada olduğumuz süre içerisinde de fotoğraf, video olacak. O kadar çok alan var ki sosyal medyada bol bol fotoğraf, video paylaştık. Faruk Bey, davetiniz için, misafirperverliğiniz için, Dalyan'ın, Muğla'nın turizmine kattığınız değer için ben sizi tebrik etmek istiyorum. Burada olmak çok güzel. Yolunuz açık olsun.
0: Teşekkür ederim.
1: Yolunuz zaten açık.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Her zaman sizi ve sizi sevenleri bekliyoruz efendim.
1: Değerli izleyenler, bakar mısınız ortamımızın güzelliğine? Efendim sığla ağaçlarının altındayız. Doğal kaynak suyunun hemen yanı başındayız. Suyun içerisinde balıklarımız var. Buz gibi bir su. Burası püfür püfür esiyor. Ördeklerimiz var, kedimiz, köpeğimiz, her şeyimiz var. Ekmeğimi aldım. Şimdi balıklara ekmek atıyorum. Bakın tamamen doğayla iç içe mükemmel bir tesis. Faruk Bey'le geldik, balıkları besliyoruz. Faruk Bey, ne balığı bunlar?
0: Alabalık var efendim, kefal var efendim, sazan var efendim, lapa balığı var efendim burada.
1: Evet, lapa balığı,
0: evet,
1: değişik.
0: Efendim. Evet efendim.
1: Efendim buradan balıklar taze taze tutuluyor.
0: Her gün misafirlerimiz, kendimiz özellikle besliyoruz efendim.
1: Evet, burada zaten burada balık yenmeli, mutlaka yenmeli. Böyle zeytinyağlılar yenmeli, zeytin, zeytinyağı cenneti. Bakın, of of of.

0: Ve şimdi de gastronomi şehri Adana'da mükemmel lezzetlerle buluşmaya hazır mısınız? Buyurun efendim.
1: Değerli izleyenler, programımız Gastronomi Şehri Adana'da tüm hızıyla keyifli keyifli lezzet dolu devam ediyor. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda Türkmen başındayız, kuyunun başındayız. Değerli izleyenler, birazcık böyle tekerleme gibi oldu ama şimdi Adana deyince, gastronomi deyince hepinizin aklına eminim kebap geliyordur, işte ciğer geliyordur. Şimdi Adana mutfağı lezzetli malum, ancak efendim biz şu anda Büryan Kuyusu'nun başındayız. Benim çok sevdiğim kardeşim, Adana'da büryanın, kebabın, duayen ismi Cihangir'in misafiriyiz. Türkmen başındayız. Cihangir, merhabalar.
2: Merhabalar, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, teşekkürler. İyiyiz. Adana sıcak.
2: İnanılmaz sıcak.
1: Isınmaya başlamış yine. Bildiğimiz Adana efendim, klasik Adana. Burada da Siirtli Bedri ustamız var. Evet efendim, şimdi Cihangir de Siirtli ama yıllardır Adana'da lezzet dağıtıyor. Şimdi birçok şubeyle hem Adana'da hem de Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veriyor. Onu bilmeyen yok. Sosyal medyada zaten önemli bir figür, çok tarz bir figür. Türkiye'nin en tarz kebapçısı benim çok değerli kardeşim. Kuyunun başındayız. Ne yapıyoruz şimdi?
2: Ben 3 saat önce attığımız kuzuları bir güzel ustamız kapattı, harç yaptı. Yaklaşık 3 saat geçti. Şimdi pişme süresi doldu. Ustamız şimdi harçları tek tek bir usta gibi, inşaatta çalışır gibi malayla kaldıracak. Biz ondan sonra kapağı açıp büryanı içeriden çıkartacağız.
1: Cihangir, bu iş çok zor.
2: Tabii. Emek şimdi, istiyor ya. Emek isteyen her iş öyle olur.
1: Şimdi her zaman söylüyorum, kebap yapmak bir sanat, işte yemek yapmak, tatlı yapmak sanat ama bu iş hakikaten hem sanat hem de çok zor bir iş. Bakın 3 saat öncesinde sabahın erken saatlerinde kuyuya etler bırakılıyor. Ne eti? Etimiz?
2: Kuzu. Erkek kuzu eti. Siirt, Van, Bitlis yöresine ait.
1: Evet.
2: Kuzularımızı güzelce biz asıyoruz. Kapağı kapatıp her sabah bu şekilde harç yapıyoruz.
1: Evet, 3 saat pişti. Ağır ağır yağları aka aka. Of of of.

0: istiyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum. İşte büryan bu. Lezzet bu. Cihangir, bu ne bu?
1: Bu efsane büryan.
0: Şahane
1: bu işte.
0: Bir görüntü. Ne yapıyoruz?
1: Büryanın en dibine biz kazana indirdik. Kemikli büryanları kazanın dibine koyduk. Kemiksiz büryanları da böyle bir güzel astık.
0: Evet.
1: Şimdi halat yardımıyla biz bunu yukarı çekip...
0: Evet. Adana'da, Cihangir'de mükemmel görüntüler. Mükemmel görüntüler, mükemmel lezzetler.
1: Gerçek kuzu bu.
0: Şu anda herkes burada olmak istiyor. Çok fenayız Cihangir. Vallahi herkes burada olmak istiyor. Bakın yağları akıyor sıcak sıcak. Ne yapıyoruz şimdi?
1: Şimdi alıp bunu büryan tezgahımızla gram usulü, gramaj usulü, yarım kilo, bir kilo, 250 gram, bir porsiyonla 150 gram şeklinde servis yapıyoruz. Kemikli isterse kazanın dibinde kemikli olarak veriyoruz. Kemikli evet. Büryanda 300 gram, kemiksiz büryanda 150 gram. Kemiksiz derken de bu şekilde verebiliyoruz.
0: Evet efendim, bakar mısınız? Tablo gibi, gerçekten tablo gibi. Verilen çok büyük bir emek var. Şimdi büryan masanıza geliyor. Afiyetle yiyorsunuz ama afiyetle yiyene kadar ustalarımız tarafından verilen çok büyük bir emek var. Yani şu anda burada olmak bile, çekim yapmak bile bu sıcakta inanılmaz zor. Şimdi o halde Cihangir, büryanımızı servise hazırlayalım.
1: Tamam.
0: Bakalım ben. Efendim sunumda yanında neler oluyor, nasıl yeniyor, servise nasıl hazırlanıyor? Evet Cihangir, ne yapıyoruz şimdi?
1: Şimdi kemiksiz büryanı yerine astık. Aşağıda bekleyen bizim kazanda kemikli büryanımızı çıkartmak için galaskamızı boşa düşürdük.
0: Tamam.
1: Şimdi ustamız galaskaya aşağı indirecek.
0: Yağları akmış etlerimizin, kazanımızı alıyoruz. Yani bunun için de bayağı bir böyle kuyu inşa etmek lazım,
1: tabii,
0: sistemi oluşturmak lazım.
1: Tabii.
0: Yani bunun suyuna ekmeği, pideyi bandır bandır ye.
1: Kesinlikle ben bandım. Ben bandım.
0: Mükemmel. Değerli izleyenler, şu anda Adana'da tam bir lezzet çöleninin, tam bir lezzet geçidinin içindeyiz. Efendim yıllardır ama yıllardır Siirt'in büryanını Adana'da yapıyor ve Cihangir gerçekten lezzet dağıtıyor. Adanalılar çok şanslı, Adana'ya gelen misafirler, turistler çok şanslı. Çünkü Siirt'in lezzeti dillere destan, coğrafi işaret almış, o hepinizin çok sevdiği, hepimizin çok sevdiği büryanını Adana'da yeme imkanına sahipler. Cihangir, şimdi... Kuyudan büryanımızı çıkardık. Buraya geldik. Yine böyle evet. Çengeli astık.
1: Ne yapıyoruz şimdi? Burada porsiyon usulü. Bir porsiyon 150 gram. Kemikli olursa 300 gram. 250 gram, yarım kilo ve 1 kilo şeklinde misafirlerimiz siparişlerini veriyor. Ustamız da ona göre yani gramaj usulü kesip tartıp ondan sonra sadece tuz atarak servis haline getirip ikram ediyoruz.
0: Yani ben şu anda hayran hayran büryana bakıyorum. Bedri ustam, ellerine sağlık. Yoruldun mu?
2: Tekrar hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
2: Yok, yorulmadım. Hala yorulmadım. Bizde yorulma denen bir şey olmaz. Yeter ki iş olsun ve işinizi severek yapıyorsanız yorulmazsınız.
0: Herkesin işi, herkesin uzmanlık alanı. Yıllarını vermişler. Çok değerli ustalar. Hadi o zaman ustam, hazırlayalım sunuma.
2: Tabii. Hemen şöyle kemiksizden başlayalım. Şöyle göğüs üstü dediğimiz, Arapçadan kaşida diyoruz buna. Bana göre en lezzetli yeri burası. Tabii Cihangir Bey'e de göre en lezzetli.
0: Cihangir, burası mı?
1: En lezzetli, en güzel yeri.
0: Ya daha. Görüntüler şahane ama can dayanmaz. Can dayanmaz. Valla şu anda herkes Beyaz TV ekranları başında izliyor. Adana'ya gelir gelmez soluğu sende alacak Cihangir.
1: Şu güzelliğe bakar mısınız?
0: Evet Cihangir, pidemizin özelliği var mı?
1: Bu, evet, bu bizim zaten büryan ekmeğimiz.
0: Evet.
1: Ustamız ona göre ayarlıyor.
0: Pamuk gibi yumuşacak.
1: Biraz daha, evet, tenden etli bir ekmek.
0: Şimdi üstündekiler yağ mı?
1: Yok, kaşıka diyoruz biz ona.
0: Ne demek o?
3: Hafif yağlı.
0: Hafif yağ ama çok güzel.
3: Kabuklu tarafta efendim.
0: Nar gibi kızarmış.
1: Şimdi buna sadece deniz tuzu sadece attık mı?
2: Herhangi bir tatlı maddesi kullanmıyoruz. Yağ, tuz, baharat yok. Sadece satışında gördüğünüz şekilde sadece tuz serpiyorum üstüne. Başka herhangi bir şey kullanmıyoruz efendim.
0: Mükemmel, mükemmel. Tamam mı, hazır mı?
2: Bu hazır, hazır efendim. Şimdi de size şöyle sunum olarak bir de kemikli hazırlayayım efendim.
1: Şöyle kemikli isteyenlere.
0: Evet, isteyene kemiksiz, isteyene kemikli. Yani benim tercihim kemiksiz.
2: Gerdan efendim.
0: Gerdan. Kemiklisinden, kazandan aldığımız.
1: Kemikli vazgeçemiyorum Berva Hanım.
0: Senin en sevdiğin kemikli. Hangisi? Kemikli.

0: işin ustası kemikli dede. İkisi de çok lezzetli. Evet. Of, lokum gibi. Bakın hemen ayrılıyor etinden. İşte bu et bu. Kuzu eti bu. Lezzet bu. Büryan bu.
1: Şu da inciğimiz efendim.
0: Ay, Bedir ustam. Valla 3 saat piştikten sonra o etler lime lime lokum gibi oluyor. Kemiğinden ayrılıyor. Öyle hiç uğraşmaya falan gerek yok. Peki Cahir, bunlar kaç evet. kişilik?
2: Şu an ustam yarım kilo yapıyor.
0: Tamam.
2: Yarım kilo kemiksiz.
0: Kaç kişilik onlar?
2: Bunlar 2 kişi, 3 kişilik.
0: Doyar.
2: 2 kişi
0: rahat ya, doyar. Kişi rahat doyar.
1: Şu şekil 4 kişilik efendim.
0: Yani hiç baharat olmadan sadece kuzu aynen. etiyle, aynen. şu pideyle ve tuzla bu lezzeti tamam, sağlamak
1: doğal olarak
0: inanılmaz.
1: Herhangi bir katkı maddesi yok. Gördüğünüz şekilde kuyuda da mesela el değmeden pişiyor efendim. Katkısız.
0: Vallahi mükemmel. Etlerimiz nereden?
2: Siirt Van Bitlis yöresine ait etlerimiz.
0: Doğu Anadolu'nun etleri de zaten
2: bir başka oluyor.
0: İnanılmaz lezzetlidir. Efendim o bölgenin, o coğrafyanın mis gibi doğasında yetişen, beslenen, büyüyen hayvanların etleri buraya geliyor. Adana'ya sizler için itinayla geleneksel yöntemlerle 3 saat kuyuda ağır ağır pişiyor. Ondan sonra sunuma hazırlanıyor. Şimdi Bedir Ustam, ellerine emeğine sağlık. Bakın helal et, yorduk seni.
1: Afiyet şeker olsun efendim. Yani, herkesi bekleriz efendim.
0: Vallahi hani
1: Siirt'e gitmeye gerek yok artık. Adana'daki ve Mersin'deki
0: kesinlikle
1: Siirt hemşehrilerimiz buraya uğrayabilirler efendim.
0: Yani Adana'ya herkes gelenler, de çevre illere gelenler büryan yemek istiyorlarsa işte Cihangir burada. Efendim kuyuda başlayan yolculuğumuz işte burada sunumu hazırlayarak devam etti. Şimdi her zaman olduğu gibi Cihangir'in mükemmel bir sunum masası bizi bekliyor. Aslında sizi bekliyor. Orada neler var neler, tam bir lezzet çöleni. Cihangir her zaman olduğu gibi masamızı donattı. Çekim için, sizin için mükemmel bir masa hazırladı. O halde ne yapalım? Masamıza geçelim. Efendim sohbetimize, lezzet çölenimize orada devam edelim. İzleyenler, programımız Gastronomi Şehri Adana'da tüm hızıyla devam ediyor. Efendim keyifler yerinde, nasıl olmasın, tam bir lezzet şöleninin içindeyiz. Efendim mükemmel bir masanın başındayız. Adana'da Cihangir'deyiz. İşte Cihangir'le yaptığımız çekim masaları her zaman böyle. Her zaman dört dörtlük, her zaman tablo gibi, her zaman kartpostal gibi. Cihangir, ellerine emeğine sağlık. Sana, ustalarımıza, şeflerimize, hepsine çok teşekkür etmek istiyorum.
2: Çok
0: güzel ağırladınız ve masanın yine hakkını vermişsin.
2: Biliyorsunuz Berna Hanım, biz işimizi seviyoruz. Sevdiğimiz için de en güzel şekilde ürünlerimizi gösteriyoruz insanlara.
0: Şimdi Cihangir, sunum önemli. Lezzet kesinlikle önemli ama sunum çok önemli. Çok hem göze hem de damağa hitap etmesi gerekiyor masaların, yemeklerin. Şimdi Türkiye'nin her yerinde aslında çekimlerde örnek gösterdiğimiz bir masa. Gerçekten bu işin hakkını veren bir isim.
2: Adana'da iki tane şubemiz var. Mersin, Osmaniye ve Trabzon. 19'da 3 tane franchise. Evet,
0: artmaya devam ediyor.
2: Artmaya devam edecek tabii.
0: Şimdi efendim Cihangir'in şubeleri her zaman çok kalabalık. Şu Adana'da zaten sürekli çekim yapıyoruz. Mersin'de yaptık. Yeni açılmasına rağmen inanılmaz bir kalabalık vardı. Çünkü senin ismin var.
2: Teşekkür ederim.
0: Bir yenilik yaptı. Evet. Ne yaptık?
2: Kiloluk konsept yaptık Berna Hanım. Evet. Şöyle bir kilo Adana kebap yaptık.
0: Evet.
2: Bir kilo Adana'da 7 şiş. İsterse 3 kişi, isterse 5 kişi, isterse 10 kişi aileler gelsin, otursun, kilo kilo kebap yesin istedik.
0: Evet.
2: Bununla beraber kiloluk ciğer yaptık. Kiloluk kuşbaşı, pirzola, tavuk şiş, kuzu sarma, hepsinden böyle kilo kilo insanlar yesin dedik. Bol bol et yesin dedik.
0: Evet.
2: O yüzden kiloluk konsepti yaptık ve çok da tutuldu. Bunun yanında kiloluk lahmacun yaptık, kiloluk büryan da yaptık. İnsanlar çok sevdi. Aileler artık, geniş aileler artık ağırlamaya başladık.
0: Cihangir, masamızda neler var?
2: Masamızda zırh kebabımız var. Şöyle göstereyim. Yağlı karamız var. Kuzu sırtımız var.
0: Şöyle yavaş yavaş.
2: Tabii, kuzu sırtımız, yağlı karamız. Şöyle güzel kaburgamız var. Şöyle löp etimiz var.
0: Evet.
2: Lokum etimiz. Şöyle güzel kuşbaşımız var, buttan yaptığımız. Kalem pirzolamız var. Yine tamam. Kilo kilo tabii.
0: Evet.
2: Bu tarafta çiğ köftemiz, ciğerimiz, işte porsiyon büryanlığımız var mesela. Of. Yarım kilo, bir porsiyon 250 gram, bir kilo şeklinde
0: evet.
2: büryanlarımız var. Yine burada ciğer, Adana lahmacunumuz var mesela Belma Hanım. Anam babam usulü olur soğanlı.
0: Evet.
2: Burada da sarımsaklı Antep lahmacunumuz var.
0: Evet.
2: Şöyle porsiyon kebabımız, Adana kebabımız.
0: değerli izleyenler, şov başlıyor. Of of of, sosyal medyada, Instagram'da her zaman izlediğim müthiş şov şu anda bana yapılıyor. Masamız şahane, dumanlar yükseliyor. Cihangir, bu ne?
2: Bu zır.
0: Zır mı?
2: Evet,
0: çok büyük.
2: Adana kebap yaparken biz kullanıyoruz.
0: Evet, misafirler ne yapıyor bunu görünce?
2: Şok oluyorlar.
0: Valla ben bir korktum. Evet efendim, şahane bir şov, şahane bir güveç, şahane bir lezzet dumanı üzerinde tütüyor. Evet efendim, hamurumuzu, yufkamızı aldık. Cihangir, bu ne?
2: Bizim lokum dediğimiz böyle et tavamız.
0: Adana et tavası.
2: Adana et tavası.
0: Güveç mi, tava mı?
2: Et tava diyoruz biz buna.
0: Et tava. Evet. Efendim, ben bunun tadına bakmaz mıyım? Bakın masamızın tamam. Güzelliğine. Dumanlar her tarafı kapladı. Dekor şahane. Cihangir şahane. Valla ben de şahaneyim. Keyfim yerinde. Şöyle hemen tadına bakayım. Aslında bunun lütfen hakkını böyle çatalla, bıçakla, kaşıkla falan hakkı veremezsiniz. Cihangir, bunu nasıl
2: aslında
0: yiyelim?
2: Bunun hakkı.
0: Evet.
2: Şöyle üzerine bir lavaş olacağız.
0: Et, balık, kelle, bunlar şöyle yenir hele. Sen göster.
2: Şunun hakkı şudur.
0: Tamam, şöyle yiyelim.
2: Şöyle atıyoruz üzerine.
0: Kibarlığın lüzumu yok.
2: Gerek yok. Şöyle güzelce sokumuzu yapıp.
0: Sokumuzu yapıyoruz. Evet.
2: Şöyle güzel, afiyetle yiyoruz.
0: Böyle çok sıcak.
2: Ama
0: çok,
2: çok
0: sıcak.
2: Sıcak.
0: Can dayanmaz. Aşırı
2: kesinlikle
0: iyi.
2: Çok güzel ve çok lezzetli.
0: Cihangir, aşırı iyi. Tebrik ediyorum. Şimdi efendim, daha önce et tavanın tadına tabii ki baktık. Cihangir'de çekiminde yaptık. Ama yani bu şov özellikle son dönemde, son aylarda Instagram'da müthiş ses getirdi.
2: Ses getirdi.
0: Çok
2: evet,
0: beğenildi.
2: Çok da beğenildi. Güvecimiz de çok beğenildi. Gelen misafirlerimiz bir saat önce sana arayıp siparişini verip bizler de hazırlıyoruz onlara göre.
0: Yani her zaman diyorlar ki hayat size güzel. Evet, şu anda evet, tam da o noktadayız efendim. Adana'da hayat bize güzel. Çünkü zaten güzel olmaması mümkün değil. Aslında Cihangir'in bir lafı var. Adana'da ne yapılmaz?
2: Adana'da iki şey yapılmaz.
0: Ne? Bir, nedir o?
2: Bir, rezim yapılmaz. İki, kardan adam yapılmaz.
0: Çok güzel. Adanalı ne yemezse yaşayamaz?
2: Kebap yemezse yaşayamaz.
0: Tabii ki. Cihangir. Ellerine emeğine sağlık. Sana, ekibine teker teker teşekkür etmek istiyorum.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Beyaz TV ekranları başında şu anda herkes evlerinde ya da her neredeyse çayını, kahvesini almış. Keyifli keyifli bizi izliyor. Adana'yı izliyor. Şu anda burada olmak istiyor. Ve eminim ilk fırsatta, ilk uygunluk durumlarında buraya gelecekler.
2: Bizler de onları ağırlamak
0: can
2: istiyoruz.
0: Evet. Ne söylemek istersin?
2: Herkese mutlaka Cihangir Kebap şu bölümüne bekliyorum. Evet. Bu lezzetlerin tadına bakın derim yerinde.
0: Evet. Mersin,
2: Trabzon, Osmaniye ve Adana.
0: Adana. Çıkın gelin. Ustalarımızın ellerine sağlık. Sağ yiyenlere afiyet olsun.

0: Adana'ya gidek mi, kebabından yiyek mi, şalgamından içek mi? Hadi kardeş gel gidek. Evet değerli izleyenler, programımız Gastronomi Şehri Adana'da lezzet dolu devam ediyor. Efendim Adana söz konusu olduğunda kebabı, ciğeri, şırdanı, turşuyu, şalgamı, halka tatlıyı ve diğer lezzetleri tabii ki konuşmak lazım. İşte efendim Adana'da şalgamın, turşunun duayen ismi, en başarılı ismi İlhan Usta'mızla birlikteyiz. Aynı zamanda çok değerli dostumuz. Evet. İlhan Usta merhabalar.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsın?
1: Çok şükür, siz nasılsınız?
0: Bizlerdeyiz. Neredeyiz?
1: Kuruköprü'deyiz.
0: Kuruköprü'deyiz.
1: Günep İş Merkezi altındayız.
0: Evet.
1: Herkes İlhan Usta'yı bekliyoruz.
0: Evet, efendim.
1: Çıkın çıkın gelin diyoruz.
0: Adana'nın en eski yerleşim yerlerinden evet. birindeyiz. İlhan Usta'm, şimdi çeşit artmış.
1: Evet.
0: Turşular şahane, şalgamlar şahane. Hele böyle sıcak yaz günlerinde buz gibi şalgam nasıl güzel gidiyor, nasıl güzel gidiyor. İşte tam da o noktadayım. Şimdi çeşit artmış turşu da.
1: Evet evet, çeşit artmış. Ne yapıyoruz
0: şimdi? Ne yapıyoruz şimdi? Bitmiş şalgam.
1: Evet, bitmiş şalgamımızı dolduruyoruz efendim.

0: Of of of, evet. İşte Adana'nın sıkın, gerçeği. Adana'nın gerçeği, Adana'nın olmazsa olmazı. Ya bu Adana halkı ne çok seviyor şalgamı.
1: Evet.
0: Ham maddesi nedir?
1: Ham maddesi havuç efendim.
0: Havuç, tamam. Bak,
1: mor havuç efendim.
0: Mor havuç.
1: Onun yanında bunun çelemi var.
0: Tamam.
1: Bunun mayası var, evet. Azlanması var. Ya her şeyi doğal yapıyoruz. Bak, çok
0: çelem
1: şeyler var.
0: Çelem nedir?
1: Çelem turfa benzer. Ha. Ama turp değil.
0: Şimdi efendim şöyle şalgamımızı içelim. Ondan sonra bir serinleyelim. Adana, evet. Havalar ısındı artık.
1: Önce
0: ondan sonra böyle turşulara geçelim.
1: Elma halma bir bardağı ikram edelim.
0: Yalnız içinde o havuç varken, kırmızı havuç, o şalgamı içmek çok zor. Ben
1: o zaman şöyle yapıyorsun.
0: Ben her zaman çekimde aldırıyorum onu. Tamam, sen
1: önce şalgamı
0: onu bir gösterelim
1: içir.
0: Ama. Onu bir gösterelim.
1: Şalgamı iç, havucu daha sonra verelim.
0: Afiyetle şöyle sizin için İlhan Usta'mızın Adana'nın şalgamına.
1: Afiyet olsun.
0: Ben bu şalgamı içerken ya da böyle yanına yaklaşırken üzerim leke olacak diye korkuyorum, kırmızı kıl. Senin oluyor mu?
1: Leke işte. Leke yapmaz doğal. Rahat ol.
0: Yani ustanın elinde böyle ne bileyim yağ olması, şalgam ustasının üzerinin leke olması.
1: Şalgamcı çok... olduğumuz belli olsun.
0: Tabii yani. Tabii.
1: Aynen.
0: İlhan ustam, çok samimi söylüyorum. Çok iyisin.
1: Estağfurullah. İşimizi yapıyor ya. İşimizin gereği bu.
0: Bu nedir?
1: Bu da şalgamın acısı.
0: Tamam. İsteyene acı, isteyene tatlı.
1: Tabii tabii, isteyene acı,
0: tamam.
1: Evet bak.
0: Şimdi turşu yazın mı çok yeniyor, kışın mı?
1: Kışın.
0: Kışın yeniyor. Yazın da yeniyor mu?
1: Tabii ama yaz kış sürekli yeniyor. Ama kışın tüketim olarak insanlar biraz daha fazla tüketiyor.
0: Evet İlhan ustam, çeşit artmış.
1: Evet.
0: Neler var?
1: Sana bir karışık hazırlayayım şimdi.
0: Bana karışık hazırladım. Evet. Merak ettim. Şu nedir mesela?
1: Bu kayısı.
0: Kayısının turşusunu, evet, mu yaptın?
1: Bak. Evet.
0: Kayısının turşusunu mu yaptın?
1: Tabii,
0: bu turşu mu?
1: Bu turşu.
0: Kayısının turşusunu yap. Başka neyin turşusunu yaptın?
1: Efendim şöyle bak, atayım bunu. Bu kayısı.
0: Ya İlhan ustamız burada her şeyin turşusunu kuruyor.
1: Ama mevsimine göre.
0: Tamam. Benim de turşumu, evet, kurma.
1: Anladım.
0: Tamam, bulduğu her şeyin turşusunu kuruyor.
1: Efendim çağlamızı atıyoruz. Erik.
0: Evet.
1: Erikimizi atıyoruz.
0: Evet.
1: Evet, sarı havuç.
0: Mükemmel.
1: Sarı havuç. Mor lahana.
0: Evet, lahana turşusu candır, şifalıdır, evet, lezzetlidir, faydalıdır. Evet.
1: Beyaz lahana.
0: Faydalı olan beyaz lahana mı, kırmızı lahana mı?
1: İkisi de faydalı.
0: İkisi de faydalı. Benim, evet, turşularımın hepsi faydalı diyor.
1: Evet.
0: Ya bu görüntüler şahane, evet, İlhan ustam. Zaten evet, atıyorsun
1: Ankara
0: sosyal. Ay ver, aynen, ver sen bir tane, ver sen bir tane şöyle.
1: İşte yerli salatalığımız.
0: Of, kütür kütür.
1: Bak bu yeni salatalık, bu yeni çıktı, yeni.
0: Ya İsterim. Çok iyisin ya İlhan Usta.
1: Estağfurullah.
0: Vallahi çok iyisin. Olsun, billahi güzeliniz. Çok iyisin.
1: Biz işimizin gerekenini yapıyoruz. Evet, karışık turşumuz.
0: Kütür kütür. Bunun yanında
1: pancar.
0: Şimdi şey olacak İlhan Usta'm. Kuru fasulye, pilav, nohut.
1: Evet, en son mor havuç. Şalgam havucu var ya.
0: Tamam.
1: Şalgam havucunun turşusunu yaptım benim hanım. İlk defa ben yapıyorum, bak bilginiz olsun.
0: Şalgam havucunun turşusu.
1: Evet. Tadına, şunun bir tadına bakar mısın?
0: Şalgam içtim, salatalık yedim. Bunu, evet, da yiyeyim.
1: Evet, şu an karışık turşumuz hazır.
0: Evet, gel gel turşuya gel.
1: Şimdi ne yapıyoruz?
0: Türkiye'nin her tarafından sipariş alıyor İlhan Islamaz.
1: Bunu buradan alıyoruz. Şimdi bizim turşu suyumuz var efendim. Bak,
0: turşu suyu.
1: Abi, şalgamlı bu. Çok güzel.
0: Şalgamlı turşu suyu.
1: Evet.
0: Bununla bu. Aynı,
1: evet,
0: mı?
1: Dur efendim. Dur, sana hazırlayacağım. Bu tamam. Şimdi ne yapıyoruz?
0: Tamam.
1: Şimdi buna bir de şalgam ekliyoruz. Allah Allah. Gel de, iyi mi?
0: Turşu suyu, şalgam, turşu,
1: evet,
0: çeşit çeşit.
1: Efendim. Of. Bunu of, alın. Evinizde
0: turşunun
1: suyunu da
0: en
1: için.
0: Güzel hali.
1: Evet.
0: En güzel hali.
1: Şu an şu bitmiş hali.
0: Hazır
1: efendim
0: mı?
1: Hazır. Bunu isteyen herkese gönderiyoruz.
0: Kaç kilo bu?
1: Bu net, bu 5 kilo halinde ama içinde net 3 kilo var. Ama suyuyla beraber 5 kilo. Tamam. Tabii bunun suyunu da içeceksiniz efendim.
0: İlhan ustam, turşular şahane. Sen bu
1: herkes
0: işi biliyorsun.
1: Herkes İlhan ustamı bekliyoruz.
0: Sen bu işi biliyorsun. Efendim, evet, imalatını defalarca çektik. Böyle dev fıçılarda üretim yapıyor. Şalgamı üretiyor. Turşularını kuruyor. Hijyenik koşullarda. Valla bayıldım ben. Bu nedir? Bu ne turşusu?
1: Elma.
0: Elma.
1: Yeşil elma var ya.
0: Evet.
1: Evet, bu da mısır.
0: Mısırın da turşusunu mu yaptın İlhan usta?
1: Yaptım. Her şeyin turşusunu yapıyoruz.
0: Başka neyin turşusu? Aa! Bamya turşusu var.
1: Bamya turşusu var, evet.
0: Alır mısın onu?
1: Bamya, evet.
0: Bamya turşusu, elma turşusu, kayısı, evet, turşusu. Sen ne yaptın?
1: Bamya da var.

0: Nasıl oluyor bamya turşusu?
1: Bakmak ister misin o zaman?
0: Bakayım zaten. Battı balık yan gider. Hepsinin tadına baktım. Midem ağrırsa karışmam.
2: Yok yok yok. Bu doğal, hiçbir şey olmaz.
0: Ama senin şalgamların, turşuların kesinlikle mide ağrıtmaz. Bakın bamyanın turşusunu yapmış.
3: Evet. Bu da çok iyi.
1: Afiyet olsun.
0: Bu da çok iyi. Ben hayatımda ilk defa bamya turşusu tattım. Yani Zafer burada. Zafer, bunu da tatmayayım artık. Elma turşusu. Elma turşusu, kayısı turşusu, mısır turşusu,
2: her şey var
0: turşusu.
2: Evet.
0: Vallahi şahane. Emeğine sağlık. Peki, sağ ol, bir şey sormak istiyorum. Her şeyin turşusu olur mu?
2: Ya, her şeyin turşusu olmaz da turşuya yakışanı yapacağız.
0: Sen maşallah her şeyin turşusunu yapmasın.
2: Tabii, biz bunlar insanlar sevdiği için turşu olacak şeyi turşu yaparız.
4: Erman, karpuz turşusu olur mu? Sorarım.
0: Karpuz turşusu olur mu?
2: Onu denemedik.
0: Zafer soruyor.
2: Karpuz. Zafer abi, için deneyelim bir gün.
0: Bence karpuzun turşusu olmaz çünkü erir. Evet. Karpuzun da turşusu olmaz.
2: Ama sen için deneriz Zafer abi. Sıkıntı yok, iş bizde.
0: Peki İlhan Usta, bir şey sormak istiyorum. Hani turşu deyince aklımıza salatalık, domates, işte biber, lahana, kelek falan bunlar gelir. Sence her şeyin turşusu yapılmalı mı? Gerçi bak, bamyayı da çok beğendim. Hepsi çok iyi olmuş. Hakikaten çok iyi olmuş.
2: Şimdi bak, ben önce yaparken biraz az yapıp deniyorum. Bakıyorum gerçekten turşu olmuş ve insanlar yiyeceği bir şey yaparım. Ama olmayacak bir şeyi de turşusunu yapmanın bir anlamı yok.
0: Evet efendim, burası Adana. Şalgamsız olmaz, şalgamsız Adana olmaz ve İlhan Usta'm olmadan da şalgam olmaz, Adana bölümü olmaz. İlhan Usta'm, sipariş alıyor musun?
2: Türkiye'nin her yerinde sipariş alıyorum.
0: Kargoyla yolluyorsun.
2: Kargoyla 2 günde adrese teslim ediyoruz.
0: Tamam, yurt dışına yolluyor musun?
2: Yurt dışına yollamıyoruz.
0: Artık yurt dışına da yollama, bozulur yani.
2: Evet.
0: Ama Türkiye'nin dört bir yanına efendim sipariş veren.
2: Herkes İlhan Usta'yı bekliyoruz.
0: Program paylaşımının altına İlhan Usta'nın etiketini yaptım. Efendim oradan sipariş verebilirsiniz. İnanın gerçekten lezzetine kefil olduğum, afiyetle yiyebileceğiniz, hijyenik koşullarda üretilen,
2: eyvallah, aynen,
0: yediğim en lezzetli turşu diyebilirim. İlhan Usta, Adana halkının aşık olduğu bir lezzet daha var. Adana'nın simidi, Adana'nın şalgamı. Önemli bir gelenek.
2: Olmazsa olmaz zaten.
0: Evet efendim, bakın Adana simidi çıtır çıtır mis gibi. Adana halkı çocukluğundan itibaren bu lezzete aşık. Yanında da şalgam, mükemmel ikili. Çok mu seversiniz?
2: Evet.
0: Hani böyle Adana halkı atıştırmalık bir şeyler istediğinde, çok aç olmadığında böyle ayaküstü hemen, değil mi?
2: Ayaküstü zaten.
0: Simidini alıyor.
2: Genelde bir simit, bir şalgam.
0: Hani Türkiye'nin diğer şehirlerinde genelde böyle simit ve ayran özellikle, evet, sevilir. Ama burası Adana efendim. Adana'da Adana söz konusu olduğunda simit ve şalgam sevilir.
2: Evet.
0: Evet, gerçekten mükemmel bir ikili. İlhan Usta'm, senin şalgamının, turşularının özelliği ne ki bu kadar sevildi? Değerli izleyenler, kısa bir reklam aramız var. Sakın bizden ayrılmayın. Reklamın ardından tekrar buradayız.
5: Safir Villaları Dalyan'ın sunduğu Belma Belen'le Geziyoruz devam edecek.
6: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
12: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın.
11: Aha.
12: Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
11: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
13: Size Fuzul.
14: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i, Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
15: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmemek. Vefanın tadı hala aynı.
1: Sen seversin diye aldım.
0: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
2: Hepsi burada.

0: Olmadı mı Hasan'ım?
1: Oluyor oluyor anne.
2: Seni koydu.
0: Hasan, uyku vakti.
1: Daha işim var anne.
0: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
1: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
3: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
6: A101'de Taze'nin yıldızları. İthal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Limonun kilosu 89 lira 50 kuruş.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Bravo.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: başka.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
13: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
12: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: paran, hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
10: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazar.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Araba şamalos.
2: Oo.
1: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos. Çocuk ya da büyük ol, hadi
3: boyamızla ol. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Başka. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Abi ne oluyor ya?
2: Açlık basıyor, bir şey yok.
3: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
4: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin vantilatörü süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma. Hepsi burada, hepsi
5: Koçak'la festival şimdi başlıyor.

0: Safir Villaları Dalyan'ın sunduğu Belma Belen'le geziyoruz devam ediyor.
1: Efendim kısa bir reklam arasının ardından programımız kaldığı yerden devam ediyor.
2: Özelliği yıllarımı vermiş olan tecrübe var.
1: O önemli, deneyim.
2: Evet,
1: önemli.
2: Bunun yanı sıra aldığım bütün ürünlerin hep kaliteli olması lazım. Doğal olması lazım. Bir de biliyorsun bu işi biliyor yani. Ben zaten hayatta üç şey diyorum. Temizlik, kalite. Çok önemli.
1: Temizlik ondan, çok önemli.
2: Evet, temizlik, kalite. Ondan sonra müşteri memnuniyeti önemli, çok önemli.
1: Yani şimdi İlhan Usam hakikaten bu işi çok iyi yapan, layığıyla yapan ve gerçekten dürüst bir işletmeci. Dürüst bir esnaf. Yani ondan kimsenin şikayet ettiğini duymadım. Kendisi güzel, işi güzel. Hani niye memnun olmasın
2: ya,
1: insanlar
2: çok
1: değil mi?
2: Türkiye'nin her yerine gönderiyorum. Çok güzel yorumlar alıyoruz mesela. Bir de bir müşterim arasa mesela kargo diyelim ki bir tanesi patlamış. İkinci gün hemen tekrar gönderiyorum.
1: Ay şalgamın da kargosu abi, patlayınca fena.
2: Yani benim için önemli olan müşteri memnuniyeti. Kalite.
1: Evet.
2: Kaliteli yaptığınız sıkıntı yok. Yani

0: Efendim herkes İlhan Usta'yı bekliyoruz. Ne diyoruz? Çıkın çıkın gelin diyoruz.
1: Hakikaten.
0: Gelemiyorsanız bile siz isteyin biz gönderelim.
1: Evet, hakikaten şalgamın hası. İlhan Usta'm ellerine emeğine sağlık gerçekten. Efendim Türkiye'de Adana'da şalgamın turşunun hası İlhan Usta'mızda. Beyaz TV ekranları başında bizi izleyen herkese gastronomi şehri güzel ilimiz Adana'dan çok değerli İlhan Usta'mla birlikte sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz.
0: Gönderiyoruz efendim.
1: Adana'ya geldiğinizde uğrayın, İlhan Usta'mızla tanışın ama gelemiyorsanız söylediği gibi sipariş verin ve bu enfes turşunun ve şalgamın tadına bakın.
0: Mutlaka. Bekliyoruz.

0: Bu kahvaltıya can dayanmaz can.
1: Değerli izleyenler, Belmabelen'le geziyoruz. Bugün başkent Ankara'da. Efendim şu anda bulunduğumuz yer Kahramankazan. Evet, Ankara'nın güzel ilçesi Kahramankazan'dayız ve mükemmel bir ortamdayız. Sizleri kahvaltı yapmak için, mangal yapmak için mükemmel bir yere getirdik. Efendim programımız lezzet dolu Kahramankazan'da tüm hızıyla devam ediyor. Mert Bey'in ve sevgili Merve'nin misafiriyiz. Şimdi evet. Buranın konseptini size kısaca anlatmak istiyorum. Efendim burası butik bir yer. Çok sıcak, çok samimi, çok güzel bir yer. Meyve ağaçlarının altında doğayla iç içe tertemiz havada burada oturup yöresel kahvaltınızı yapıyorsunuz. Ama kahvaltı dediysem öyle bildiğiniz kahvaltılardan değil. Efendim anne eli lezzetinde annelerimizin yaptığı ki Merve Hanım'ın annesiyle birlikte yaptığı yöreselin yöreseli bir kahvaltı. Efendim kendileri Erzurumlu, ürünlerin çoğu da Erzurum'dan geliyor. Hepsi doğal, organik. Şimdi biz aslında gurme gibiyiz biliyorsunuz. Yıllardır Türkiye'yi adım adım geziyoruz. Hani biz yemeğinde, kebabında, tatlında, kahvaltında iyisini anlıyoruz. Gerçekten efendim ev kahvaltısı formatında, anne eli lezzetinde ve son derece hijyenik bir kahvaltı. Çok keyifli bir yer, ortam şahane ve özellikle buraya ailenizle gelmeniz gerekiyor. Hanımlar siz de böyle arkadaşlarınızla aslında toplanıp gelebilirsiniz. Şu anda Kahramankazan'dayız. Mekanımız çok yeni. Biz hayırlı olsun demek istiyoruz. Öncelikle Mert Bey merhabalar.
2: Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel olmuş
2: çok
1: burası.
2: Çok sağ olun, çok sağ olun.
1: Bir kere burada çardaklar var değerli izleyenler. Bakın meyve ağaçlarının altındayız. Çok keyifli bir yer. Evet. Ben görür görmez hemen ısındım.

0: adam. Şimdi Erzurumlusunuz.
1: Evet, Erzurumluyum.
0: Ve şunu da söylemek istiyorum. Mert Bey aynı zamanda meslektaşım. Kendisi sunucu, evet, efendim. Evet, ses renginden efendim anlıyorsunuz zaten. Çok güzel şiir okuyor, şarkı söylüyor. Ses rengi inanılmaz güzel. Yani bilmiyorum, ilerleyen dakikalarda bizi kırmayıp şöyle bir şiir ya da yani ben böyle baştan yok ben okumam, söylemem falan deyip de sonra ilerleyen dakikalarda aslında söylettiğimi de hatırlarım.
1: Yani olmaz ama bakalım.
0: Sohbeti de çok keyifli. Şimdi... Henüz çok yeni. Hayırlı uğurlu olsun. Çok ve kahraman kazandı. Hem de Ankara'da farkındalık yaratmışsınız.
1: Teşekkür ederiz.
0: Aslında güzel bir renk olmuş. Çünkü Ankaralıların böyle yerlere ihtiyacı var.
1: Aslında biz burada Belma Hanım farkındalık yaratmak istedik. Biz büyük bir yer değil, butik bir yer istedik. Ve biz eşimle beraber, ben eşim için burayı açtım. Ne bulamadıysak onu sunmak istemedik yani. Biz bulamadığımız bir şeyi insanlarda aramayalım diye. Peynir ürünlerimizi Erzurum'dan doğal getirtiyorum.
0: Evet.
1: Balımız, sucuğumuz, özellikle zeytinlerimiz Gemlik'ten geliyor efendim. Kaymağımız harika bir şekilde.
0: Nereden?
1: O da Erzurum'dan,
0: Erzurum'dan
1: geliyor. Hamur işlerini de Merve Hanım anneyle beraber ve arkadaşlarımızla beraber kendileri yapıyorlar.
0: Sevgili Merve, ellerine emeğine sağlık. Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel olmuş burası.
2: Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Şeref verdiniz. Gerçekten çok memnun oldum.
0: Valla burası çok keyifli, çok güzel bir yer.
2: Evet, gerçekten biz dışarıda göremediğimiz neyse onu yapmaya çalıştık açıkçası. Anne eli değmiş gibi olsun istedik her şey. Her şey tazeliğini korusun, açık büfe olsun. Herkes burada evindeymiş gibi hissetsin istedik. Yani gelen misafirlerimiz de sağ olsun gerçekten evlerindeymiş gibi huzur içinde kahvaltılarını yapıyorlar. Sonrasında... çay kahve oturma süreleri de oluyor. Çok mutluyuz. Yani iyi ki böyle bir işletmemiz oldu. Hepsi ev yapımı. Kesinlikle herhangi bir yağ kullanmıyoruz. Tereyağı bizim Erzurum'dan gelen tereyağımızla hamur işlerimiz yapılıyor. İşte gördüğünüz kuymak, sucuklu yumurta, kavurmalı yumurta hepsi tamamen organik ev yapımı. El yapımı tereyağıyla yapılıyor.
0: Efendim işte kadınlarımızın çok güzel yaptığı gözlemeler, börekler, onların hepsi masamızda mevcut. Ve biz Türk halkıyız, kahvaltıda seviyoruz kızartmayı, hamur işini.
2: Kesinlikle, kesinlikle. Kahvaltıda olmazsa olmaz patates kızartması, biber ve patlıcan eşliğinde.
0: Bu nedir? Çok güzel görünüyor.
2: O zeytinli ve kuru domatesli ekmek.
0: Zeytinli, kuru domatesli, evet, ekmek. Değerli izleyenler, bakar mısınız? En lezzetlisinden, en doğalından, en organiğinden zeytinli kuru domatesli ekmek. Şahane bir şey bu.
2: Afiyet olsun. Beğendiğinize çok sevindim.
0: Şahane bir şey ve ben çok seviyorum. Hamur işini çok seviyorum ve efendim Erzurum çayı. Efsane. Şimdi hamur işini seviyoruz. Ben de seviyorum ama kontrollü yemeye çalışıyorum. Bakın burada kurabiyeler var. Şimdi Merve, yaptığınız hamur işleri değişik. Bu neli?
2: Onun içerisinde de yine zeytin, kapya biber ve dereotu var.
0: Ha, çok değişik.
2: Evet. Diğerinde susamlı olan da peynirli poğaçamız, sigara böreğimiz, haşhaşlı nokulumuz var. Nokul da çok sevilir. Bizim oralarda, evet, evet, da çok sevilir. Evet, birçok, evet, yöre de çok sever.
0: Evet, özellikle Afyon, Eskişehir, Kütahya.
2: Evet. Onların da tadını...
0: Vallahi bildiğiniz gün tabağı. En sevdiğimden kahvaltı ve gün tabağı. Kadınlar yaptıysa zaten en güzelini yapar. Melek Hanım'ın, işte sevgili Merve'nin annesinin ve Merve'nin diğer kadınlarımızın ellerine, emeğine sağlık. İşte meyvemiz var. Açık büfeden istediğinizi seçiyorsunuz ve burada kahvaltı yapmanın, burada zaman geçirmenin aslında şöyle de güzel bir yanı var. Kahvaltımız sınırsız.
1: Evet.
0: Açık büfeden istediğiniz kadar alıyorsunuz. Şimdi onun da detayını Mert Bey anlatsın.
1: Tabii ki. Hafta sonları cumartesi günü 9.30'da biz servisimizi başlatıyoruz.
0: Evet.
1: Saat 14'e kadar istediği kadar sınırsız bir şekilde insanlar gelip,
0: süper,
1: tabaklarını doldurup,
0: şahane,
1: çay sınırsız bir şekilde ve diledikleri kadar oturabiliyor.
0: Kahvaltı sınırsız, çay sınırsız.
1: Çay da
0: vallahi şahane.
1: Potu
0: daha ne olsun?
1: Potları bitince potlarda çay veriyoruz. Bize seslenebilirler. Biz hemen yenisini getiriyoruz.
0: Daha
1: efendim
0: ne olsun?
1: Evet. Genelde misafirlerimiz geliyor. Biz bir kahvaltı yapacağız diyorlar. Kahvaltılarını yapıyorlar. Kalkmak istemiyorlar.
0: Ben olsam ben de istemem.
1: Ya öğleden sonra mangal yakabilir miyiz acaba diyorlar. Tabii diyor.

0: Şöyle çardağını veriyoruz.
1: Evet.
0: Kömürünü veriyorum. Odununu veriyorum. İsterse semaverini veriyorum. Veya bir pot çayını veriyorum. Izgarasını, maşasını, her şeyini ben veriyorum. Sadece ekmeğini, bardağını, tabağını alıyor, etini alıyor ve geliyor.
1: Valla vermediğiniz bir tek mekan var Mert Bey.
0: Mekanda veriyorum onlara. Mekan ya, onların, bizim değil.
1: Ya zaten buraya kahvaltı yapmaya gelenler kalkmak istemeyecek. Şimdi kahvaltı keyfini severiz biz, evet. Türk'üz. Ben de çok severim çay keyfini, kahvaltı keyfini. Ama ondan sonra gitmek istemeyebilirsin. Zaten çocuklar kesinlikle tutturacak illa gitmeyelim diye. O nedir? Papağan mı?
0: Papağan var. Evet.
1: Papağanımız da var. Ben onu şimdi gördüm. Tavuklarımız var. Zaten görüntüler ekranlarınıza geliyor mekana dair. Bu arada hem açık mekanımız var, tabii yaz aylarında burada yapılmalı kahvaltılar, mangallar zaten burada yapılıyor. Ama bir de kapalı mekan var. Şimdi henüz çok yeni, kışın nasıl olacak?
0: Kışın konsept? Şöyle düşünüyoruz, içeriye bir şömine kuracağız. Bu şöminenin eşliğinde isterlerse içeride oturabilecekler. Ayrıca bu gördüğünüz çardakların yanı kapanacak. Şeffaf çadırlarla,
1: içine de
0: yanmaz
1: ısıtıcı
0: çadırlarla
1: koyulacak,
0: evet,
1: sanırım.
0: İçerisine soba koyacağız. Evet. Sobanın eşiğine gelip ister mangalını yakabilir, ister oturup kafe gibi çayını kahvesini içebilir, ister kahvaltısını yapabilir. İsterlerse bayanlar gelip gün yapabilirler. Yani burayı bu şekilde değerlendirebilirler.
1: Hanımlar, bakın size şöyle bir tüyo vereceğim. Gününüz mü var? Hiç evde uğraşmayın. Açın buraya telefon. Melek Hanım burada, Merve burada. Valla 10 numara börek çörek yapıyorlar. İster kahvaltıya gelin, ister böyle sipariş verin, gün yapmaya gelin. Hiç evde uğraşmayın. Öyle malzeme alayım, kek yapayım, börek yapayım. Bir de eviniz dağılacak, batacak falan. Ondan sonra bir sürü toplayacaksınız. Kendinizi yormayın, hiç gerek yok. Valla gelin burada gününüzü yapın. Ve şunu da söylemek istiyorum. Hani böyle dünyadan uzak, her şeyden uzak, stresten arınmak, kafa dinlemek, mutlu olmak, biraz keyif yapmak, biraz nefes almak için. Böyle kaçmak ister ya insan.
0: Evet.
1: İşte burası tam da o nokta.
0: Doğru.
1: Mutlaka gelmelisiniz. Evet sevgili Merve.
2: Çok güzel anlattınız. Yani bize söyleyecek hiçbir şey kalmadı.
1: Ama ne hissettiysem onu anlattım. Yani olmayan bir şeyi gerçekten anlatamam.
2: Evet, çok teşekkür ederiz gerçekten. Yani hayallerinizin peşinden koşun. Küçük de olsa bir yerlerden başlamak gerekiyor. Ben de öyle yaptım. Çok da mutluyum.
1: Beril değil mi?
0: Evet, Beril.
1: Aa, efendim Beril'le Çağan var. Sevgili Merve'nin ve sevgili Mert'in kızı ve oğlu. Onlar da çok tatlı. Çevirir misin Beril? Ben de hiç beceremezdim onu küçükken. Adını bile hatırlamıyorum bak. Yapamıyor musun? El sallar mısın peki? Ben efendim sevgili Merve'nin annesi Melek Hanım'ı da buraya almak istiyorum. Onun da emeği çok. Sabahın erken saatlerinde giriyorlar mutfağa.
0: Müsaade edeyim ona gelsin.
1: Efendim bu börekleri, çörekleri, hamur işlerini onlar yapıyorlar. Bakın işte. Melek Hanımcığım nasılsın? Öpeyim seni. Emeğine sağlık. Benim izleyicim aynı zamanda.
3: Evet, sizi hiç kaçırmam. Devamlı izliyorum, çok beğeniyorum. Yayınlarınızı, çekimlerinizi, her şeyi çok beğeniyorum.
1: Evet, şimdi kalktık geldik buraya.
3: Ay, bir yani çok memnun olduk vallahi. Görünce daha bir şey olduk.
1: Vallahi biz de mutlu olduk. İyi ki geldik, iyi ki buradayız. Akşam geç saatte Çanakkale'den çekimden geldik. Aslında biraz da böyle yorgunduk ama buraya girer girmez zaten böyle sohbet, muhabbet, karşılama, o sıcaklık ve efsane bir kahvaltı enerjimizi yükseltti. Vallahi Melek Hanım döktürmüşsünüz. Merve'cim sen de gel şöyle. Gel. Anne, kız gerçekten. Zaten anne hamar atsa kızının da hamar at olmaması mı? Ha gelinin mi?
3: Evet. Tabii.
1: Anne sizin ama.
3: Olsun tabii ki kızım o benim. Mert'in annesiyim, onun kayınvalidesi.
1: İkisinin de annesi canım.
3: Tabii tabii. Yani gerçekten gelinim çok marifetli.
1: Aman ne güzel, çok iyi anlaşıyorlar.
3: Sağlık.
1: Evet.
3: Her zaman derim çok çabuk elim var yani maşallah.
1: Eli çabuk. Yani,
3: evet.
1: Ben son bir şey söylemek istiyorum. Efendim hepsi Erzurumlu, Erzurum'dan gelen ürünleri konuştuk zaten. Ben Erzurum'un kadayıf dolmasını çok severim ve Melek Hanım da burada, Ankara'da burada yaşıyorlar zaten. Kadayıf dolmalarını yapıyormuş, difirize atıyormuş. Birisi geldiğinde onu hemen kızartıyormuş, şerbetliyormuş, sıcak sıcak. Melek Hanım bir daha geldiğimde mutlaka istiyorum.
3: İnşallah, haberim olsun.
1: Tamam. Söz mü?
3: Söz tabii, tamam. Ne demek?
1: Çünkü... Onu böyle çıtır çıtır yemek lazım değil mi? Böyle yeni kızartma.
3: Taze taze. Onu beklemiş yemeyeceğim. Ben mesela gelen misafire bir saat önce kızartırım, şerbetini atarım. Oradan çıkarır hemen sunarım.
1: Ellerine emeğine sağlık, sözünü aldık. Bir daha geldiğimde Melek Hanım'ın kadayıfta olmasını yiyeceğim. Bu arada Carlos sürekli konuşuyor. Carlos dikkatimizi çekmeye çalışıyor. Efendim sabahın erken saatlerinde geldik. Kahvaltının tadına baktık, çayımızı içtik. Ama tabii temiz hava malum acıktırıyor. Keyfimiz yerinde, ortam iyi. Tabii ki yine bu böreklerin, çöreklerin tadına bakacağız. Dünyada ölmeden önce mutlaka tadılması gereken lezzetler var. O da sevgili Merve'nin, sevgili Melek Hanım'ın kahvaltısı, hamur işleri. Vallahi çıkın çıkın gelin diyorum. Başka da hiçbir şey demiyorum. Belma belenle geziyoruz. Tüm hızıyla devam ediyorum.

Kastamonu'ya geçiyoruz. Gelin şimdi birlikte muhteşem Abana sahiline uzanalım.

Değerli izleyenler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Burası Kastamonu, Abana. Efendim, Abana adeta cennetten bir köşe. Kastamonu'nun turizm anlamında en hareketli, en popüler ilçelerinden biri. Değerli izleyenler, şu anda Abana sahilindeyiz. Burada gördüğümüz manzara gerçekten mükemmel. Hava biraz rüzgarlı. Bakın, güneşlenenler, denize girenler, keyif yapanlar, herkes burada. Efendim, Abana sahili son derece uzun. Karadeniz boyunca 11 kilometre alanı kapsıyor. Ve değerli izleyenler, suyun rengi turkuaz. O kadar güzel, o kadar berrak ki, o kadar temiz ki. Bakın, herkes burada sahilde, özellikle hafta sonları plajlarda güneşlenmeye, denize girmeye ve dinlenmeye gelenler oldukça fazla. Çünkü burası mavi ile yeşilin buluştuğu bir ilçe. Evet değerli izleyenler, Kastamonu'nun çok büyük bir kısmı yemyeşil ormanlarla kaplı. Orman zenginliği bakımından ülkemizin en dikkat çeken, en önemli şehirlerinden biri. Evet, doğal güzellikler bakımından da ön plana çıkan bir şehir Kastamonu. Ve Abana'da bu güzelliklerden nasibine almış durumda. Şu anda sahil boyunca ilerliyoruz. Manzara gerçekten şahane ve Abana'da gün batımı inanılmaz güzel. Şu anda gün batımını tüm netliğiyle, tüm güzelliğiyle görebiliyoruz. Sağ tarafımız deniz, sol tarafımız yemyeşil ormanlar. Efendim, özellikle çam ağaçları, meşe ağaçları, kestane ağaçları turizm cenneti Abana'yı sarıp sarmalıyor. Ve hava o kadar güzel ki, o kadar tatlı ki. Bakın, burada tabii ki Karadeniz, Karadeniz'in serin ve hırçın suları. Efendim, tüm güzelliğiyle gözlerimizin önünde mi? Burada tabii ki rüzgarsız olmuyor. Bu yüzden de şapkamı tutuyorum. Ve efendim, dalgaların hızını kesebilmek için bakın buraya dalga kıranlar yapılmış. Evet değerli izleyenler, Abana sahilindeyiz. Her taraftan doğa fışkırıyor. Efendim, turkuaz renkli denizle yemyeşil ormanların buluştuğu şirin, samimi, çok güzel bir ilçe. Evet, Abana'ya tatil yapmaya gelebilirsiniz, dinlenmeye gelebilirsiniz, konaklamalı gelebilirsiniz, günübirlik gelebilirsiniz. Ve burada kahvaltınızı yapabileceğiniz, yemeğinizi yiyebileceğiniz çok güzel tesisler var. Programımız içerisinde efendim Abana'da nerede, ne yenir, onları da elimizden geldiğince göstermeye çalışacağız. Ve efendim, havası temiz, şapkamı son anda tuttum bu arada, şapkam olmadan asla. Havası temiz, doğası mükemmel, denizi turkuaz, pırıl pırıl, insanı misafirperver, sıcak. Başımızı ne tarafa çevirsek mavi var, başımızı ne tarafa çevirsek yeşil var. Evet, gerçekten Allah'ın Kastamonu'ya bir lütfu, ülkemize bir lütfu. Ve Abana gerçekten turizm anlamında önemli bir ilçe, önemli bir renk ülkemiz için, Kastamonu için. Evet, Abana sahilindeyiz. 11 kilometre boyunca tüm güzelliğiyle uzayıp giden mükemmel bir sahil. Şu anda çekimlerimizi erken saatte, hafta içi yapıyoruz. Ama hafta sonları burada inanın, iğne atsanız yere düşmüyor. Konaklamak isterseniz burada çok güzel oteller var, pansiyonlar var, glampingler var, bungalov evler var, teen house'lar var. Yani konaklama anlamında bir sıkıntı yok. Aradığınız her şey var. Yani burada olmak insanı gerçekten dinlendiriyor. Huzur dolu, mükemmel bir ilçe. Tüm güzelliğiyle işte Kastamonu, Abana, işte Abana sahili.

0: Peki şu anda neredeyiz? Efendim şu anda Kastamonu'nun en güzel ilçelerinden, Kastamonu'nun turizm potansiyeli, en güzel ilçelerinden doğa cenneti, turizm cenneti Abana'dayız. Efendim şimdi karşımızda tüm güzelliğiyle muhteşem Abana sahili var. Değerli izleyenler, bulunduğumuz ortam gerçekten şahane. Böyle bir yerde insanın ömrü uzar. Şu anda görüntüler ekranlarınıza geliyor. Eminim hepiniz şu anda burada olmak istiyorsunuz. Abana sahili, Karadeniz tüm güzelliğiyle gözlerimizin önünde ve Abana adeta cennetten bir köşe. Bugüne kadar gelmediyseniz ilk fırsatta, ilk uygunluk durumunuzda Abana'ya lütfen mutlaka gelin. Hava güzel ama bir yandan da ılık ılık rüzgar esiyor ve bizi serinletiyor. Mükemmel bir masanın başındayız. Abana'dayız, seyir terasındayız. Peki neredeyiz? Efendim çok değerli sevgili Mehmet'in, babası Ahmet Bey'in ve annesi çok sevgili Atiye Hanım'ın misafiriyiz. Her zaman olduğu gibi bizi çok güzel bir şekilde, mükemmel lezzetlerle, mükemmel bir manzarayla karşıladılar. Mehmet merhabalar. Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sağ olun, siz nasılsınız?
0: Bizler deyiz, özlemişiz. 2 yıl oldu Abana'ya gelmeyeli.
1: Ayağınıza sağlık.
0: Evet, sezon nasıl?
1: Sezonumuz yeni başlıyor. Karadeniz'imizi en güzel, Batı Karadeniz'imizin en güzel manzarasındayız şu anda. Evet. Sizleri aramızda görmek tekrardan çok güzel. Burada etkinlikler yapıyoruz, özel günler. Lezzetimiz, yemeklerimiz, restoranımız, düğün salonumuz, kafeteryamız, piknik alanımız, konaklama alanımız, çadır kamp alanımız, hepsi değerli turistlerimizin ve Abana halkımızın hizmetine sunuyoruz.
0: Ben hemen Atiye Hanım'a da dönmek istiyorum. Ona da bir merhaba demek istiyorum. Buranın bel kemiği. Atiye Hanım merhabalar.
2: Hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
2: Merhabalar.
0: Nasılsın Atiye Hanımcığım?
2: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Özlemişiz sizi.
2: Evet. Çok özledik.
0: Sevgili Mehmet'in babası Ahmet Bey, Atiye Hanım, hepsi usta ve bütün bu lezzetlere onların eli değiyor. Hepsi çok değerli, çok başarılı ustalar, aynı zamanda işletmeciler ve anneyle lezzetinde mükemmel yemekleri, lezzetleri misafirlere ikram ediyorlar ve şunu da söylemek istiyorum. Her şey doğal, her şeyi kendileri yapıyor. Evet Atiye Hanım, biraz bahseder misin? Gerçekten sizin şimdi özel menüleriniz var. Özellikle turistler, misafirler bunun için geliyor.
2: Evet. Kiremitte balığımız kaşarlı.
0: Evet. O çok sevildi.
2: O çok sevildi, tutuldu.
0: Evet. Kiremitte balığı. Ne balığı o?
2: Çupra ve levrek.
0: Evet, taze taze. Aynen, efendim. Taze, Karadeniz'den tutulan balıklar kiremitte, böyle kiremitte yapılıyor.
2: Kiremitte et sotemiz.
0: Sunum çok güzel valla.
2: Kiremitte köftemiz.
0: Her şeyi kiremitte. Şimdi kiremitte, özellikle kiremitte kaşarlı balığınız, aynen, et soteniz ve köfteniz çok seviliyor. Çok çünkü seviliyor. Neden? Ahmet Bey'le senin ellerin değiyor.
2: Tavuk çeşitlerinden kanat yapıyoruz.
0: Evet.
2: Tavuk pirzola. Biftek. Tavuk şiş.
0: Evet, şöyle sırayla.
2: Hepsi var, evet.
1: Tavuk pirzolamız.
2: Biftek. Tavuk şiş.
0: Evet.
2: Tavuk kanat. Tavuk pirzola.
0: Evet, tavuğumuz var, balığımız var, kırmızı etimiz var.
2: Kırmızı et de var.
0: Şimdi her damak zevkine uygun lezzet var. Şimdi ben mantıyı çok severim. Mantı candır. Şimdi kebap adına, pide adına, lahmacun adına gerçekten yok yok. Yani pizza var. Ben çok seviyorum pizza. Mantı candır. Mantı var. Ve her şeyi kendileri yapıyorlar. Tatlıları Atiye Hanım elleriyle yapıyor. Ama Ahmet Bey'i de unutmamak lazım. Birazdan onu da alacağım buraya. Çok güzel balık yapıyor, köfte yapıyor, et sote yapıyor.
2: Ben mesela irmik helvamızı çok istiyor.
0: Sen yapıyorsan.
2: Kendim yapıyorum, evet.
0: Atiye Hanım ellerine sağlık. Şimdi Urfa kebap, Adana kebap. Şimdi buradaki ustalarımız da Güneydoğu Anadolu'dan transfer edilmiş.
2: Evet.
0: Şimdi kebaplar, işte lahmacunlar, pideler Gaziantep'li ustamız tarafından, Mehmet ustamız tarafından yapıldı, hazırlandı. Ellerine sağlık ustam. Karşıda o da Ahmet Bey'le birlikte bizi izliyorlar. Bir yandan da fotoğraf, video alıyorlar.
2: Kendimiz yapıyoruz ekmeği de. Yani çok beğeniliyor.
0: Ekmeğini kendisi yapan çok az mekan vardır. Ne ekmeği o?
2: Normalde aslında katkısız, sağlıklı, organik.
0: Belli zaten. Görüntüsünden belli. Efendim kiremitte kaşarlı köfte. Ben şunun tadına bakmak istiyorum. Ne oldu? Kaş kolum mantıya mı girdi? Ben mantıyı çok severim. Valla benim kaş kolum gideceği yeri biliyor. Tamam, ben şu köftenin tadına hemen bakacağım. Bakın ekmeğinizi bandıra bandıra yiyebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla. Bir de her taraf çok temiz. Yani mutfak, lavabolar gerçekten pırıl pırıl, benim için çok önemli. Ekmekleri kendilerine ait, kendileri yapıyorlar. Balon ekmeğimizi bakar mısınız? Hala sönmedi. Yani dünyanın en dayanıklı balon ekmeği. Normalde hemen söner. Kiremitte kaşarlı köfte. Yani bunun için gelinir. İstanbul'dan da gelinir, Ankara'dan da gelinir, Türkiye'nin her tarafından gelinir. Bu mükemmel manzara, tertemiz hava, mükemmel hizmet de bonusu. Değerli izleyenler, kısa bir reklam aramız var. Sakın bizden ayrılmayın. Reklamın ardından tekrar buradayız.
3: Safir Villaları Dalyan'ın sunduğu Belma Belen'le geziyoruz devam edecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago. Obsesso.
11: Silvermoon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
12: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
13: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
14: Sen seversin diye aldım.
13: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
15: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Her ev güzel İstikbal'le.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
4: Sütaş ayran, sütaş ayran. Çiğ köfteyi gördüğün an.
2: Sütaş ayran?
4: Gelsin sütaş ayran.
5: İçtikçe iyi hissedeceksin.
6: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
7: Bu salı binde Sarelle kakaolu fındık ezmesi 228 lira. Protein Ocean çikolata aromalı protein tozu 799 lira.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
8: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
9: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
9: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
3: Yaşanacak. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde
1: Trink sat. Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
11: Safir Villaları Dalyan'ın sunduğu Belma Belen'le Geziyoruz devam ediyor.
12: Efendim kısa bir reklam arasının ardından programımız kaldığı yerden devam ediyor.
13: Efendim Esoten'in tadına bakmayayım da şu... Evet, kiremitte kaşarlı çupra. O da çok iyi. Ve Atiye Hanım'ın elleriyle yaptığı doğal limonata. Bakın, katkı maddesi yok. Asit falan hiçbir şey yok.
14: Organik.
13: Atiye Hanım çok iyi. Ellerine
15: afiyet
13: sağlık.
15: Olsun.
13: Orada
15: afiyet
13: da olsun. Güveçte sütlacımız
15: var. İrmik helvamız var, baklavamız, süpeng levan. Ben yapıyorum.
13: Evet, sen yapıyorsun. Hepsi senin ellerinden. Aynı çıkıyor. Hepsine senin ellerinde yiyor. Evet, ben Ahmet Bey'i de hemen buraya almak istiyorum. Ahmet Bey.
16: Eşimle beraber yapıyoruz.
15: Eşimle beraber.
13: Ya gerçekten çok tatlı bir aile, çok güzel bir aile ve ailenin mutluluğu, birbirine olan sevgisi, saygısı gerçekten işletmeye, tesise ve lezzetlere yansıyor.

0: diyor. Atiye Hanım, ben Ahmet Bey'i şuraya alayım yanıma hemen. Ahmet Bey merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, ellerine emeğine sağlık.
1: Teşekkür ederim, afiyet olsun.
0: Efendim tesiste yemekler, tabii ki çok değerli ustalarımız da var ama baş ustalarımız Atiye Hanım ve Ahmet Bey.
1: Evet.
0: Sen ne yapıyorsun Ahmet Bey?
1: Vallahi bana Atiye Hanım ne görev verirse onu yapıyorum.
0: Evet. Ne veriyor?
1: Balık yap diye balık yapıyorum.
0: Evet, balık konusunda uzman.
2: Balık konusu.
1: Kilemit'te köfte yap diye köfte yapıyor. Bunlar fırında yaptığımız için.
0: Çok iyisin ama.
1: Fırında yaptığımız için. Fırın işleri hep bana
0: aş fırında, odun ateşinde. Tabii,
1: evet.
0: Onun için lezzetli.
1: Evet.
2: Misafirlerimiz geldiği zaman fırına veriyoruz.
0: Aş fırında, odun ateşinde pişiyor. Zaten sizin ustalığınız, malzemenin kalitesi, tazeliği çok önemli.
1: Doğrudur, doğrudur.
0: Şimdi burası çok güzel. Aslında burada doğal bir köy yaşamı var.
1: Evet.
0: Ne bileyim, meyve ağaçları, yemyeşil ormanlar, sahil, deniz. Vallahi şanslısınız. Yani aslında Tokatlılar, Tokat zileli bir aile. Tokat'a selam olsun. Türkiye'nin dört bir yanına selam olsun. Bak ben Turhallıyım diyor. Efendim Tokat zileden gitmiş Ahmet Bey. Tokat Turhal'dan kız almış.
2: Tam onaya yerleşmiş.
0: Nasıl tanıştınız? Nasıl tanıştınız? Orada mı yaşıyordunuz?
1: Aile dost, aile dostluğumuz.
0: Orada yaşıyordunuz.
1: Aile dostluğumuz.
0: Sonra Kastamonu nasıl oldu?
1: Ben memuriyetimden dolayı.
0: Geldiniz kaldınız.
1: Evet.
0: Efendim sevgili Mehmet'in de söylediği gibi burası restoran kısmı, seyir terasında gerçekten keyif yapmalısınız ama isteyen de kamelyalarda kendin pişir kendin ye yapabilir. Efendim karavanınızı park edin. Çadır kuruluyor mu? Çadır kuruluyor. Özel günlerinizi kutlayın. Burada nasıl düğünler yapılır, nişanlar yapılır düşünemiyorum.
3: Üst
0: güzel oluyor
3: üst
0: değil
3: katımızda
0: mi?
3: Üstü açılır kapanır, yanları açılır kapanır. Düğün salonumuz var.
0: Buranın manzarası daha da
3: buranın
0: yüksek.
3: Buranın manzarası daha yüksek olduğu daha için güzel. Daha güzel. İmkanlarımız da var. Bütün elektrik için jeneratörümüz var. Sular için su depomuz var. Her şeyimiz mevcut. Bütün olağanüstü durumlara hazırlıklı.
0: Evet.
3: Otopark imkanımız var. Otoparkımız geniş. Aynı zamanda organizasyon firmamız da var. O çeşitli organizasyonlar yapıyoruz.
0: Hı hı.
3: Kına, düğün, nişan vesaire çeşitli organizasyonlar mezuniyet.
0: Evet.
3: Konaklama hizmetimiz başlayacak.
0: Evet.
3: Deniz manzaralı konaklamamız olacak.
0: Daha nasıl?
3: 20 tane denize sıfır tam denizde tepesinde.
0: Evet.
3: Cephesi eşsiz Karadeniz manzarasıyla birlikte.
0: Of of of. Daha
3: İnsanlar nasıl? Burada konaklamasını sağlayacaklar. Daha uzun süre burada vakit geçirmelerini sağlamak istiyoruz.
2: Herkesi bekleriz. Geldiğiniz için teşekkür ederiz.
0: Rica ederiz. Bizim için keyifte.
2: Çok sağ olun.
1: Ahmet Bey. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Ayaklarınıza sağlık.
2: Yine bekleriz.
0: İnşallah Mehmet.
3: Herkesi bizimle farkı yaşamaya davet ediyoruz. Biz burada hem hizmet hem manzara herkesin isteyip de bulamayacağı bir hizmet
0: kesinlikle
3: sunuyoruz ve manzara sunuyoruz. Herkesin de misafirlerini ve ailelerini buraya bekliyoruz.
0: Valla çıkın çıkın gelin efendim, abartı yok. Görüntüler ortada. Yemediğimiz hiçbir şeyi tanıtmıyoruz, önermiyoruz. Kalmadığımız hiçbir yeri önermiyoruz. İşte görüntüler mükemmel, manzaralar zaten ekranlarınıza bol bol geldi. Kastamonu'dan, Abana'dan hepinize bu güzel aileyle birlikte bu güzel tesisten sevgilerimizi, çok selamlarımızı yolluyoruz. Şöyle güzel bir Kastamonu türküsüyle veda ediyoruz.

0: Amanın, amanın, amanın yandım. Bedavamı sandım, para verip aldım. Tiridine, tiridine, tiridine bandım.
1: Bedavamı sandım,
2: para verip aldım.
0: Evet efendim, Kasımonda, Abana'da keyifler yerinde. Bizde son durum budur. Peki ne diyoruz? Belma Belen'le geziyoruz. Tüm hızıyla devam ediyor diyoruz.

0: Safir Villaları Dalyan, Belma Belen'le Geziyoruz'u sundu.
1: Barafın uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı kış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin kadar.

0: Efendim iyi akşamlar. Saatlerimiz 18.30'u gösteriyor. Beyaz TV ekranlarında Beyaz Ana Haber'e başlıyoruz. Ben Melisa Bağcı. Evet, tüm dünyanın gözünü çevirdiği 36. NATO zirvesine artık saatler kaldı. Başkent Ankara son yılların en kritik zirvesine ev sahipliği yapacak. Son hazırlıklar tamamlandı. Zirvenin ve liderlerin de programları netleşti. Ankara'daki kritik zirve öncesi son görüntüleri getiriyoruz şimdi ekranlarınıza.
1: NATO zirvesine sayılı saatler kaldı. Dünya liderlerinin programı da netlik kazandı. Kritik zirve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Uluslararası Medya Merkezi'nde düzenleyeceği basın toplantısıyla başlayacak. Dünya liderleri Salı günü resepsiyonda buluşacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara programı da belli oldu.
2: Helikopteri, dev makam aracı, özel servis ajanları. Donald Trump 1000 kişilik dev ekibiyle Ankara'da olacak. Salı günü gelecek olan Donald Trump'ın ise ilk adresi Anıtkabir olacak. Atatürk'ün huzurunda saygı duruşunda bulunacak.
1: Ardından rotası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olacak Trump'ın.
2: Güzergah boyunca Donald Trump'a kendi ekibinin dışında atlı birlikler de refakat edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından külliyede resmi törenle karşılanacak. İki lider özel görüşme yapacak. Peki masada hangi konular olacak?
1: Türkiye'nin F-35 programına dahil edilme süreci ve Suriye ile Gazze'de yaşanan gelişmeler iki liderin gündeminde olacak. Ankara adeta çembere alındı.
2: Ankara'nın her bir noktasında polis ekipleri bulunuyor. Özellikle kırmızı alanlarda kuş uçurtulmuyor. NATO öncesi de bu uygulamalar devam ediyor.
1: Ve uygulamalardan biri Operasyon Turkuaz.
3: 150 civarında bir hedefi sadece Operasyon Turkuaz bağlamında aldık.
1: Silahlı paylaşım yapan 46 şüpheli eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.
2: Ve zirveye özel 5 Türk lirası basıldı. O paralar kırmızı keselere konuldu. Yine o keseler de özel çünkü önünde yine NATO Ankara yazısı yer alıyor. Paraya baktığımız zaman ön kısmında yine klasik 5 Türk lirası ibaresini görüyoruz. Arka kısmını çevirdiğimiz zaman Türkiye Cumhuriyeti ibaresiyle NATO yazısı, logosu yer alıyor.
1: Hatıra 5 liralar basın mensuplarının yanı sıra zirveye katılacak yabancı heyetlere ve konuklara hediye edilecek. Türk yıldızları da göklerdeydi. NATO öncesi son provalarını gerçekleştirdi.
0: Efendim mutlak butlanla çalkalanan CHP'de sular durulmuyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arınma projesinde vites artırdı. İşte çift başlı CHP'de son durum.
4: İşgal bitmezse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır.
5: Benden niye korkuyorlar? Çünkü ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar.
1: CHP'de liderlik savaşları hakim. Ana muhalefet partisindeki çift başlılık çözülemiyor.
4: Yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz.
1: Kemal Kılıçdaroğlu parti içi arınma operasyonunda vites artırdı.
6: Ahlak ahlak, erdem erdem, temizlik temizlik.
1: Salı günü gerçekleştirilen MYK toplantılarında şimdiye kadar 36 il başkanı görevden alındı. 11'inin ise kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesi kararlaştırıldı.
5: Ben burada şu anda genel başkanlık yapıyorum.
1: Arınma ilçe başkanlarıyla devam edecek.
4: Bizi partinin binasından dışarıya attılar. Arkamızda bıraktık binayı.
1: Genel merkeze isyan bayrağı açan tüm ilçe başkanları rapor edilerek görevlerinden alınacak.
6: Arınacağız, arınacağız. Kirlilikten arınacağız.
1: Bu süreçte genel merkezin otoritesini kabul ederek parti yönetiminden yana saf tutan ilçe başkanlıklarıyla da yola devam edilecek.
6: Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz.
1: CHP'de büyüyen iç savaş bu kez Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaretlerle alevlendi. CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko'nun hain Kemal ifadesinin önünde verdiği poz Kılıçdaroğlu cephesini ayağa kaldırdı.
5: Ahlaki üstünlüğünü kaybedemez. Her türlü eleştiri yapılabilir ama bu parti ahlaki üstünlüğünü kaybedemez.
1: CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Taran, Kanko'ya siyaset ahlakına yakışmadı sözleriyle tepki gösterdi.
0: Emekli maaşlarına yılın ikinci yarısı için yapılacak olan zam

0: Oranı geçtiğimiz cuma günü belli olmuştu. Sıra zamlı maaşların ne zaman yatırılacağına geldi. İşte emekliyi yakından ilgilendiren o haberimiz.
1: Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu haberdeydi. Zamlı emekli maaşlarının ne zaman yatırılacağı netleşti. Geçtiğimiz günlerde açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamıyla birlikte Bağkur ve SSK emeklilerinin zam oranı da belli olmuştu. Buna göre

0: Milyonlarca emekli zamlı maaşların ne zaman yatırılacağını merak ediyordu. İşte o tarihlerde netlik kazandı. Buna göre SSK emekli maaş ödemesi 17'sinde başlayacak, 26'sında son bulacak. Bağkur emekli maaş ödemesi ise ayın 25'inde başlayacak, 28'inde son bulacak. Emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre yatırılacak.
1: Efendim, açık kalan pencere 1,5 yaşındaki bebeği hayattan kopardı. 9. kattan düşen 1,5 yaşındaki Doruk bebek hayatını kaybetti. Annesinin feryatları yürekleri dağladı.
0: Eşi sineklik takmak için pencereyi açmıştı. Bu hata oğullarını hayattan kopardı. 1,5 yaşındaki Doruk 9. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Kahreden olay İstanbul Kağıthane'de yaşandı. 35 yaşındaki baba pencereyi açtıktan sonra başka bir işe daldı. O anda 1,5 yaşındaki Doruk pencereye çıkmıştı. Dengesini kaybetti, metrelerce yükseklikten yere düştü. Anne sinir krizi geçirdi. Yanı başında oğlum nefes alıyor mu diyerek feryat etti. Doruk ağır yaralıydı. Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Minik bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
1: Efendim, İzmir'de yaşayan 70 yaşındaki Osman Güntaş evinin önünde uyurken ayı saldırısına uğradı. Güntaş hayatını kaybederken ayının 15 gündür bölgede dolaştığı ortaya çıktı.
2: Evet, doğru, ayı.
3: Ayı geldi.
4: Evinin bahçesinde kanepede uyuyordu. Ayı saldırısına uğradı.
3: Ay inanmıyorum, kapımızı açtı ya.
4: Ağır yaralanan adam hayatını kaybetti.
2: Evet, doğru, ayı.
3: Ayı geldi. Ay inanmıyorum, kapımızı açtı ya.
4: 70 yaşındaki Osman Güntaş, önceki gün sıcak havadan bunaldığı için bahçedeki kanepede uyudu. Ama birkaç dakika sonra bahçeye giren ayı Güntaş'a saldırdı.
2: Evet, doğru, ayı.
3: Ayı geldi. Ay inanmıyorum, kapımızı açtı ya.
4: Ayının evden çıktığı anlar böyle kaydedildi. Yaşlı adam hastaneye kaldırıldı ama tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
2: Evet, doğru, ayı.
3: Ayı geldi.
4: Üstelik söz konusu ayının 15 gündür bölgede dolaştığı ortaya çıktı. Ekipler yeni bir facia yaşanmaması için her yerde ayıyı arıyor.
1: Efendim, Antalya'da estetik işlemi yaptıran kadının hayatı kabusa döndü. Dudağı çürüdü, yemek dahi yiyemez hale geldi. 7 yıllık hukuk mücadelesi ise hala bir sonuç vermedi.
5: Gülüşüm yok, yemek yemek problem.
4: Dolgu yaptırdığı dudağı çürüdü, yemek bile yiyemez hale geldi. Güzelleşmek isterken hayatı kabusa döndü.
5: Lütfen benim sesimi duyurun artık ya.
4: 47 yaşındaki Songül Uzunoğlu 2019 yılında yüzüne dolgu yaptırdı. Ancak yüzündeki dolgular kısa sürede eridi.
5: 3 kez tekrarlandı bu operasyon ama dolgular olmadı, yüzümde tuhaflık, orantısızlık falan olduğu için 4.sünü telafi amaçlı yapacaklarını söylediler.
4: 4. kez dolgu işlemi yapıldığında bu kez dudağına da işlem uygulandı.
5: Bu dolgu işlemi sırasında dudağı besleyen ana damar tıkandı ve dudak dokumunu tamamen kaybettim.
4: Dudağı çürüyen Uzunoğlu yemek dahi yiyemez hale geldi.
5: Dokun akilleriyle şöyle yanak içlerimden tamamen doku alınarak bu dudak dokusu oluşturulmaya çalışıldı ve bu halde.
4: Mahkeme Uzunoğlu'nun haklılığına hükmetti. 994 bin liralık tazminata karar verdi ama dava istinafa taşındı.
5: 2025 yılında bir neticelendi fakat 2025 yılından beri hiçbir şekilde ödeme yapılmadığı gibi mahkeme uzatılmaya çalışıyoruz. Lütfen benim sesimi duyurun artık ya.
1: Efendim, Diyarbakır'da iki taksici durak için birbirine girdi. Gece yarısı kavga eden iki şoförü çevredekiler ayırdı.
0: İki taksici bir durağı paylaşamadı. Gece yarısı birbirine girdi.
6: Ya ben seni insan gibi konuşmaya geldim.
0: Taksici kavgası Diyarbakır'da kayda geçti.
6: Ben burada olduğumu söyledim, sen duramazsın. Ya sana ne? Ya bizim durağın taksidir ya.
0: İddiaya göre taksicilerden biri diğer taksiciyi durakta istemedi. Önce tartışma, ardından kavga çıktı.
7: Dayı boş verin, gecenin bu saatinde kavga gerek.

0: kukon torunları var ya, ahlak yok, terbiye yok ya.
1: Taraflardan biri dakikalarca yerde dayak yedi.
2: Ben buna sen alsın lan abi.
0: Yok yok.
1: Kavga ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
3: Ambulansı araysa.
4: Efendim, lahmacun, hamburger, pizza derken Muğla bu kez de tuvalet fiyatıyla gündemde. Akyaka'da bir işletme tuvalet için bakın ne istedi.
5: Ünlü tatil beldesi bu kez de tuvalet fiyatıyla gündeme geldi. 500 liralık ücreti görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
6: Hayatımda gördüğüm en büyük saçmalık.
5: Görüntüler Muğla Akyaka'dan.
7: Şey,
5: İki kişi bir mekanın tuvaletini kullanmak istedi. Ancak kapıdaki yazıyı görünce neye uğradıklarını şaşırdılar.
6: Abicim bak, müşteri olmazsan
7: 500 lira verir
6: 500
7: misin?
6: Lira veririz.
5: İşletme müşterisi olmayan kişilerden tuvalet için 500 lira talep etti. Görüntülere tepki yağdı.
4: Efendim, sanal medya hesaplarına erişim engeli getirilen Dilan Polat hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü fenomen günler sonra taburcu edildi.
1: Günlerdir hastanedeydi. Dilan Polat taburcu oldu.
8: Biz gidiyoruz. Önce imzaya gidiyorum. Oradan hastaneye gidiyoruz.
1: Sıra dışı açıklamaları, şatafatlı özel hayatı.
9: Daha çok yapacağım. Altın tozlu kahvemi içerek yapacağım. Beni sindirebileceğiniz mi zannediyorsunuz?
1: Kara para aklama iddiaları ve son olarak Can Polat cinayetiyle gündemdeydi.
10: Alır buraya polisen biraz. Can
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı başvurunun ardından önce 6.3 milyon takipçili Instagram hesabına, sonra da diğer tüm sanal medya hesaplarına erişim engeli getirilmişti.
8: Duygulandım tabii oğlum, yani hani sonuç itibariyle çok zor günlerdi Enes'cim, kolay değildi.
1: Ancak onu hayata bağlayan araçtı sanal medya. Bu şoku kaldıramadı, hastaneye yatırıldı. 10 gündür tedavi görüyordu.
11: Arkadaşlar ben artık yaşayamıyorum. Bakın ben artık gerçekten yaşayamıyorum.
1: Ünlü fenomen taburcu oldu. Açıklama eşi Engin Polat'tan geldi. Umarım evimizin huzuru şifa olur dedi.
12: Keyfimi bozamaz 3-5 akrabat.
4: Efendim, Eskişehir'de bir vatandaşın kafasının üzerinde karpuz taşıyarak karşıdan karşıya geçmesi ve aynı anda cep telefonuyla konuşması dikkat çekti. İşte o anlar.
1: Ne elini kullandı ne de adımlarını yavaşlattı. Başının üzerindeki karpuzla caddeyi geçti. Üstelik bir yandan da cep telefonuyla konuşuyordu. İlginç görüntüler Eskişehir'de kayda geçti. Karşıdan karşıya geçen vatandaşın kafasındaki karpuz dikkat çekti. Karpuza tek bir kez bile dokunmadı. Dengesini hiç bozmadı. Rahat adımlarla yürümeye devam etti. Üstelik o anlarda cep telefonuyla konuşmayı da sürdürdü. Akan trafiği aldırış etmeden kavşağa geçti. Çevredekiler şaşkın bakışlarla o anları izledi. İlginç anlar cep telefonuyla kaydedildi. Vatandaş bir süre sonra gözden kayboldu.
4: Bursa'da trafik noktasına takılan elektrikli bisiklet sürücüsü yasal sınırın tam 11 katı alkollü çıktı. Sürücü eve gidiyordum dese de cezadan kaçamadı.
13: Sizde bayağı alkol var.
1: Elektrikli bisiklete alkollü bindi. Yakalanınca da eve gidiyorum dedi. Ama bahaneleri onu kurtaramadı. Alkol denetimi yapan ekipler şüpheli gördükleri elektrikli bisikleti durdurdu.
13: Araç
1: Ekiplere eve gidiyorum dedi ama tavırları şüpheliydi. Alkometre üfletildi.
13: Sizde bayağı alkol var.
1: Yasal sınırdan 11 kat fazla alkollüydü.
14: Beni şu an buradan götüremezsin.
13: Götürürüm hanımefendi.
1: Karakola gitmeyi reddeden sürücü ekipler tarafından ikna edildi. 50 bin lira ceza yazıldı.
13: Karakola gideceksin. Çantanızı alın hanımefendi.
14: Motor kalsın canım.

0: Efendim, starların yaşı yoktur diyen Bülent Ersoy estetik operasyonu geçirdi. Diva hastane odasından fotoğraf paylaştı.
1: Bir elimde cımbız, bir elimde ayna. Umurumda mı ki bu dünya?
2: Ablam bin yaşına da gelse taş.
3: Diva estetik yaptırdı. Son halini sevenleriyle paylaştı.
2: Bir kere ben pahalı kazanım.
3: Sahne şovları, pahalı takıları ve sıra dışı tarzıyla gündemden hiç düşmeyen Bülent Ersoy, bu kez de geçirdiği estetik operasyonuyla gündemde.
2: Böyle bir saçı, böyle bir makyajı yapmazlar. Ama sahne ayrı bir işçiliktir. Sahne şovdur.
3: 74 yaşındaki sanatçı gençleştirme ameliyatı oldu. Bugüne kadar botoks bile yaptırmadım dedi. Son halini sevenleriyle paylaştı.
2: Benim vasiyetnamemde çocuklara özel bir kısım, ayırdım.
0: Avustralya'da başlayan bir aşk hikayesi Pakistan'da kabusa döndü. Tam 12 yıl boyunca güneş yüzü görmedi. Bir kadın zamanla değil, yaşadıklarıyla başka birine dönüştü. İşte herkesi şoke eden o olay.
4: 2014 yılında böyle görünüyordu. Ancak yaşadığı 12 yıllık esaretin ardından bu hale geldi. Fransız vatandaşı Sylvie Yasmina, Avustralya'da tanıştığı Pakistan uyruklu adama gönlünü kaptırdı. Çift evlendi, iki çocuğu oldu. Sonra da çocuklarıyla Pakistan'a taşındı. İşte her şey orada başladı. Adam kadını eve kapattı. 12 yıl boyunca dışarıya çıkmasına izin vermedi. Çiftin o süreçte 3 çocuğu daha oldu. Toplam 5 çocuğuyla güneş yüzü görmeden yıllarını geçirdi. Üzerine bir de şiddete maruz kaldı. Çocuklar okula dahi gönderilmedi. Çocuklardan biri evden kaçtı, yetkililere haber verdi. Polis operasyon düzenledi. Anne ve çocukları işte böyle kurtarıldı. 12 yılda tanınmaz hale gelen kadın ve 5 çocuğu sığınma evine yerleştirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Efendim, İstanbul Esenyurt'ta işletme önünde park eden bir adam geri döndüğünde sileceğinin kaldırıldığını fark etti. Öfkeden gözü dönen adam işletmede çalışan 19 yaşındaki gence saldırdı.
5: İşletme önüne park etti. Haklıymış gibi sileceğinin kaldırılmasına öfkelendi. Çalışan gence böyle saldırdı. Esenyurt'ta bir sürücü otomobilini giyim mağazasının önüne park etti. İddiaya göre mağaza sahibi otomobilin sileceğini kaldırdı. Aracını almaya gelen sürücü sileceğinin kaldırıldığını görünce çılgına döndü. İşletmeye girip kasada oturan 19 yaşındaki çalışana çıkıştı. Çalışan durumu anlatmaya çalışsa da başarılı olamadı. Öfkeli adam gence saldırıp vurdu. Olayın ardından işletme sahibi o şehir eşkıyasından şikayetçi oldu.
0: Efendim, Antalya'da kadın kurye ile apartman görevlisi arasında tartışma çıktı. O anlara bakalım.
6: Kalkmıyorum, çık git ya.
7: O zaman git sen işini başına.
6: Ya bana dokunamazsın. Kimsin sen bana dokunuyorsun ya?
8: Basma kardeşim, basma.
6: Asansörü bekliyorum. Neden basmayayım?
3: Kurye ile apartman görevlisi arasında asansör tartışması alevlendi. Gerginliğin sonu karakolda bitti.
6: Asansörü bekliyorum. Neden basmayayım?
8: Sana gelmiyorum.
6: Yarım saattir asansör bekliyorum burada. Sana ne kardeşim?
8: Nasıl bana ne?
6: Sana ne? Sen kendi işine bak.
8: Bir dakika, içeri giremezsin bir daha.
3: İşini yapan kadın kuryeyi binadan çıkarmaya çalıştı.
6: Elini kolunu çek.
8: Kaskını çıkart kafandan.
6: Çıkartmıyorum, çık git
8: o
6: ya.
8: O zaman git sen işini başına.
6: Ya bana dokunamazsın.
3: Araya komşu bir kadın da girdi.
8: Kaskını çıkartıyorum sana.
6: Sen kimsin bana
8: kaskını? Kaskını çıkartıyorum ben sana.
6: Kardeşim git işine.
9: Çıkarsın.
8: Çıkart kaskını.
9: Çıkarır mısın?
6: Kaskını. Hayır, çıkartmıyorum.
8: Ben içeceğim seni yukarıya.
3: Kask tartışması bitmedi. Görevli asansörü vermedi.
8: O kaskı çıkaracak.
9: Lütfen sakin olun. Lütfen rica ediyorum.
8: Aferin.
6: Ne aferimsin?
8: Böyle ya güzel.
3: Tartışmanın ardından karakolluk oldular.
10: Hanımefendi sizden şikayetçi olacak dendiğinde kaskı çıkartmadığı için ben de ondan şikayetçi olacağım dedi.
0: Efendim, Osmaniye'de bir yolcu minibüsü yola fırlayan başıboş ata çarptı. İşte o anlar.
3: Başıboş at yola çıktı. Son sürat gelen minibüs ata böyle çarptı.
7: O nasıl oldu?
3: Yolcu minibüsü sol şeritten gidiyordu. Yol kenarındaki başıboş at bir anda önüne fırladı. Sürücü de çevredekiler de şaşkındı. Yola savrulan at yaralanırken minibüsün ön kısmında maddi hasar meydana geldi.
7: O nasıl oldu?
3: Çevredekiler hemen atın başına koştu. Dizine bez bağlandı. Başına su döküldü. Yaralı at tedaviye alındı.
0: Kız arkadaşıyla sorun yaşayan adam pompalı tüfekle çalıştığı mekana ateş açtı. O korku anları kameraya da yansıdı.
3: Kız arkadaşıyla sorun yaşadı. Pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Bu adam kız arkadaşıyla yaşadığı sorunları azmedemedi. Alkol aldı. Pompalı tüfekle kız arkadaşının çalıştığı mekanın yolunu tuttu. Korku dolu anlar başladı. Saldırgan dehşet saçtı.
11: Buraya gelmez ya.
3: Düştü kalktı yine de pes etmedi. O korku anlarında kameralar kayıttaydı. Saldırgan çok geçmeden yakalandı, tutuklandı.
0: Efendim, Adana'da bir takı mağazasının camını taşla kırarak içeri giren hırsız altın ve gümüş kaplama bilezikleri çaldı. Hırsızlık anlarında güvenlik kamerası kayıttaydı.
12: Bu taraftan geliyor, eline bir taş alıyor, büyük bir taş, etrafı kolluyor. Ondan sonra ortak müsait olunca o taşla vuruyor.
5: İşte böyle girdi içeri hırsız. Ne varsa alıp götürdü.
12: Bizim burada bilezik standımız var. Bütün altın kaplama ürünlerimizin sergilendiği büyük bir bilezik standımız var. Standı alıyor.
5: Yer Adana, şüpheli Çukurova'daki takı mağazasını gözüne kestirdi. Elindeki taşla cam kapıyı kırdı. Ardından sürünerek içeriye girdi. Doğruca vitrine yöneldi. Altın kaplama ve gümüş kaplama çok sayıda bileziği tek tek topladı.
12: Alıyor, çıkıyor, sonra tekrar dönüyor, geri kalan parçaları da alıyor.
5: Dakikalar içinde kayıplara karıştı. Ancak kaçışı uzun sürmedi. Gözaltına alındı. Çalınan ürünlerin bir bölümü de ele geçirildi.
12: 1 milyon kadar zararımız var.
0: İstanbul Avcılar'da bir adam 26 yıl önce boşandığı eski karısını boğazından bıçakladı. Yaralanan kadın yüzünü bile unutmuşum dedi.
13: Benim saçımdan kafamdan böyle geri çekti. Buramadı.
5: 26 yıl önce boşandı. Yüzünü dahi unuttuğu kocası karşısına çıktı. Saniyeler içinde boğazından bıçakladı.
13: Yıllar olmuş yıllar. Unutmuşum. Yüzünü unutmuşum. Kendini unutmuşum.
5: 62 yaşındaki Meneş Tekin oğlunun Avcılar'daki dükkanındaydı. O anda içeriye 26 yıl önce boşandığı ve uzun yıllardır yüzünü görmediği eski kocası İbrahim Yayla girdi.
13: Seni bakıyorum dedim. Benim derdim seninle dedi. Ekmek bıçağını çıkarttı.
5: Cebindeki bıçakla Tekin'e saldırdı. Boğazından bıçakladı.
14: Ben babam dedi o anda eli beline aldı.
13: Bıçağı tuttum arkadan.
5: Annesini korumak için koşan Aytekin Yayla babasını uzaklaştırıp üzerine kepengi kapattı.
14: Kepengi bastım. Bastıktan sonra annemin yarasını hemen sıktım. Bağırdım, komşulardan yardım istedim.
5: Saldırgan adam tutuklandı.
13: Karısına gitmiş, çocuğuna gitmiş bir insan gelip de sonradan beni kesmeye kalkamaz. Bunun hakkı var mı?
0: Efendim, İstanbul polisi iki şüpheliyi yan kesicilik yaparken suçüstü yakaladı. Ancak işin daha da ilginç yanı ise şüphelilerden biri 14 yaşındaydı ve tam 470 suç kaydı vardı.
5: 14 yaşındakinin 470, 15 yaşındakinin de 74 suç kaydı vardı. Çocuk yaştaki şüpheliler yan kesicilik yaparken suçüstü yakalandı. 14 ve 15 yaşlarındaki iki şüpheli yolda yürüyen bu aileyi hedef aldı. kadının arkasına usulca yaklaştı. Cep telefonunu çaldı. İkili daha sonra koşarak uzaklaştı. Ekipler de peşindeydi. Yakalanan zanlılar ekipleri dahi şaşkına çevirdi. Çünkü 14 yaşındakinin 470, 15 yaşındakinin de 74 suç kaydı vardı. Üstelik içlerinden biri hırsızlık suçundan aranıyordu. Mahkemeye sevk edildiler. İkisi de adli kontrolle serbest bırakıldı.
0: Efendim, Hatay'da asrın felaketinin izleri siliniyor. Yıkım kararı alınan bir binanın yerle bir olması kameralara bakın nasıl yansıdı.
5: İş makinesi yaklaştı. İlk hamleyi yaptı. Dev bina sarsıldı. Saniyeler içinde de çöktü. Tonlarca beton bir anda toza dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler Hatay Antakya'dan. Depremde ağır hasar alan bina için mahkeme süreci tamamlandı. Kontrollü yıkım sorunsuz şekilde gerçekleştirildi. Bu binanın yıkılması için iş makinesinin tek bir hamlesi yetti. Kentte ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
0: Efendim, Kayseri'de çocukların bıçaklı kavgasına aileler de karıştı. Taraflar polisin önünde birbirine girdi.
7: Polis var burada! Polis var burada!
5: Çocukların kavgası büyüdü, bıçaklar çekildi. Aileler polisin önünde birbirine girdi.
7: Tamam, önümde koşuyorum ben, hadi.
5: Kavga eden iki çocuk birbirine bıçak çekti. O kavgada çocuklardan biri kolundan yaralandı.
7: Polis var burada! Polis var burada! Geç!
5: Yaralı çocuğun ailesi haberi alır almaz çocuklarının yanına koştu. Ama o anda karşı tarafın ailesiyle karşılaştılar.
7: Tamam, önümde koşuyorum ben, hadi.
5: Taraflar polisin önünde birbirine girdi, arbede çıktı. Kavga ekiplerin müdahalesiyle güçlükle ayrıldı.
0: Kendinden 42 yaş küçük eşinden boşanalı henüz 8 ay geçmişti. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den çok konuşulacak aldatma itirafı geldi.
3: Eşlerini aldattığını söyledi.
11: Evliliklerimde de yedekleme yapmayı seviyorum yani.
3: Bunu çocukluk travmalarına bağladı.
11: Bütün evliliklerimde boşanmalar tamamıyla benim sorumluluğumda.
3: Aşkları ve açıklamalarıyla sürekli gündemde olan Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce 5. evliliğini sonlandırmıştı. Ünlü oyuncu çok konuşulacak bir itirafta bulundu.
11: Hani kaybedeceğim, aman diyorum başka biri daha olsun hayatımda. Öyle bir duygu yaşıyorum.
3: Eşlerini aldatma nedeni olarak da çocukluk travmalarını gösterdi Erbil.
11: Annem babam ayrı ya, beni attılar yatılı okula diye. Allah'ım dedim, ben dedim evleneceğim ve bir kere evleneceğim. Öyle söz vermiştim ama sözler öyle tutulmuyor demek ki.
0: Şanlıurfa'da komşu iki esnaf arasında müşteri kapma kavgası yaşandı. İki kişi yaralandı.
3: İki komşu esnaf kozlarını paylaştı. İşte müşteri benim kavgası. Kavgayı ayırmak isteyenler yumrukların arasında kaldı. İddiaya göre scooter almak isteyen bir müşteri dükkanların önüne geldi. İki komşu esnaf da aynı müşteriyi kazanmak istedi. Önce sözler yükseldi, ardından tansiyon bir anda arttı. İki esnaf birbirine saldırdı. Kavgayı gören müşteriler araya girdi. Ancak onları ayırmak isteyenler de yumrukların hedefi oldu. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kavgayı ayırmaya çalışan iki kişi yaralandı.
0: Şimdi efendim, eşinin kendisini aldattığından şüphelendi. Arabaya gizlice dinleme cihazı yerleştirdi. Zonguldak'taki bu inanılmaz takip ve sonrasındaki büyü iddiaları mahkemede bitti. Yargıtay o dinleme cihazı için bakın ne karar verdi.
5: Yargıtay boşanma davasında emsal bir karara imza attı. Dinleme cihazı yerleştiren eş tam kusurlu sayıldı. Zonguldak'ta eşinin kendisini aldattığından şüphelenen bir kadın akıl almaz bir yönteme başvurdu. Kocasının aracına gizlice dinleme cihazı yerleştirdi. Kadının yaptıkları bununla da kalmadı. İddiaya göre genç çiftin çocuğu olmuyordu. Kadın da çareyi büyücülerde aradı. Hamile kalabilmek için sürekli büyü ve muska yaptırdı. Çift sonunda ayrılmaya karar verdi. Kadın maddi ve manevi tazminat davası açtı, eşinden nafaka talep etti. Ancak hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Mahkeme eşinin aracına gizlice dinleme cihazı yerleştiren kadını tam kusurlu saydı, hem 200 bin liralık tazminat talebini hem de nafaka isteğini geri çevirdi.
15: Somut olayda Yargıtay'ın 2. Hukuk Dairesi diğer eş üzerinde bir psikolojik şiddet, evlilik birliğinin temelden sarsıcı bir fiil olarak nitelendirmiş.
0: Efendim, Başakşehir'de hırsız bir binaya dadandı. Tek tek katları dolaşarak ayakkabıları çaldı. İşte o anlar.
5: Tek tek daireleri dolaştı. Beğendiği ayakkabıları çaldı. Ayakkabı hırsızı Başakşehir'deki bir binayı gözüne kestirdi. Sabah 5'te herkes uyurken binaya girdi. Katları tek tek dolaşmaya başladı. Ayakkabıları inceledi, beğendiklerini çalmaya başladı. Hırsızlık anlarında kameralara yakalandı. Uyanan bina sakinleri evden çıkmaya hazırlandıklarında ayakkabılarının yerinde olmadığını fark etti. Kamera görüntülerini izlediklerinde ayakkabı hırsızı ortaya çıktı. Bina sakinleri karakolun yolunu tuttu, şikayetçi oldu. Ekipler şimdi o hırsızın peşinde.
0: Efendim, sıcak havalara sağanak molası vereceğiz. Yağışlı hava il il yurdu etkisi altına almaya başladı. Hava durumunun detaylarını getiriyoruz şimdi ekranlara.
5: Sağanak yağış geri geldi. Ortalık birbirine girdi. Kütahya sular içinde kaldı. Tavşanlı'da bir pazar alanını su bastı. Pazarın orta yeri göle döndü. Kocaeli'de sağanaktan nasibini aldı. Köprü altları su altında kaldı.
16: Tren yolu alt geçti. Suları görüyoruz.
5: Araçlar suya gömüldü. Sakarya'da da hortum paniği vardı.
17: O geçti. Ya o geçti. Geçti bitti. Bak kıyıya çıkacak, dağılacak.
5: Meteoroloji son tahminleri paylaştı.
18: Yağışlar bitti, sıcak hava geldi derken sağanak kendini tekrar hatırlattı. Beşil sarı kodlu alarma geçti.
5: Artvin, Giresun, Ordu, Rize, Trabzon sel ve su taşkınlarıyla karşı karşıya kalabilir.
18: İstanbul'da sağanak hava yeniden gelirken Ankara ve İzmir'de ise yağış beklenmiyor. Ankara'da az bulutlu hava hakim olurken İzmirliler ise güneşli günlerin tadını çıkaracak.
0: Efendim, İzmir'de diş ağrısı nedeniyle hastaneye giden bir adam yanlış tedavi nedeniyle ayağından oldu. İşte kan donduran o olayın perde arkası.
19: Diş ağrısı şikayetiyle gitti. Bir ayağını kullanamaz hale geldi.
20: Ağrım var, sancım var, duramıyorum.
19: Şerif Osman 3 çocuk babası. Geçtiğimiz Ekim ayında diş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti.
20: Bir yarım saate geçer dedi. Efendime söyleyeyim. Sonra dışarı çıktım işte. Oturdum bir yarım saat, geçmedi. Sabah kalktım, ayağım şişti.
19: İddiaya göre iğne vuruldu. Ayağı bir anda şişti.
20: Baktım iğneyi boşaltınca böyle yanık gibi bir şey böyle bacağıma indi. Orada ben gittim yani.
19: 29 yaşındaki genç adam hastane ve doktordan şikayetçi oldu.
20: Bir tane iğne için benim hayatımı mahvettiler.
0: Efendim, Kaliforniya eyaletinde ABD bayrağıyla gösteri yapan paraşütçü inişe geçtiği sırada tribüne çakıldı. İşte o korku dolu anlar.
5: Her şey normal görünüyordu. Paraşütçü süzülerek alçalıyordu. Elindeki dev ABD bayrağıyla gösterisini tamamlamak üzereydi. Ama bir anda bayrak ağaca takıldı. Kontrolünü kaybeden paraşütçü tribünlerin arasına çakıldı. Görüntüler ABD'nin Kaliforniya eyaletinden. Sacramento yakınlarında düzenlenen rodeo gösterisi gökyüzündeki renkli şovla başladı. Paraşütçü taşıdığı dev ABD bayrağıyla alçalmaya başladı. İnişe yalnızca birkaç metre kalmıştı. Tam o anda bayrak ağacın dallarına takıldı. Paraşütün dengesi bozuldu ve hızla tribünlere doğru savruldu. Seyircilerin arasına sert bir şekilde düştü. O anlarda tribünlerde büyük panik yaşandı. Neyse ki korkulan olmadı. Organizatörler paraşütçünün sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
0: AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek Ankaralılarla buluşmaya devam ediyor. Gökçek'in bu seferki adresi Nallıhan oldu. Tek tek esnafı ziyaret eden AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek yoğun ilgiyle karşılandı. Gökçek Polatlı ziyaretinde ise çiftçilerle buluştu.
1: Senin dik duruşun hastayım. Dik ve sağlam duruyorsun ya.
21: Hayranım ben.
22: Sağ olun. Biz de size...
19: AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek yine sahadaydı. Ankaralılarla buluştu.
23: Vekilim hoş geldin.
22: Nasılsınız?
24: Hayır vekilim hoş geldiniz.
22: İyisiniz inşallah.
23: Hoş geldiniz. Sefa geldiniz.
22: Nasılsın anacığım?
23: İyiyim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sizi gördüğüm için de çok memnun oldum.
22: Ben de sizi gördüğüm için çok memnun oldum. Vallahi razı olsun.
23: Biz de sizden iyiyiz.
19: Osman Gökçek'in bu seferki adresi Nallıhan oldu.
1: Allah doğruluğunu doğruluğuna nasip edermiş.
22: Amin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum.
19: Milletin vekili milletle iç içeydi. Ankara'nın dört bir yanını, tüm ilçelerini birer birer ziyaret etmeye devam ediyor Osman Gökçek.
1: Aramıza geldiniz, bizi şereflendirdiniz.
22: Ne demek, ne demek. O şerefinize ait.
19: Ankaralılarla bir araya geliyor. Esnafların tek tek derdini dinliyor.
25: Sesimizi duyuracağız desin ya sen.
22: İnşallah sesimi duyuracağız evvelallah.
26: Televizyonu görüyorum ben seni.
19: İlgi, sevgi yine yoğundu.
25: Televizyonu seni seyrediyorum devamlı.
22: Öyle mi? Beğeniyor musunuz?
26: Beğeniyorum tabii, beğenmedim mi?
22: Allah razı olsun.
26: Hakkınca konuşuyor.
22: Allah razı olsun, teşekkür ediyorum.
19: AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in Nallıhan ziyaretinde ortaya renkli anlar çıktı.
1: Aferimizi karıştıralım inşallah. Şifa olsun inşallah, bereket olsun inşallah.
19: Gökçek'in bir sonraki adresi ise Polatlı oldu. Biçer Döver direksiyonunun başındaydı AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek.
1: Hamdolsun bu sene hakikaten hasat çok iyi. Cenab-ı Allah bu sene çiftçimizin yüzünü güldürecek.
19: CHP'ye Polatlı'dan seslendi Gökçek.
1: Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, para götüreceğinize gelin burada bir çiftçinin halini aptını sorun. Rüşvetlerle anılıyorsunuz, yolsuzluklarla anılıyorsunuz. Biz de çiftçinin yanında olmakla anılıyoruz. Vatandaşın yanında olmakla anılıyoruz. Gel çiftçinin sorununu dinle diyorum ey CHP'liler. Öyle yatmakla olmuyor bu işler.
0: Efendim bültenimize devam edeceğiz ancak şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
27: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
28: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
29: Seyahate gelenler yaşadı. Jestini her yere taşıdı. Mest oldu. Bankartın jest oldu.
28: En çok jest yapan kart. Jest kart.
30: Pozisyon ekranda Mehmet Mangal'ın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
31: A101'de haftanın yıldızları. Palette saç boyası 139 lira. Namet Dana Mangal Sucuk 279 lira.
32: Milo Tek, Milo Sil.
33: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net

0: dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Bloom kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Bloom tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
4: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
3: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size
5: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
2: tak. Baksanıza %100 heyecan, %100 mutluluk, %100 mozzarellasıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
3: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
5: Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
7: ETS ile yaz herkese iyi gelir.
8: Gel, yerin hazır kaçmasın yaz. Tatilin başlasın.
9: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Erteledim mantı.

0: şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima. Gerçek
1: konfor. Hepsi burada premium günleri. Yarın saat 10'da başlıyor. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

ve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa, yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
2: Karşınızda Arçelik Maxifit.
3: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
4: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
5: Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çitil topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
5: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
7: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 katı

0: kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
3: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzul
4: uyar. Koçakla festival şimdi başlıyor.

0: Efendim, Sakarya Adapazarı'nın meşhur lezzeti ıslama köfte. Damak çatlatan bu lezzeti Adapazarı'nda Aydın ailesi 10 yıllardır yapıyor. 3 kuşak bir işletmede yıllardır emek veriyor.
1: Aynı ıslama köfte, yeni can ıslama köftesinde yine.
2: Tahminimi bekledim, bu köfte yemeye geldim.
3: Altı kemik suyuna bandırılmış ekmek, üstünde ise incecik köfte. Adapazarı'nın meşhur lezzeti, ıslama köfte.
4: Ve çok güzel her zaman gibi.
5: Bunun üzerinden puan verin.
2: 12.
5: 2 puan da sizden.
2: Aynen öyle.
6: Yoksulluk zamanı, savaştan çıkmış ülke. Bayat ekmekleri işte bir değerlendirme amacıyla başlıyor.
5: Ekmek üstüne köfte, bir zamanların yoksul yemeği olarak biliniyordu. Ancak şimdilerde ise masalara meşhur ıslama köfte olarak geliyor.
6: Yaptığın işin çalışanı değilsen patron olamaz.
3: Aydın ailesi de aynen öyle yapıyor. Hepsinin farklı meslekleri olsa da baba ocaklarını bırakmıyor.
5: Bu lokanta sadece bir işletme değil. Çünkü arkasında bir hikaye gizliyor. Babadan oğula üçüncü kuşak olarak ayakta duruyor.
6: 60 senedir bu işi yapıyoruz. Ben 11-12 yaşında mutfağa girdim.
3: Çocukken girdikleri mutfak birçok badire atlattı. 99 depreminde dükkanları yıkıldı.
7: Yıkıldık ama kesinlikle bu hizmet işini biz bırakmadık.
6: Her geldiğimde mutlaka uğruyorum buraya.
7: Aşkla yaptığımız bir iş bu. Sonuna kadar da bu aşkı sürdürmeyi hedefliyoruz.
0: Efendim, Şanlıurfa'da polis helikopterini gören bir çocuk evin damına koşup Türk bayrağı salladı. O çocuğun görüntüleri ilgi toplarken İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy makamında ağırladı, bisiklet hediye etti.
8: Polis helikopterini gördü, evin damına çıkıp Türk bayrağını gururla böyle salladı. Şanlıurfa'da polis helikopteri narko kapan uyuşturucu operasyonu için havalanmıştı. O anda küçük Abdullah Emre evinden helikopteri fark etti. Hemen Türk bayrağını alıp dama koştu. Helikopterin kendisini görmesi için Türk bayrağını gururla salladı. O görüntüler kısa sürede ilgi topladı. İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy da küçük Emre'yi makamında ağırladı. Bisiklet ve oyuncak araba hediye etti.
0: Ve efendim, bu haberle bültenimize ara veriyoruz, bitiriyoruz bugünlük. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde Beyaz TV ekranlarında Beyaz Ana Haber yeniden sizlerle olacak efendim. Hoşçakalın.

gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.

0: Pekala, tamam. Biliyorum, hassassın, affedersin. Tamam. Bir daha dene konuşmayı. Ben Katniss Everdeen. 12. mıntıkadan geliyorum. Acele etme. Ses tellerinde çok fazla şişkinlik var.
1: Ben Katniss Everdeen. 'Onunla konuşmak istiyorum.
2: Hı hı. Zamana ihtiyacı var. Ama yeni bir şey deniyoruz. Doktorların yanında daha sakin ama ona hala yabancılar. Yani eskiden tanıdığı birine vereceği tepkiyi bir deneyeceğiz. Güvendiği birine.

0: İçeri alın.
1: Merhaba.
2: Rim.
1: Nasılsın?
2: Ona çok yakın.
0: Sorun yok.
2: Nasıl geldin?
1: Artık 13. mıntıkadayız.
3: Gerçekten varmış. Öyküler doğruymuş. Seni kurtardılar.
4: Ailem beni görmeye gelmedi. 12'ye saldırı oldu.
3: Evet.
4: Ya ailem?
3: Geriye hiçbir şey kalmadı.

0: Katniss yaptı. Katniss yüzünden
1: onun
0: yaptılar.
1: Onun suçu değildi.
0: O mu söyletiyor
1: Hiçbir
0: bunu?
1: Hiçbir şey söyletmiyor.
0: O bir yalancı Prim. Bizi kandırdı.
1: Peter, söylediğin şeyler gerçek değil.
0: Seni konuşmaya gönderdi. Burada olduğunu biliyor.
1: Sakin ol.
0: Ona mı güveniyorsun Prim? O bir canavar. O başkenti bizi yok etmek için ürettiği hayvanlardan.
2: Çıkarın hemen.
3: Onu öldürmen gerek.
0: Onu öldürmen gerekiyor.
3: Onu öldürmen gerekiyor.
4: Katniss.
3: O bir canavar.
4: Bu sadece şartlı bir tepki.
3: Onu öldürmen gerekiyor.
4: O kendinde değil.
1: Evet, kendinde değil.
3: O bir hayvan.
5: Tamam, bunu düşünmeliyiz. Aa, lütfen gel.
6: Yeterli insan gücü.
5: İzninizle. Çok sürmez.
6: Tabii.
5: Otursana. İyi olmana sevindim.
7: Sınav yaptıklarının bedelini ödemeli. İsyancılara yardım etmek istiyorum.
5: Pita'yı böyle görmek zor.
7: Pita için değil. Beni başkente gönderin. Her şeyi yaparım.
5: Seni... Seni oraya gönderemem. İkinci mıntıkayı kontrol edene dek başkente giremezsin.
7: O zaman ikiye gönderin. Askerlere moral verebilirim. Yandaşlara seslenirim, gördünüz.
5: Evet, gördüm.

0: Pita'yı gördüm. Ayrılmadan önce.
1: Ne düşünüyorsun?
0: Bencilce bir şey.
1: Artık onu kıskanmana gerek olmadığını mı?
0: Hayır. Eğer iyileşmezse hiç fırsat bulamam. Onu asla.

0: Asla bırakmazsın. Aklından neler geçiyor?
1: Bilmiyorum.
0: Sarhoş birini öpmüşüm gibi. Bunu saymam.
2: Hadi kalkın, iniyoruz.
3: İniye hazırlanın.
2: Kalk. Toparlan hadi.
4: Toplanın. Konuşmayı kesin. Hadi.
0: Bu da bir kaynağı tuzağa dönüştürmenin hadi. Başka
5: Anladım.
0: Bir yolu. Evet, kör etmek için yapıldı. Duman göze yapışıyor. Sinek kuşu tuzağının bir uygulaması. İnsanlar korkup güvenli olduklarını düşündükleri yönlere kaçıyor.
5: Ha, ikili patlama.
0: Yaralılara ulaşabilmemiz için zaman kazandıracak.
1: İkinci bir bomba.
0: Doğru. İkincisi de burada.
1: Galiba başka birine yapabileceklerimizin ahlaki bir sınırı yok.
0: Snow Pita'nın beynini yıkayarak sınırları aşmış oldu.

0: İkinci mıntıkaya hoş geldiniz. Ben Onbaşı Holmes. Beni takip edin. Merak etmeyin. Yandaşlar günaydın diyor.
1: Başkan Coyne'in gönderdiğiniz destek ve alaycı kuş için size minnettarız. Ama ikinci mıntıkanın dışındakiler neyle karşı karşıyayız bilmiyor. İşte bu merkez. Başkentin bütün saldırı operasyonları için karargahı. İkinci mıntıkadan giden askeri ve sivil personel tarafından işletiliyor. Gördüğünüz gibi bu kale kaya katmanının o kadar altında ki ulaşılamıyor. Dün Kuzeydoğu kapısını almaya kalkıştık. Düşman yüksekten karşılık verince çekilmek zorunda kaldık. Ağır kayıplar verdik.
0: Yem kullanabiliriz. Askerleri bir kapıya gönderip başka bir kapıya saldırırız.
2: Kimin askerlerini yem olarak kullanacaksınız?
3: Bizde alaycı kuş var. Onu sakın hafife almayın. Düşmanı zayıflatmakta kullanabiliriz. Yandaşlardan bazılarını çekebilir.
1: Çok uzun zaman yer altında kaldınız Bayan Coyne. Burası diğer mıntıkalara benzemez. Burada başkente destek büyüktür.
3: O zaman fedakarlık edilemeyecek bir şey yok. O kalenin içinde bulunan cephaneliği kontrol etmeliyiz. Tüm bölgeler bu ittifakın içinde yer alsalar da silahlarımız yeter.
2: Askerimi silah yağmalamak için saldırıya gönderemem.
3: Komutan Paylor, sizin halkınız da başkentten büyük zulüm gördü biliyorsunuz.
2: Bu yüzden intihara kalkışmayacağım.
3: İkinci mıntıkayı alamazsak başkente asla giremez.
4: Kaleyi etkisiz hale getirebiliriz. Almasak da olur.
1: Aklınızda ne var?
4: Bir kurt ini olduğunu düşünün. Dövüşerek giremezsiniz. İki seçenek var. Ya hapsedersiniz ya da çıkarsınız. Doğrudan saldıramayız. Hava aracıyla vurabiliriz. Dağları kullanıp zayıf noktaları vururuz.
5: Sismik verileri kullanarak bombaları sırayla patlatırız.
1: Çığ başlatırız.
4: Bütün çıkışları kapatıp bağlantılarını keseriz. Hava aracı kullanamazlar böylece.
2: Diri diri gömmek.
3: Silah kullanma şansımızı da kaybediyoruz.
5: Evet ama başkent zayıflar o
6: orada
5: zaman.
6: Orada siviller var. Teslim olma şansı vermeliyiz. Tedarik tünellerinden çıkartabiliriz.
4: 12. mıntıkada bize hiç fırsat vermediler.
1: Daha iyi bir yol olmalı.
3: Çığla ilgili planı denemeyi öneriyorum size. Ama tren tünelini bırakın. Böylece siviller meydana kaçabilir. Orduya teslim olabilirler.
2: Tüm sağlık görevlileri hazır olmalı.
1: Peki ya teslim olmazlarsa?
3: O zaman onları ikna etmek için güçlü bir sese ihtiyacımız var.

0: İnkaz işareti. Ben muavininiz. Charlie Tango'dan itibaren 1500 metre. Bütün bombardıman uçakları havada.
1: Ne fark eder Katniss? Düşmanı bir madende ezmek ya da bir okla havaya uçurmak aynı şey değil mi yani?
2: 8. mıntıkada saldırıya uğramıştık. Ayrıca uçak sivillerle dolu değil.
1: Tamam, ne fark eder? O siviller yerleri silerek bile düşmana yardım ediyor. Ölmeleri gerekiyorsa bırak da ölsünler. Başkenti destekleyen masum olamaz.
2: Bu yaklaşımla herkesi öldürebilirsin. Mıntıkaları açlık oyunlarıyla baskıda tutabilirsin.

0: Bu bir savaş, Katniss. Bazen öldürmek kişisel değildir. Bunu herkesten iyi biliyorsun.
1: En çok ben bunun kişisel olduğunu biliyorum.

0: Merak etme Katniss. Kurtulan olmuştur.
1: Bence onlara ne söyleyeceğine odaklanalım. Evet, Plutarch bir konuşma...
2: Onu okumayacağım.
1: Tamam, ben de öyle düşündüm o zaman. Herkese hitap ettiğini sakın unutma. Sadece isyancılara değil, başkentte ve ikinci mıntıkada hayatta kalanlara. Silah bırakmalarını istiyoruz. Sana zor gelebilir ama duyarlılık ve sıcaklık göster.
0: Acele et, açıktasın.

0: Ben Katniss Everdeen. İkinci mıntıkada yaşayan bütün yandaşlara sesleniyorum.
1: Kurtulanlar geliyor. Nişan alın. Hazır olun. Hazır olun. Nişan alın.
2: Geri çekilmelisin.
1: Her ihtimali düşünün.
3: Silahları bırakın. Yere yatın. Silahlarınızı bırakın hemen. Hemen o silahları bırakın. Bırakın silahları. Hadi. Bırakın. Silahları bırakın.
4: Orada
3: hadi.
4: Silahını bırak. Bırak silahını. Bırak dedim. Ateş etmeyin.
0: Durun. Durun.
4: Ateş etmeyin.
0: Durun.
4: Beklemede kalın.
0: Yardım lazım.
4: Ateş etmeyin. At silahını.
5: Seni vurmamam için bir neden söyle.
4: At silahını.
0: Söyleyemem. Galiba sorun da bu, değil mi? Madeni havaya uçurduk. Siz mıntıkamı yerle bir ettiniz. Birbirimizi öldürmek için sebebimiz var. Öldürmek istiyorsan öldür. Sınavı mutlu et. Onun yerine kölelerini öldürmekten çok sıkıldım.
5: Onun kölesi değilim.
0: Ben öyleyim. Bu yüzden Kato'yu öldürdüm. O da Thresh'i öldürdü. Thresh de Clove'u öldürdü. Her zaman böyle devam ediyor. Her zaman o kazanıyor. Her zaman Snow. Oynadığı oyunda bir piyon olmaktan bıktım artık. İkinci ve 12. mıntıkanın bir savaşı yok. Ama başkentin istediği bu. Neden isyancılarla savaşıyorsun? Komşularınla. Ailenle.

0: Bu insanlar sizin düşmanınız değil. Hepimizin tek düşmanı var. O da Snow. Herkesi ve her şeyi yozlaştırıyor. Bizleri de birbirimize düşürüyor. Onun için öldürmeyi bırakın. Bu gece bütün silahlarınızı başkente çevirin. Bütün silahlarınızı Snow'a çevirin. Bu gece bütün silahlarınızı başkente çevirin. Bütün silahlarınızı Snow'a çevirin.
1: Ateş etmeyin.
2: Şerefinizi. Antonius, en iyi askerlerimiz dağda mahsur kalmışken ve

0: İsyancılar şu anda üzerimize yürürken tam olarak neyi kutluyoruz?
1: Alaycı kuşun ölümünü efendim. Pita onu öldürmedi ama kibri öldürdü.

0: Elbette. Aynı basit düşünce biçimi yüzünden en iyi askerlerimizi ikinci mıntıkaya yönlendirmeye başladın. İnsanları ölmeden gömmek gibi bir alışkanlığın var. Alaycı kuş öldüyse, isyancılar onu bir şehit olarak kullanmaya başlamışlardır. Hayır, Bakan Antonius. Korkarım şu anda kutladığımız şey bu değil.
1: Efendim, isyancıları başkentin dışında...
0: İsyancılar birkaç gün içinde başkentin dışına ulaşmış olurlar. Gelsinler diye dış kesimleri boşaltacağız. Bütün uçak savarların hazırlanmasını istiyorum. Böylece gökyüzünden gelemezler. Onları şehrin içine çekeceğiz. Ondan sonra oyun kurucularımız şehrin içinde attıkları her adımı kanlarıyla ödetecek. Her kamera orada olmalı. İlerlemeleri, çektikleri acının kutlaması haline gelmeli. Yaşadıkları yıkımın her anının tarihe geçmesini istiyorum. Evet. Bu akşam kutladığımız şey neymiş Antonius? Yaşadığımız şu gösterişli çağın acı bir sona ulaşmasını kutluyoruz.
2: İşte buradaymış alaycı kuş. Yaptığın şu konuşma var ya Tanrım, çok dokunaklıydı. Düşündükçe tüylerim ürperiyor. Sakıncası var mı? Morfin vermeyi kestilerdi. Deli doktor her gün gelip benim gerçekliğe yeniden uyumlu hale gelmemi sağlamaya çalışıyor. Sanki bu delikte yaşayan biri gerçekliğim hakkında bir şey biliyordu. Her gün en az 20 kere tümüyle güvende olduğumu söylüyor. Başkentten kurtuldum. Sunov'dan kurtuldum. Ya sen alaycı kuş, artık güvende misin?
3: Vurulana kadar.
2: Yapma lütfen. Kurşun sana dokunmadı bile. Sina elbette ki kostümünü kurşun geçirmez yapmıştı. Nereden yaralandın?
3: Ezilmiş kaburga, ezilmiş akciğer.
2: Sana yeni bir akciğer yapmadılar mı? İki tane var, birini ister misin? Herkesin işi hayatta kalmanı sağlamak.
3: Bana bu yüzden mi kızgınsın?
2: Kısmen. Kısmen de sahte olduğun için. Mide bulandırıcı romantik dramın ve umutsuzların kurtarıcısı rolü. Rol yapmadığın için de dayanmak çok daha zor oluyor. İstediğin kadar kişisel kalabilirsin.
3: Alaycı kuş sen olmalıydın. Kimse sana cevap veremezdi.
2: Kimse beni sevmiyor.
3: Senden korkuyorlar.
2: Belki burada ama... Başkentte korktukları tek şey sensin.
3: Sadece ailemin getirdiği şeyler.
2: Bobita'dan.
3: Evet.
2: Bizi yeterince mahvettiler değil mi?
4: Yaptığın konuşmanın çekimini gösterdik ona. Artık gerçek anıları var.
3: Yine de yanına girmem.
4: Yatağa bağlı, sana zarar ver.
3: Hayır, bu sefer farklı. Hamish, istemiyorum.
4: Ne istediğinin önemi yok. Bu Pita için. Denemekten zarar gelmez.

0: öldüğünü gördüm. Kötü görünüyorsun.
1: Sen de öyle.
0: Bunu söyleyerek iyi davranmış olmuyorsun.
1: İyi olan ben değildim, sendin.

0: Düğünü görünce bir şey hatırladım. Ekmekle ilgili. Yağmurdan ıslanıyordun. Onu bilerek yakmıştım. Sana vermek için. Annemin beni dövdüğünü hatırlıyorum. Onu hayvana vermem gerekiyordu.
1: O günlerdir yediğimiz ilk şeydi.
0: Neden senin için dayak yedim ki?
1: Çünkü sen iyi birisin. Ve cömertsin. Beni sevdiğini söylerlerdi.
0: Ya senin beni sevdiğini?
1: Sınav bu yüzden işkence etti. Beni üzmek için.
0: Söylediğin her şeyin yalan olduğunu söyledi. Tüm bildiğim şu. Ekmeği o hayvana verseydim, eminim bu kadar acı çekmezdim.

0: Sanırım söylenebilecek tek şey teşekkür ederim.
1: Başkentte olmam gerek.
0: Hayır, işini gerektiği gibi yaptın. Alaycı kuş olarak çok başarılıydın. Mıntıkaları birleştirdin. Şimdi de iyice dinlenmeni ve iyileşmeni istiyoruz.
1: İsyancılar beni en son yerde yatarken gördü.
2: Katniss, bu ivmeyi boşa harcayamayız. 13. mıntıkada propaganda filmleri çekeceğiz. Yaşadığını göstereceğiz.
1: Askerlerle olmalıyım.
2: Cephedeymişsin gibi olacak.
0: Askerler kalbine gelen bir kurşundan kurtulduğunu öğrendikleri zaman neden onlarla olmadığını anlar. Bu savaşı kazanınca teslim olanlar için gideceksin. Törende ordu olmalısın. Bizim için çok değerlisin.
1: Ne yapmam gerekiyorsa yaparım tabii.
3: Bugünden itibaren hastalıkta ve sağlıkta, zenginlikte ve fakirlikte seni her gün seveceğime ve değer vereceğime söz veriyorum.
4: Ben Finiko Oder. Seni, Annie Christ'ı bugünden itibaren işim olarak kabul ediyorum. Birlikteyken ve ayrıyken her zaman bir arada olacağız. Tek yaşam, tek amaç, tek kader.
5: Gelini öpebilirsin.

0: Hita'yı gördün değil mi? Benden selam söyledin mi? Onunla eski arkadaşız. Başkentte hücrelerimiz yan yanaydı. Birbirimizin çığlıklarını tanıyorduk.
1: Snow'u öldüreceğim. O yaşadığı sürece kimse güvende değil. Bu konuda bir konuşma daha yapamam. Kamera istemiyorum. Propaganda istemiyorum. Oyun da istemiyorum. Ölürken gözlerimi görmesini istiyorum.
0: İşte böyle olmalı.
1: Kimse görmeden başkente bir giriş bulmalıyım.
0: Bu gece yarısı ikinci hangardan sağlık malzemeleri götüreceklermiş. Yani ilaç ve ağrı kesici gibi şeylerden biraz çalmayı düşünüyordum ama... Sanırım burada kalıp arkanı kollayabilirim. Herkes herkesi öldürebilir, bir başkanı bile. Sadece kendini feda etmeye istekli olmalısın. Hadi. Sunova dans ettiğini göster.

Hey, bu o.

0: Hastanede olduğunu sanıyordum.
1: Öyleydim.
0: Hadi.
1: Ne yapıyor bu kız?
2: Başına buyruk işler yapması sinir bozucu.
1: Bunun ergenlikle ilgisi yok. Emre karşı geliyor.
2: İlk uçakla geri getiririz.
1: Saçmalama, artık geri dönemeyiz. Bir efsane oldu.
2: Ön cephede kurşun yarasından kurtuldu. Ben bile daha iyisini yapamam.
1: Biliyorum. Artık neredeyse orada kalması gerekecek. Ve her ne yapıyorsa biz planladık. Baştan beri planımız buydu.
2: Öyleydi elbette.
1: Bay Heavensby, oyun kurucusunuz. Oynadığı her oyunu bizim için oynadığını herkes bilmeli.
3: Ben 8. mıntıkadan Komutan Paylor. Hepiniz gibi ben de bir askerim. İşte bildiklerim. Hayatımızda ilk defa 13 mıntıka olarak birlikte mücadele ediyoruz. Bana sorarsanız çoktan tarihe geçtik. Tarih işini bırakıp kutlama yapmaz. Karşımızda değişmeyecek ve hiç teslim olmayacak bir düşman var. Başkan Snow şehrin merkezini korumak için askerlerini topladı. Dış kesimlerde yaşayanları uzaklaştırıyor. Siviller çaresiz bir durumda olacak. Onları kesinlikle hedef almayacaksınız. İhtiyacı olanlar için sıhhiye ekibi var. Oradakilere kim olduğumuzu göstereceğiz. Başkan Snow ilerlememizi durdurmak için bir mayın kemeri oluşturuyor. Pod adı verilen ölümcül cihazlar da var. Bunlar ölümlerimizi spor haline getiren oyun kurucularının yaptığı sadistçe icatlar. Eğer ordularımız askerleri ve diğer savunmaları geçerse Sunov'un şehir merkezindeki sarayına gideceğiz ve

gezegenini kurtaracağız. Öleceksek bir gösteri için değil, bir amaç için ölelim. Başarılı olursak bütün penem için başaralım ve sonsuza kadar sürsün. Evet, zaten tarihe geçtik. Ama gelecek, hepimizin geleceği yarın sabaha karşı başlıyor. Hep birlikte başkente yürüdüğümüz zaman.

0: 451. bölük mü? Görünüşe göre her şeyin tamam.
1: Hazır olmaya çalışıyorum.
0: Yalan söyleme. Hayatımız boyunca birlikte avlandık. Tek başına gideceğini anlayabiliyorum. Beni bırakacak mısın?
1: Bir asker olarak tavsiyem mıntıkanda kalman. Ama gelmek istersen engel olamam.
2: Hawthorne, Everdeen. Yeni bölüğünüzle tanışın. Ben Teğmen Jackson. Sizi ekibinizle tanıştırayım. Bu Asteğmen Mitchell. Penem'deki en iyi keskin nişancı. Bunlar Lig kardeşler. Birinci saldırı tümeninden. Ve bu da onbaşı Holmes.
1: Finnick. Bizimle misin?
3: Öyle görünüyor.
1: Kısa bir balayı oldu.
3: Evet öyle. Galiba başkentte devam etmek zorundayız. Ele geçirdiğimizde...
4: Buraya toplanın. ...451. bölük. Benim bölüğümsünüz. Teğmen Jackson da benim yardımcım. Hepiniz bir tür saldırı tarzında uzmansınız. Ama biz saldırı bölüğü değiliz. Bu yüzden ön cephedeki askerlerin arkasından gideceğiz.
5: Sizler işgalin ekranlarda görünen yüzü olacaksınız. Yıldız bölüğü. Halka göründüğünüzde daha etkili olduğunuza karar verildi.
0: Yani savaşmayacak.
4: Verilen emirleri yerine getireceksin asker. Soru sorma.
0: Başüstüne.
4: Bizim görevimiz başkentin savaşla yıpranmış sokaklarında çekim yapmak. Onları korkutmak için özel olarak seçildiniz.
5: Ve ilham vereceksiniz.
4: Ön cephenin epey arkasındaki terk edilmiş sokaklarda çalışacağımız halde bulacağımız yerin güvenli olmadığını garanti ederim. Aktif halde bulunan podlarla karşılaşacağımız kesin. Askerlerle de. Başkent için yüksek değerli hedeftesiniz. Yakalanırsanız diye bir intihar hapı alacaksınız. Hemen etki gösteren bir zehir. Teğmen Jackson... Podlar hakkında bilgi vermiştim. Her sokakta olduklarını unutmayın. Bölümümüze bu harita verildi. Başkentin detaylı bir haritasını ve bilinen her podun yerini gösteren veri tabanı. Bu podlar bombalardan, tuzaklardan ve hayvanlardan birini tetikleyebilir. Bu alet olmadan hareket edemeyiz ve veri tabanının tam olduğu kesin değil. Bilmediğimiz tuzaklar olabilir. Oyun kurucuları... Bu bilgiye sahip olduğumuzu bilemez. Kendini ihma edebilir. Bu anahtarla 3 kere böğürtlen deyince kendisini ve 3 metre içerisindeki her şeyi yok eder. Her zaman birlikte olun. Bu cihaz olsa bile yeni podlar koyulduğu kesin. İçeride ne varsa sizi öldürmek için.
3: Bayanlar ve baylar, 76. açlık oyunlarına hoş geldiniz.

Buraya yerleş. Kestir. Güzel. Hazırsan başla Katniss. Bekle. Pollux yaklaş. Tamam.

0: Ortam temiz.
1: Bence bu mayın tarlasından geçemeyiz.
2: O cihaz olmadan zor. Ve uyanıkken elinden alamayız.
1: Bu gece aynı saatte nöbet tutalım.
3: Düşman askerleri mi?
4: Dört beş birden üsse. Güneyden gelen bir kamyon var, tamam. Anlaşıldı, tamam. Sakin olun arkadaşlar, bizdenmiş.

0: Pita Melark. 12. mıntıkadan. Adı Pita Melark. 12. mıntıkadan. 12. mıntıka.
1: Orada dur.
0: Adım...
2: Bekleyin. Sakin olun.
0: 12. mıntıkadan.
1: Ne yapıyoruz? Kelepçeleyeceksin.
0: Adım Pita Melark. 12. mıntıkadan.
3: Sadece bir önlem olarak asker. Her şeyi anlayana kadar, tamam mı?
0: Evet. Adım Pita Melark. 12. mıntıkadan.
4: Bizim ne olduğunu göstermek için çekime alın diyorlar. Yarın biraz daha ilerleyip yeni çekimler yaparız.
5: Kendini kontrol edemiyor.
3: Bence ona göz kulak olmak için izlemeliyiz. Ligler 17'ye kadar. Holmes'la Mitchell 19'a kadar.
6: Bana da nöbet verin.
3: İş o noktaya gelirse onu vurabilir misin?
6: Vurduğum Pita olmayacak. Başkentin piyonu olacak.
3: Yorumuna bakılırsa bu göreve uygun musun emin değilim.
4: Ona da nöbet yaz.

0: Beni öldürmeye çalışacak. Buradaki karmaşa yüzünden tetiklenecek.
1: Onu gözaltında tutarız.
0: Coin bunu neden yapıyor?
1: Bildiğim tek şey, arenadan Pita'nın kurtulmasını istedi. Senden hoşlanmıyordu. Kontrol edemediği kimseden hoşlanmayan biri.
0: O yüzden mi beni tehlikeye atıyor?
1: İnkar edecektir ama...
0: Ne?
1: Bu savaş şöyle ya da böyle bitecek. Serbest bir seçim olacak. Belki seni tehdit olarak görüyordur.
0: İyi de ben lider olamam ki.
1: Ama birini destekleyeceksin. Onu mu? Hemen evet diyemiyorsan tehlikedesin demektir. Artık herkese ilham vermene ihtiyaç yok. Çekimler sen olmadan da yapılabilir. Bundan sonra isyan ateşine ekleyebileceğim bir tek şey kaldı.
0: Ölmek.
1: Ben varken böyle bir şey olmayacak. Uzun bir yaşamın olsun istiyorum.
0: Bana bir borcun yok.
1: Çünkü bunu hak ettin.

0: Daha önce de bu durumdaydık.
1: Ne?
0: Bu bakış... Bu bakışı görmüştüm. Beni öldürecek misin? Karar vermeye çalışıyorsun.
1: Bunu hiç istemedim. Yaptığım bu değil.
0: Kendi gözlerimle gördüm. İlk oyunlarda.
1: İlk oyunlarda beni avlayanlara yardım ettiğini sanmıştım. Ondan sonra seni her zaman müttefik gördüm.
0: Ya arkadaş, sevgili, galip, nişanlı, düşman, hedef, canavar, şimdi de müttefik. Seni anlamaya çalışırken kullandığım sözcükleri eklerim. Özür dilerim. Ben hangisi gerçek, hangisi uydurma artık anlayamıyorum bir türlü.
2: O zaman sor. Eni böyle yapıyor.
0: Kime sorayım?
3: Bize. Artık beraberiz.
0: En sevdiğin renk yeşil. Bu doğru mu?
1: Evet. Doğru. Seninki de turuncu. Ama açık turuncu değil. Yumuşak, gün batımı gibi.
0: Teşekkür ederim.
1: Güzel çiziyorsun. Fırıncısın. Her zaman cam açık uyursun. Çayını şekersiz içersin. Ayakkabı bağını çift düğümlersin. Haklısınız. Bunu yapamam.
4: Herhalde artık gitmiyoruz.
1: O cihaz olmadan gidemeyiz.
5: Dinleyin. Şarjör boş. Sadece çekim için. Gidelim. 5 blok kuzeye.

0: Başkentte yaşayan vatandaşlarımız, savaşımız sizinle değil.
1: Başkentte yaşayan vatandaşlarımız, savaşımız sizinle değil.
0: Zaferimizi izleyen demokrasinin önemli bir parçası olacaksınız.
1: İşte
0: bu.
1: Tamam.

0: yapamıyorum.
1: Katniss dur! Bax! Yerinizde kalın! Bax!
2: Çantadan turnike çıkarın!
1: Yerinizde kalın!
2: Ne varsa getirin!
3: Ceza!
2: Acele edin hadi! Çabuk!
4: Acele edin, acele edin hadi!
1: Lanet olsun!
3: Komuta edemeyeceğim.
4: Çabuk olun!
3: Birinci güvenlik onayını değiştirmeliyim. Adını söyle.
5: Katniss Everdeen. Az önce ne yaptın?
3: Katniss, onlara güvenme. Gerekirse Pita'yı öldür. Yapman gerekeni yap.
5: Bugs.

0: Dışarı çıkın.
1: Haşak!
0: Acele edin.
1: Sine geliyor. Çabuk olun.
0: Meycan, yürüyün. Hadi. Yürüyün hadi.
2: Hadi.
0: Yürüyün.
2: Hadi hadi çabuk. Gidelim.
1: İçeri girin.
0: İçeri girin. Hadi yukarılara çabuk hadi acele çabuk. Edin çabuk. Yürü hadi acele.
1: Çabuk.
0: İçeri girin acele edin.
1: Koşun.
0: Daha çabuk hadi.
1: Devam edin. Yukarı devam edin.
0: Hadi.
3: Hey, dur.
4: Yavaşlıyor.

0: Oyun kurucular etkileyici şeyler buluyor.
1: 4-5 birden üstse tamam.
2: Devam etmeliyiz. Askerler yerimizi öğrenmiş olmalı. Kameralar bizi yakaladı.
1: 4-5 birden üstse cevap verin.
3: Burası berbat bir yer, gitmeliyiz.
1: 4-5 birden üstse tamam.
0: Sinyal alamıyorum.
1: Ama üstse dönebiliriz Everdeen, cihazı ver. Everdeen duymadın mı? Cihazı ver.
4: Bax bana verdi.
0: Neden bahsediyorsun?
2: Evet, yetkiyi ona aktardı. Onu gördüm.
0: Bunu neden yaptı?
4: Coin'den özel emir aldım.
0: Ne için?
4: Başkan Snow'a suikast için.
0: Böyle bir şeye asla inanamam. Yeni bölük komutanın olarak kullanma yetkisini hemen bana aktarmanı emrediyorum.
4: Bunu yapamam.
3: Kendimize hakim olalım.
0: Bir daha sormayacağım Everdeen. Cihazı bana ver.
5: Katniss doğru söylüyor. Plutarch yayınlanmasını istiyor. Alaycı kuşun Sunova yaptığı suikast izlenebilirse kayıplar çok fazla artmadan başkentin teslim olacağını düşünüyor.
3: Biz tartışırken yüzlerce asker buraya doğru geliyor.
4: Bax gerektiğinde bana yardım edeceğini söylemişti.

0: Pekala asker. Cihaz senindir.
1: Ayak izi bırakacağımızı hiç sanmıyorum. Gitmeliyiz. Kameralar petrolle kaplanmış olmalı.
2: Leak bu şekilde gidemez. Bacağı çok kötü. Onu geri göndermeliyiz. Üzgünüm.
3: Onunla kalırım. İletişim kurar kurmaz birini göndereceğim, söz veriyorum. Pekala, gidiyoruz.
4: Kaldırın
3: hadi.
4: Şunu.
5: Yürüyebilir misin?

0: Zorunlu gösterim. Tüm Penen vatandaşlarının dikkatine.
1: İyi günler, ben Caesar Flickerman. Şimdi size başkentin savunmasıyla ilgili çekimleri izletmek istiyorum. Bugün askerlerimiz isyancıları cesur bir şekilde karşılarken, öykümüz şaşırtıcı bir dönüm noktasına geldi. Katniss Everdeen, bir zamanlar en çok sevdiğimiz kızımız, daha önceki kazananlardan bazılarıyla gizlice şehre girdi. Hepsinin ismini biliyorsunuz. Finnick Oder ve Peeta Mellark. Görünüşe göre bazı müttefikler sonsuza kadar sürmüyor. Biraz daha yakından bakalım. Cesur askerlerimiz, Katniss Everdeen'le sersem isyancıları nasıl da köşeye sıkıştırdı. Bu hain kızı ayağımıza getiren sebep nedir bilmiyorum ama sadece başkent için değil, Penem için de büyük bir zafere tanık olmak üzeresiniz.

0: İşte izlediniz. Katniss Everdeen. Alevli kız. Çok fazla şiddetin kaynağı olan bu kız, görünüşe göre gayet şiddetli bir sona ulaştı. Yeni bilgiler gelince yine aktaracağız. Teşekkürler.
1: Artık öldüğümüze göre ne yapacağız?
2: Çok açık değil mi? Sıradaki hareket beni öldürmek. Bölümümüzden birini öldürdüm. Katniss çok haklı. Ben bir canavarım. Bir daha kendimi kaybetmem. Sadece an meselesi. Kontrolüm falan yok. Zehir hapına ihtiyacım var. Böylece gerektiğinde ölebilirim.
3: İş oraya gelirse seni ben öldürürüm.

0: lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
3: Ziyarete gelenler yaşadı. Jestimi her yere taşıdım. Mest oldu. Bankartın jest oldu.
2: En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
7: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
8: Hepsi burada premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun Ay. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegim, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
2: Bir beşten tarifimiz. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar The West Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
3: Aracını trik satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben
1: pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
2: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Bloom kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Bloom tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
3: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
4: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
3: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
5: uyar. Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
6: Allah aşkına neden?
5: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
6: Karnın doyar da ruhun aç.
5: Dört nala yaşıyoruz.
6: Tamamdır şaka mati.
5: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam. Doyamadım pop kek. Doymayana pop kek pop kek.
7: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Döneri gördüğün an
2: biriz taş ayran.
1: Gelsin sütaş ayran.
3: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear ve ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Her ev güzel istikballe.
5: Abi ne oluyor ya?
6: Açlık basıyor, bir şey yok.
7: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
8: 3-6 Temmuz arasında binde kiraz 195 lira yerine 99 lira.

0: manav, elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
1: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Bu salı binde Maret Dana Kangal Sucuk 315 lira. Sek %0,5 yağlı süt 39 lira 50 kuruş.
3: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
4: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam, evi en kısa sürede isterim dedim, uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Hı-hı. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler, uyar demişler.
3: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
5: Size Fuzul uyar.
6: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
5: Getir, bir mutluluk getir.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Her ev güzel istikballe.
8: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
5: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
9: Benim iyi uyumam lazım.
10: Benim iyi uyumam lazım.
11: Benim iyi uyumam lazım.
12: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
5: Obseso.
13: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
14: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
15: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
1: Dondurma gibi değil, dondurma. Koçakla festival şimdi başlıyor.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Şimdiye kadar başkenti anladığımı hiç sanmıyordum. Böyle yemeklerle her şeye inanırsın.

0: Evet, Katniss Everdeen. Ok ve yay kullanmaktan başka bir yeteneği olmayan zavallı ve dengesiz kız artık öldü. Düşünür değil, lider değil. Halkın arasından seçilmiş bir simaydı. Değerli miydi? İsyanınız için aşırı derecede değerliydi tabii. Çünkü öngörünüz yok. Aranızda gerçek bir lider de yok. Müttefik olduğunuzu söylüyorsunuz. Ama ne olduğunu gördük. Askerleriniz birbirinin boğazına sarılmış.
1: Evet, yapacak bir açıklamamız var. İyi akşamlar. Beni tanımayanlar için lütfen kendimi tanıtmama izin verin. Ben Başkan Alma Coyne. İsyancıların lideriyim. Başkanınızın cesur bir genç kadını umursamazca lekelemeye çalıştığı bu yayını büyük bir zevkle kesiyorum. Ona halkın arasından çıkmış bir sima dedi.
0: Seçilmiş.
1: Sanki bir lider, gerçek bir lider, başka bir şey olabilirmiş gibi.
2: 12. mıntıkanın en fakir yerinden çıkıp bu noktaya gelen kasabalı bir kızı tanıma ayrıcalığına eriştim. Katıldığı ilk oyununu ve çeyrek asır oyunlarını kazandı. Bunun arkasından ayağa kalktı ve kölelerden oluşan bir ulusu tek bir ordu haline getirdi. Katniss Everdeen ölü ya da diri bu isyanın yüzü olarak kalacak.
1: Boş yere ölmeyecek.
3: Bu kadar değer verdiğini bilmiyordum.
1: Onunla paylaştığımız bütün hayaller gerçekleşecek. Özgür bir Penem, demokratik seçimlerin yapıldığı bir yer ve Katniss'in anısına Penem'i baskıcı yönetimin pençelerinden kurtarmak için gerekeni yapacağız. Teşekkür ederim. Güvende kalın.
4: Alaycı kuşu unutmayın.
3: Sınavın malikanesi. Nerede?
5: Şu an buradayız. Bu da şehir merkezi. Kuzeye doğru 70 ya da 75 blok ötede.
6: 75 blok mu?
5: Aha.
3: Yaşadığımızı bilmiyorlar. Bu bir fırsat. Şu binalar. Snow'un bahçelerine mi bakıyor?
5: Ben...
7: Öyle.
3: Dışarı çıktığında rahatça vurabiliriz.
8: Bence biraz abartıyorsunuz. Bizi aramıyor olsalar da sıkışmış haldeyiz. Şu düğmeye bas. Podları tarasın.
6: Her 10 adımda var.
9: Evet, yeni olanları göstermiyor bile.
6: Yani caddelerden gidemeyiz.
8: Çatılardan da geçemeyiz.

Kardeşim bu tünelleri iyi bilir. Temizlik işleriyle uğraşıyordu. İsyan ettiği için cezalandırdılar. Hey! Hey! Yapabilecek misin? Bana bak. Bana bak. Bunu da atlatacağız. Söz veriyorum.

0: Efendim, doktoru çağırayım mı?
1: Hı? Ne dedin sen?
0: Doktoru çağırayım mı efendim?
1: Umarım beni yaşlı bir adamın sağlığından daha önemli bir şey için uyandırdın.
0: Kurtulmuşlar. Nasıl bilmiyorum. Gözlem kamerasında gördük.
1: Ben de göreyim. Mutlaka görmem gerekiyor. Bu o. Gerçekten o. Demek ki arena yer altına inmiş durumda.

0: Pekala çocuklar, burada biraz dinlenelim, tamam mı? İlk nöbet bende.
1: Hey Peter, şurada dinlen.
0: Herkes yerleşsin.

0: tutmuşlar mıydı? Gerçek mi değil mi?
1: Gerçek.
0: Ve bu zehri kullandıklarında yaşamıma ait fotoğraflar gösteriyorlardı. Bazıları sanki gerçek değildi. Değiştirdiler. İlk başta her şeyi birbirine karıştırdılar ama artık biraz anlayabiliyorum. Özellikle değiştirdiklerinde sanki farklı bir kalite oluyordu. Daha parlak, yeni yaşanmışlar gibi.
1: Biraz dinlenmelisin.
0: Beni korumaya çalışıyorsun. Gerçek mi değil mi?
1: Gerçek. Yaptığımız şey bu. Birbirimizi korumak.

Başkentte üstümde halüsinasyon arıları kullandılar. Yani 13'teki doktorlar böyle söyledi. Beni de soktular.

0: Katniss. Katniss.
1: Neydi bu?
0: Gitmeliyiz. Hemen buradan çıkmalıyız. Hayvanlar geliyor.
2: Hadi.
3: Pollux, en hızlı yol ne?
1: Koşun. Hadi.

0: Caster!
1: Caster!
0: Çekinin! Hadi! Katniss, gitmeliyiz!

Hadi hadi hadi!

0: Börtlen.
1: Hadi gitmeliyiz. Hadi çabuk. Hadi. Devam. Hadi.
2: Devam et. Hadi.
1: Yürü.

0: Peter! Peter! Peter, devam etmeliyiz.
1: Ben canımı...
0: Devam etmeliyiz. Yapabilirsin.
1: Kendimi kontrol edemiyorum.
0: Bana bak. Benimle kal.
2: Her zaman.
0: Hadi.
3: Neredeyiz biliyorum. Yakınlarda bir yer var. Şu merdivenlerden.
4: Aranıyor.
3: Devam edin.

0: Biri geliyor.
1: Kapıyı kapat hemen. Hayır Katniss, sorun yok. Sorun yok. Tigris, beni hatırladın mı? Plutarch'ın ekibindenim. Yardımın lazım.
2: Temiz.

0: Seni tanıyorum. Oyunlarda modacıydın.
1: Ta ki sınav yeterince güzel olmadığıma karar verene kadar.
0: Onu öldürmeye geldim.
2: Teşekkür ederim.

0: Gail'ın dikişe ihtiyacı var. Ben uydurdum. Hepsini. Cohen bana özel emir falan vermedi. Hepsi benim planımdı. Bugün ölene herkes yalan söylediğim için öldü.
1: Zaten biliyorduk.
0: Peki 13. mıntıkadakiler?
1: Jackson'ın Cohen'den emir aldığına inandığını mı sanıyorsun? Bucks'a güvenirdi. O da devam etmeni istedi.
0: Böyle olsun istememiştim. Başarısız oldum. Hepsi benim yüzümden öldü. Fennec de öyle. Ben özür dilerim Pollux. Çok özür dilerim.
2: Glimmer. Marvel. Max. Claw. Virus. Rue. Bu ölümlerin anlamı ne? Yaşamlarımız bize ait değil demek. Gerçek bir yaşam yoktu. Çünkü seçeneğimiz yoktu. Yaşamlarımız da, ölümlerimiz de Sunova ait. Ama onu öldürürsen Katniss, bütün bunları bitirirsen, o ölümlerin bir anlamı olacak. Cinna, Bucks, Kester, Jackson ve Fennec. Bunu seçtiler. Seni seçtiler.
0: Bunu temiz tut. Yoksa enfeksiyon kapar.
2: Bana kelepçe tak. Henüz kendimde değilim. Buradayken hatırlıyorum. Ve anılarım tazeleniyor ama diğer zamanlar uyur gezer gibiyim. Kelepçe tak bana.

0: Sağ ol.
1: Önemli değil.
0: Uyuyamıyorum.
1: Evet, günlerdir ben de uyuyamadım. İlk oyunlarda senin yerini almalıydım.
0: Yapamazdın. O zaman seni asla affetmezdi. Ailesine bakmanı istiyordu ve bunu yaptın sen de. Seni kaybedemez. Seni çok seviyor.
1: Çeyrek asır oyunlarında seni öpüşürüm. O beni hiç öyle öpmedi.
0: Gösterinin bir parçasıydı
1: o. Hayır. Kalbini kazandın. Onun için her şeyi bıraktın.
0: Neyse.
1: Artık bir sorun olmayacak. Üçümüzün sağ çıkacağını sanmıyorum, eğer çıkarsak da. Seçim yapması gereken o, değil mi?
0: Doğru.
1: Kim olmadan yaşayamayacağını düşünürse onu seçecek. Top atışı. Bu bizimki değil. Şehrin dışındaki isyancılara saldırı sanırım.
2: Şehrin dışından gelmiyor.
1: Güneş doğuyor. Çatışma sesi var. Paler ya da Lime'dir. İsyancılar yakın.
2: Buraya kadar.
3: Zorunlu gösterim. Tüm Penen vatandaşlarının dikkatini.
4: Şehir merkezi sınırlarının yarım kilometre dışındaki bütün başkent sakinleri. Şu anda zorunlu bir tahliye emrini yürürlüğe koyuyorum. Saraya doğru gelin. Size barınacak ve korunacak yer sözü veriyorum. Düşmandan kaçanlar, evime gelin. Orada size gıda sağlanacak. Tıbbi yardım, çocuklarınız için güvenlik. Hepinizi son nefesime kadar koruyacağıma şerefim üzerine yemin ederim.
2: Keşke çabucak bitirse.
4: Düşmanımız bizim gibi değil. Bizim değerlerimizi paylaşmıyorlar. Bizim rahatımızı ve gelişmişliğimizi hiç yaşamadılar. Bu yüzden de bizden nefret ediyorlar. Sakın yanılmayın. Onlar bizi kurtarmak için gelmiyor. Hepimizin yaşam tarzını yok etmek için geliyorlar. Bizi yok etmek için geliyorlar.
5: Hala malikanede mi? Peter?
0: Evet. Odayı biliyorum.
5: Peki nerede?
2: Yaklaşık 5 blok var. Şu an buradayız. Caddelerin dışında. Malikane burada.
5: Ya podlar?
2: Muhtemelen burada yaşayanların güvenliği için kaldırmışlardır.
5: İşe yarayabilir. Yeterince yaklaşabilirim.
1: Bütün askerler bizi bekliyor.
2: Her ilan panosunda da resmimiz var.
5: Snow mültecilere barınak sağlayacak.
6: Doğruca kuzeye. Caddelerde binlerce mülteci olacaktır. Onların arasına karış ve kafanı kaldırma.
5: Tek şansımız var.
1: Boşa harcamayalım o halde.
2: İyi şanslar Katniss.
5: Teşekkür ederim. Pollux.

0: Tigress, yardımların için teşekkür ederim.
1: Ben de seninle geleyim Katniss. Dikkatlerini dağıtabilirim, beni
0: Hayır,
1: tanıyorlar.
0: Seni yine kaybedemem.
2: Bizimle güvendesin.
3: Ya askerler evi ararsa, ya yakalanırsa?
1: O zaman zehirden verin, asla geri dönmem.

0: Hayatta kal.
1: Bir dahaki görüşmemizde dünya değişecek.
2: Hazır mısın Katniss?
0: Gidelim.

0: Başkan sınavının emri doğrultusunda tüm vatandaşların başkanlık sarayına gitmeleri gerekiyor. Lütfen dikkatli ve sakin bir şekilde ilerleyin. Saraya vardıktan sonra bütün vatandaşlarımıza gıda, ilaç ve giysi yardımı yapılacaktır. Başkan Snow'un emri doğrultusunda tüm vatandaşların başkanlık sarayına gitmeleri gerekiyor. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin. Saraya vardıktan sonra bütün vatandaşlarımıza gıda, ilaç ve giysi yardımı yapılacaktır. Başkan Snow'un emri doğrultusunda tüm vatandaşların başkanlık sarayına gitmeleri gerekiyor. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin. Saraya vardıktan sonra bütün vatandaşlarımıza gıda, ilaç ve giysi yardımı yapılacaktır. Başkan Snow'un emri doğrultusunda. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin. Tüm vatandaşların başkanlık sarayına gitmeleri gerekiyor. Lütfen sakin ve dikkatli şekilde ilerleyin. Saraya vardıktan sonra bütün vatandaşlarımıza gıda, ilaç ve giysi yardımı yapılacaktır. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin.
1: İlerleyin.
0: Tüm vatandaşların başkanlık sarayına gitmeleri gerekiyor. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin. Saraya vardıktan sonra bütün vatandaşlarımıza gıda, ilaç ve giysi yardımı yapılacaktır. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin. Saraya vardıktan sonra tüm vatandaşlarımıza gıda ve ilaç giysi yardımı yapılacaktır. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin.

0: İsyancılar!
1: İsyancılar! Yere yatın, yere yatın!
0: Çabuk, çabuk!
1: Hadi ilerle, ilerle! Tamam. Yardım edin!
2: Anne!
1: İmdat! Anne! Yardım edin!
0: Ne derim? Hadi! Hadi!

Vur beni! Aaaa!

0: lütfen çocuklara öncelik verin. Kapılar bir süreliğine açılacak. Önce çocuklar kabul edilecek. Kapılar bir süreliğine açılacak. Sakin ol. Lütfen çocuklara öncelik verin. Kapılar bir süreliğine açılacak. Sakin ol. Çocuklara öncelik verilecek. Önce çocuklar kabul edilecek. Sakin ol. Önce çocuklar kabul edilecek. Kapılar bir süreliğine açılacak.
1: Lütfen.
0: Önce çocuklar kabul edilecek. Sakin
1: ol. Çocuğumu alın lütfen. Bakar mısınız? Lütfen acıyın.

0: Biri yardım etsin.
1: Doktor! Doktor,
0: biri yardım etsin, kimse yok mu?
1: Doktor! Doktor lazım.
0: Acele edin, biri yardım etsin. Doktor,
1: yol
0: bir şey
1: açın,
0: yok mu?
1: Yardım edin.
0: Lütfen.
1: Tedye getirin.
0: Çocuğum.
1: Doktor yok mu?
2: Tim!
1: Acele
0: lütfen.
1: Edin.

0: Hey, kalkma sakın. Durumun iyi. Her şey düzelecek.
1: Başkent sarayı korumak için o bombaları attığında savaş da bitmişti. İsyancılar kolayca girdi.
0: Yapma Katniss. Krem işe yarıyor.
1: Herkes çok korktu. Başkent askerleri, saray muhafızları, onların da çocukları vardı. Her şey... Ondan sonra bitti.
2: Anne...

Seni buraya ilk getirişimi hatırlıyorum. İşte geldik. Her şeyini getirmiştim. Pekala, sen rahatça yerleş.

0: Çok güzel bir çiçek. Elbette renkler de çok güzel. Ama hiçbir şey beyaz kadar mükemmel değil. Buraya gelmeni bekliyordum. Konuşmamız gereken çok şey var. Ama içimden bir ses ziyaretin kısa olacağını söylüyor. Hemen başlayalım. Kardeşin öldüğü için çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Yazık oldu. Gereksiz bir olaydı. Herkes o noktada oyunun bittiğini anlayabilirdi. Aslında bakarsan o paraşütler uçaklardan atıldığı sırada teslim olmak üzereydi.
1: O paraşütleri sen attırdın.
0: Benim emir verdiğimi mi düşünüyorsun? İkimiz de çocukları öldürmediğimizi biliyoruz. Hiçbir şeyi boşa harcamam. Çok belirli nedenler yüzünden can alırım. Bir avuç başkent çocuğunu yok etmem için herhangi bir nedenim yoktu. Hiç yoktu. Ama şunu kabul etmeliyim ki Koyin'in yaptığı çok ustacaydı. İsyancılara zaman kaybettirmek için kendi çaresiz çocuklarımızı bombalayacağım fikri son askerlerimi de bana düşman etti. Başkentin ya da malikanenin içinde hiçbir direniş noktası kalmamıştı. Biliyor musun? Canlı yayında izlettiler. Arkasında ciddi bir zeka var, öyle değil mi? Eminim kız kardeşini öldürmek niyetinde değildi ama savaşta böyle şeyler olur. Başarısızlığım şuydu. Koyun'un yaptığı planı anlamakta geç kaldım. Önce başkentle mıntıkaları birbirine düşürdü. Sonra da gelip 13. cephaneliği ele geçirdi. Bu sizi kandırmasın. Şimdi de yerime geçmek istiyor. Ama seni hep izliyordum. Siz de beni izliyordunuz. Korkarım ikimiz de aptal yerine konduk.
1: Sana inanmıyorum.
0: Sevgili Bayan Everdeen, bir konuda anlaşmıştık. Birbirimize asla yalan söylemeyecektik.

0: Başkan Coin çağırıyor.
1: Beni görmeye hiç gelmedin.
0: Çok istedim ama...
1: Bizim miydi? Bomba. Geciktirilmiş patlama. Ve tuzak. Fazla insanı çekmek için. Sen mi yaptın?
0: Bilmiyorum. Tek bildiğim, sadece ailene bakmam gerektiğiydi. Ama üzgünüm, başaramadım.
1: Bir arenada herkesi koruyamazsın.

0: Nedir bu?
1: Geriye kalan galipler, bize katılmaz mısınız? Hepinizi buraya çağırmamın birkaç nedeni var ama önce bir duyurum var size. Kendime Penem'in geçici başkanı olarak ilan etmenin yükünü ve onurunu aldım.
2: Geçici mi? Bu durum tam olarak ne kadar sürecek acaba?
1: Bunu kesin olarak bilmenin bir yolu yok. Ama halkın şu anda mantıklı bir karar veremeyecek kadar duygusal olduğu da açık. Zamanı gelince seçimi planlayacağız. Ama sizi buraya çok daha önemli bir oylama için çağırdım. Simgesel bir oylama. Bu öğleden sonra Sunov'u idam edeceğiz. Bu idamın ardından da yüzlerce işbirlikçisi ölümlerini bekliyor. Komutanlar, işkenceciler, oyun kurucular. Ama tehlike şu ki bir kere başladığımız zaman isyancıları durdurmak kolay olmayacak. Kana susamışlık duygusunu geçirmek gerçekten çok zordur. Evet. Bu yüzden farklı bir plan önermek istiyorum. 4 kişilik çoğunluk yeter, çekimser oy yok. Yapacağım teklif şu. Böylesine barbarca idamların arifesindeyken simgesel bir açlık oyunları düzenleyeceğiz.
3: Başkentin çocuklarıyla bir açlık oyunu daha mı?
2: Şaka olmalı.
1: Şaka yapmıyorum.
2: Bu Plutark'ın fikri miydi?
1: Benim fikrimdi. İnsanların intikam ihtiyacını dengeleyecek ve çok az insan hayatını kaybedecek. Oy verebilirsiniz.
4: Hayır. Asla olmaz. Bu delilik.
3: Bence adil olur. Sunov'un bir torunu vardı. Evet diyorum.
5: Ben de öyle. Onlar da tadına baksın.
4: Bu şekilde düşünmek bu isyanları başlattı zaten.
6: Ben hayır diyorum. Pita gibi. Finik de hayır derdi buna.
5: Ama burada değil. Çünkü Sunov onu öldürdü.
7: Hayır. Birbirimizi düşman olarak görmeyi bırakmalıyız.
1: Katniss de Haymitch'e kalıyor.
3: Sunov'u ben öldüreceğim.
1: Daha azını beklemezdim.
3: O zaman evet. Prim için.
1: Haymitch.
2: Alaycı kuşla aynı fikirdeyim.
1: O zaman karar verildi. Mükemmel. Bu akşam idamdan sonra oyunu açıklayacağım.
3: Evet bu. Gerçekten de harika görünüyor. Her zamanki gibi harika görünüyorsun. Çok güzelsin. Ve son dokunuşlar.

Yeni Peneme! Hoş geldiniz. Oyuna katılanların arenasında bütün penem, özgür bir penem, sıradan bir gösteriden daha fazlasını izleyecek. Şu anda burada tarihi bir adalet anının gerçekleşmesine tanık olacağız. Yaptığımız devrimin en büyük dostu, bütün savaşları sonlandıracak olan atışı yapacak. Birazdan atacağı ok, diktatörlüğün sonuyla birlikte yepyeni bir çağın başlangıcını simgelesin. Alaycı kuş, yüreğin ne kadar safsa nişan aldıktan sonra isabetin o kadar doğru olsun.

0: Hayır.
1: Bunu affetmeyin.
0: Hayır.
1: Gebertin şunu. Hiçbir yere kaçamazsın.

0: Şu kadarını söyleyebilirim Katniss. Hep şaşırtıyorsun. Evet, Plutarch sana bir mektup gönderdi.
1: İstemiyorum.
0: Hiç kolaylaştırmıyorsun. Pekala, ben sana okurum. Katniss, belki ülke attığın ok yüzünden şaşkına döndü ama ben bir kere daha şaşırmadım. Tam olarak tahmin ettiğim gibi birisin. Keşke şahsen veda edebilseydim ama Coin ve Snow ölünce ülkenin kaderi bu akşam belirlenecek. Bu yüzden yanında görünemem. Bu akşam 12 mıntıka lideri seçim yapılmasını isteyecek. Beylerin seçileceğinden hiç şüphem yok çünkü sağduyunun sesi oldu. Üzerine bu kadar yük düşmesine çok üzüldüm. Asla kaçmayacağını biliyorum. Ama bu sonuç için aynı şeyleri yaşatacak olsam yine yapardım. Savaş bitti. Şu an herkesin bu korkunç dönemi tekrarlamamak için aynı fikirde olduğu dönemdeyiz.

0: Elbette bizler hafızası olan aptal varlıklarız ve kendimizi yok etme potansiyelimiz büyük. Ama kim bilir, belki bu sefer öğreniriz. Başkentten çıkarılman için bir araç ayarladım. Ortalıkta görünmesen iyi olur. Zamanı geldiğinde komutan Paylor seni affedecek. Ülkede huzura kavuşacak. Umarım sen de kavuşursun. Plutark.
1: Ya şimdi?
0: Eve. Eve gideceğiz.
1: Veda etmeden gitmene izin veremezdim. Kendine bakmak artık senin işin, Katniss. Bulacağına söz ver lütfen.
2: Neyi bulacağım?
1: Bir galibin hayatını.
2: Hoşça kal Efi.
1: Güle güle.
0: Arayı çok açmayalım.

0: O artık yok. Çık dışarı. Çık dışarı. Prim artık yok.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
4: Seyahate gelenler yaşadık. Jestimi her yere taşıdım. Mest oldum. Bankartım jest oldu.
3: En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
5: Golf. Fırsat, fırsat, fırsat. Bir beslen tarihi fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Evet, yanlış duymadınız. Dimes'ten hediye. Seri bu. Tüm gözler üzerinde olacak. Tamamı yeşil. Üstelik 4 litres. Ayrıntılar Dimes Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz.
6: Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
1: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
2: Budur.
3: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: sepetini söyle.
1: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
2: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
3: Allah aşkına neden?
2: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
3: Karnın doyar da ruhun aç.
2: Dört nala yaşıyoruz.
3: Tamamdır şaka mati.
2: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
4: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
5: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.
1: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
6: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen tam

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Ha! Maydanoz.

0: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
1: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Bu salı binde Emek Ayçiçek Yağı 425 lira. Kristal Riviera Zeytinyağı 475 lira.
2: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
3: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzuli
4: uyar. Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
5: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok, 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikballe.
6: Sütaş ayran, sütaş ayran. Çiğ köfteyi gördüğün an...

0: Araba şamalos.
1: Oo.
0: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkese benden şamalos.
2: Çocuk ya da büyük ol, her boya muslu ol. Obseso. Yeah. Silver moon.
3: Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Benim iyi uyumam lazım.
8: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
9: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı geliyor. Üstelik net %10 hepsi para kazanma fırsatını kaçırma.
10: Hepsi burada, hepsi bu.
11: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
12: Koçak'la 1 karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
13: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.

0: Peter?
1: Merhaba.
0: Eve dönmüşsün.
1: Evet. Bunları ormanın kıyısında buldum. Çok severdi.

0: Çok üzgünüm Katniss. Katniss'in annesinin başkentte yeni hemşireleri eğittiğini öğrenmek hoşunuza gider. Gale ikinci mıntıkada yüzbaşı oldu. Orada güvenliği ve düzeni sağlıyor. Ben de oğlumla zaman geçiriyorum. Hemen hemen her gün babasını hatırlatıyor. Hepimiz çok acı çektik ama onların anılarına ve çocuklarımıza en iyi şekilde yaşamayı borçluyuz. Umarım ikiniz de huzur bulursunuz. Annie.
1: Halkımın huzurunda yemin ederim ki Penem'deki her vatandaşın hakkını koruyacağım ve bu görevi her şeyin üzerinde tutacağım.
0: Plutark her şeyin ortasında.
2: Bir de oyunu kimse kazanamaz diyorlar.

Aa, şş, kabus mu gördün?

Ben de kabuslar görüyorum. Bir gün sana açıklayacağım. Neden gelirler? Neden hiçbir zaman gitmezler? Ama nasıl dayandığımı da anlatacağım. Kafamda bir liste yaparım. İnsanların yaptığı en iyi şeyleri listelerim. Hatırlayabildiğim en küçük şeyi bile. Bir oyun gibi. Bunu sürekli yapıyorum. Bunca yıldan sonra epey yorucu oluyor ama oynayacak çok daha kötü oyunlar da var.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: İşte Paraf'ın yıldız kadrosu. Paraf üstü. Küsuratları avantaja çevirir. Hafta sonu restoran indirimi. Restoran

0: Kollarınızı kaldırın.
1: Bunu her gün yapmayız diye umuyorum.
2: Anna. Hoş geldin. İlk günün için hazır mısın?
1: Evet sanırım.
2: Buyur. Uzakta mı yaşıyorsun?
1: Biraz ama buna değer. Sanatı insanlara yardım için kullanmak istiyorum.
2: Harika. Buyur. Bu taraftan. Bunlar bizim güvenlik prosedürlerimiz. Bunları baştan sona öğren. Hastalarımızın çoğu oldukça uysaldır ama diğerleri...
3: Doktor, sorun Lina. Odasında değil. Kimse onu bulamıyor.
2: Kilitleyin. Hemen kilitleyin.
4: Her yeri kilitleyin.

0: Nada kim?
1: En tehlikeli hastamız. Aslında doldurduğun boşluğun sebebi o. Selefin onu hafife aldı ve protokolü göz ardı etti. Sonu iyi bitmedi. Beni dinle. Bu odadan çıkma. Merak etme. Burada güvende olacaksın. Ve onu bulduktan sonra geri geleceğim.
0: Lütfen.

0: Merhaba. Annen ya da baban burada mı çalışıyor? Bakabilir miyim? Bu ben miyim? Çok güzelmiş. Ben Anna. Senin adın ne?
1: Lina. Az önce bana cevap vermedin. Ailen burada mı çalışıyor?
2: Neden böyle düşündün ki?
0: Çünkü sen...
1: Ben ne?
3: Lina, bırak onu hemen. Lina, bırak onu artık. Hadi bırak onu. Hadi.

0: Bana onun bir çocuk olduğunu söylemediniz.
1: Çünkü değil. Lina bir salgı bezi rahatsızlığından muzdarip. Bu da oransal cüceliğe neden oluyor ve 10 yaş civarında büyümesini durduruyor. Yanılma olmasın, Lina bir çocuk gibi görünebilir. Ama o yetişkin bir kadın. Tam olarak 31 yaşında. Lina ilk geldiğinde onu tutan bağlara karşı o kadar çok mücadele etti ki ciddi şekilde kanaması oldu. Bu hepimiz için onun özgür olma isteğinin derinliklerine dair bir dersti. Lina'nın erken dönem hayatının büyük bir kısmı hayatta kalmak için elinden geleni yapmakla geçti. Ama asla yaşlanmadı. En azından dışarıdan bakıldığında.
0: Tanrım, tüm hayatı boyunca dünya onu sadece bir çocuk olarak gördü.
1: Onu bu şekilde görmemen çok önemli Lina. Bak, hastalığından muzdarip olduğu kadar onu kullanıyordu ayrıca. O olağanüstü bir sahtekar diyebiliriz. 2 yıl önce Lina kaçak numarası yaparak bu aileye girmeyi başardı. Bu aile onu yanına aldı, besledi, giydirdi. Normalde Lina çalabildiği her şeyi çalar ve ortadan kaybolurdu ama bu sefer... Yani... Sana şunu söyleyeyim... Artık burada yaşıyor.

Onun huyu böyle.

0: Ne kadar zamanımız var baba?
1: Birkaç dakika var canım. Beni ezberledin mi küçük Sera?
0: Hayır baba. Seni kalben tanıyorum. Sen benim kalbimdesin.
1: Cesur olacağız değil mi?
0: Evet babacığım.
2: Merhaba Dimitri. Vaktinde geldin. Mükemmel.

Şimdi yapabilirim. Her an babamın bana geri döndüğünü görebilirim. Hayır, yapamam. Babam gitmek zorunda.

0: Sen kimsin? Burada ne yapıyorsun? Sakin ol ve sakın ellerini indirme. Tamam mı? Sen nereden geldin?
1: İti. Şeker ister misin?

0: yayını kesmiş. Ah, çok üzgünüm Ena. Umarım polis onu başkası zarar görmeden bulur. Umduğumuz gibi bir başlangıç olmadı, eminim.
1: Bakın, bu iş bana göre değil.

0: Kim var orada? He? Korkma, ben polisim. Korkma, ben polisim. Ailen nerede?
1: Ailem Amerika'da.
0: Tatlım, adın ne? Söyler misin?
1: Adım Esther.
2: Darien, Connecticut.

0: Harikaydın.
1: Evet. Sağ ol dostum.
2: Seninle gurur duyuyorum tabii.
3: Güzel, aferin evlat.
1: Teşekkür ederim.
3: Ne kadar kalacağını düşünüyorsun?
1: Aslında bu akşam birkaç kişi toplanacağız.
3: Tamam, tebrik ederim.
1: Sizinle evde görüşürüz.
3: Yani bunun bir aile gecesi olması gerekiyordu.
2: Niye, arkadaşlarıyla eğlenmemesi mi gerekiyor?
3: Ah, tek yaptığı eğlenmek.
2: Aa, yapma. Gunner çok çalışıyor. Ders çalışmadığı zamanlarda eskrim yapıyor. Hayatını yaşıyor. Bunu yapma. Düşüncelere dalma. Burada olmana ihtiyacım var. Gunner'ın da sana ihtiyacı var.
3: Affedersin, ben o maçta değil miydim?
2: Esther geri gelmeyecek Alan. Ben de onu özlüyorum, özlüyorum. Her gün, her an. O burada ne yapıyor?

0: Esther'dan öğrendiğimiz kadarıyla bir kadının onu kaçırdığını, Rusya'ya getirdiğini ve Esther kaçmayı başarana kadar kendi çocuğu gibi gösterdiğini düşünüyoruz. Henüz çok fazla ayrıntı öğrenemedik. Belki kendini daha güvende hissettiğinde yaşadıklarına biraz daha ışık tutabilir.
1: Birlikte çalışacağı bir çocuk terapistimiz var.
0: Güzel. Ama şu anda ihtiyacı olan ailesi. Değişikliklere hazırlıklı olun. 4 yıl bir çocuğun gelişimi için çok uzun bir süredir.

Esther? Tatlım. Benim. Annen. Seni görebilir miyim?

0: tatlım. Ben annen. Seni bir daha göremeyeceğimi sandım. Artık her şey yolunda, her şey. Birbirimizi görmeyeli çok uzun zaman oldu.
1: Bakalım, evet. İşte baban. Bu bizim hayır etkinliklerimizden biriydi. O gece çok yakışıklı görünüyordu, bak.
2: Bir şey ister misiniz?
1: Hayır, teşekkür ederim.
2: Tamam.
1: Aklıma gelmişken, kardeşin muhtemelen hatırladığından bir karış daha uzun. İşte map. Bize karşı çok iyiydi.
2: Onu görmek için sabırsızlanıyorum.
1: Üzgünüm tatlım. O öldü. Hatırladın mı? Artık sadece dördümüz varız.
2: Tuvalete gitmeliyim. Tuvalet bu tarafta mı acaba?
3: Hayır, hemen arka tarafta.
2: Orada mı? Teşekkür
3: Rica
2: ederim.
3: Rica ederim.

0: Baban ve Gunner aşağıda.
1: Sence babacığım beni tanıyacak mı?
0: Babacığım demeye devam edersen tanımayabilir.
1: Baba.
0: Evet, bu daha iyi. Dur, sana bir bakayım. Evet. Aman tanrım, küçük bir hanımefendi gibisin. Çok büyümüşsün. İnanılmaz görünüyorsun. Çıkar şunu. Böyle daha iyi, daha sade. Bu...
1: Üzgünüm.
0: Hayır, ben özür dilerim. Hadi gidelim. Sanırım biraz gerginim. Tamam, dikkat et.
1: Baba.
2: Çok üzgünüm. Gerçekten sen olduğuna inanamıyorum. Her zaman biliyordum. Her zaman biliyordum.
1: Merhaba Gunner.
3: Hey.
0: Bence hey'den biraz daha iyisini yapabiliriz, öyle değil mi?
3: Hadi. Dönmene sevindim.
1: Ben de öyle.
3: Eve gitmeye ne dersin?
1: Evet.
3: Hadi eve gidelim.

0: olduğu gibi bıraktık. Eve döneceğini hep biliyorduk. Muhtemelen çok büyümüşsündür ama telafi etmemiz gereken bir sürü Noel ve doğum günü var tabii. Bu yüzden nelerden hoşlandığını bize söyleyebilirsin. Belki alırız.
1: Resim yapmayı seviyorum.
2: Resim yapmayı sever misin? Daha önce resimle hiç ilgilenmemiştin.
0: Belki ikiniz stüdyonda biraz zaman geçirebilirsiniz.
2: Hiçbir şey beni daha mutlu edemez.
0: Pekala. Plana göre yarın Doktor Seeger'le konuşacaksın. Onu hatırlıyor musun tatlım? Save Me adında bir papağanı vardı. Hı-hı. Hatırlıyor musun? Bir şeye ihtiyacın olursa...
2: Koridorun sonunda olacağız, tamam mı?

0: Tamam, içeri girebilirsiniz. Doktor Seeger hemen gelecek.
1: Birazdan onunla görüşeceğim. Bence bu işe karışmak için çok erken dedektif. Onunla yalnız konuşmalıyım. Bakın, gitmem gerek.

0: seni gördüğüme ne kadar sevindiğimi bilemezsin. Evine hoş geldin. Kesinlikle bir zamanlar tanıdığım küçük kız değilsin. Artık genç bir hanımsın. Seanslarımıza ilk başladığımızda ne söylediğimi hatırlıyor musun? Eğer seni rahatsız edecek sorular sorarsam duracağımızı söyledim.
1: Keşke ailem de sizin gibi olsa.
0: Nasıl yani?
1: Bana ne olduğunu sorup duruyorlar. Ama ben onlara anlatmaya hazır değilim.
0: Ve bu gayet normal. Benimle bu konuda konuşacağını umuyorum. Sadece hazır olduğunda, tamam mı? Bunu söyledikten sonra bana o zamanlar hakkında söylemek istediğin bir şey var mı? Esther.
1: Oynamak ister misin Sydney? Sanırım Sydney benimle oynamak istiyor. Merhaba, seni hatırlıyorum. Sen beni hatırlıyor musun?
0: Sıra sizde. Esther burada bekleyebilirsin. Annenle konuşmalıyım.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Küpelerini beğendim.
1: Aa, teşekkür ederim tatlım.
0: Ne yazıyorsun? Affedersin.
1: Aa, sorun değil.
0: Çok özür dilerim. Özür dilerim.
1: Önemli değil. Ben şunu temizleyeyim.
2: Hatırladığınız gibi mi görünüyor, farklı mı?
3: Yani... Tabii ki farklı.
2: Artık bir aksanı var.
3: Nerede olduğunu düşünürsek bu alışılmadık bir şey mi?
2: Tam olarak değil. Konuşması hala gelişirken uzun bir süre oradaydı. Ama zihinsel ve duygusal olarak beklediğimden çok daha iyi durumda olduğunu söyleyebilirim.
3: Bu iyi bir şey ama değil mi?
2: Bazı tutarsızlıklar fark ettim. Örneğin onun Sydney olduğunu söyledi. Sydney bir papağandı, parlak turuncu ve 4 katı büyüklüğündeydi. Yine de bugün bu kuşatan bir güvenle Sydney diye hitap etti.
3: Ne demek istiyorsunuz?
2: Bana bir performansmış gibi geldi.
0: O bana vurdu ve elbisemi yırttı. Eve gitmek istiyorum.
3: Bugünlük yeter.
2: Elbette, tekrar görüşürüz.

0: Esther, iyi misin?
1: Aha, evet.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
5: Seyahate gelenler yaşadı. Jestini her yere taşıdı. Mest oldu. Bankartın jest oldu.
4: En çok jest yapan kart. Jest kart.
6: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Ahmet abi? Ne yaptınız ev işini?
1: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
0: Abi demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
5: Seni koydu.
4: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
6: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
7: Baksanıza yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
8: Karşınızda Arçelik MaxiFit.
9: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
10: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
11: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.

0: Seda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
2: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
3: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
0: Diyemeyeceğiniz için
4: artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız.
0: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
5: Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Onda başlıyor.
1: Abi ne oluyor ya?
2: Açlık basıyor, bir şey yok.
3: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
4: Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsınız?
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı.

0: hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler, artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.

0: tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
1: Ben Feyyaz.
2: Bu da Sarı Kola.
1: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
3: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
1: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
2: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
1: Değişemem ve değişebileceğime dair
3: inancım da yok.
1: Başka lezzet yok.
2: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
4: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Bol Malzemos'tan bol sucuk severe, Domino's'un bol lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle. Keyfin yerine
5: gelsin yemek sepeti. Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyata. Alarko Flair Klima.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Ben Deniz Haşbeş, işim gücüm hoşbeş. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Geç durmak bilmiyorlar.
3: Geç. Yine ne söyleniyorsun Haşbeş?
2: Devrelerim şişti, hoşbeşimizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
3: Şarj olmaya mı?
2: Ve şarj olmaya.
4: Hoşbeşi durdurabilirsen.
5: Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
6: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını Hesap Kurdu'yla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap Kurdu karar anında yanında.

0: döneri gördüğün an.
1: Bir de sütaş ayran.
0: Gelsin sütaş ayran.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
3: istikballe. Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
4: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
3: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
5: uyar. Hepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Sizden tarif kısa. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz.
1: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
3: Hey! Morticia, benim için Gunner'ı çağırır mısın?
4: Ne dedin bana?
5: Mike, bu o. Kız kardeşim.
3: Aa, lanet olsun. Benim hatam. Gunner'ı çağır. Lütfen.
4: Bir yerlerini kesip sana yedirmeme ne dersin seni pislik?
3: Bu İspanyolca falan mıydı? Ben bilmiyorum.
6: Hey, giderim.
3: Kız kardeşin tam bir baş belası dostum.
6: Gerçekten dostum. Babam tam orada.
3: Umurumda değil.
6: Mike, hadi ama.
3: Ben böyleyim.
7: Hey, tatlım. İyi misin?
4: Elbisem mahvoldu.
7: Sana yenisini alırız. Düşünüyorum da stüdyoya gidebiliriz. Ne dersin?
4: Çok isterim.
7: Seni bilmesem buraya daha önce hiç gelmediğini düşünürdüm.
4: Çok güzel. Işık ne için?
7: Işık ne için mi?
4: Hı hı.
7: Yani hatırlamıyor musun? Babam bununla ünlüdür.
4: Hayır.
7: İşte. Buna bas. Evet, her zaman tek bir tuvale çok fazla şey sığdırmaya çalışırım, bilirsin. Bu yüzden gizli bir katmana başvururdum. Hiçbir şey tek bir şey değildir.
4: Çok güzel. Bir süredir buraya gelmedin mi?
7: Hayır, gelmedim.
4: Bu ne peki?
7: Oh, hayır. Bu... Bundan kurtulmalıydım.
4: Bu kim?
7: Geçmişe takılıp kalmanın bir faydası yok. Artık evindesin. Önemli olan tek şey bu, tamam mı? Düşünüyordum da birkaç tuvalin tozunu alalım. Bakalım ne çıkacak.
4: Olur tabii.
7: Öyle mi? Zehrin nedir? Yağlı boya, sulu boya. Bende hepsi var.
4: Kara kalem.
7: Kara kalem. Tamam. Bir nesne seç ve oturup beraber çizelim. Olur mu?
4: Seni çizmek istiyorum.
7: Beni mi çizmek istiyorsun?
4: Hı hı.
7: Tamam. Bu bir ilk. Nasıl durayım istersin? Şey, düşünür olabilirim.
4: Ona bakarkenki halini.
7: Orası artık olmak istediğim bir yer değil.
4: İşte. Aynen böyle.
7: Oradayken resim yapmayı mı öğrendin?
4: Hı hı.
7: Sadece çizer miydin yoksa aynı zamanda...
4: Düşündüğün gibi değildi.
8: Olan biten her şeye rağmen hala devam ediyor. Alan mı? Hayır, orada olmayacak. Bu konularda nasıl hissettiğini biliyorsun. O zaman yarınki galada görüşürüz, tamam mı? İyi bir amaç için. Beth, çek defterini ve Jim'i getir. Pediatrik kanser için lütfen... Tamam mı? Tamam, bu daha iyi. Teşekkür ederim.
4: Bitirdim.
7: Hemen mi?
4: Hı hı. Beğendin mi?
7: Bayıldım. Bu inanılmaz.

0: özel.
1: Üzgünüm. Onu yanında getirdiğini gördüm ve sandım ki...
0: Sen kapıyı çalmaz mısın?
1: Altın saatimi arıyordum ben. Sorun değil ama. Eminim ortaya çıkacaktır. Özür dilerim.

0: sıra ait. Anneciğim beni Wicket'a götürdü.
1: Merhaba anneciğim. Teşekkür ederim anneciğim.
0: Biliyorum anneciğim. Anneciğim. Ah anneciğim.
2: Esther'ın neler yapabildiğine inanamayacaksınız. Öğleden sonrayı stüdyoda geçirdik. Benim bir portremi çizdi. Benim 20'li yaşlarımda olduğumdan daha yetenekli.
3: Bu nasıl mümkün olabilir? 4 yıl önce çöp adam çiziyordu.
0: Yapma.
3: Ne?
4: 4 yıl önce nerede olduğunu düşün. Şimdi bir eskrim şampiyonusun.
3: Evet, sadece etkileyici. Belki benim bir portremi yapabilirsin.
1: Bu çok lezzetli anneciğim. Teşekkür ederim.
0: Bir sorun mu var?
4: Hayır, hayır. Ben sadece...
2: Birini mi bekliyordun?
5: Esther'a merhaba demek için uğrayayım dedim.
2: Bakın kim ziyarete gelmiş.
5: Aa, yemeğinizi böldüğüm için özür dilerim.
2: Bu sen kaybolduğunda bize yardım eden polis memuru. O arkadaşımız.
5: Sadece eve hoş geldin demeye geldim Esther.
1: Teşekkür ederim. Bana bir dakika izin verin lütfen.
2: Şunu bilmelisiniz ki çocuk psikoloğumuz Esther'ın hikayesini bir şekilde farklı olarak...
5: Ve benim gibi bir polis de değil. Merak etme, anlıyorum. Ama Esther küçük kasabamızdan kayboldu. Ve bu bir endişe kaynağı almaya devam ediyor. Hala bir tehlike olup olmadığını bilmem gerek. Bu sabah Doktor Seeger'la konuştum.
4: O uygun mu?
5: Bana yarın sabah bir grup toplantısına açık olduğunu söyledi. Her şey yolunda mı diye bakmak için.
1: Anneciğim, yarın galan var ama.
5: O zaman ertesi gün yaparız. Bu önemli.
2: Yani elbette, o kadar önemliyse orada olacağız.
5: Bardağını doldurmayı unutmuşsun. Tamam Hoş geldin Esther.
1: Bunu zaten söyledin
4: Esther.
5: Ha, önemli değil. O haklı.
2: Seni geçireyim.

0: Sanırım Doktor Seeger'a bir şeyler oluyor. Son görüşmemizde Esther'ın yalan söylediğini ima ediyor gibiydi.
1: Bu delilik. Belki de bir terapiste görünmesi gerekiyordu.
0: Biliyorum. Bu da ne? Bu ne?
1: Gala eşin.
0: Geliyor musun?
1: Evet, tabii ki geliyorum. Sen benim karımsın. Senin için birkaç zengin herifle başa çıkabilirim.
0: Esther ne olacak?
1: Şey, Gunner burada. O iyi olacak değil mi? Evde kalmamı mı istiyorsun?
0: Hayır, hayır. Esther döndüğünden beri sanırım biz de geri döndük, öyle değil mi?
1: Aynı fikirdeyim. Sadece kapıyı kapat. Sadece kapıyı kapat.
0: Ne? Ah, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır.
1: Bir bakayım.
0: Ah, tanrım.
1: Çengelli iğneyle düzeltebilirim.
0: Tabii, ya da zımbayla. Zımba işe yarar.
1: Biz yokken kardeşine bakmaktan sen sorumlusun. Sana güveniyoruz. Tamam mı?
2: Evet baba, anladım.
1: Harika görünüyorsun. Çıktık biz.
0: Gece yarısından önce evde olamayız. Geç vakte kadar oturmayın, olur mu?
1: Anahtar sende mi?
2: Anlaşıldı.
0: Teşekkür ederim.
3: Çok hoş görünüyorsun.
0: Hı, teşekkür ederim.
1: İyi geceler tatlım. Görüşürüz.
2: Görüşürüz.
3: Biz ne yapacağız peki?
2: Biz mi?

0: Aa, söndü. Üzgünüm çocuklar, uzun süre elimde tuttum.
1: Tamam, o zaman söyle Gunner. Kız kardeşini hatırladığından farklı mı?
2: Yani...
3: Hey, ne düşünüyorsun? Doğu Avrupa'da bir kamptaymış.
1: Mike.
0: Yo, hayır. O farklı, tamam. Artık bir aksanı var. Ve Lizzie Borden gibi giyiniyor. Gerçekten çok garip.
1: Lizzie Borden kim?
4: Ailesini baltayla öldüren çılgın bir kız.
0: Aa,
4: değil mi?
0: Hey, Esther. Neden gidip... film falan izlemiyorsun?
1: Hayır.
0: Esther, burada olmamalısın. Git bir film izle.
1: Defol git buradan. Biliyor musun Gunner, ondan hoşlandım.
0: Git. Her neyse.
5: Evet, bunun için...
0: Ya, ne konuşuyorduk?
6: İyi akşamlar.
0: Hey, ailem burada değil. Annemin galasındalar.
6: Bugün burada bir parti mi var?
0: Hayır, sadece birkaç arkadaş.
6: İçeridekinin kokusunu sokaktan alabiliyorsun.
0: Ne? Bilmiyorum. Neden bahsettiğini bilmiyorum. Bak, burada hiçbir şey olmuyor, tamam mı? O yüzden neden aileme uğradığını söylemiyorum ve burada olan her şeyi unutuyoruz. Oldu mu?
6: Olur.
0: Güzel.
6: Gitmeden önce tuvalete gitmemin sakıncası var mı?
0: Evet. Her neyse, tabii.

0: Çok eğlenceliydi. O kibirli milyonerlerin vakfa para vermek için sıraya girmelerine şaşmamalı.
1: Na, hayır, içki yüzünden.
0: İçkiden değil tatlım, ev sahibinden. İnsanların en iyi yönlerini ortaya çıkarıyorsun.

0: Umarım ev hala ayaktadır. Ben 16 yaşındayken neredeyse evi yakıyordum.
1: Hayır, Gunner bunu asla yapmaz.
0: Gunner'dan bahsettiğimi kim söyledi?
1: Esther, biz geldik. Esther?

CERN Enstitüsü mü? Esther?

0: Peki sen Esther değilsen kimsin?
1: Esther olmadığımı nasıl bildin? Kendi annesi bile bilmiyor.
0: Hayır evlat, o biliyor.
2: Lanet olsun.
1: Anneciğim.
2: Neye bakıyorsun sen? Şunu açıklığa kavuşturalım. Yetişkin bir kadınsın ve aranan bir suçlusun, öyle mi? Bu berbat ötesi bir şey. Bu arada artık tek yaptığım bu. Çocuklarımın arkasını temizlemek. Merak etme, annen halleder. Annen her şeyle ilgilenir. Gunner bana Dana'nın eve geldiğini söylediğinde seni burada bulacağımı biliyordum. Fırsatın olduğu anda bizi soyup ortadan kaybolabilirdin ama bunu yapmadın. Neden yapmadın? Büyük düşünüyorsun, öyle değil mi? Rolünü oyna, bizi manipüle et. Ve bundan bir yıl sonra trajik bir kazayla karşılaşacağız. Yaklaştın mı?
1: Bırak gideyim. Beni bir daha görmeyeceksin.
2: Ben de bundan korkuyordum. Esther'ın iki kez ortadan kaybolmasına izin veremeyiz.
1: O kaybolmadı.
2: Onun için yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Artık çok geçti. Gunner, ona karşı her zaman çok sertti. O gece çok ileri gitti. Ne yapmam gerekiyordu? Çok ileri giden bir kardeş saçmalığı yüzünden elimde kalan tek çocuğu vermeli miydim ha? Kızımı tüm kalbimle seviyordum ama bir anne ne olursa olsun ailesini korur. Ve eğer psikopat bir cücenin inşa ettiğim şeyi yok etmesine izin vereceğimi düşünüyorsan o başka. Yanılıyorsun. Bu aile lanet Mayflower'la geldi ve bu ülkeyi kurdu. Biz önemliyiz. Alan önemli. Esther'ın hayatta olduğu haberini aldığında yüzündeki o mutluluk. Bu işi yapmak zorundaydım.
1: Alan Esther'a ne olduğunu bilmiyor.
2: Ve sen de onun asla öğrenmemesi için bana yardım edeceksin. Bir çocuğun ölümünden daha kötü tek bir şey vardır. O da kayıp bir çocuktur. Esther'ın kayboluşu Alan'ı değiştirdi. Kim olduğunu değiştirdi. Olması gereken kişiyi. Ama cevap sensin. Sen ve ben bu karmaşayı lehimize dönüştürme şansına sahibiz.
1: Esther orada değil mi?
2: Onun adını ağzına alma sakın.
1: Tamam.
2: Aileme girmenin yolunu dolandırıcılıkla buldun. Bu rolü sen seçtin ve şimdi de oynayacaksın.
1: Yani ya şimdilik Esther olabilir ve herkesin sahip olmak için can atacağı bir hayat yaşayabilirsin, ya da suçu üstlenip kelepçeli bir şekilde Estonya'ya geri gönderilirsin.
2: Ne diyorsun?

0: Seni korkuttuğum
1: ben
0: için
1: özür
0: üzgünüm.
1: Dilerim, özür dilerim. Seni asla yalnız bırakmamalıydık. Ne oldu?
2: Bisikletinden düşmüş. Onu yolun kenarında buldum.
1: Tatlım, bisikletle ne yapıyordun? Hadi gidelim.
3: Anne, çok özür dilerim.
4: Sus. Bu da ne böyle?
2: Evet.
4: Peki bu ne demek oluyor?
2: Demek oluyor ki o bir çocuk değil. O yetişkin bir kadın ve onu hatta
4: alamayız. Hayır, o bundan fazlası anne. O lanet olası evimizde yaşayan bir psikopat. Yani bu insanla yaşamak zorunda mıyız biz?
2: Bunu söylemedim.
4: O zaman başka bir çözüm bulalım. Mesela bunu bir kaza gibi gösteremez miyiz?
2: Daha çok erken. Bunu düşünmemiz gerekiyor.
4: Yani şimdi bizi eline mi geçirdi?
2: Hayır, hayır. Onun da bizim gibi kaybedecek çok şeyi var. Bak, ikimiz de bunu beklemiyorduk biliyorum. Şimdilik ona göz kulak olacağız ve doğru zaman geldiğinde bu işi bitireceğiz.
4: Bu delilik. Bizim için bile.

0: Tamam. Bak, ateşi hazır. Aha. Bu şekilde geri çek, oku çek, çevir ve yerleştir. Şuna bak, izliyor musun?
1: Evet.
0: Evet ve...
1: Güzel.
0: Bunu gördün mü?
1: Evet, evet.
0: Olay budur işte.
2: Doktor Seeker'le toplantımız bugün. Papağanla konuşmamış olsaydın sorunumuz olmayacaktı. Sydney bir makavdı.
3: Bir ne?
2: Bütün makavlar papağandır. Ama bütün papağanlar makav değildir. Bu konuda ne yapacağız?
3: Onu inandıracağız. Birlikte. Buradaki amaçlarımızdan biri Esther'ın aile birimi içindeki yaşama yeniden uyum sağlamasına yardımcı olmak. Bunun bir parçası da ortak geçmişinizi hatırlamak. Bay Albright, sizin için çok şey ifade eden bir anınız var mı?
1: Ah, tanrım, çok fazlası var ha? Paris'te Noel var. Toskana'da yaz.
2: Yellowstone.
1: Evet, o da var.
3: 6 yaşındaydım. Ayılar gördük ve bir sincap sandviçimi çaldı.
2: Aman tanrım, ne kadar çok sincap vardı.
3: Başka ne var Esther? Açık konuş. Elk Ridge çiftliğinde kaldık ve ata bindik. Benimki Nugget adında bir midilliydi ve babamın atının adı Stretch'ti. Bir keresinde Stretch ot yemek için eğildiğinde babam başının üzerinden yere düştü. Yüzünün her tarafı kir içindeydi. Dişlerine bile bulaşmıştı.
1: Bu hikayeyi anlattığına inanmıyorum.
2: Aman tanrım, günlerce dişinde kalmıştı.
3: Özetle Esther hayata karşı sağlıklı bir bakış açısı sergiliyor. Özellikle de bu aile birimine yeniden girerken. İşlevselliği yüksek. Duygusal olarak iyi. Hepsi bu kadar.
2: Bugün insanlar gelecek. Sadece seni görmek için. Onlar Esther'ı tanıyan arkadaşlarımız. Bu yüzden bu kadar kızgınlık yeter. Esther bir hanımefendi. Sanırım biraz zarar vermem gerekecek. Pekala. Bence iyi iş çıkardık. Herkes Esther'ın üzgün olmasını bekliyor. Asıl istedikleri mutlu bir son. Pembe senin en sevdiğin renkmiş gibi davranacağız. Ve kadife. Gerçek mi? Onlara inanmak isteyecekleri bir hikaye verelim, değil mi? Bu benim favorim. En sevdiğin renk ne? Pembe. Çok çok iyi. Şimdi. Resim yapabildiğini söylüyorsun. Başka?

0: Ailemi çok özledim. Geri dönmek çok güzel bir şey.
1: Peki şimdi planlarınız nedir genç hanım?
0: Planlarım nedir anneciğim?
2: Şu an için hiçbir şey. Gözümün önünden ayrılmana izin vermeyeceğim.

0: Bakalım doğru anlamış mıyım? 30 yaşında mısın?
1: Odamdan çık hemen lütfen.
0: Senin odan değil. Ölmüş kız kardeşimin odası. Sen o değilsin ve asla da olmayacaksın. Yeterince açık mı?
1: Defol.
0: Ağzından çıkana dikkat et. Artık her şeyin açığa çıkmasına sevindim. Çünkü buraya aitmişsin gibi davranmaktan bıktım. Değilsin. Burası benim evim. Benim ailem. Ve asla senin olmayacak. Bu çatı altında olduğun sürece sen ve ben bir anlayışa sahip olacağız. O da şu. Sen benim elimdesin. Bunu bir daha yaparsan Esther'ı öldürdüğüm gibi... Bir aramamla o gulaga geri dönersin.
1: Sen de batarsın.
0: Neden? Yasa dışı göçmen kaçak akıl hastasının söyledikleri yüzünden mi? Sana iyi şanslar. Burası Amerika. Benim gibi insanlar önemlidir. Ve eğer Esther değilsen bu Esther'ın tekrar kaybolduğu anlamına gelir. Annemin bununla bir sorunu var. Benim yok. Sonra görüşürüz ucube.
2: Bu gece lanet bir bebek gibi uyuyacaksın. Tatlım, sana biberiye ile kuzu kızartması yaptım. Esther'ın sevmediğini biliyorum. Ben de senin sevdiğinden yaptım.
0: Aynı eski günlerdeki gibi.
3: Yarın şehre gideceğim için çok heyecanlıyım. Galeri üzerinde çalıştığım şeyi göstereceğim.
4: Kulağa harika geliyor.
3: Hepsi senin sayende. Bir zamanlar sevdiğim şeyi yaparken hissettiğim neşeyi yeniden keşfettim. Çocuk gibi hissediyorum. Gelmek ister misin?
4: Çok isterim.
2: Esther ve benim planlarımız var.
4: Ne planı?
2: Bu bir sürpriz.
3: Tamam. Başka bir zaman öyleyse.
0: Tekrar resim yapman harika baba.
3: Evet, kesinlikle.
4: İzin verir misiniz?
2: Unutma. Üst katta yiyebilirsin, sorun değil.
3: Tatlım, hey, sorun ne?
0: Baba, o iyi.
2: Onu biraz rahat bırak, o iyi.
0: Evet, muhtemelen piyano çalmaktan yoruldu.

0: Girebilir miyim?
1: Hı hı.
0: İyi misin? Aşağıda ne oldu?
1: Ben annemin yemeklerini pek sevmiyorum o yüzden.
0: Sır tutabilir misin? Ben de pek bayılmıyorum. Dinle, gece vakti resim yapmak en sevdiğim zaman. Gelip bana katılmak ister misin?
1: Evet, isterim.
0: Aşağıda görüşürüz.

0: Burası harika bir yer.
1: Beğendiğine sevindim. Her sanatçının içindeki tuhaflığı dışarı vurabileceği bir yere ihtiyacı var. Başkalarının bakmayı bile bilmediği yerlerde güzelliği, tutkuyu görebiliyoruz. Bunu gerçekten beğendim.

0: Çok fazla boya
1: evet,
0: var.
1: Evet, ben dağınık bir ressamım. Anneni deli ediyor. Sanırım bu gecelik işim bitti. Sonra ışıkları kapat. İyi geceler.

İkiniz eğlenmişsiniz gibi görünüyor. O haklı. Yeteneklisin. Çekici biri değil mi? Seni isteyeceğini düşünecek kadar deli misin gerçekten? Sürpriz. Ben senin kızın değilim. Ben mutant bir dolandırıcıyım. Çoğu erkek gibi o da senden iğrenirdi. Evet. İzin verirsen şimdi yukarı çıkıp kocamla... Sen geldiğinden beri gerçekten yeni bir adam oldu. Teşekkür ederim.

0: Sanırım Esther galeriye benimle gelemediği için çok üzgün.
1: Bak, Esther'la ortak bir hobiniz olmasını seviyorum. Benim onunla böyle bir şeyim yok maalesef. Günü onunla geçirebileceğimi ve belki paylaşacak bir şeyler bulabileceğimizi umuyordum. Ayrıca odaklanma senin için iyi olur, öyle değil mi? Yani Saz gördüklerini beğenirse belki bir gösteri alırsın ve oraya geri dönersin.
0: Evet, tamam. Fena değilim, değil mi?
1: Aa, hayır hayır, harikasın. Sen harika bir ressamsın. İnsanlar senin eserlerini görmeyi özlüyor.
0: Teşekkür ederim. Pastırma mı o? Ah, bu bir cennet.
2: Günaydın babacığım. Krep?
0: Evet, lütfen. Yapamayacağım bir şey var mı?
2: Anneciğim?
1: Aa, hayır, teşekkür ederim.
2: Karışım? Yoğurt, lahana, keten tohumu ve limon suyu. Tam sevdiğin gibi. Denesene.
1: Aa, ben pek aç değilim.
0: Ben alırım. Ver.
2: Hayır, bu özel, sadece annem için. Senin için yaptım.
1: Aa, tatlım, çok naziksin. Ama ben kendim yapmayı tercih ederim.
0: Trisha, hadi ama dene şunu.
2: Güzel.
1: Enfes.
0: Teşekkür ederim. Trisha, iyi misin?
1: İyiyim.
0: Emin misin?

0: Benimle gelmek istediğini biliyorum ama bence günü annenle geçirmek senin için daha iyi olacak. Yine de sana bir şey göstermek istiyorum. İşte ortadaki. Woodley'deki Dean benim arkadaşım. Woodley ülkedeki en iyi sanat okulu. Çok iyisin Esther, onlara gösterebilir miyim?
1: Çok sevinirim, teşekkür ederim.
0: Bunu platforma getirebilir misin? Ben biraz kahve alacağım, sadece anne ve baba için.
1: Hı hı.
0: Pekala, yukarıda görüşürüz.

0: Nereye gittiğine dikkat et evlat. O sizin mi?
1: Evet öyle.
2: Ne oldu?
1: Aa, hiçbir şey, sorun yok.
3: Esther takıldı.
2: Üzgünüm, çok uzun sürdü.
1: Hayır. Şaşırtı onları, tamam mı?
4: Babacığım, beni de götür.
2: Aa, tatlım, keşke. Ama başka zaman, tamam mı?
1: Pekala, treni kaçıracaksın.
2: Görüşürüz.
1: Beni öldürebileceğini mi sanıyorsun ha? Al bunu. Tadı çöp gibi. Anlaşmamız sona erdi. Sen öldün.
5: Anne! Anne! Lanet olsun! Pislik!
6: Şu lanet kapıyı aç hemen! Esther!
1: Tatlım.
6: Sakın!

0: Üzgünüm, çok mu hızlı sürüyordum?
1: Sen Esther olmalısın.
2: Hastaneye gitmeliyim.
3: Bir şeyin yok.
2: Şu anda binlerce kez bıçaklanmış gibi hissediyorum.
3: Memur Lay.
2: Evet,
3: sessiz olur musun lütfen, lütfen.
4: Yerini bulduk. Esther.
3: Buldunuz mu?
4: Onu eve getiriyorum. Aa, Elena da haber verdim.
3: Tamam, teşekkür ederim. Lanet olsun.
2: İyisin, iyisin.
3: Çok teşekkür ederim. Ah, aman Tanrım. Çok teşekkür ederim. Döndüğünden beri Esther'ın davranışları çok dengesiz. Dürüst olmak gerekirse bu çok zor. Sürekli yalan söylüyor ve öfke patlamaları yaşıyor. Bazen kendine zarar vermekle ilgili şakalar bile yapıyor ama...
1: Terapiye gidiyor mu?
3: Evet, evet.
2: Bakın kim dönmüş.
3: Ayağa kalk. Bunu yapıyoruz. Şimdi.
2: Zamanı çoktan gelmişti.

0: Lanet olsun.
1: Seninle işim bitti. Hiçbir şey seni bu evde tutmaya değmez. İntiharın babacığının kalbini çok kıracak. Ama bunu atlatacaktır.

0: Geber seni ucube!
1: Nerede o?
2: Ben isteyerek olmadı.
1: Ah, bu çok zekice.
2: Bir anda oldu.
3: Trisha.
1: Merhaba tatlım.
3: Az önce polis beni aradı.
1: Biliyorum. Ben özür dilerim canım. Benim hatamdı. Dükkanda dolaşıyordu ve ben de paniğe kapıldım. Ama memur Lee'yi aradım ve Esther'ı buldular.
3: İyi. Anne. Ben şu an trendeyim. Eve geri dönüyorum. Trisha. Trisha orada mısın?
1: Aşağı in ve Trisha. İşini bitir.
3: Alo.
1: Aşağı in.
3: Trisha duyuyor musun beni?
1: Bitir.
3: Trisha hala orada mısın? Trisha her şey yolunda mı? Trisha şimdi eve geliyorum dedim.
1: Ne?
3: Eve geliyorum.
1: Sal'la görüşmen ne olacak?
3: Unut onu.
1: Hayır tatlım, yemin ederim her şey yolunda. Esther burada ve gerçekten çok
3: ama,
1: iyi.
3: Ama istasyona varmak üzereyim.
1: Tamam. Eve taksiyle gidebilir misin lütfen? Çünkü burada gerçekten meşgulüm.
2: Evet. Boş ver. İşte buradasın.

0: Esther. Dışarı çık Esther. Ya da ismin her neyse işte. Biliyorsun, böyle olmak zorunda değil.
1: Gerçekten mi Gunner?
0: Bir yolunu bulabileceğimize eminim.
1: Buna gerçekten inanıyor musun?
0: Açıkçası hayır.
1: Ben de öyle.
0: Lanet olsun.

0: Gunner?
1: Hayır. Hayır. Sen ne yaptın? Ne yaptın sen?
2: Ah!

her şeyi aldım. Alan, asla senin olmayacak. Ama sana söz verebilirim. Senin kim olduğunu bilecek. Kaderimizi...

deşifre eden, oğlumu öldüren ve beni öldürmeye çalışan deforme olmuş bir ucube. Ben yapılması gerekeni yapana kadar...

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
4: Türkiye'nin dürümü. Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: Budur.
6: Şeftali
5: budur. Boş ver sen bu reklamı.
7: Füsti.
8: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
9: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
10: Size Fuzul uyar.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: Nilüfer Batur birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Astrolojiden sağlığa, ilişkilerden manevi sohbetlere kadar gündüz kuşağının vazgeçilmezi Nilüfer zamanı hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.
1: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Ben Deniz H5, işim gücüm hoş 5. Fındık nasıl bitiyor? Çilek nasıl başlıyor? Genç durmak bilmiyorlar.
3: Gençliğine ne söyleniyorsun H5?
2: Devrelerim şişti, hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
3: Şarj olmaya mı?
2: Deşarj olmaya.
4: Hoş 5'i durdurabilirsem.
5: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
8: Hepsi Pro'da premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

0: Araba şamalos.
1: Oo.
0: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkese benden şamalos.
2: Çocuk ya da büyük ol, hadi boya muslu ol.
3: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
3: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
2: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
3: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
4: Hepsi burada premium günleri. Yarın saat 10'da başlıyor.
5: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
6: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk.
1: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
3: Hadi maça gidiyorum.
4: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanları'nın maçına gideceğiz.
2: Yola çıkıyoruz.
4: Çok heyecanlıyım.
5: Sultanlarımız birazdan...

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Her ev güzel istikballe.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Bir varmış, bir yokmuş. Eğitici ve eğlenceli çocuk kitapları %50 indirimle hem Şok'ta hem cepte Şok'taymış.
7: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
2: Bir varmış, bir yokmuş. Eğitici ve eğlenceli çocuk kitapları %50 indirimle hem Şok'ta hem cepte Şok'taymış.
3: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
4: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
5: Sen seversin diye aldım.
4: Onu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
8: Kapıyı aç.
9: Merhaba. Nasılsınız?
10: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
11: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
10: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
12: uyar. Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
13: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
14: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: İtfaiyeyi arayın. Gunner! Gunner! Bekleyin, geliyor.
1: Babacığım, annem bana zarar vermeye çalıştı. Lütfen yardım et.
2: Elim.
0: Sakın bırakmayın.
2: Daha fazla dayanamayacağım. Elim kayıyor.
1: Babacığım, tutunun. Yardım et.
0: Sakın tutunun. Geliyorum.
2: O Esther değil, o yetişkin.
1: Yalan söylüyor.
2: Bizi kandırdı.
1: Annem yalan söylüyor.
2: Elim.
1: Hayır babacığım, lütfen yardım et.
0: Trisha!

0: long as there's the two of you, you've got the world and all its charms. And when the world is through with you, you've got each other's arms. You've gotta win a little, lose a little, and always have the blues a little. That's the story of, that's the glory of love.
1: Yangın Esther'ın her şeyini aldı. Evini, ailesini. Tüm bu durum çok trajik, dehşet verici.
2: Biliyorum. Sanki Esther yeterince şey yaşamamış gibi. Kaçırıldı, şimdi de bir yetim. Onun yanına alacak bir aile yok mu? Şimdi ne olacak?
1: Saygın bir evlat edinme ajansına ulaştım. Esther'ın hak ettiği desteği ve sevgiyi alabileceği bir yuva bulacağımızı kesinlikle eminim. Sonuçta kim onu evlat edinmek istemez ki?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak

0: Pekala, tamam. Biliyorum, hassassın, affedersin. Tamam. Bir daha dene konuşmayı. Ben Katniss Everdeen. 12. mıntıkadan geliyorum. Acele etme. Ses tellerinde çok fazla şişkinlik var.
1: Onunla konuşmak istiyorum.
2: Hı.

Zamana ihtiyacı var. Ama yeni bir şey deniyoruz. Doktorların yanında daha sakin ama ona hala yabancılar. Yani eskiden tanıdığı birine vereceği tepkiyi bir deneyeceğiz. Güvendiği birine.

0: İçeri alın.
1: Merhaba.
2: Rim.
1: Nasılsın?
2: Ona çok yakın.
0: Sorun yok.
2: Nasıl geldin?
1: Artık 13. mıntıkadayız.
3: Gerçekten varmış. Öyküler doğruymuş. Seni kurtardılar.
4: Ailem beni görmeye gelmedi. 12'ye saldırı oldu.
3: Evet.
4: Ya ailem?
3: Geriye hiçbir şey kalmadı.

0: Katniss yaptı. Katniss yüzünden
1: onun
0: yaptılar.
1: Onun suçu değildi.
0: O mu söyletiyor
1: Hiçbir
0: bunu?
1: Hiçbir şey söyletmiyor.
0: O bir yalancı Prim. Bizi kandırdı.
1: Peeta, söylediğin şeyler gerçek değil.
0: Seni konuşmaya gönderdi. Burada olduğunu biliyor.
1: Sakin ol.
2: Ona mı güveniyorsun Prim? O bir canavar. O başkenti bizi yok etmek için ürettiği hayvanlardan.
3: Çıkarın hemen.
4: Onu öldürmen gerek.
2: Onu öldürmen gerekiyor.
4: Onu öldürmen gerekiyor.
3: Katniss.
4: O bir canavar.
3: Bu sadece şartlı bir tepki.
4: Onu öldürmen gerekiyor.
3: O kendinde değil.
1: Evet, kendinde değil.
4: O bir hayvan.
5: Tamam, bunu düşünmeliyiz. Aa, lütfen gel.
6: Yeterli insan gücü.
5: İzninizle. Çok sürmez.
6: Tabii.
5: Otursana. İyi olmana sevindim.
7: Snow yaptıklarının bedelini ödemeli. İsyancılara yardım etmek istiyorum.
5: Peeta'yı böyle görmek zor.
7: Peeta için değil. Beni başkente gönderin. Her şeyi yaparım.
5: Seni... Seni oraya gönderemem. İkinci mıntıkayı kontrol edene dek başkente giremezsin.
7: O zaman ikiye gönderin. Askerlere moral verebilirim. Yandaşlara seslenirim, gördünüz.
5: Evet, gördüm.

0: Pita'yı gördüm. Ayrılmadan önce.
1: Ne düşünüyorsun?
0: Bencilce bir şey.
1: Artık onu kıskanmana gerek olmadığını mı?
0: Hayır. Eğer iyileşmezse hiç fırsat bulamam. Onu asla bırakmazsın. Aklından neler geçiyor?
1: Bilmiyorum.
0: Sarhoş birini öpmüşüm gibi. Bunu saymam.
2: Hadi kalkın, iniyoruz.
3: İniye hazırlanın.
2: Tak.

0: Toparlan hadi.
1: Toplanın. Konuşmayı kesin. Hadi.
2: Bu da bir kaynağı tuzağa dönüştürmenin başka bir yolu. Evet, kör etmek için yapıldı. Duman göze yapışıyor. Sinek kuşu tuzağının bir uygulaması. İnsanlar korkup güvenli olduklarını düşündükleri yönlere kaçıyor.
3: Ya, ikili patlama.
2: Yaralılara ulaşabilmemiz için zaman kazandıracak.
0: İkinci bir bomba.
2: Doğru. İkincisi de burada.
0: Galiba başka birine yapabileceklerimizin ahlaki bir sınırı yok.
2: Snow Pita'nın beynini yıkayarak sınırları aşmış oldu.

0: İkinci mıntıkaya hoş geldiniz. Ben Onbaşı Oğuz. Beni takip edin. Merak etmeyin. Yandaşlar günaydın diyor.
1: Başkan Koy'un gönderdiğiniz destek ve alaycı kuş için size minnettarız. Ama ikinci mıntıkanın dışındakiler neyle karşı karşıyayız bilmiyor. İşte bu merkez. Başkentin bütün saldırı operasyonları için karargahı. İkinci mıntıkadan giden askeri ve sivil personel tarafından işletiliyor. Gördüğünüz gibi bu kale kaya katmanının o kadar altında ki ulaşılamıyor. Dün Kuzeydoğu kapısını almaya kalkıştık. Düşman yüksekten karşılık verince çekilmek zorunda kaldık. Ağır kayıplar verdik.
0: Yem kullanabiliriz. Askerleri bir kapıya gönderip başka bir kapıya saldırırız.
2: Kimin askerlerini yem olarak kullanacaksınız?
3: Bizde alaycı kuş var. Onu sakın hafife almayın. Düşmanı zayıflatmakta kullanabiliriz. Yandaşlardan bazılarını çekebilir.
1: Çok uzun zaman yer altında kaldınız Bayan Koyun. Burası diğer mıntıkalara benzemez. Burada başkente destek büyüktür.
3: O zaman fedakarlık edilemeyecek bir şey yok. O kalenin içinde bulunan cephaneliği kontrol etmeliyiz. Tüm bölgeler bu ittifakın içinde yer alsalar da silahlarımız yetersiz.
2: Askerimi silah yağmalamak için saldırıya gönderemem.
3: Komutan Paylor, sizin halkınız da başkentten büyük zulüm gördü biliyorsunuz.
2: Bu yüzden intihara kalkışmayacağım.
3: İkinci mıntıkayı alamazsak başkente asla giremeyiz.
4: Kaleyi etkisiz hale getirebiliriz. Almasak da olur.
1: Aklınızda ne var?
4: Bir kurt ini olduğunu düşünün. Dövüşerek giremezsiniz. İki seçenek var. Ya hapsedersiniz ya da çıkarsınız. Doğrudan saldıramayız. Hava aracıyla vurabiliriz. Dağları kullanıp zayıf noktaları vururuz.
5: Sismik verileri kullanarak bombaları sırayla patlatırız.
1: Çığ başlatırız.
4: Bütün çıkışları kapatıp bağlantılarını keseriz. Hava aracı kullanamazlar böylece.
2: Diri diri gömmek.
3: Silah kullanma şansımızı da kaybederiz.
5: Evet ama başkent zayıflar o
6: orada
5: zaman.
6: Orada siviller var. Teslim olma şansı vermeliyiz. Tedarik tünellerinden çıkartabiliriz.
4: 12. mıntıkada bize hiç fırsat vermediler.
7: Daha iyi bir yol olmalı.
3: Çığla ilgili planı denemeyi öneriyorum size. Ama tren tünelini bırakın. Böylece siviller meydana kaçabilir. Orduya teslim olabilirler.
2: Tüm sağlık görevlileri hazır olmalı.
1: Peki ya teslim olmazlarsa?
3: O zaman onları ikna etmek için güçlü bir sese ihtiyacımız var.

0: ikaz işareti. Ben mavinizim. Charlie Tango'dan itibaren 1500 metre. Bütün bombardıman uçakları havada.
1: Ne fark eder Katniss? Düşmanı bir madende ezmek ya da bir okla havaya uçurmak aynı şey değil mi yani?
2: 8. mıntıkada saldırıya uğramıştık. Ayrıca uçak sivillerle dolu değil.
1: Tamam, ne fark eder? O siviller yerleri silerek bile düşmana yardım ediyor. Ölmeleri gerekiyorsa bırak da ölsünler. Başkenti destekleyen masum olamaz.
2: Bu yaklaşımla herkesi öldürebilirsin. Mıntıkaları açlık oyunlarıyla baskıda tutabilirsin.
1: Bu bir savaş Katniss. Bazen öldürmek kişisel değildir. Bunu herkesten iyi biliyorsun.
2: En çok ben bunun kişisel olduğunu biliyorum.

0: Merak etme Katniss. Kurtulan olmuştur.
1: Bence onlara ne söyleyeceğine odaklanalım. Evet, Plutarch bir konuşma...
2: Onu okumayacağım.
1: Tamam, ben de öyle düşündüm o zaman. Herkese hitap ettiğini sakın unutma. Sadece isyancılara değil, başkentte ve ikinci mıntıkada hayatta kalanlara. Silah bırakmalarını istiyoruz. Sana zor gelebilir ama duyarlılık ve sıcaklık göster.
0: Acele et, açıktasın.

0: Ben Katniss Everdeen. İkinci mıntıkada yaşayan bütün yandaşlara sesleniyorum.
1: Kurtulanlar geliyor. Nişan alın. Hazır olun. Hazır olun. Nişan alın.
2: Geri çekilmelisin.
1: Her ihtimali düşünün.
3: Silahları bırakın. Yere yatın. Silahlarınızı bırakın hemen. Hemen o silahları bırakın. Bırakın silahları. Hadi. Bırakın. Silahları bırakın.
4: Orada
3: hadi.
4: Silahını bırak. Bırak silahını. Bırak dedim. Ateş etmeyin.
0: Durun. Durun.
4: Ateş etmeyin.
0: Durun.
4: Beklemede kalın.
0: Yardım lazım.
4: Ateş etmeyin. At silahını.
5: Seni vurmamam için bir neden söyle.
4: At silahını.
0: Söyleyemem. Galiba sorun da bu, değil mi? Madeni havaya uçurduk. Siz mıntıkamı yerle bir ettiniz. Birbirimizi öldürmek için sebebimiz var. Öldürmek istiyorsan öldür. Sınavı mutlu et. Onun yerine kölelerini öldürmekten çok sıkıldım.
5: Onun kölesi değilim.
0: Ben öyleyim. Bu yüzden Kato'yu öldürdüm. O da Trash'i öldürdü. Trash de Clove'u öldürdü. Her zaman böyle devam ediyor. Her zaman o kazanıyor. Her zaman Snow. Oynadığı oyunda bir piyon olmaktan bıktım artık. İkinci ve 12. mıntıkanın bir savaşı yok. Ama başkentin istediği bu. Neden isyancılarla savaşıyorsun? Komşularınla. Ailenle.

0: Bu insanlar sizin düşmanınız değil. Hepimizin tek düşmanı var. O da Snow. Herkesi ve her şeyi yozlaştırıyor. Bizleri de birbirimize düşürüyor. Onun için öldürmeyi bırakın. Bu gece bütün silahlarınızı başkente çevirin. Bütün silahlarınızı Snow'a çevirin. Bu gece bütün silahlarınızı başkente çevirin. Bütün silahlarınızı Snow'a çevirin.
1: Ateş etmeyin.
2: Şerefinizi. Antonius, en iyi askerlerimiz dağda mahsur kalmışken ve isyancılar şu anda üzerimize yürürken tam olarak neyi kutluyoruz?
3: Alaycı kuşun ölümünü efendim. Pita onu öldürmedi ama kibri öldürdü.

0: Elbette. Aynı basit düşünce biçimi yüzünden en iyi askerlerimizi ikinci mıntıkaya yönlendirmeye başladın. İnsanları ölmeden gömmek gibi bir alışkanlığın var. Alaycı kuş öldüyse, isyancılar onu bir şehit olarak kullanmaya başlamışlardır. Hayır, Bakan Antonius. Korkarım şu anda kutladığımız şey bu değil.
1: Efendim, isyancıları başkentin dışında...
0: İsyancılar birkaç gün içinde başkentin dışına ulaşmış olurlar. Gelsinler diye dış kesimleri boşaltacağız. Bütün uçak savarların hazırlanmasını istiyorum. Böylece gökyüzünden gelemezler. Onları şehrin içine çekeceğiz. Ondan sonra oyun kurucularımız şehrin içinde attıkları her adımı kanlarıyla ödetecek. Her kamera orada olmalı. İlerlemeleri, çektikleri acının kutlaması haline gelmeli. Yaşadıkları yıkımın her anının tarihe geçmesini istiyorum. Evet, bu akşam kutladığımız şey neymiş Antonius? Yaşadığımız şu gösterişli çağın acı bir sona ulaşmasını kutluyoruz.
2: İşte buradaymış alaycı kuş. Yaptığın şu konuşma var ya Tanrım, çok dokunaklıydı. Düşündükçe tüylerim ürperiyor. Sakıncası var mı? Morfin vermeyi kestilerdi. Deli doktor her gün gelip benim gerçekliğe yeniden uyumlu hale gelmemi sağlamaya çalışıyor. Sanki bu delikte yaşayan biri gerçekliğim hakkında bir şey biliyor da. Her gün en az 20 kere tümüyle güvende olduğumu söylüyor. Başkentten kurtuldum. Sunov'dan kurtuldum. Ya sen alaycı kuş, artık güvende misin?
3: Vurulana kadar.
2: Yapma lütfen. Kurşun sana dokunmadı bile. Sina elbette ki kostümünü kurşun geçirmez yapmıştı. Nereden yaralandın?
3: Ezilmiş kaburga, ezilmiş akciğer.
2: Sana yeni bir akciğer yapmadılar mı? İki tane var, birini ister misin? Herkesin işi hayatta kalmanı sağlamak.
3: Bana bu yüzden mi kızgınsın?
2: Kısmen. Kısmen de sahte olduğun için. Mide bulandırıcı romantik dramın ve umutsuzların kurtarıcısı rolü. Rol yapmadığın için de dayanmak çok daha zor oluyor. İstediğin kadar kişisel kalabilirsin.
3: Alaycı kuş sen olmalıydın. Kimse sana cevap veremezdi.
2: Kimse beni sevmiyor.
3: Senden korkuyorlar.
2: Belki burada ama... Başkentte korktukları tek şey sensin.
3: Sadece ailemin getirdiği şeyler.
2: Bu pitadan.
3: Evet.
2: Bizi yeterince mahvettiler değil mi?
4: Yaptığın konuşmanın çekimini gösterdik ona. Artık gerçek anıları var.
3: Yine de yanına girmem.
4: Yatağa bağlı, sana zarar ver.
3: Hayır, bu sefer farklı. Hamish istemiyorum.
4: Ne istediğinin önemi yok. Bu pita için. Denemekten zarar gelmez.

0: öldüğünü gördüm. Kötü görünüyorsun.
1: Sen de öyle.
0: Bunu söyleyerek iyi davranmış olmuyorsun.
1: İyi olan ben değildim, sendin.
0: Öldüğünü görünce bir şey hatırladım. Ekmekle ilgili. Yağmurdan ıslanıyordun. Onu bilerek yakmıştım. Sana vermek için. Annemin beni dövdüğünü hatırlıyorum. Onu hayvana vermem gerekiyordu.
1: O günlerdir yediğimiz ilk şeydi.
0: Neden senin için dayak yedim ki?
1: Çünkü sen iyi birisin. Ve cömertsin. Beni sevdiğini söylerlerdi.
0: Ya senin beni sevdiğini?
1: Sınav bu yüzden işkence etti. Beni üzmek için.
0: Söylediğin her şeyin yalan olduğunu söyledi. Tüm bildiğim şu. Ekmeği o hayvana verseydim, eminim bu kadar acı çekmezdim.

0: Sanırım söylenebilecek tek şey teşekkür ederim.
1: Başkentte olmam gerek.
0: Hayır, işini gerektiği gibi yaptın. Alaycı kuş olarak çok başarılıydın. Mıntıkaları birleştirdin. Şimdi de iyice dinlenmeni ve iyileşmeni istiyoruz.
1: İsyancılar beni en son yerde yatarken gördü.
2: Katniss, bu ivmeyi boşa harcayamayız. 13. mıntıkada propaganda filmleri çekeceğiz. Yaşadığını göstereceğiz.
1: Askerlerle olmalıyım.
2: Cephedeymişsin gibi olacak.
0: Askerler kalbine gelen bir kurşundan kurtulduğunu öğrendikleri zaman neden onlarla olmadığını anlar. Bu savaşı kazanınca teslim olanlar için gideceksin. Törende ordu olmalısın. Bizim için çok değerlisin.
1: Ne yapmam gerekiyorsa yaparım tabii.
3: Bugünden itibaren hastalıkta ve sağlıkta, zenginlikte ve fakirlikte seni her gün seveceğime ve değer vereceğime söz veriyorum.
4: Ben Finiko Oder. Seni Anycrest'te bugünden itibaren işim olarak kabul ediyorum. Birlikteyken ve ayrıyken her zaman bir arada olacağız. Tek yaşam, tek amaç, tek kader.
5: Gelini öpebilirsin.

0: Hita'yı gördün değil mi? Benden selam söyledin mi? Onunla eski arkadaşız. Başkentte hücrelerimiz yan yanaydı. Birbirimizin çığlıklarını tanıyorduk.
1: Snow'u öldüreceğim. O yaşadığı sürece kimse güvende değil. Bu konuda bir konuşma daha yapamam. Kamera istemiyorum. Propaganda istemiyorum. Oyun da istemiyorum. Ölürken gözlerimi görmesini istiyorum.
0: İşte böyle olmalı.
1: Kimse görmeden başkente bir giriş bulmalıyım.
0: Bu gece yarısı ikinci hangardan sağlık malzemeleri götüreceklermiş. Yani ilaç ve ağrı kesici gibi şeylerden biraz çalmayı düşünüyordum ama sanırım burada kalıp arkanı kollayabilirim. Herkes herkesi öldürebilir, bir başkanı bile. Sadece kendini feda etmeye istekli olmalısın. Hadi. Sunova dans ettiğini göster.

Hey, bu o.

0: Hastanede olduğunu sanıyordum.
1: Öyleydim.
0: Hadi.
1: Ne yapıyor bu kız?
2: Başına buyruk işler yapması sinir bozucu.
1: Bunun ergenlikle ilgisi yok. Emre karşı geliyor.
2: İlk uçakla geri getiririz.
1: Saçmalama, artık geri dönemeyiz. Bir efsane oldu.
2: Ön cephede kurşun yarasından kurtuldu. Ben bile daha iyisini yapamam.
1: Biliyorum. Artık neredeyse orada kalması gerekecek. Ve her ne yapıyorsa biz planladık. Baştan beri planımız buydu.
2: Öyleydi elbette.
1: Bay Heavensby, oyun kurucusunuz. Oynadığı her oyunu bizim için oynadığını herkes bilmeli.
3: Ben 8. mıntıkadan Komutan Paylor. Hepiniz gibi ben de bir askerim. İşte bildiklerim. Hayatımızda ilk defa 13 mıntıka olarak birlikte mücadele ediyoruz. Bana sorarsanız çoktan tarihe geçtik. Tarih işini bırakıp kutlama yapmaz. Karşımızda değişmeyecek ve hiç teslim olmayacak bir düşman var. Başkan Snow şehrin merkezini korumak için askerlerini topladı. Dış kesimlerde yaşayanları uzaklaştırıyor. Siviller çaresiz bir durumda olacak. Onları kesinlikle hedef almayacaksınız. İhtiyacı olanlar için sıhhiye ekibi var. Oradakilere kim olduğumuzu göstereceğiz. Başkan Snow ilerlememizi durdurmak için bir mayın kemeri oluşturuyor. Pod adı verilen ölümcül cihazlar da var. Bunlar ölümlerimizi spor haline getiren oyun kurucularının yaptığı sadistçe icatlar. Eğer ordularımız askerleri ve diğer savunmaları geçerse Snow'un şehir merkezindeki sarayına gideceğiz ve Penem'i kurtaracağız. Öleceksek bir gösteri için değil, bir amaç için ölelim. Başarılı olursak bütün Penem için başaralım ve sonsuza kadar sürsün. Evet, zaten tarihe geçtik. Ama gelecek... Hepimizin geleceği yarın sabaha karşı başlıyor. Hep birlikte başkente yürüdüğümüz zaman.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
7: Servis geldi. Çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsınız?
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
0: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.
2: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
3: Hadi kalk kalk kalk kalk.
2: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
4: Hadi maça gidiyorum.
5: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
3: Yola çıkıyoruz.
5: Çok heyecanlıyım.
6: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacaklar.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Abi, ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.
6: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Denemen lazım.
7: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
8: Kapıyı aç.
9: Merhaba. Nasılsınız?
10: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
12: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
13: Baloncuklu Lipton mu?
14: Çok lezzetli.
13: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
12: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
15: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Bu var ya bu.
2: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
7: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
8: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
9: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
10: Mol Ped'den kız sözü.
11: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
12: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
13: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral

0: sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Orobio. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
1: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
2: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Bir varmış bir yokmuş. Eğitici ve eğlenceli çocuk kitapları %50 indirimle hem Şok'ta hem cepte Şok'taymış.
3: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
4: Buraların redlisiyim.
5: Nerelerin mi?
4: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
6: Bonjour madame.
4: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
7: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
6: Très bien.
4: Merci. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
6: Aa Demet Hanım.
4: Aa siz de mi buraların redlisisiniz? E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor. Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
8: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
9: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
10: ...451. bölük mü? Görünüşe göre her şeyin tamam.
11: Hazır olmaya çalışıyorum.
10: Yalan söyleme. Hayatımız boyunca birlikte avlandık. Tek başına gideceğini anlayabiliyorum. Beni bırakacak mısın?
11: Bir asker olarak tavsiyem mıntıkanda kalman. Ama gelmek istersen engel olamam.
12: Hawthorne, Everdeen. Yeni bölüğünüzle tanışın. Ben Teğmen Jackson. Size ekibinizle tanıştırayım. Bu Asteğmen Mitchell. Penem'deki en iyi keskin nişancı. Bunlar Lig kardeşler. Birinci saldırı tümeninden. Ve bu da onbaşı Holmes.
11: Fenek. Bizimle misin?
13: Öyle görünüyor.
11: Kısa bir balayı oldu.
13: Evet öyle. Galiba başkentte devam etmek zorundayız. Ele geçirdiğimizde...
14: Buraya toplanın. ...451. bölük. Benim bölüğümsünüz. Teğmen Jackson da benim yardımcım. Hepiniz bir tür saldırı tarzında uzmansınız. Ama biz saldırı bölüğü değiliz. Bu yüzden ön cephedeki askerlerin arkasından gideceğiz.
12: Sizler işgalin ekranlarda görünen yüzü olacaksınız. Yıldız bölüğü. Halka göründüğünüzde daha etkili olduğunuza karar verildi.
10: Yani savaşmayacak.
14: Verilen emirleri yerine getireceksin asker. Soru sorma.
10: Baş üstüne.
14: Bizim görevimiz başkentin savaşla yıpranmış sokaklarında çekim yapmak. Onları korkutmak için özel olarak
12: ve
14: seçildiniz.
12: Ve ilham vereceksiniz.
14: Ön cephenin epey arkasındaki terk edilmiş sokaklarda çalışacağımız halde bulacağımız yerin güvenli olmadığını garanti ederim. Aktif halde bulunan podlarla karşılaşacağımız kesin. Askerlerle de. Başkent için yüksek değerli hedeftesiniz. Yakalanırsanız diye bir intihar hapı alacaksınız. Hemen etki gösteren bir zehir. Teğmen Jackson, podlar hakkında bilgi vermiştim. Her sokakta olduklarını unutmayın. Bölümümüze bu harita verildi. Başkentin detaylı bir haritasını ve bilinen her podun yerini gösteren veri tabanı. Bu podlar bombalardan, tuzaklardan ve hayvanlardan birini tetikleyebilir. Bu alet olmadan hareket edemeyiz ve veri tabanının tam olduğu kesin değil. Bilmediğimiz tuzaklar olabilir. Oyun kurucuları bu bilgiye sahip olduğumuzu bilemez. Kendini ihma edebilir. Bu anahtarla 3 kere böğürtlen deyince kendisini ve 3 metre içerisindeki her şeyi yok eder. Her zaman birlikte olun. Bu cihaz olsa bile yeni podlar koyulduğu kesin. İçeride ne varsa sizi öldürmek için.
13: Bayanlar ve baylar, 76. açlık oyunlarına hoş geldiniz.

0: Bir pot buldum. Siper alın. Şu iki binanın orada.
1: Pollux. Buraya yerleş. Kester. Güzel. Hazırsan başla Katniss. Bekle. Pollux yaklaş. Tamam.

0: Ortam temiz.
1: Bence bu mayın tarlasından geçemeyiz.
2: O cihaz olmadan zor. Ve uyanıkken elinden alamayız.
1: Bu gece aynı saatte nöbet tutalım.
3: Düşman askerleri mi?
4: Dört beş birden üsse. Güneyden gelen bir kamyon var, tamam. Anlaşıldı, tamam. Sakin olun arkadaşlar, bizdenmiş.

0: Peter Mellark. 12. mıntıkadan. Adı Peter Mellark. 12. mıntıkadan. 12. mıntıka.
1: Orada dur.
0: Adım...
2: Bekleyin. Sakin olun.
0: 12. mıntıkadan.
1: Ne yapıyoruz?
3: Kelepçeleyeceksin.
0: Adım Peter Mellark. 12. mıntıkadan.
4: Sadece bir önlem olarak asker. Her şeyi anlayana kadar, tamam mı?
0: Evet. Adım Peter Mellark. 12. mıntıkadan.
3: Bizim ne olduğunu göstermek için çekimi alın diyorlar. Yarın biraz daha ilerleyip yeni çekimler yaparız.
5: Kendini kontrol edemiyor.
4: Bence ona göz kulak olmak için izlemeliyiz. Ligler 17'ye kadar. Holmes'la Mitchell 19'a kadar.
6: Bana da nöbet verin.
4: İş o noktaya gelirse onu vurabilir misin?
6: Vurduğum Pita olmayacak. Başkentin piyonu olacak.
4: Yorumuna bakılırsa bu göreve uygun musun emin değilim.
3: Ona da nöbet yaz.

0: Beni öldürmeye çalışacak. Buradaki karmaşa yüzünden tetiklenecek.
1: Onu gözaltında tutarız.
0: Coin bunu neden yapıyor?
1: Bildiğim tek şey, arenadan Pita'nın kurtulmasını istedi. Senden hoşlanmıyordu. Kontrol edemediği kimseden hoşlanmayan biri.
0: O yüzden mi beni tehlikeye atıyor?
1: İnkar edecektir ama...
0: Ne?
1: Bu savaş şöyle ya da böyle bitecek. Serbest bir seçim olacak. Belki seni tehdit olarak görüyordur.
0: İyi de ben lider olamam ki.
1: Ama birini destekleyeceksin. Onu mu? Hemen evet diyemiyorsan tehlikedesin demektir. Artık herkese ilham vermene ihtiyaç yok. Çekimler sen olmadan da yapılabilir. Bundan sonra isyan ateşine ekleyebileceğim bir tek şey kaldı.
0: Ölmek.
1: Ben varken böyle bir şey olmayacak. Uzun bir yaşamın olsun istiyorum.
0: Bana bir borcun yok.
1: Çünkü bunu hak ettin.
2: Daha önce de bu durumdaydık.
0: Ne?
2: Bu bakış... Bu bakışı görmüştüm. Beni öldürecek misin? Karar vermeye çalışıyorsun.
0: Bunu hiç istemedim. Yaptığım bu değil.
2: Kendi gözlerimle gördüm. İlk oyunlarda.
0: İlk oyunlarda beni avlayanlara yardım ettiğini sanmıştım. Ondan sonra seni her zaman müttefik gördüm.
2: Ya arkadaş, sevgili, galip, nişanlı, düşman, hedef, canavar, şimdi de müttefik. Seni anlamaya çalışırken kullandığım sözcükleri eklerim. Özür dilerim. Ben hangisi gerçek, hangisi uydurma artık anlayamıyorum bir türlü.
3: O zaman sor. Eni böyle yapıyor.
2: Kime sorayım?
4: Bize. Artık beraberiz.
2: En sevdiğin renk yeşil. Bu doğru mu?
0: Evet, doğru. Seninki de turuncu. Ama açık turuncu değil. Yumuşak, gün batımı gibi.
2: Teşekkür ederim.
0: Güzel çiziyorsun. Fırıncısın. Her zaman cam açık uyursun. Çayını şekersiz içersin. Ayakkabı bağını çift düğümlersin. Haklısınız. Bunu yapamam.
5: Herhalde artık gitmiyoruz.
0: O cihaz olmadan gidemeyiz.
1: Dinleyin. Şarjör boş.

0: Başkentte yaşayan vatandaşlarımız, savaşımız sizinle değil.
1: Başkentte yaşayan vatandaşlarımız, savaşımız sizinle değil.
0: Zaferimizi izleyen demokrasinin önemli bir parçası olacaksınız.
1: Zaferimizi izleyen demokrasinin önemli bir parçası olacaksınız.
0: İşte bu.
1: Tamam.

0: Artık temiz. Gale, Holmes benimlesiniz. Ligler kanatlara.
1: Buna inanamıyorum. İnanamıyorum. İnanamıyorum.
2: Yerinizde kalın. Bak!
3: Çantadan turnike çıkarın.
2: Yerinizde kalın.
3: Ne varsa getirin.
4: Ceza.
3: Acele edin hadi. Çabuk.
5: Acele edin, acele edin hadi.
2: Lanet olsun.
4: Komuta edemeyeceğim.
5: Çabuk olun.
4: Birinci güvenlik onayını değiştirmeliyim. Adını söyle.
6: Katniss Everdeen. Az önce ne yaptın?
4: Katniss. Ya, onlara güvenme. Gerekirse Pita'yı öldür. Yapman gerekeni yap.
6: Bugs.

0: Hadi, hadi, hadi.
1: Gidelim.
0: Hadi.
1: Hadi gidelim.
0: Hadi.

0: çabuk.
1: Acele edin.
0: Hadi.
1: Hadi, hadi. Hadi çocuklar.
2: Yükseğe çıkın.
1: Koşun.
2: Acele edin.
1: Sine geliyor. Çabuk olun.
2: Mecham. Yürüyün. Hadi. Yürüyün. Hadi.
0: Hadi.
2: Yürüyün.
0: Hadi, hadi. Çabuk. Gidelim.
1: İçeri girin.
2: İçeri girin. Hadi yukarılara çabuk, hadi acele edin çabuk. Çabuk. Yürü hadi acele.
1: Çabuk.
2: İçeri girin, acele edin.
1: Koşun.
2: Daha çabuk hadi.
1: Devam edin. Yukarı devam edin.
2: Hadi.
3: Hey, dur.
4: Yavaşlıyor.

0: Oyun kurucular etkileyici şeyler buluyor.
1: 4-5-1'den üstse tamam.
2: Devam etmeliyiz. Askerler yerimizi öğrenmiş olmalı. Kameralar bizi yakaladı.
1: 4-5-1'den üstse cevap verin.
3: Burası berbat bir yer, gitmeliyiz.
1: 4-5-1'den üstse tamam.
0: Sinyal alamıyorum.
1: Ama üstse dönebiliriz Everdeen, cihazı ver. Everdeen duymadın mı? Cihazı ver.
4: Bax bana verdi.
0: Neden bahsediyorsun?
2: Evet, yetkiyi ona aktardı. Onu gördüm.
0: Bunu neden yaptı?
4: Coin'den özel emir aldım.
0: Ne için?
4: Başkan Snow'a suikast için.
0: Böyle bir şeye asla inanamam. Yeni bölük komutanın olarak kullanma yetkisini hemen bana aktarmanı emrediyorum.
4: Bunu yapamam.
3: Kendimize hakim olalım.
0: Bir daha sormayacağım Everdeen. Cihazı bana ver.
5: Katniss doğru söylüyor. Plutarch yayınlanmasını istiyor. Alaycı kuşun Sunova yaptığı suikast izlenebilirse kayıplar çok fazla artmadan başkentin teslim olacağını düşünüyor.
3: Biz tartışırken yüzlerce asker buraya doğru geliyor.
4: Bax gerektiğinde bana yardım edeceğini söylemişti.

0: Pekala asker. Cihaz senindir.
1: Ayak izi bırakacağımızı hiç sanmıyorum. Gitmeliyiz. Kameralar petrolle kaplanmış olmalı.
2: Lig bu şekilde gidemez. Bacağı çok kötü. Onu geri göndermeliyiz. Üzgünüm.
3: Onunla kalırım. İletişim kurar kurmaz birini göndereceğim, söz veriyorum. Pekala, gidiyoruz.
4: Kaldırın
3: hadi.
4: Şunu.
5: Yürüyebilir misin?

0: Zorunlu gösterim. Tüm Penen vatandaşlarının dikkatine.
1: İyi günler, ben Caesar Flickerman. Şimdi size başkentin savunmasıyla ilgili çekimleri izletmek istiyorum. Bugün askerlerimiz isyancıları cesur bir şekilde karşılarken, öykümüz şaşırtıcı bir dönüm noktasına geldi. Katniss Everdeen, bir zamanlar en çok sevdiğimiz kızımız, daha önceki kazananlardan bazılarıyla gizlice şehre girdi. Hepsinin ismini biliyorsunuz. Finnick Oder ve Peeta Mellark. Görünüşe göre bazı müttefikler sonsuza kadar sürmüyor. Biraz daha yakından bakalım. Cesur askerlerimiz, Katniss Everdeen'le sersem isyancıları nasıl da köşeye sıkıştırdı. Bu hain kızı ayağımıza getiren sebep nedir bilmiyorum ama sadece başkent için değil, Penem için de büyük bir zafere tanık olmak üzeresiniz.

0: İşte izlediniz. Katniss Everdeen. Alevli kız. Çok fazla şiddetin kaynağı olan bu kız, görünüşe göre gayet şiddetli bir sona ulaştı. Yeni bilgiler gelince yine aktaracağız. Teşekkürler.
1: Artık öldüğümüze göre ne yapacağız?
2: Çok açık değil mi? Sıradaki hareket beni öldürmek. Bölümümüzden birini öldürdüm. Katniss çok haklı. Ben bir canavarım. Bir daha kendimi kaybetmem. Sadece an meselesi. Kontrolüm falan yok. Zehir hapına ihtiyacım var. Böylece gerektiğinde ölebilirim.
3: İş oraya gelirse seni ben öldürürüm.

0: Evet, Katniss Everdeen. Ok ve yay kullanmaktan başka bir yeteneği olmayan zavallı ve dengesiz kız artık öldü. Düşünür değil, lider değil. Halkın arasından seçilmiş bir simaydı. Değerli miydi? İsyanınız için aşırı derecede değerliydi tabii. Çünkü öngörünüz yok. Aranızda gerçek bir lider de yok. Müttefik olduğunuzu söylüyorsunuz. Ama ne olduğunu gördük. Askerleriniz birbirinin boğazına sarılmış.
1: Evet, yapacak bir açıklamamız var. İyi akşamlar. Beni tanımayanlar için lütfen kendimi tanıtmama izin verin. Ben Başkan Alma Coyne. İsyancıların lideriyim. Başkanınızın cesur bir genç kadını umursamazca lekelemeye çalıştığı bu yayını büyük bir zevkle kesiyorum. Ona halkın arasından çıkmış bir sima
0: seçilmiş
1: dedim. Sanki bir lider, gerçek bir lider, başka bir şey olabilirmiş gibi.
2: 12. mıntıkanın en fakir yerinden çıkıp bu noktaya gelen kasabalı bir kızı tanıma ayrıcalığına eriştim. Katıldığı ilk oyununu ve çeyrek asır oyunlarını kazandı. Bunun arkasından ayağa kalktı ve kölelerden oluşan bir ulusu tek bir ordu haline getirdi. Katniss Everdeen ölü ya da diri bu isyanın yüzü olarak kalacak.
1: Boş yere ölmeyecek.
3: Bu kadar değer verdiğini bilmiyordum.
1: Onunla paylaştığımız bütün hayaller gerçekleşecek. Özgür bir Penem, demokratik seçimlerin yapıldığı bir yer ve Katniss'in anısına Penem'i baskıcı yönetimin pençelerinden kurtarmak için gerekeni yapacağız. Teşekkür ederim. Güvende kalın.
4: Alaycı kuşu unutmayın.
3: Sınavın malikanesi nerede?
5: Şu an buradayız. Bu da şehir merkezi. Kuzeye doğru 70 ya da 75 blok ötede.
6: 75 blok mu?
5: Aha.
3: Yaşadığımızı bilmiyorlar.

0: Bu bir fırsat. Şu binalar. Sınavın bahçelerine mi bakıyor?
1: Ben...
2: Öyle.
0: Dışarı çıktığında rahatça vurabiliriz.
1: Bence biraz abartıyorsunuz. Bizi aramıyor olsalar da sıkışmış haldeyiz. Şu düğmeye bas. Podları tarasın.
3: Her 10 adımda var.
4: Evet, yeni olanları göstermiyor bile.
3: Yani caddelerden gidemeyiz.
1: Çatılardan da geçemeyiz.
2: Başka bir yolu olabilir. Kardeşim bu tünelleri iyi bilir. Temizlik işleriyle uğraşıyordu. İsyan ettiği için cezalandırdılar. Hey! Hey! Yapabilecek misin? Bana bak. Bana bak. Bunu da atlatacağız. Söz veriyorum.

0: Efendim, doktoru çağırayım mı?
1: Hı? Ne dedin sen?
0: Doktoru çağırayım mı efendim?
1: Umarım beni yaşlı bir adamın sağlığından daha önemli bir şey için uyandırdın.
0: Kurtulmuşlar. Nasıl bilmiyorum. Gözlem kamerasında gördük.
1: Ben de göreyim. Mutlaka görmem gerekiyor. Bu o. Gerçekten o. Demek ki arena yer altına inmiş durumda.

0: Pekala çocuklar, burada biraz dinlenelim, tamam mı? İlk nöbet bende.
1: Hey Peter, şurada dinlen.
0: Herkes yerleşsin.

0: başkentte üstümde halüsinasyon arıları kullandılar. Yani 13'teki doktorlar böyle söyledi. Beni de sokmuşlar mıydı? Gerçek mi değil mi?
1: Gerçek.
0: Ve bu zehri kullandıklarında yaşamıma ait fotoğraflar gösteriyorlardı. Bazıları sanki gerçek değildi. Değiştirdiler. İlk başta her şeyi birbirine karıştırdılar ama artık biraz anlayabiliyorum. Özellikle değiştirdiklerinde sanki farklı bir kalite oluyordu. Daha parlak, yeni yaşanmışlar gibi.
1: Biraz dinlenmelisin.
0: Beni korumaya çalışıyorsun. Gerçek mi değil mi?
1: Gerçek. Yaptığımız şey bu. Birbirimizi korumak.

0: Katniss. Katniss. Katniss.
1: Neydi bu?
0: Gitmeliyiz. Hemen buradan çıkmalıyız. Hayvanlar geliyor.
2: Hadi.
3: Pollux, en hızlı yol ne?
1: Koşun. Hadi.

0: Caster!
1: Caster!
2: Çekinin! Hadi! Katniss, gitmeliyiz!

Hadi hadi hadi!

0: Böğürtlen. Böğürtlen. Böğürtlen.
1: Hadi hadi hadi gitmeliyiz. Hadi çabuk. Hadi. Devam. Hadi.
2: Devam et. Hadi.
1: Yürü.

0: Peter! Peter! Peter, devam etmeliyiz.
1: Ben canım.
0: Devam etmeliyiz. Yapabilirsin.
1: Kendimi kontrol edemiyorum.
0: Bana bak. Benimle kal.
2: Her zaman.
0: Hadi.
3: Neredeyiz biliyorum. Yakınlarda bir yer var. Şu merdivenlerden.
4: Aranıyor.
3: Devam edin.

0: Biri geliyor.
1: Kapıyı kapat hemen. Hayır Katniss, sorun yok. Sorun yok. Tigris, beni hatırladın mı? Plutarch'ın ekibindenim. Yardımın lazım.
2: Temiz.

0: Seni tanıyorum. Oyunlarda modacıydın.
1: Ta ki Snow yeterince güzel olmadığıma karar verene kadar.
0: Onu öldürmeye geldim.
2: Teşekkür ederim.

0: Ben uydurdum. Hepsini. Cohen bana özel emir falan vermedi. Hepsi benim planımdı. Bugün ölen herkes yalan söylediğim için öldü.
1: Zaten biliyorduk.
0: Peki 13. mıntıkadakiler?
1: Onlardı. Jackson'ın Cohen'den emir aldığına inandığını mı sanıyorsun? Bucks'a güvenirdi. O da devam etmeni istedi.
0: Böyle olsun istememiştim. Başarısız oldum. Hepsi benim yüzümden öldü. Fenik de öyle. Ben özür dilerim Pollux. Çok özür dilerim.
2: Glimmer, Marvel, Max, Claw, Virus, Rue. Bu ölümlerin anlamı ne? Yaşamlarımız bize ait değil demek. Gerçek bir yaşam yoktu. Çünkü seçeneğimiz yoktu. Yaşamlarımız da, ölümlerimiz de Sunova ait. Ama onu öldürürsen Katniss, bütün bunları bitirirsen, o ölümlerin bir anlamı olacak. Cinna, Bucks, Kester, Jackson ve Finnick. Bunu seçtiler.

0: Seni seçtiler.
1: Bunu temiz tut, yoksa enfeksiyon kapar.
0: Bana kelepçe tak. Henüz kendimde değilim. Buradayken hatırlıyorum. Ve anılarım tazeleniyor ama... Diğer zamanlar uyur gezer gibiyim. Kelepçe tak bana.

0: Sağ ol.
1: Önemli değil.
0: Uyuyamıyorum.
1: Evet, günlerdir ben de uyuyamadım. İlk oyunlarda senin yerini almalıydım.
0: Yapamazdın. O zaman seni asla affetmezdi. Ailesine bakmanı istiyordu ve bunu yaptın sen de. Seni kaybedemez. Seni çok seviyor.
1: Çeyrek asır oyunlarında seni öpüşürüm. O beni hiç öyle öpmedi.
0: Gösterinin bir parçasıydı
1: o. Hayır. Kalbini kazandın. Onun için her şeyi bıraktın.
0: Neyse.
1: Artık bir sorun olmayacak. Üçümüzün sağ çıkacağını sanmıyorum, eğer çıkarsak da. Seçim yapması gereken o, değil mi?
0: Doğru.
1: Kim olmadan yaşayamayacağını düşünürse onu seçecek. Top atışı. Bu bizimki değil. Şehrin dışındaki isyancılara saldırı sanırım.
2: Şehrin dışından gelmiyor.
1: Güneş doğuyor. Çatışma sesi var. Baylor ya da Lyme'dır. İsyancılar yakın.
2: Buraya kadar.
3: Zorunlu gösterim. Tüm Penem vatandaşlarının dikkatini.
4: Şehir merkezi sınırlarının yarım kilometre dışındaki bütün başkent sakinleri. Şu anda zorunlu bir tahliye emrini yürürlüğe koyuyorum. Saraya doğru gelin. Size barınacak ve korunacak yer sözü veriyorum. Düşmandan kaçanlar, evime gelin. Orada size gıda sağlanacak. Tıbbi yardım, çocuklarınız için güvenlik. Hepinizi son nefesime kadar koruyacağıma şerefim üzerine yemin
2: ederim. Keşke çabucak bitirse.
4: Düşmanımız bizim gibi değil. Bizim değerlerimizi paylaşmıyorlar. Bizim rahatımızı ve gelişmişliğimizi hiç yaşamadılar. Bu yüzden de bizden nefret ediyorlar. Sakın yanılmayın. Onlar bizi kurtarmak için gelmiyor. Hepimizin yaşam tarzını yok etmek için geliyorlar. Bizi yok etmek için geliyorlar.
5: Hala malikanede mi? Peter?
0: Evet. Odayı biliyorum.
5: Peki nerede?
2: Yaklaşık 5 blok var. Şu an buradayız. Caddelerin dışında. Malikane burada.
5: Ya podlar?
2: Muhtemelen burada yaşayanların güvenliği için kaldırmışlardır.
5: İşe yarayabilir. Yeterince yaklaşabilirim.
1: Bütün askerler bizi bekliyor.
2: Her ilan panosunda da resmimiz var.
5: Snow mültecilere barınak sağlayacak.
6: Doğruca kuzeye. Caddelerde binlerce mülteci olacaktır. Onların arasına karış ve kafanı kaldırma.
5: Tek şansımız var.
1: Boşa harcamayalım o halde.
2: İyi şans Arkadnes.
5: Teşekkür ederim. Pollux.

0: Tigress, yardımların için teşekkür ederim.
1: Ben de seninle geleyim Katniss. Dikkatlerini dağıtabilirim. Beni tanıyorlar.
0: Seni yine kaybedemem.
2: Bizimle güvendesin.
3: Ya askerler evi ararsa? Ya yakalanırsa?
1: O zaman zehirden verin. Asla geri dönmem.

0: Başkan sınavının emri doğrultusunda tüm vatandaşların başkanlık sarayına gitmeleri gerekiyor. Lütfen dikkatli ve sakin bir şekilde ilerleyin. Saraya vardıktan sonra bütün vatandaşlarımıza gıda, ilaç ve giysi yardımı yapılacaktır. Başkan Snow'un emri doğrultusunda tüm vatandaşların başkanlık sarayına gitmeleri gerekiyor. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin. Saraya vardıktan sonra bütün vatandaşlarımıza gıda, ilaç ve giysi yardımı yapılacaktır. Başkan Snow'un emri doğrultusunda tüm vatandaşların başkanlık sarayına gitmeleri gerekiyor. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin. Saraya vardıktan sonra bütün vatandaşlarımıza gıda, ilaç ve giysi yardımı yapılacaktır. Başkan Snow'un emri doğrultusunda. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin. Tüm vatandaşların başkanlık sarayına gitmeleri gerekiyor. Lütfen sakin ve dikkatli şekilde ilerleyin. Saraya vardıktan sonra bütün vatandaşlarımıza gıda, ilaç ve giysi yardımı yapılacaktır. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin.
1: İlerleyin.
0: Tüm vatandaşların başkanlık sarayına gitmeleri gerekiyor. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin. Saraya vardıktan sonra bütün vatandaşlarımıza gıda, ilaç ve giysi yardımı yapılacaktır. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin. Saraya vardıktan sonra tüm vatandaşlarımıza gıda ve ilaç giysi yardımı yapılacaktır. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin. Lütfen sakin ve dikkatli bir şekilde ilerleyin.

Gidelim.

Hadi! Hadi!

0: lütfen çocuklara öncelik verin. Kapılar bir süreliğine açılacak. Önce çocuklar kabul edilecek. Kapılar bir süreliğine açılacak. Sakin ol. Lütfen çocuklara öncelik verin. Kapılar bir süreliğine açılacak. Sakin ol. Çocuklara öncelik verilecek. Önce çocuklar kabul edilecek. Sakin ol. Önce çocuklar kabul edilecek. Kapılar bir süreliğine açılacak.
1: Lütfen.
0: Önce çocuklar kabul edilecek. Sakin ol.
1: Çocuğumu alın lütfen. Bakar mısınız? Lütfen acıyın. Lütfen bize alın. Lütfen yalvarıyorum. Hediye gönderdiler, gördün mü?

0: Biri yardım etsin.
1: Doktor! Doktor,
0: biri yardım etsin, kimse yok mu?
1: Doktor! Doktor lazım.
0: Acele edin, biri yardım etsin. Doktor,
1: yol
0: bir şey
1: açın,
0: yok mu?
1: Yardım edin.
0: Lütfen.
1: Fethiye getirin.
0: Çocuk.
1: Doktor yok mu?
2: Kim?
1: Acele edin.

0: Hey, kalkma sakın. Durumun iyi. Her şey düzelecek.
1: Başkent sarayı korumak için o bombaları attığında savaş da bitmişti. İsyancılar kolayca girdi.
0: Yapma Katniss. Krem işe yarıyor.
1: Herkes çok korktu. Başkent askerleri, saray muhafızları, onların da çocukları vardı. Her şey... Ondan sonra bitti.
2: Anne.

Seni buraya ilk getirişimi hatırlıyorum. İşte geldik. Her şeyini getirmiştim.

0: Çok güzel bir çiçek. Elbette renkler de çok güzel. Ama hiçbir şey beyaz kadar mükemmel değil. Buraya gelmeni bekliyordum. Konuşmamız gereken çok şey var. Ama içimden bir ses ziyaretin kısa olacağını söylüyor. Hemen başlayalım. Kardeşin öldüğü için çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Yazık oldu. Gereksiz bir olaydı. Herkes o noktada oyunun bittiğini anlayabilirdi. Aslında bakarsan o paraşütler uçaklardan atıldığı sırada teslim olmak üzereydi.
1: O paraşütleri sen attırdın.
0: Benim emir verdiğimi mi düşünüyorsun? İkimiz de çocukları öldürmediğimizi biliyoruz. Hiçbir şeyi boşa harcamam. Çok belirli nedenler yüzünden can alırım. Bir avuç başkent çocuğunu yok etmem için herhangi bir nedenim yoktu. Hiç yoktu. Ama şunu kabul etmeliyim ki Koyi'nin yaptığı çok ustacaydı. İsyancılara zaman kaybettirmek için kendi çaresiz çocuklarımızı bombalayacağım fikri son askerlerimi de bana düşman etti. Başkentin ya da malikanenin içinde hiçbir direniş noktası kalmamıştı. Biliyor musun? Canlı yayında izlettiler. Arkasında ciddi bir zeka var, öyle değil mi? Eminim kız kardeşini öldürmek niyetinde değildi ama savaşta böyle şeyler olur. Başarısızlığım şuydu. Koyun'un yaptığı planı anlamakta geç kaldım. Önce başkentle mıntıkaları birbirine düşürdü. Sonra da gelip 13. cephaneliği ele geçirdi. Bu sizi kandırmasın. Şimdi de yerime geçmek istiyor. Ama seni hep izliyordum. Siz de beni izliyordunuz. Korkarım ikimiz de aptal yerine konduk.
1: Sana inanmıyorum.
0: Sevgili Bayan Everdeen, bir konuda anlaşmıştık. Birbirimize asla yalan söylemeyecektik.

0: Beni görmeye hiç gelmedin.
1: Çok istedim ama...
0: Bizim miydi? Bomba. Geciktirilmiş patlama. Ve tuzak. Fazla insanı çekmek için. Sen mi yaptın?
1: Bilmiyorum. Tek bildiğim, sadece ailene bakmam gerektiğiydi. Ama üzgünüm, başaramadım.
0: Bir arenada herkesi koruyamazsın.

0: Nedir bu?
1: Geriye kalan galipler bize katılmaz mısınız? Hepinizi buraya çağırmamın birkaç nedeni var ama önce bir duyurum var size. Kendime Penem'in geçici başkanı olarak ilan etmenin yükünü ve onurunu aldım.
2: Geçici mi? Bu durum tam olarak ne kadar sürecek acaba?
1: Bunu kesin olarak bilmenin bir yolu yok. Ama halkın şu anda mantıklı bir karar veremeyecek kadar duygusal olduğu da açık. Zamanı gelince seçimi planlayacağız. Ama sizi buraya çok daha önemli bir oylama için çağırdım. Simgesel bir oylama. Bu öğleden sonra Sunov'u idam edeceğiz. Bu idamın ardından da yüzlerce işbirlikçisi ölümlerini bekliyor. Komutanlar, işkenceciler, oyun kurucular. Ama tehlike şu ki bir kere başladığımız zaman isyancıları durdurmak kolay olmayacak. Kana susamışlık duygusunu geçirmek gerçekten çok zordur. Evet. Bu yüzden farklı bir plan önermek istiyorum. 4 kişilik çoğunluk yeter, çekimser oy yok. Yapacağım teklif şu. Böylesine barbarca idamların arifesindeyken simgesel bir açlık oyunları düzenleyeceğiz.
3: Başkentin çocuklarıyla bir açlık oyunu daha mı?
2: Şaka olmalı.
1: Şaka yapmıyorum.
2: Bu Plutark'ın fikri miydi?
1: Benim fikrimdi. İnsanların intikam ihtiyacını dengeleyecek ve çok az insan hayatını kaybedecek. Oy verebilirsiniz.
4: Hayır. Asla olmaz, bu delilik.
3: Bence adil olur. Sunov'un bir torunu vardı. Evet diyorum.
5: Ben de öyle. Onlar da tadına baksın.
4: Bu şekilde düşünmek bu isyanları başlattı zaten.
6: Ben hayır diyorum. Pita gibi. Finik de hayır derdi buna.
5: Ama burada değil. Çünkü Sunov onu öldürdü.
7: Hayır. Birbirimizi düşman olarak görmeyi bırakmalıyız.
1: Katniss de Haymitch'e kalıyor.
3: Sunov'u ben öldüreceğim.
1: Daha azını beklemezdim.
3: O zaman evet. Prim için.
1: Haymitch.
2: Alaycı kuşla aynı fikirdeyim.
1: O zaman karar verildi. Mükemmel. Bu akşam idamdan sonra oyunu açıklayacağım.
3: Evet bu. Gerçekten de harika görünüyor. Her zamanki gibi harika görünüyorsun. Çok güzelsin. Ve son dokunuşlar.

Yeni Peneme! Hoş geldiniz. Oyuna katılanların arenasında bütün penem, özgür bir penem, sıradan bir gösteriden daha fazlasını izleyecek. Şu anda burada tarihi bir adalet anının gerçekleşmesine tanık olacağız. Yaptığımız devrimin en büyük dostu, bütün savaşları sonlandıracak olan atışı yapacak. Birazdan atacağı ok, diktatörlüğün sonuyla birlikte yepyeni bir çağın başlangıcını simgelesin. Alaycı kuş, yüreğin ne kadar safsa nişan aldıktan sonra isabetin o kadar doğru olsun.

0: Hayır.
1: Bunu affetmeyin.
0: Hayır.
1: Gebertin şunu. Hiçbir yere kaçamazsın.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
7: kurdu. Geceliği 4.200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
3: Trivago.
7: Peki ya sadaka kart programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Ben Feyyaz.
9: Bu da Sarı Kola.
8: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
10: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
8: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.
9: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
8: Değişemem ve değişebileceğime dair
10: inancım da yok.
8: Başka lezzet yok.
9: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
7: Geceliği 4.200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
3: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk kalk kalk kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
2: Hadi maça gidiyoruz.
3: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
1: Yola çıkıyoruz.
4: Çok heyecanlı.

Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago, otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
12: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodin Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
12: Sensodin Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var. Trivago, otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Buraların redlisiyim.
14: Nerelerim mi?
13: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
15: Bonjour madame.
13: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
16: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
15: Très bien.
13: Merci.
14: Gezerken yol tarifi.
13: Alışveriş fit check'i.
14: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
15: Aa Demet Hanım.
14: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
13: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
14: her yer redlilerin oluyor.
13: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
6: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazar.
7: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
8: Budur.
9: Gelmiş geçmiş en iyi bisküvi.
8: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
10: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
11: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
13: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
14: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
6: Budur.
7: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
6: şeftali. Budur, boş ver sen bu reklamı.
7: Kendin nereye bu tadı, ilk yudumda sen de söyle.
6: Füsti, yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
8: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Şu kadarını söyleyebilirim Katniss. Hep şaşırtıyorsun. Evet, Plutarch sana bir mektup gönderdi.
1: İstemiyorum.
0: Hiç kolaylaştırmıyorsun. Pekala, ben sana okurum. Katniss, belki ülke attığın ok yüzünden şaşkına döndü ama ben bir kere daha şaşırmadım. Tam olarak tahmin ettiğim gibi birisin. Keşke şahsen veda edebilseydim ama Coin ve Snow ölünce ülkenin kaderi bu akşam belirlenecek. Bu yüzden yanında görünemem. Bu akşam 12 mıntıka lideri seçim yapılmasını isteyecek. Beylerin seçileceğinden hiç şüphem yok çünkü sağduyunun sesi oldu. Üzerine bu kadar yük düşmesine çok üzüldüm. Asla kaçmayacağını biliyorum. Ama bu sonuç için aynı şeyleri yaşatacak olsam yine yapardım. Savaş bitti. Şu an herkesin bu korkunç dönemi tekrarlamamak için aynı fikirde olduğu dönemdeyiz. Elbette bizler hafızası olan aptal varlıklarız ve kendimizi yok etme potansiyelimiz büyük. Ama kim bilir, belki bu sefer öğreniriz. Başkentten çıkarılman için bir araç ayarladım. Ortalıkta görünmesen iyi olur. Zamanı geldiğinde Komutan Paylor seni affedecek. Ülkede huzura kavuşacak. Umarım sen de kavuşursun. Plutarch.
1: Ya şimdi?
0: Eve. Eve gideceğiz.
1: Veda etmeden gitmene izin veremezdim. Kendine bakmak artık senin işin Katniss. Bulacağına söz ver lütfen.
2: Neyi bulacağım?
1: Bir galibin hayatını.
2: Hoşça kal Efi.
1: Güle güle.
0: Arayı çok açmayalım.

O artık yok. Çık dışarı. Çık dışarı. Prim artık yok. Prim artık

0: Peter?
1: Merhaba.
0: Eve dönmüşsün.
1: Evet. Bunları ormanın kıyısında buldum. Çok severdi.

0: Çok üzgünüm Katniss. Katniss'in annesinin başkentte yeni hemşireleri eğittiğini öğrenmek hoşunuza gider. Gale ikinci mıntıkada yüzbaşı oldu. Orada güvenliği ve düzeni sağlıyor. Ben de oğlumla zaman geçiriyorum. Hemen hemen her gün babasını hatırlatıyor. Hepimiz çok acı çektik ama onların anılarına ve çocuklarımıza en iyi şekilde yaşamayı borçluyuz. Umarım ikiniz de huzur bulursunuz. Annie.
1: Halkımın huzurunda yemin ederim ki Penem'deki her vatandaşın hakkını koruyacağım ve bu görevi her şeyin üzerinde tutacağım.
0: Plutark her şeyin ortasında.
2: Bir de oyunu kimse kazanamaz diyorlar.

Kabus mu gördün? Ben de kabuslar görüyorum. Bir gün sana açıklayacağım. Neden gelirler? Neden hiçbir zaman gitmezler? Ama nasıl dayandığımı da anlatacağım. Kafamda bir liste yaparım. İnsanların yaptığı en iyi şeyleri listelerim. Hatırlayabildiğim en küçük şeyi bile. Bir oyun gibi. Bunu sürekli yapıyorum. Bunca yıldan sonra epey yorucu oluyor ama oynayacak çok daha kötü oyunlar da var.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

Ben Anna Triyev, sanat terapisi öğretmeniyim.

0: Kollarınızı kaldırın.
1: Bunu her gün yapmayız diye umuyorum.
2: Anna. Hoş geldin. İlk günün için hazır mısın?
1: Evet sanırım.
2: Buyur. Uzakta mı yaşıyorsun?
1: Biraz ama buna değer. Sanatı insanlara yardım için kullanmak istiyorum.
2: Harika. Buyur. Bu taraftan. Bunlar bizim güvenlik prosedürlerimiz. Bunları baştan sona öğren. Hastalarımızın çoğu oldukça uysaldır ama diğerleri...
3: Doktor, sorun Lina. Odasında değil. Kimse onu bulamıyor.
2: Kilitleyin. Hemen kilitleyin.
3: Her yeri kilitleyin.
1: Lina da kim?
2: En tehlikeli hastamız. Aslında doldurduğun boşluğun sebebi o. Selefin onu hafife aldı ve protokolü göz ardı etti. Sonu iyi bitmedi. Beni dinle. Bu odadan çıkma. Merak etme. Burada güvende olacaksın. Ve onu bulduktan sonra geri geleceğim.
1: Lütfen, lütfen.

0: Merhaba. Annen ya da baban burada mı çalışıyor? Bakabilir miyim? Bu ben miyim? Çok güzelmiş. Ben Anna. Senin adın ne?
1: Lina. Az önce bana cevap vermedin. Ailen burada mı çalışıyor?
2: Neden böyle düşündün ki?
0: Çünkü sen...
1: Ben ne?
3: Lina, bırak onu hemen. Lina, bırak onu artık. Hadi bırak onu. Hadi.

0: Bana onun bir çocuk olduğunu söylemediniz.
1: Çünkü değil. Lina bir salgı bezi rahatsızlığından muzdarip. Bu da oransal cüceliğe neden oluyor ve 10 yaş civarında büyümesini durduruyor. Yanılma olmasın, Lina bir çocuk gibi görünebilir. Ama o yetişkin bir kadın. Tam olarak 31 yaşında. Lina ilk geldiğinde onu tutan bağlara karşı o kadar çok mücadele etti ki ciddi şekilde kanaması oldu. Bu hepimiz için onun özgür olma isteğinin derinliklerine dair bir dersti. Lina'nın erken dönem hayatının büyük bir kısmı hayatta kalmak için elinden geleni yapmakla geçti. Ama asla yaşlanmadı. En azından dışarıdan bakıldığında.
0: Tanrım, tüm hayatı boyunca dünya onu sadece bir çocuk olarak gördü.
1: Onu bu şekilde görmemen çok önemli Lina. Bak, hastalığından muzdarip olduğu kadar onu kullanıyordu ayrıca. O olağanüstü bir sahtekar diyebiliriz. 2 yıl önce

Lina kaçak numarası yaparak bu aileye girmeyi başardı. Bu aile onu yanına aldı, besledi, giydirdi. Normalde Lina çalabildiği her şeyi çalar ve ortadan kaybolurdu ama bu sefer... Yani... Sana şunu söyleyeyim, artık burada yaşıyor.

Onun huyu böyle.

0: kadar zamanımız var baba?
1: Birkaç dakika var canım. Beni ezberledin mi küçük Sera?
0: Hayır baba. Seni kalben tanıyorum. Sen benim kalbimdesin.
1: Cesur olacağız değil mi?
0: Evet babacığım.
2: Merhaba Dimitri. Vaktinde geldin. Mükemmel.

şimdi yapabilirim. Her an babamın bana geri döndüğünü görebilirim. Hayır, yapamam. Babam gitmek zorunda.

0: Sen kimsin? Burada ne yapıyorsun? Sakin ol ve sakın ellerini indirme. Tamam mı? Sen nereden geldin?
1: İti. Şeker ister misin?

0: Yayanı kesmiş. Ah, çok üzgünüm Ena. Umarım polis onu başkası zarar görmeden bulur. Umduğumuz gibi bir başlangıç olmadı, eminim.
1: Bakın, bu iş bana göre değil.

0: Kim var orada? He? Korkma, ben polisim. Korkma, ben polisim. Ailen nerede?
1: Ailem Amerika'da.
0: Tatlım, adın ne? Söyler misin?
1: Adım Esther.
2: Darien, Connecticut.

0: Harikaydın.
1: Evet. Sağ ol.
2: Seninle gurur duyuyorum tabii.
3: Güzel, aferin evlat.
1: Teşekkür ederim.
3: Ne kadar kalacağını düşünüyorsun?
1: Aslında bu akşam birkaç kişi toplanacağız.
3: Tamam, tebrik ederim.
1: Sizinle evde görüşürüz.
3: Yani bunun bir aile gecesi olması gerekiyordu.
2: Niye, arkadaşlarıyla eğlenmemesi mi gerekiyor?
3: Ah, tek yaptığı eğlenmek.
2: Aa, yapma. Gunner çok çalışıyor. Ders çalışmadığı zamanlarda eskrim yapıyor. Hayatını yaşıyor. Bunu yapma. Düşüncelere dalma. Burada olmana ihtiyacım var. Gunner'ın da sana ihtiyacı var.
3: Affedersin, ben o maçta değil miydim?
2: Esther geri gelmeyecek Alan. Ben de onu özlüyorum. Özlüyorum. Her gün, her an. O burada ne yapıyor?

0: Esther'dan öğrendiğimiz kadarıyla bir kadının onu kaçırdığını, Rusya'ya getirdiğini ve Esther kaçmayı başarana kadar kendi çocuğu gibi gösterdiğini düşünüyoruz. Henüz çok fazla ayrıntı öğrenemedik. Belki kendini daha güvende hissettiğinde yaşadıklarına biraz daha ışık tutabilir.
1: Birlikte çalışacağı bir çocuk terapistimiz var.
0: Güzel. Ama şu anda ihtiyacı olan ailesi. Değişikliklere hazırlıklı olun. 4 yıl bir çocuğun gelişimi için çok uzun bir süredir.

Esther? Tatlım. Benim. Annen. Seni görebilir miyim?

0: tatlım. Ben annen. Seni bir daha göremeyeceğimi sandım. Artık her şey yolunda, her şey. Birbirimizi görmeyeli çok uzun zaman oldu.
1: Bakalım, evet. İşte baban. Bu bizim hayır etkinliklerimizden biriydi. O gece çok yakışıklı görünüyordu.
2: Bir şey ister misiniz?
1: Hayır, teşekkür ederim.
2: Tamam.
1: Aklıma gelmişken, kardeşin muhtemelen hatırladığından bir karış daha uzun. İşte map bize karşı çok iyiydi.
2: Onu görmek için sabırsızlanıyorum.
1: Üzgünüm tatlım. O öldü. Hatırladın mı? Artık sadece dördümüz varız.
2: Tuvalete gitmeliyim. Tuvalet bu tarafta mı acaba?
3: Hayır, hemen arka tarafta.
2: Orada mı? Teşekkür
3: Rica
2: ederim.
3: Rica ederim.

0: Ah, baban ve Gunner aşağıda.
1: Sence babacığım beni tanıyacak mı?
0: Babacığım demeye devam edersen tanımayabilir.
1: Baba.
0: Evet, bu daha iyi. Dur, sana bir bakayım. Evet. Aman tanrım, küçük bir hanımefendi gibisin.
2: Çok büyümüşsün.
0: İnanılmaz görünüyorsun. Aa, çıkar şunu. Böyle daha iyi, daha sade. Bu...
1: Üzgünüm.
0: Ay, hayır hayır, ben özür dilerim. Hadi gidelim. Sanırım biraz gerginim. Tamam, dikkat et.
1: Baba.
3: Çok üzgünüm. Gerçekten sen olduğuna inanamıyorum. Her zaman biliyordum. Her zaman biliyordum.
1: Merhaba Gunner.
4: Hey.
0: Bence hey'den biraz daha iyisini yapabiliriz, öyle değil mi?
4: Hadi. Dönmene sevindim.
1: Ben de öyle.
3: Eve gitmeye ne dersin?
1: Evet.
3: Hadi eve gidelim.

0: olduğu gibi bıraktık. Eve döneceğini hep biliyorduk. Muhtemelen çok büyümüşsündür ama telafi etmemiz gereken bir sürü Noel ve doğum günü var tabii. Bu yüzden nelerden hoşlandığını bize söyleyebilirsin. Belki alırız.
1: Resim yapmayı seviyorum.
2: Resim yapmayı sever misin? Daha önce resimle hiç ilgilenmemiştin.
0: Belki ikiniz stüdyonda biraz zaman geçirebilirsiniz.
2: Hiçbir şey beni daha mutlu edemez.
0: Pekala. Plana göre yarın Doktor Seeger'le konuşacaksın. Onu hatırlıyor musun tatlım? Save Me adında bir papağanı vardı. Hı-hı. Hatırlıyor musun? Bir şeye ihtiyacın olursa...
2: Koridorun sonunda olacağız, tamam mı?
3: That's the story of love.

0: Tamam, içeri girebilirsiniz. Doktor Seeger hemen gelecek.
1: Birazdan onunla görüşeceğim. Bence bu işe karışmak için çok erken dedektif. Onunla yalnız konuşmalıyım. Bakın, gitmem gerek.

0: Seni gördüğüme ne kadar sevindiğimi bilemezsin. Evine hoş geldin. Kesinlikle bir zamanlar tanıdığım küçük kız değilsin. Artık genç bir hanımsın. Seanslarımıza ilk başladığımızda ne söylediğimi hatırlıyor musun? Eğer seni rahatsız edecek sorular sorarsam duracağımızı söyledim.
1: Keşke ailem de sizin gibi olsa.
0: Nasıl yani?
1: Bana ne olduğunu sorup duruyorlar. Ama ben onlara anlatmaya hazır değilim.
0: Ve bu gayet normal. Benimle bu konuda konuşacağını umuyorum. Sadece hazır olduğunda, tamam mı? Bunu söyledikten sonra bana o zamanlar hakkında söylemek istediğin bir şey var mı? Esther.
1: Oynamak ister misin Sydney? Sanırım Sydney benimle oynamak istiyor. Merhaba, seni hatırlıyorum. Sen beni hatırlıyor musun?
0: Sıra sizde. Esther burada bekleyebilirsin. Annenle konuşmalıyım.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Küpelerini beğendim.
1: Aa, teşekkür ederim tatlım.
0: Ne yazıyorsun? Affedersin. Aa,
1: sorun değil.
0: Çok özür dilerim. Özür dilerim.
1: Önemli değil. Ben şunu temizleyeyim.
2: Hatırladığınız gibi mi görünüyor, farklı mı?
3: Yani... Tabii ki farklı.
2: Artık bir aksanı var.
3: Nerede olduğunu düşünürsek bu alışılmadık bir şey mi?
2: Tam olarak değil. Konuşması hala gelişirken uzun bir süre oradaydı. Ama zihinsel ve duygusal olarak beklediğimden çok daha iyi durumda olduğunu söyleyebilirim.
3: Bu iyi bir şey ama değil mi?
2: Bazı tutarsızlıklar fark ettim. Örneğin onun Sydney olduğunu söyledi. Sydney bir papağandı, parlak turuncu ve 4 katı büyüklüğündeydi. Yine de bugün bu kuşatan bir güvenle Sydney diye hitap etti.
3: Ne demek istiyorsunuz?
2: Bana bir performansmış gibi geldi.
0: O bana vurdu ve elbisemi yırttı. Eve gitmek istiyorum.
3: Bugünlük yeter.
2: Elbette, tekrar görüşürüz.

0: Esther, iyi misin?
1: Aa, evet.

0: Hey! Morticia, benim için Gunner'ı çağırır mısın?
1: Ne dedin bana?
2: Mike, bu o. Kız kardeşim.
0: Aa, lanet olsun. Benim hatam. Gunner'ı çağır. Lütfen.
1: Bir yerlerini kesip sana yedirmeme ne dersin seni pislik?

0: Hadi.
1: Mike hadi ama.
0: Ben böyleyim.
2: Hey tatlım, iyi misin?
3: Elbisem mahvoldu.
2: Sana yenisini alırız. Düşünüyorum da stüdyoya gidebiliriz, ne dersin?
3: Çok isterim.
2: Seni bilmesem buraya daha önce hiç gelmediğini düşünürdüm.
3: Çok güzel. Işık ne için?
2: Işık ne için mi?
3: Hı hı.
2: Yani hatırlamıyor musun? Babam bununla ünlüdür.
3: Hayır.
2: İşte. Buna bas. Evet, her zaman tek bir tuvale çok fazla şey sığdırmaya çalışırım, bilirsin. Bu yüzden gizli bir katmana başvururdum. Hiçbir şey tek bir şey değildir.
3: Çok güzel. Bir süredir buraya gelmedin mi?
2: Hayır, gelmedim.
3: Bu ne peki?
2: Oh, hayır. Bu... Bundan kurtulmalıydım.
3: Bu kim?
2: Geçmişe takılıp kalmanın bir faydası yok. Artık evindesin. Önemli olan tek şey bu, tamam mı? Düşünüyordum da birkaç tuvalin tozunu alalım. Bakalım ne çıkacak.
3: Olur tabii.
2: Öyle mi? Zehrin nedir? Yağlı boya, sulu boya. Bende hepsi var.
3: Kara kalem.
2: Kara kalem. Tamam. Bir nesne seç ve oturup beraber çizelim. Olur mu?
3: Seni çizmek istiyorum.
2: Beni mi çizmek istiyorsun?
3: Hı hı.
2: Tamam. Bu bir ilk. Nasıl durayım istersin? Şey, düşünür olabilirim.
3: Ona bakarkenki halini.
2: Orası artık olmak istediğim bir yer değil.
3: İşte. Aynen böyle.
2: Oradayken resim yapmayı mı öğrendin?
3: Hı hı.
2: Sadece çizer miydin yoksa aynı zamanda...
3: Düşündüğün gibi değildi.
4: Olan biten her şeye rağmen hala devam ediyor. Alan mı? Ah, hayır hayır, orada olmayacak. Bu konularda nasıl hissettiğini biliyorsun. O zaman yarınki galada görüşürüz, tamam mı? İyi bir amaç için. Beth, çek defterini ve Jim'i getir. Pediatrik kanser için lütfen... Tamam mı? Tamam, bu daha iyi. Teşekkür ederim.
3: Bitirdim.
2: Hemen mi?
3: Hı hı. Beğendin mi?
2: Bayıldım. Bu inanılmaz. Pekala. 30 saniye, tamam mı? Sonra da boyayla neler yapabileceğini göreceğiz.

0: özel.
1: Üzgünüm. Onu yanında getirdiğini gördüm ve sandım ki...
0: Sen kapıyı çalmaz mısın?
1: Altın saatimi arıyordum ben. Sorun değil ama. Eminim ortaya çıkacaktır. Özür dilerim.

0: Hunter'a ait. Anneciğim beni Wicket'a götürdü.
1: Merhaba anneciğim. Teşekkür ederim anneciğim.
0: Biliyorum anneciğim. Anneciğim. Ah, anneciğim.

0: Esther'ın neler yapabildiğine inanamayacaksınız. Öğleden sonrayı stüdyoda geçirdik. Benim bir portremi çizdi. Benim 20'li yaşlarımda olduğumdan daha yetenekli.
1: Bu nasıl mümkün olabilir? 4 yıl önce çöp adam çiziyordu.
2: Yapma.
1: Ne?
2: 4 yıl önce nerede olduğunu düşün. Şimdi bir eskrim şampiyonusun.
1: Evet, sadece etkileyici. Belki benim bir portremi yapabilirsin.
3: Bu çok lezzetli anneciğim. Teşekkür ederim. Bir sorun mu var?
2: Hayır, ben sadece...
0: Birini mi bekliyordun?
4: Esther'a merhaba demek için uğrayayım dedim.
0: Bakın kim ziyarete gelmiş.
4: Yemeğinizi böldüğüm için özür dilerim.
0: Bu sen kaybolduğunda bize yardım eden polis memuru. O arkadaşımız.
4: Sadece eve hoş geldin demeye geldim Esther.
3: Teşekkür ederim. Bana bir dakika izin verin lütfen.
0: Şunu bilmelisiniz ki çocuk psikoloğumuz Esther'ın hikayesini bir şekilde farklı olarak...
4: Ve benim gibi bir polis de değil. Merak etme, anlıyorum. Ama Esther küçük kasabamızdan kayboldu. Ve bu bir endişe kaynağı almaya devam ediyor. Hala bir tehlike olup olmadığını bilmem gerek. Bu sabah Doktor Seeger'la konuştum.
2: O uygun mu?
4: Bana yarın sabah bir grup toplantısına açık olduğunu söyledi. Her şey yolunda mı diye bakmak için.
3: Anneciğim, yarın galan var ama.
4: O zaman ertesi gün yaparız. Bu önemli.
0: Yani elbette, o kadar önemliyse orada olacağız.
4: Bardağını doldurmayı unutmuşsun. Tamam. Hoş geldin Esther.
3: Bunu zaten söyledin Esther.
4: Önemli değil. O haklı.
0: Seni geçireyim.

0: Sanırım Doktor Seeger'a bir şeyler oluyor. Son görüşmemizde Esther'ın yalan söylediğini ima ediyor gibiydi.
1: Bu delilik. Belki de bir terapiste görünmesi gerekiyordu.
0: Biliyorum. Bu da ne? Bu ne?
1: Gala eşin.
0: Geliyor musun?
1: Evet, tabii ki geliyorum. Sen benim karımsın. Senin için birkaç zengin herifle başa çıkabilirim.
0: Esther ne olacak?
1: Şey, Gunner burada. O iyi olacak değil mi? Evde kalmamı mı istiyorsun?
0: Hayır, hayır. Esther döndüğünden beri sanırım biz de geri döndük, öyle değil mi?
1: Aynı fikirdeyim. Sadece kapıyı kapat. Sadece kapıyı kapat.
0: Ne? Ah, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır.
1: Bir bakayım.
0: Ah, tanrım.
1: Çengelli iğneyle düzeltebilirim.
0: Tabii, ya da zımbayla. Zımba işe yarar.
1: Biz yokken kardeşine bakmaktan sen sorumlusun. Sana güveniyoruz. Tamam mı?
2: Evet baba, anladım.
1: Harika görünüyorsun. Çıktık biz.
0: Gece yarısından önce evde olamayız. Geç vakte kadar oturmayın, olur mu?
1: Anahtar sende mi?
2: Anlaşıldı.
0: Teşekkür ederim.
3: Çok hoş görünüyorsun.
0: Hı, teşekkür ederim.
1: İyi geceler tatlım. Görüşürüz.
2: Görüşürüz.
3: Biz ne yapacağız peki?
2: Biz mi?

0: Aa, söndü. Üzgünüm çocuklar, uzun süre elimde tuttum.
1: Tamam, o zaman söyle Gunner. Kız kardeşin hatırladığından farklı mı?
2: Yani... Hey, ne düşünüyorsun? Doğu Avrupa'da bir kamptaymış.
1: Mike.
0: Yo, hayır. O farklı, tamam. Artık bir aksanı var. Ve Lizzie Borden gibi giyiniyor. Gerçekten çok garip.
1: Lizzie Borden kim?
3: Ailesini baltayla öldüren çılgın bir kız.
0: Aa,
3: değil mi?
0: Hey Esther, neden gidip film falan izlemiyorsun?
1: Hayır.
0: Esther, burada olmamalısın. Git bir film izle.
1: Defol git buradan. Biliyor musun Gunner, ondan hoşlandım.
0: Git. Her neyse.
4: Evet, bunun için...
0: Ya, ne konuşuyorduk?
5: İyi akşamlar.
0: Hey, ailem burada değil. Annemin galasındalar.
5: Bugün burada bir parti mi var?
0: Hayır, sadece birkaç arkadaş.
5: İçeridekinin kokusunu sokaktan alabiliyorsun.
0: Ne? Bilmiyorum. Neden bahsettiğini bilmiyorum. Bak, burada hiçbir şey olmuyor. Tamam mı? O yüzden neden aileme uğradığını söylemiyorum ve burada olan her şeyi unutuyoruz. Oldu mu?
5: Olur.
0: Güzel.
5: Gitmeden önce tuvalete gitmemin sakıncası var mı?
0: Evet. Her neyse, tabii.

0: Çok eğlenceliydi. O kibirli milyonerlerin vakfa para vermek için sıraya girmelerine şaşmamalı.
1: Na, hayır, içki yüzünden.
0: İçkiden değil tatlım, ev sahibinden. İnsanların en iyi yönlerini ortaya çıkarıyorsun.

0: Umarım ev hala ayaktadır. Ben 16 yaşındayken neredeyse evi yakıyordum.
1: Hayır, Gunner bunu asla yapmaz.
0: Gunner'dan bahsettiğimi kim söyledi?
2: Esther, biz geldik. Esther?

CERN Enstitüsü mü? Esther?

0: Peki sen Esther değilsen kimsin?
1: Esther olmadığımı nasıl bildin? Kendi annesi bile bilmiyor.
0: Hayır evlat, o biliyor.
1: Lanet olsun. Anneciğim.
2: Neye bakıyorsun sen? Şunu açıklığa kavuşturalım. Yetişkin bir kadınsın ve aranan bir suçlusun, öyle mi? Bu berbat ötesi bir şey. Bu arada artık tek yaptığım bu. Çocuklarımın arkasını temizlemek. Merak etme, annen halleder. Annen her şeyle ilgilenir. Gunner bana Dana'nın eve geldiğini söylediğinde seni burada bulacağımı biliyordum. Fırsatın olduğu anda bizi soyup ortadan kaybolabilirdin ama bunu yapmadın. Neden yapmadın? Büyük düşünüyorsun. Öyle değil mi? Rolünü oyna, bizi manipüle et. Ve bundan bir yıl sonra trajik bir kazayla karşılaşacağız. Yaklaştın mı?
1: Bırak gideyim. Beni bir daha görmeyeceksin.
2: Ben de bundan korkuyordum. Esther'ın